0: yapılmış, belli şeyler için yapılmış, yani ihracat hassasiyeti var. Ama bunları yapabiliyor. Ama ne kadar yapabilir? Bir de antreparantez şunu söyleyeyim. Biz bu Osmanlı'da meşhurları nereden biliyoruz? Evliya Çelebi'den. Yani asırların adamı bu Evliya Çelebi. Her gittiği yerin hamamını, kaç kişinin yaşadığını, camisini, kilisesini, oradaki kadınların güzelliğini, erkeklerin çevikliğini, düğün adetlerini, ölüm adetlerini, insanların suratlarındaki mimiklere kadar anlatan Evliya Çelebi her yerin nesi meşhur? Ne kadar imal ediliyor? Farkı ne? Bunları da anlatmış. Onun için böyle bir adam yok. Benzeri yok Evliya Çelebi'nin.
1: Ne kadar konuşsak ağzına teşekkür etsek.
0: Ve de yabancı seyyahlar. Onun kadar olmasa da yabancı seyyahlar biraz onlar meraklıdır. Gittikleri yerin sosyal adetlerine bakmış. Burada şu yetişiyor, burada bu yetişiyor. Bazen ben hayret ediyorum okuduğum zaman. Şimdi yok mesela o şehirde o. Anlattığı şey o şehirde yok. Mesela Erzincan'da diyor file file deri barına bir pamuk yetiştiriliyor diyor. Çırçır fabrikaları var ve pamuklu dokuma çok ileride. Bugün Erzincan'da pamuğu ancak vitrinde görür insanlar. Erzincan 1200 rakımlı bir yer. Ama o zaman sıcak olduğu için belli şey ayarlamışlar demek ki. Bir yerde pamuk yetiştirmişler ama sulama kanallarının değişmesiyle şehircilikte pek çok şey değişti. Biz bunları seyyahlardan öğreniyoruz.
1: Belki de pamuk tarımı yapılan yerlerde şimdi binalar var.
0: Binalar var. Mesela o Frederick Barnaby diyor ki Samsun diyor sıtmalı bir balıkçı şehri diyor. Yaşanacak bir yer değil diyor. Havası çok ağır diyor. 10 bin nüfuslu diyor. 9-10 bin nüfuslu Samsun için. Erzincan 25 bin nüfuslu diyor. Bir sanayi şehri diyor. 5-6 tane fabrika var diyor. Mamur diyor. Geniş caddeleriyle, bulvarlarıyla diyor. Taklarıyla, abideleriyle. Şu anda Erzincan 100 bin nüfuslu basit bir Anadolu şehridir. Tabii zelzele sebebiyle. Samsun ise Türkiye'nin en kalabalık ve en ileri memleketlerinden bir tanesi. 150 yıl içinde olmuş Paris'e. Değişikliğe bakar
1: zaten
0: mısınız?
1: Zaten toplumun dinamiklerinin en çok değiştiği dönem bu son 100-150 yıl.
0: Evet.
1: Dediğiniz işte o kapitalizm, sanayi devrimi, Türkiye'nin buna uyum sağlayamaması. Hayat boşluk kabul etmiyor ki. Siz uyum sağlamadığınızda başka
0: hayat
1: bir şekilde.
0: Hayat devam ediyor, dolduruyor.
1: Evet, yerini dolduruyor ve işte bunlar hayatımızdan çekilmiş bazı şeyler. Sınırlarımız değişince bunları konuştuğumuzda ve çok heyecanla konuşuyoruz ama İtiraf edeyim, bunu yayılmacı bir zihniyet gibi düşünmeyin ama beni bir hüzün kaplıyor. Yani bunu da kaçınılmaz bir şekilde söylemek zorundayım. Hele Rumeli coğrafyasından ailesi gelen birisi olarak söyleyeyim. Oraya gittiğimde, bu yetişenleri pazarda gördüğümde ve bunların aslında bizim ortak pazarımızda olabileceğini düşündüğümde üzülmüyor değilim açıkçası.
0: Şimdi Hülya Hanım, vatanseverlik ve milliyetçilik övülen meziyetlerdir. Fakat bugün vatanseverlikten anlaşılan kendi memleketini militanı olmak, milliyetçiden anlaşılan ırkçılıktır. Halbuki milliyetçilik ve vatanseverlik mensup olduğu topluluğu, hangi soydan gelirse gelsin, ve yaşadığı memleketi ileri götürmektir. Şimdi biz Anadolu'da yaşıyoruz. Türkiye bizim vatanımız. Anadolu halkının %25'i bu coğrafyadan ya sonradan gelmiştir. Hatta ben %50 de derim çünkü ben daha önce de söylemiştim. Anadolu halkı buranın yerlisi değil. Mesela Orta Anadolu'lar Suriye'den gelmiştir. Suriye Türk yurdudur. Yarı yarıya. Kışın Suriye'de yaşayan Türkmenler, yazın Anadolu'da yaşayan Türkmenler, daha sonra Anadolu'ya yerleşmişler.
1: Zaten en büyük problemimiz nüfus. Pek çok yerden getirilmiş Anadolu'ya.
0: Şimdi bir Müslüman Türk için elbette ki vatan dediği sadece burada doğup büyüdüğü yer değildir. Şam da onun vatanıdır. Filibe de onun vatanıdır. Yanya da onun vatanıdır. Kafkasya da onun vatanıdır. Çünkü orayla onun az, çok, uzak, yakın, zayıf, kuvvetli bağları vardır. Ve bir yaşanmışlık diyorlar şimdi moda, o vardır.
1: Genlerimizde var yani, evet. Hiç bilmediğimiz coğrafyalar bunlar belki. Ben işte ne bileyim Yafa'ya gitmeseydim.
0: Ben çocukken orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diye bir çocuk şarkısı vardı. Kompozisyon yazılmıştı hoca. Gidemediğin yer senin değildir. Veya bu hangisini savunuyorsun? O zaman öyle münazaralar vardı. Ben tabii onu yazmıştım. Romantik bir bakış açısıyla. Hoca bana dedi ki işte bu şey dedi, yani boş görmediğin şey. Ama efendim öbürü onun alternatifi değil. Yani yol olsun oraya da biz gitmesek de bizim vatanımız orası. Evet. Yani orada yol olabilir. Yol yapma demiyor.
1: Ya da
0: birbirinin alternatifi değil bu.
1: Ya da benim ailemin geldiği yer, benim babam hala hayatta ve orada doğmuş.
0: Evet. Bir de işin bu ciheti var. Yani şimdi Maraşlılar ellerine nüfus şeylerini aldıkları zaman dedelerinin nüfus kütüğünde vilayeti Halep, sancağı Maraş yazıyor.
1: Evet,
0: siz bunu nasıl inkar edersiniz? Rumeli mübadillerinin geleli 100 yıl olmuş. Tamam, hepsi öldüler. Ama şu anda yaşayan insanların en azından babası Orada doğmuş, büyümüş, yaşamış tabii insanlar var.
1: Gidiyorsunuz, ben orada babaannemin mezarını görüyorum.
0: Bugün
1: orada
0: artık
1: doğmuş,
0: zaten
1: ölmüş.
0: Bugün artık şurası da bizim olsun. Bunlar hayaldir. Çünkü insanlar artık her yere gidebiliyor. Hı-hı. Yani burayı da ben alayım, burada benim devletim. Buna gerek yok artık. Bu oralar için hasret duymaya, orası anıldığı zaman burnunu sızlamasına mani değil elbette. Evet.
1: Şimdi işin güzel tarafı, bu coğrafyalar bizim değil. İşin güzel tarafı bu değil elbette, ama ticaret sebebiyle en azından o coğrafyalarla hala veya turizm sebebiyle
0: yapılacak
1: görüyoruz.
0: Yapılacak iş herkesle iyi geçinmektir. Bu bizim dinimizin ve kültürümüzün esasıdır. Herkesle iyi geçinirseniz rahatça atalarınızın vaktiyle gezdiği yerlere gidersiniz. Orada onlardan kalma eserleri görürsünüz.
1: Mezarlarını ziyaret edersiniz.
0: Olmuşsa iyi münasebet kurduğunuz için o hükümetle orayı yaptırırsınız ki bugün mesela Türkiye pek çok yeri böyle imar
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet, şimdi gitseler Balkanlara ne dil problemi çekerler.
0: Yılanı tatlı dil deliğinden çıkardığı gibi milletler arası münasebetler mücamele esasına göre yürür. Karşılıklı, yani iyi niyet. O zaman siz, orası sizin olmasa daha iyi.
1: Sorumluluğu
0: yok. Şimdi gidersiniz, gezersiniz rahatça. Bunu temin etmek lazım. Bu olmazsa kötü.
1: Evet. Çok teşekkür ederim teşekkür bugün ederim. İçin. Güzel bir seyahat oldu evet, bizim oldu. İçin. Coğrafyamızın sınırlarını, eski coğrafyamızın sınırlarını bugün bir kez daha yad ettik. Ve bu coğrafyanın aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve bugün dünya ticaretinin büyük bir kısmının da aslında enerjiyi düşünün. Şu anda mesela Karadeniz'in etrafını düşünün. Buraların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gördük. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: Tekrar
0: ederim.
1: Görüşmek üzere.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi kime sorsak, sokağa çıksak sorsak herkes Müslümanım der. Ama tabii Müslüman bir iman, Müslümanlık iman işi. Allah-u Teala'nın bildirdiği şeyler var. Bunlara inanırsan Müslüman olursun. Yani demek istediğim şey şu. Müslüman olmaktan ziyade Müslüman kalabilmek önemli. Ama birçok insan imanını kaybetmiş, haberi yok. Çünkü bilgisi yok, bilmiyor. Neler imanı giderebilir, bir Müslüman nasıl yaşayabilir? Bunlardan haberi yok. Şunu sorayım o halde. Bir kimse kendisine lazım olan din bilgilerini öğrenmeden ve bunlara uygun yaşamadan, bunları uygulamadan Müslüman kalabilmesi mümkün müdür?
1: Mustafa Bey, Allah-u Teala nasip etmem, hacca gittim, umreye de gittim. Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman geliyor, Müslümanlar geliyor ya. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki Müslümanlar da falan. Bakıyorsun, kılık, kıyafet, hani kelle koltuk yerinde diyorlar ya. Sakal var, cübbe var.
0: Hatta sarık var birçoğunda. Sarık var.
1: Kaporta.
0: Düzgün.
1: Düzgün gibi gözüküyor. Yaptığı hareketlere bakıyorsun. Söylediği sözlere bakıyorsun. Ala. Bomboş. Adam sarı sarmak, sakal bırakmakla ben Müslümanım diyor. Şimdi ben Hindistan'a da gittim. Orada sihirler var. Putperest bunlar.
0: Onlar da sarık sarıyor değil mi?
1: Sarık sarıyor. Ve hatta İngiliz kafirleri, onların aynı şekilde mesela orada albay rütbesinde gördüm orada. Omuzunda gördüm. Albay rütbesinde başında sarık var. Saçını kesmiyor onlar erkekler. O saç sarığın üstüne şey. Hem de öyle düzgün sarmışlar ki sarığı. Onları görünce Şeyhülislam zannedersin.
0: Nasrettin Hoca hatıra geliyor. Maharet kavuktaysa.
1: Evet. Yani. Sarıksa adam şey yapıyor. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'nda Mekke'nin müşrikleri de sarık sarardı. Sakal onlar da bırakırdı. Hristiyanlar da sarık sarardı. Hristiyanlar da sakal bırakırdı. Yahudiler de sarık sarardı. Sakal bırakırdı. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarığı sardığı zaman bu ucunu biraz sarktırdı. Omuzunda. On sana sakal da bir tamdır buyurdular. Bunlardan ayrılması için. Yani sakal ve sarık İslamiyet'in alamet farikası değil. Alamet farikası değil. Ama hani düzgün bakıyorsun İslamiyet uygundur. Ha bu öğrenmiş, ona göre yapıyorlar. Peki efendim bu yapılmamalı mı? Yok, yapılmalı. Şartlarına uygun. Fakat sen sarık sardığın zaman, sakal bıraktığın zaman Mustafa Bey, mesele Türkiye'de bu geç son zamanlarda bakıyorsun böyle gençler meşler falan herkes sakal bırakıyor da karıştı. Babam rahmetlinin dediği gibi atı zedisinde
0: karıştı. Yani.
1: Karıştı. Dolayısıyla seni Müslüman görüyor, kılığın kıyafetin itibariyle öyle yaşamalısın ki İslamiyet'e laf getirtmemelisin. Peki bu nasıl olacak? Bu adam cahilse, adam bir konuşturuyorsun, adam sarığı sarmış, sakalını bırakmış ama adamın imanı yok ya. Hiçbir şey yani. Bir mezhepsiz gibi, bir Vehhabi gibi konuşuyor. Vehhabi konuşuyor. Alışverişine bakıyorsun, İslamiyet'te hiç alakası yok. Adamın yürüyüşüne bakıyorsun, oturuşuna bakıyorsun, yemek yerişine bakıyorsun falan. Hiçbirisinin İslamiyet'te alakası yok. Ne yeme içme adabı, ne oturma adabı, ne görüşme adabı, ne konuşma adabı. Telefonda aynı şekilde lanlı lunlu falan konuşuyor falan. Ama başında da sarık var, sakal da var falan. Ondan sonra diyor ki ben işte böyle falan filan deyip duruyor falan. Adam selafa kibir. Yalan var, dedikodu var, gıybet var. Olmadı. Önce bir kere itikadı, ehl-i sünnet itikadında olması lazım. İtikadı ehl-i sünnet. Ondan sonra her gün lazım olan gusül, abdest, namaz. Bunların farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mendupları, müfsitleri neyse bunların hepsini bilmesi lazım. Yeme içme adabını bilmesi lazım. Yatma ve kalkma adabı, konforluk adabı, çarşıya pazara girdiği zaman aynı şekilde oradaki yapılacak muameleyi, yolda giderken yapılacak muameleyi bunlar bilmesi lazım. Neye göre hareket edecek? İslamiyet'in emrine göre. Ha, birisi baktığı zaman arkadaş bu Müslüman. Müslüman böyle olur diyecek. Sen şimdi tamam hani başını örtmüşsün. Onda sana başına sarık sarmışsın. Kadın da örtmüş falan. Ama hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok İslamiyet'le.
0: Hatta diyor ki asıl olan şey bu. Yani başımdaki sarık, uzattığım sakal. Ama diğerlerini de sizin az önce söylediklerinize yeme içme şudur alışveriş bilgilerine de füruat diyor. Teferruat diyor yani.
1: Teferruat diyor. Dolayısıyla bunlar olmasa da olur. Şimdi bir hadis-i şerif madde diye yani senin talimleri. İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyurmuşlardır. İlim var, İslamiyet var. İlim yok. Orada aynı şekilde hatta bir tabir de kullanmışlar. Hristiyanlar ne zaman dinlerini iyi öğrenmek için gayret sarf ederse dinden uzaklaşırlar. Müslümanlar da dinlerini öğrenmedikleri zaman dinden uzaklaşırlar. Tam zıttı. Tam zıttı. Çünkü birçok fıkıh kitabı, ilmihal kitapları var. Hani biz zaman zaman burada da anlatıyoruz. Mutlaka bir kimsenin elinde mesela bu huzura doğru da veriliyor. Tam ilmihal saadeti ebediye. Bu zamanda yazılmış en kıymetli ilmihal kitabıdır. Mutlaka her evde bu kitabı bulunması lazım. Çünkü burada itikat bilgisi var, ibadet bilgisi var, mücazat bilgisi var, muamelat bilgisi var, münakahat, nikahla alakalı bilgi var. Ve sonra aynı şekilde kabir ziyaretiyle alakalı, definle alakalı ve kefenle alakalı, cenazeyi yıkamayla alakalı. Yani birçok bilgiler aynı şekilde Müslümana lazım olacak. Bütün bilgilerin hepsi o kitapta mevcut.
0: Müslüman hayatında 7-24 lazım olacak şeyler var orada.
1: Hepsi var. Ve bir başka şeye de ihtiyaç yok. O kitap varsa, onu okuyup, yani başından sonuna kadar okuyup, iyi anlayan kimse alim olur. Peki onlar hayatına geçirirse, hani evliya arayıp duruyorsun, sana evliya işte. Yani sarığı sarmakla aynı şekilde evliya olunmaz. Ve cehennemden de kurtulmaz. Ve çok sarıkla aynı şekilde cehenneme gidecektir yani. Niye? Yani itikadı bozuk. İtikadı bozuk. Adam ya mezhepsizdir ya Vahhabi olmuştur. Allah-u Teala korusun. Şimdi kitaplarda deniyor ki ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek lazımdır, şarttır. Ehl-i sünnet itikadını ve ilmi halini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler inkar felaketine düşmek tehlikesindedirler ve bir gün aynı şekilde imanlarını kaybedebilirler. Farkında bile olmazlar.
0: Evet.
1: Farkında bile olmazlar. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi İslam dinindeki rehber alimlerin yani yol gösterenlerin mürşit de deniyor bunlara. En üstünleri dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'dir. Bu dört imam İslam dininin dört temel direkleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak şarttır. Efendim ben Kur'an'dan öğreneceğim derim. Ben hadisten öğreneceğim. Bunların hepsi felakete düşüyor sonra. Tek kaynak kitap diyenler dikkat edin.
0: Kur'an
1: bu adamlar yani tek kaynak
0: Kur'an, diyenler.
1: Kur'an diyenlerin ve gittikleri yol dinsizliktir. Aa Kur'an dedikleri adı. Evet Kur'an dedikleri adı dinsizliktir. Niye? Çünkü Kur'an'da bir şey anlatmıyor. Adam diyor ki ben diyor Kur'an'da diyor sünnetleri görmedim. Kur'an'da bunu görmedim. Kur'an'da bunu görmedim. İnkar. En sonunda ya bunu yanlış anlıyorlar. Ben burada hani namaz şey falan o da başka türlü falan diyor. Mesela temiz olmak lazım falan diyor. Namaz da terk ediyor. Tam kafir oluyor. Kıpkızı kafir oluyor.
0: Sonradan uydurulmuş diyor artık.
1: Tabii sonradan
0: diğerlerine, uydurulmuş. Bütün ibadetleri atıyor.
1: Hatta bir tane bir gün böyle hani şey halkın arasına çıkıyor mikrofon tutuyor ya bazı muhabirler falan.
0: Evet.
1: Şey yapıyor falan. Kadın açık bir kadın. Diyor ki ben diyor mütedeyim. Yani dinini bilen bir aileden geldim diyor. İşte kapalıydım diyor. İşte namaz da kılıyordum. Sonra diyor ben diyor bir Kur'an tercümesi okudum diyor. Baktım diyor. Aha anlatılanların hepsi boş dedim diyor. İslamiyet terk ettim diyor. Tesettürü de bıraktım diyor. Şimdi kendime göre yaşıyorum diyor. Tamam mı? Kendi nefsine göre yaşıyor. Ne oldu? Dinsiz oldu. Hatta Elmal Hamdi Yazır'ın kitabını okuyarak dinsiz oldum diyen Aziz Nesin. O kitabı okudum diyor ve bu hale geldim ben diyor. Daha önce kendisi müezzinmiş, hafız kılığında yapmış diye hayatında anlatılıyor. Anlatılırken. Dolayısıyla tek kaynak Kur'an diyerek yola çıkanlar dinsizliğe hizmet ediyorlar. Allah-u Teala bunların şerrinden muhafaza bulsun. Dolayısıyla dünyanın her tarafındaki gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik, özürlük, mazeret değil bu zamanda. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen kimse de cehennemden kurtulamaz. Kusura bakmasın. Hani bazı yerler vardır, hiç gitmiyordur, etmiyordur. Allah Teala onlara farklı muamele eder durumlarına göre. Ama hele bizim gibi Anadolu'da yaşayan Müslümanlara hiç mazereti yok. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça, ilmihal bilgilerini öğrenmedikçe, imanını düzeltmedikçe kurtuluş olmaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette günahı sevabından çok biri cehenneme götürülürken, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsn-i zan ettim, rahmetinden ümit kesmemiştim," der. Allahü Teala da, "Onu bırakın, kulumu beni zannettiği gibi karşılarım," buyurur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Rum meliki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bir elçi göndermişti. Elçi halifenin evini sordu. Bir saray gösterileceğini zannediyordu. Sahrada kerpiç kesiyor dediler. Elçi sahraya doğru gitti. Baktı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh başının altına bir kerpiç koymuş, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hali görünce, doğuda ve batıda herkes bu kişiden çekiniyor, bunun hali ise böyledir diye çok hayret etti. Sonra burası tenha bir yer, bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz diye kalbinden geçti ve kılıcını çekti. O anda Allahü Teala yerden bir aslan çıkardı. Elçi şaşırıp korkusundan kılıcını yere bıraktı. O sırada Hazreti Ömer uyandı. Aslanı görmemişti. Elçiye ne olduğunu sordu. O da durumu anlattı ve Müslüman oldu. İmam-ı Müstagfiri rahmetullahi aleyh Delailün Nübüvve adlı kitabında güvenilir kimseden naklederek şöyle yazmıştır. Biz 3 kişi Yemen'e gidiyorduk. Yanımızdaki bir şahıs Küfeliydi. Bu kimse Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzatırdı. Her ne kadar nasihat ettiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemen'e yakın bir yerde konakladık ve uyuduk. Sonra kalkıp abdest aldık. O şahsı da uyandırdık. "Ne yazık ki ben burada sizden ayrılıyorum. Beni uyandırdığınız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucumdaydı. Bana ey fasık kimse, Allahü Teala fasıkı hakir eyledi. Sen burada suret değiştireceksin," buyurdu dedi. Biz "Vah sana. Kalk abdest al," dedik. Kalkıp oturdu. Ayaklarını topladı. Bir de baktık ki ayak parmakları maymun parmağı şekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki ayağı maymun ayağı gibi oldu. Böylece göğsü, vücudu, başı ve yüzü değişip tamamen maymun oldu. Onu tutup devenin palanı üzerine bağladık ve yola devam ettik. Güneş batmak üzereyken bir yere ulaştık. Orada birkaç maymun toplanmıştı. Onları görünce çok ızdırap çekti. İpini koparıp o maymunların yanına gitti. O maymunlarla birlikte bize doğru döndü. Biz dedik ki, bu insan iken bize eziyet ve sıkıntı verirdi. Şimdi maymunlar ona dost oldu dedik. Sonra bize yaklaştı ve kuyruğunun üzerine oturdu. Yüzümüze bakıyor ve gözyaşı döküyordu. Biraz sonra maymunlar gittiler. O da onların arkasından gitti.

0: Tevekkülün dereceleri. Tevekkülün 3 derecesi vardır. Birinci derecede olan, gayretli, açık konuşan, cesur ve merhametli bir avukata güvenen bir kimse gibidir. İkinci derecede bulunan kimse, bir çocuğa benzer. Çocuk kendine verilen her şeyi, annesi gönderdi sanır. Acıkınca annesini arar, korkunca annesine sığınır. Çocuğun bu hali, kendiliğinden olup, başkasının öğretmesiyle zorla değildir. İhtiyarı ile değildir. Bu derecede bulunan kimsenin, kendi tevekkülünden haberi olmaz. Çünkü, vekilini kendinden ayrı bilmez. Birinci derecede bulunan ise, tevekkülünü bilir ve zor ile, ihtiyarı ile tevekkül eder. Üçüncü derecede bulunan kimse, yıkayıcının elindeki ölüye benzer. Kendisini Allahü Teala'nın kudretiyle hareket eden bir ölü gibi görür. Dert ve acılarla karşılaşırsa kurtulmak için dua bile etmez. Halbuki bebek canı acıyınca anasını çağırır. Bu öyle bir çocuğa benzer ki annesini çağırmaz. Çünkü annesinin hep ona baktığını, imdadına koşmaya hazır olduğunu bilir. Bu üçüncü derecede bulunanların da ihtiyarları ellerinde değildir. Fakat ikinci derecedekiler vekile koşar, yalvarır. İhtiyar birinci derecede vardır ve vekilin istediği adetlere, sebeplere yapışmaktır. Birinci derecede bulunanlar ticaret, çiftçilik yapar, bir sanat öğrenir. Allahü Teala'nın adeti olan sebeplere yapışır. Fakat tevekkülü bırakmaz. Çalışmasına güvenmeyip Allahü Teala'nın fadlına, keremine, ihsanına güvenir. Kendisini başvurduğu sebeplerle maksada eriştirmesini ondan bekler. Bir insan kuvvetinin kendinden olmayıp Allahü Teala'nın yarattığını bilirse her şeyi ondan bekler. Hülasa işlerin meydana gelmesinde sebepleri arada görmeyen kimse Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey beklemez, tevekkül etmiş olur. Ezan-ı Muhammedi. İlmihal kitaplarında bildirilmiş olan belli kelimeleri akıllı bir Müslümanın belli şekilde okumasına Ezan-ı Muhammedi denir. Yani minareye çıkıp Arabi kelimeleri ayakta okumak lazımdır. Başka dillerde tercümelerini okumak, manasını anlasa bile ezan olmaz. Ezan, 5 vakit namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunur. Erkeklerin mescidin dışında yüksek yere çıkıp okumaları müekket sünnettir. Kadınların ezan ve ikamet okumaları mekruhtur. Kadınların seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Müezzin efendinin mescidin dışında, yüksekte ve yüksek sesle okuyarak komşulara duyurması lazımdır. Fazla bağırması caiz değildir. Ekber derken son harfi cezmederek durulur veya üstün okunarak vasl edilir. Ötre okunmaz. Kelimelerin başına veya sonuna hareke, harf, met ekleyecek şekilde fazla teganni ile okumak ve bunu dinlemek helal olmaz. Salat ve felah derken yüzünü sağa ve sola çevirmesi sünnettir. Ayakları ve göğsü kıbleden ayırmaz yahut minarede dönerek okur. İlk minareyi Hazreti Muaviye yaptırmıştır. Resulullah'ın mescidi üzerine yüksek bir şey yapılmıştı. Bilal-i Habeşi buraya çıkıp ezan okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal'e parmaklarını kulaklarına koymasını emreyledi. Ezanı oturarak okuması tahrimen mekruhtur. Müezzinin salih olması, ezanın sünnetlerini ve vakitlerini bilmesi ve her gün devamlı okuması, Allah rızası için ücretsiz okuması sünnettir. Ücretle okuması da caizdir. Akil olmamış çocuğun ezanı sahih olmaz. Çünkü bunun sesi kuş ve alet sesi gibidir. Bunun için ezanı, kâmeti hoparlörle okumak sahih olmaz. Fasıkın ezanına ve imamın tekbirlerini nakletmesine güvenilmez. Bunun okuması mekruh olur. Müezzinin ezanı vaktinde okuduğunu, başkalarının da namazı vaktinde kıldığını bilmeleri şarttır. Vaktin geldiğinde şüphe ederek namaza duran kimsenin, vaktinde kılmış olduğu sonradan anlaşılsa bile, namazı sahih olmaz. Kâfirin, fasıkın hazırlamış olduğu takvime uyarak kılınan namaz, sahih olmaz. Hoparlör, ezanın sünnetlerinin terk edilmesine sebep olan bir bid'attir. Ezan okurken ve namaz kılarken bu bid'ati kullanmak büyük günahtır. Bu ibadetlerin bozulmasına da sebep olmaktadır.
1: Bugün sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın iç mekanından sesleniyoruz. Daha önceki programlarda Mavi Salon'a kadar olan kısmı tamamıyla anlattık. Birinci katı bitirdik. İkinci katından Mavi Salon'a kadar olan kısımlarını anlattık. Şimdi Beylerbeyi Sarayı'nın envanterinde bulunan fakat esas ait olduğu yerde bulunmayıp da muhafaza altına alınan bir güzel hatırayı sizlere göstermek istiyorum. Bu hatıra Abdülhamit Han'ın vefat ettiği odada duran bir sobaydı efendim. Şömine değil, soba. Tabii bu o odanın yanındaki, içindeki eşyalarla hoş bir kompozisyon meydana getiriyordu ama oradan kaldırılmış ve yine Beylerbeyi Sarayımızın efendim idari bölümlerinden birisinde muhafaza altına alınmıştır. Biz de rica ettik ilgililerden. Bu hatırayı da seyircilerimize gösterelim dedik. Sağ olsunlar her işimize yardımcı oldukları gibi. Bunda da yardımcı oldular. İşte efendim bu sobayı sizlere kabadan tanıtıyorum. Tamamıyla porselen efendim. Bu döküm falan değil. Görüldüğü gibi böyle bir hoş porselenden tepesi var efendim. Bunların hepsi demonte hale getirilebiliyor. Yani bir yerden bir yere giderken parçaları güzel bir şekilde itinayla kağıtlara, talaşlara sarılıp sandıklara konup bir yerden bir yere taşınıyor. Ondan sonra da orada tekrar yeni baştan monte edilebiliyor. Yalnız şu kapakları metaldendir. Hoş, güzel, motifli, döküm tabii. Döküm bu. Bu da döküm efendim. Alt kapağı da. İçerisinde buradan herhangi yanacak şey, odun kullanılıyordu o zaman için tabii. Kömür fazla bilinmiyordu veya fazla kullanılmıyordu. Aşağıdan da bu yanan odunun külleri alınmış oluyor veya sobayı işte bazı yerlerini kapatmak suretiyle yavaş yanmaya getiriyorlardı. Bu hatırayı da sizlere böylece anlatmış oldum. Efendim şimdi burada sizlere bir tabloyu daha göstermek istiyorum. Bu tablo Fransızca olarak hazırlanmış, yurt dışında hazırlanmış ve Abdülaziz Han'a hediye olarak gönderilmiş. Orijinali Dolmabahçe Sarayı'nın kütüphanesinde mevcut. Bu oradan kopya yoluyla alınmıştır. Tabii bunu hazırlayanlar yabancı. Gönderecekleri adres belli ki Osmanlı hükümdarının huzuru. Adamlar o zaman hazırlarken bakınız bütün padişahları Osman Gazi Han, tabii onu Fransızca Khan diye yazmışlar ama Han tabii oradaki H harfini belirtmek için K'yı kullanmışlar. Osman Gazi'den başlıyor. Orhan Gazi, Murad-ı Hüdavendigar, böyle sırayla efendim Yıldırım Bayezid'den bir ağaç şeklinde ifade etmişler. Hani bizde şecere deniyor ya efendim, insanın soyunu sopunu gösteren soy ağacı. Şecer ağaç demek Arabi zaten. Şecere de insanın soy ağacı demektir. Burada da Osmanlı hanedanının soy ağacını buraya kadar getirmiş. En son Abdülhamit Han'ı buraya yazmışlar. Abdülaziz Han, Abdülmecit Han iki kardeş burada, abi kardeş. Ve Abdülmecit Han'ın oğlu Abdülhamit Han'la bunu neticelendirmişler. Burada da Osmanlı'yı remzetmek için bir hilal üzerine yazmışlar efendim bakınız. Ve hep de süslemelerde hilali ve yıldızı kullanmışlar. Yani o dönemde de Osmanlı'nın bayrağında hilal ve yıldızın kullanıldığının alametlerinden birisi de bu. Birisini zaten Beylerbeyi Sarayı'nda salonları çekerken gemilerin üzerindeki ay yıldızlı Osmanlı bayrağını gösterdik. Yani bu ay yıldızlı kırmızı zemin üzerine ay yıldızlı Osmanlı bayrağının tarihinin hayli eski olduğunun bunlar hep alametleridir. Şimdi sarayda görmediğimiz diğer odaları görmek üzere buradan hareket ediyoruz. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın ikinci katında Mavi Salon'un hemen bitişinde bir köşesinde bulunan 26 numaralı çalışma odasına geldik. Onun kapısındayız. Bu odanın özellikleri burası karar ve çeşitli önemli konuşmaların yapıldığı odadır. Kararların alındığı ve önemli konuşmaların yapıldığı odadır. Abdülhamit Han zamanından beri böyle kullanmıştır. Şöyle baktığımız zaman bunun duvarları ses yalıtımını, ses izolasyonunu sağlamak için tamamıyla ahşaptan yapılmış ve içerisinde de bizim bilmediğimiz şekilde desteklenen böyle yalıtıcılar konmuştur diye düşünüyorum. Çünkü söküp bakacak halimiz de yok. Ama öyle tahmin ediyoruz. Burası mahrem konuşmanın yapıldığı yerdir diye. Gördüğünüz gibi buradaki koltuk takımlarında kuş motifleri kullanılmış. İhtimaldir ki bunlar kumrudur. İşte iki tane kuş yan yana ve burada da yuvadaki yumurtalar da var efendim. Yuvada yumurtalar da konmuş. Hepsinin de yumurtası üçer tane olarak hazırlanmış. Tabii bu bir motiftir nihayet. Burada da aynı koltuklarda olanın daha büyütülmüşü gene yuvasında yumurtasıyla beraber görünüyor. Sizler göremiyorsunuz ama ben buradan görüyorum. Olduğu gibi maun duvar. Bu odanın her tarafı böyledir. Görüldüğü gibi pencere hariç ve bu duvar yapıları çok büyük bir kıymet ifade etmekte. Müze idaresi de burada, Beylerbeyi Sarayı idaresi de hassasiyetle buranın korunmasına riayet ediyor. Pencere kornişleri dahi buradaki kumrulu kornişlerden hepsinde gördüğünüz gibi iki tane kuş hoş bir kompozisyon meydana getirmiş. Efendim Abdülaziz Han'ın oturduğu, toplantıları yönettiği, bazı kimseleri dinlediği koltuk. Abdülaziz Han'ın, sonra da Abdülhamit Han'ın. Sonra da Abdülhamit Han'ın Selanik'ten gözaltındayken getirildiğinde yine bazı misafirlerini kabul ettiği oda efendim burası. 26 numaralı oda çok önemli. Malum insafsız düşmanlar şimdi dost gibi geliyorlar, ölüm günde yıldırımlarını, günlerini kutlamaya kalkıyorlar ülkemizde ama biz onların ülkesine gitsek de böyle bir savaşın anısını orada yaşamaya çalışsak herhalde bizi tekme tokat sille ülkelerinden kovalarlar diye düşünüyorum. Biz onlara karşı insaniyetimizi, olgunluğumuzu gösteriyoruz. Çanakkale'ye İngiliz, Fransız, İtalyan gemileri, dünyanın en gelişmiş armadası gelip dayanıp da bu cennet vatanımızı istilaya niyetlerini ortaya koyunca İstanbul'da büyük bir telaş başladı. Ve bu telaşla beraber hükümet panikledi. İttihat Terakki baştaydı. O zamanlar Talat Paşa henüz İçişleri Bakanı'ydı. Enver Bey, yani sonradan kendini paşalığa terfi ettiren Enver Paşa, efendim 3'er seneden 9 sene kıdem alarak kısa sürede yarbaylıktan efendim generalliğe terfi ettirdi kendini. Enver Paşa ve onun yönetimindeki hükümet, evet kendisi Harbiye Nazırı'ydı ama fiilen de bütün işler onun elinden çıkıyordu. İstanbul elden giderse sığınacak yer aramaya başladılar. Maalesef korkaklara yakışır bir hal ve tavır sergilediler. Ve devlet erkanı birçok devletin vesaikini sandıklara koymak suretiyle Eskişehir'e gönderdiler. Esas maksatları hükümetin Konya'ya intikaliydi. Efendim Talat Bey yanına birkaç da o günün üst görevlisini almak suretiyle buraya Mabeyinci Tevfik Bey'i, Darüsada'sı Fahrettin Bey'i ve Ercüment Ekrem Talü'yü de yan alarak 4 kişilik bir heyet halinde Abdülhamit Han'ı burada gözaltında bulunan Abdülhamit Han'ı ziyarete geldiler. Ve dediler ki efendim durum çok kritiktir. İstanbul'un artık düşmesi çok yakın görünüyor, Allah korusun. Biz de mecburen bazı eşyalarımızı Eskişehir'e gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Belki hükümet Konya'ya intikal edecek. Sizin için de orada Alaaddin Köşkü'nü hazırladık. Teşrif buyurur musunuz? Dediler. Böyle koltukta, şu koltukta hafif arkaya dayanmış vaziyette dinleyen Abdülhamit Han birdenbire celallendi. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Gözleri parladı efendim. O yaşlı başlı haliyle, beli bükük haliyle. Dedi ki ben padişahlığım sırasında en çok önemi Çanakkale Boğazı'na verdim. Her iki tarafındaki tabyaları da takviye ettirdim. Oradan düşman giremez. Ben size garanti veriyorum dedi. Düşünebiliyor musunuz efendim? Tahttan ineli 7-8 sene olmuş neredeyse. 1909'da tahttan inmiş. 1915'te demek ki 6 sene dolmuş. 7 seneye girmiş. Hala hiçbir istihbari bilgi de elinde olmadığı halde oralarda yaptığı işleri burada bir bir döküverdi ki o gelenlerin bundan haberi yoktu efendim. Çanakkale'deki tahkimattan haberleri yoktu. Çünkü Abdülhamit Han

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Garip zenci, kendisini din kardeşliğine çağıran Ebu Bekir'e "İyi ama," der. "Sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan bir köleyim. Nasıl kardeş olabiliriz ki?" Hazreti Ebu Bekir gülümser. "Zaten," der, "güzellik burada işte." Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Hani on parmağında on marifet derler ya, Amir tam öyle biridir. Bir bakışta devenin kilosunu, atın yaşını, altının hasını kestirir, dokumanın, çeliğin, derinin iyisini bilir. Itriyat ve mücevher gibi ince ayar işlerde de mahirdir. Cesurdur, çalışkandır, tertiplidir. Kolay kolay yaşa basmaz ve adama gelişinden not verir. Hepsi bir yana, para edecek malın kokusunu önceden alabilir. Ama o bir köledir. Gerçi Ebu Bekir gibi birinin kölesi olmak rahatlık ve huzur demektir. Sahibinin izniyle kendine de çalışır ve kısa sürede 10.000 altınlık bir servet edinir. Evet, hür değildir ama birçok hürü cebinden çıkaracak kadar zengindir. Habeşli Bilal, amir kadar becerikli olmasa da dürüsttür. İçi dışı birdir, güven verir. Sonra sesi çok güzeldir. Sahibi Ümeyye bin Halef onu düğün düğün, şenlik şenlik gezdirir, gazeller, kasideler söyletir. Kızgın zeminde günlerce yürüyüp, mayışan develer onun nameleriyle silkinir. Oyuz merkepler bile küheylan kesilir. Hatta öyle olur ki kervancılar hayvanların çatlamasından çekinir. Malum Mekke sivri sivri kara kara tepeciklerin arasına sıkışmış dar vadiciklerden ibarettir ve bu iklimde ne sebze ne de meyve yetişir ama Kureyşliler almayı satmayı iyi becerir. Parası olan Medine'nin hurmasını, Mısır'ın tahılını, Taif'in yeşilini ayağına getirir. Yanisi şu ki kutlu beldeye kervanlar gitse kervanlar gelse gerektir. İşte böylesi seferlerden birinde Kureyş'in ünlü tüccarı Ebu Bekir'le köle Bilal birlikte yola çıkar. Aynı yerlerde konaklarlar. İkisi de güler yüzlü, ikisi de cömerttir ve çok iyi anlaşırlar. Şam'a ulaştıkları günlerde Ebu Bekir gördüğü bir rüyanın tesirinde kalır. Yanına Bilal'i de alıp yaşlı bir rahibe danışır. Adamcağız nicedir beklediği bir haberi almış gibi sevinir. "Size müjdeler olsun," der. "Sadık bir rüya görmüşsünüz. Çok geçmeden ahir zaman peygamberi dinini tebliğe başlayacak. Siz onun hayatında arkadaşı, vefatında halifesi olacaksınız.

0: Yıllar sonra Sıddık-ı Ekber diye anılacak olan Ebu Bekr heyecanlanır ama Bilal daha çok heyecanlanır. Dolunayın tepsi gibi kızarıp büyüdüğü, rüzgarın ılık ılık dolanıp durduğu tatlı bir çöl gecesidir. Kandiller haniden sönmüş, şehir derin bir sessizliğe gömülmüştür. Pervaz hafifçe tıkırdar, hani çalındı mı çalınmadı mı dedirtecek kadar. Bilal'in uykusu hafiftir, hemen sıçrar, kapıya bakar. Karşısında Hazreti Ebu Bekir vardır. Sevinçle, "Müjde ya Bilal!" diye fısıldar. "O geldi." "Kim geldi?" "Ahir zaman peygamberi. Dur, ben söyleyeyim. Muhammedül Emin mi? Başka kim olabilir ki? Bak, o güzel Resul bizi var ve bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor. Ki o Allah dağları, denizleri, yıldızları, seni beni, bütün kainatı yarattı ve yaşatıyor. Amenna. Resulullah bizi putlara tapınmaktan, yalandan, gıybetten, fuhuştan, hırsızlıktan, cinayetten men ediyor. Din kardeşliğine çağırıyor. Senle ben kardeş olacağız, öyle mi? Evet. İyi ama sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan, hesaba katılmayan bir köle. İyi ama hepimiz o büyük Allah'ın kulları değil miyiz? Güzellik burada işte. Peki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için ne yapmam lazım? Paramı vermeliyim, senet mi? Senet mi imzalamalıyım? Hediye mi almalıyım? Hayır, hayır. Kelime-i şahadeti söylersen yeter. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay ama... Aması ne? Korkarım sonrası kolay olmayacak. Anlayamadım. Sen Kureyşlilerin nasıl kinci olduklarını bilmezsin. Bak, amir bile iman etmekten çekindi. Kime ne zararımız var? Hem bize niye karışsınlar ki? Ah, senin haklı olmanı ne kadar isterdim. Korkma, bir şey olmaz. Ama olur. Özellikle de Bilal-i Habeşi olur. Ümeyye bin Halef kölesinin din değiştirdiğini öğrenince adeta kudurur. Bilal'in radiyallahu an sırtında kaç değnek kırar, kaç kamçı paralar bilemiyoruz ama Yorulası'ya vurur. Sadece o mu? Mekke'nin önde gelenleri işlerini güçlerini bırakıp Bilal'in başında toplanırlar. Kimi sesini yumuşatıp başını okşar, kimi önüne para mücevher koyar, kimi tekme tokat girişir, kafasını gözünü yarar. Lakin Bilal'i döndürmeye başaramazlar. Ümeyye bin Halef her yolu dener. Aç bırakır, susuz bırakır, döver, söver, en sonunda kızgın kumlara yatırıp iri kayalarla gömer. Ama o işkencelere gülüp geçer. Nefesi yettiği, sesi çıktığı müddetçe tevhidi söyler. Tam Ümeyye işi hançerle halletmeye niyetlenmiştir ki Hazreti Ebu Bekir çıka gelir ve doğrudan mevzuya girer. Bilal'i bana satar mısın? Önüme kese kese altın yığsan olmaz. Peki amirle değiştirmeye ne dersin? Ne? Amirle mi? Evet, amirle. Bak, bu hiç bir fena fikir değil işte. Bu yaştan sonra zengin oluyorum desene. Hemen oracıkta anlaşırlar. Hazreti Ebu Bekir din kardeşinin üzerinden taşları indirir. Garip köleyi yedirir, içirir, giydirir ve elinden tutup Resulullah'ın huzuruna getirir. Efendimiz nasıl sevinirler anlatılamaz. Hazreti Ebu Bekir serveri alemin sevincine sevinç kadar Bilal'i Allah rızası için bağışladığını açıklar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelir ve Velleyl suresinin 17. ayetini getirir ki Hak Teala Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu bildirmektedir. Resulullah Efendimiz'e adeta annelik yapan ve annemden sonra annem iltifatına mazhar olan şanslı sahabe radıyallahu anh. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in hanımı. Biliyorsunuz, Efendimiz doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeder. Ona dedesi sahip çıkar. Abdülmuttalip sırlara vakıf bir Arap bilgisidir. Torunundaki fevkaladelikleri hisseder ve onu hoşça tutar. Vefatından önce oğullarını çağırır, adı güzel Muhammed'i yerine yerleştirmeyi arzular. Ebu Leheb'in serveti çoktur lakin merhametten yana fukaradır. yüreği yaralı yetime kaba davranmasından korkar. Ebu Talip ise fakir ama müşfiktir. Kaldı ki kardeşi Abdullah'ın oğluna bakmayı canına minnet sayar. Abdülmuttalip sevimli torununun da fikrini almayı düşünür ama buna gerek kalmaz. Adı güzel Muhammed uykudan yeni kalkmıştır. Niye toplandığını anlayamadığı amcalarına, halalarına mahmur mahmur kim bilir ne kadar şirindir. Bakar, gidip Ebu Talib'in kucağına oturur. Kollarını amcasının boynuna dolar. Evet, Ebu Talip kapısını seve seve açar. Gel gelelim ona bakacak olan kendisi değil, hanımıdır. İhtimal 3-5 gün sonra bir kervana katılacak, aylar süren bir seyahate çıkacaktır. Yeğeni, zevcesi Fatıma binti Esed'in merhametine kalacaktır. Fatıma, fedakar bir kadıncağızdır. Uğraşır, didinir, pişirir, kotarır, ocağı tüttürmeye bakar. Onca yokluğa, zorluğa göğüs gerer, aileyi ayakta tutar. 4 oğlu, 4 kızı olmasına rağmen Muhammed Mustafa'yı kabullenivirir. Tarifsiz bir şefkatle bağrına basar. Fatıma Hatun yemeği ortaya koydu mu kızlar, oğlanlar neşeyle atılır. Anında kapışırlar. Habibullah kenarda durur, elini bile uzatmaz. Fatıma validemiz onun payını ayırır, hatta biraz da kayırır. Daima kutlu misafirin hoşlandıklarını pişirir, nur çocuğu gülümsetebilmek için kendini paralar. Bir zaman sonra evde aşikare bereket hissedilir. Bir tas süt hepsini doyurur. Ufacık somun yeter de artar bile. Ne iştir bilinmez. Ortaya bir avuç hurma koyar, avuç avuç çekirdek alırlar. Adı güzel Muhammed, bebek gibi uyur. Gülünce yüzünde güller açar. Sabah yıkanmış, paklanmış olarak kalkar. Pınarlar gibi temizdir ve en seçme ıtırlardan bile güzel kokar. Akşamları çocuklar eve toza toprağa bulanmış olarak dönerler. Fatıma Hanım hepsini bekletir. Önce Habibullah'ın elini yüzünü yıkar, başına gül yağları sürer, öper, koklar, özene bezene saçlarını tarar. 8 tane çocuğu olmasına rağmen onu farklı tutar. Hoş 80 tane de olsa değişmez. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti başkadır. Ona ciğerpareleri bile yaklaşamaz. Efendimiz bu aile arasında dolu dolu huzur yudumlar. Talip, Akil, Cafer ve Ali'yi kardeş edinir. Ümmühani, Cümane, Rayta ve Esma'yı bacısı bilir. Hazreti Hatice ile evlenip yuvasını kuruncaya kadar bu sıcak çatı altında yaşar. Kıtlık yıllarında Ali'yi henüz 5 yaşındadır yanına alır. Amcasının yükünü hafifletmeye çalışır. Fatıma binti Esed'e o kadar saygı duyar ki biricik kızına yengesinin adını koyar. Aradan yıllar geçer. Peygamberlikle vazifelendirilince ilk aşikare tebliğini akrabalarına yapar. Ebu Talib'in çocukları derhal İslam'ı kabul eder, yanında dururlar. Resul-i Ekrem akrabalarına, "Bana hanginiz yardımcı olur?" diye sorunca çocuk yaştaki Ali radıyallahu an ayağa kalkar. Ebu Talip ve Fatıma binti Esed Hazreti Ali gibi fırlamasalar da Resulullah'ı himaye eder, ellerinden geldiğince korur, kollarlar. Fatıma validemiz zevcine sık sık Şam seferini, Rahip Bahira'yı hatırlatır, Ebu Talip'in Müslüman olmasını çok arzular. Kocası ölünce aşikare iman eder ve inandığı gibi yaşamaya başlar. Mekkeli müşriklerin eziyeti tahammül sınırlarını aşınca oğlu Ali ile birlikte Münevver Belde'ye hicret eder, muhacirden olurlar. Server-i Alem Medine'de de sık sık ziyaretine gelir, halini hatırını sorar. Hatta eskisi gibi bir köşeciye uzanır, kaylule'ye yatarlar. Resul-i Ekrem, "Benden parçadır" dediği kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verir. Yengesiyle dünür olurlar. Evet, Fatıma binti Esed, Fatıma binti Muhammed'in kayınvalidesi olur. Afif, zarif, latif gelinini üzmemek için elinden geleni yapar. Fatıma-tü Zehra da babasının anne dediği kadına anne der. Güzelliğe bak. Kutlu hicretin üzerinden 4 yıl geçer. O gün Efendimiz mahzundurlar. Arkadaşlarına hüznünün sebebini açıklar. "Annem vefat etti" buyururlar. Merhumeye kefen yapsın diye sırtlarından gömleklerini çıkarır, Hazreti Ali'ye uzatırlar. Cenaze namazını bizzat kendileri kıldırır. Kimseye yapmadıklarını yapar, kabre inip uzanır, zemini gözyaşlarıyla ısıtırlar. Defne mütakip, Ey annem, Allah sana rahmet etsin. Kendin aç kalır, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. Güzel nimetleri önce bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Sonra sahabelere döner. O, benim annemden sonra annemdi. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan kimse olmadı. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen yaptım. Kabir hayatı rahat geçsin diye mezarına uzandım, buyururlar. Sonra ellerini açıp bir dua okurlar. İğfirli ümmi Fatımate binti Esed ve vesse aleyha medhaleha bihakkı nebiyyike vel enbiya illezine min kabli inneke erhamür rahimin. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affet, kabrini genişlet. Benim ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu duanın akabinden mübarek yüzler aydınlanır. Cebrail aleyhisselam, o cennetliklerdendir diye haber verdi. Allah-u Teala'nın emriyle 70 bin melek cenaze namazına katıldı, müjdesinde bulunurlar. Allah-u Teala cümlemizi şefaatine nail ede, derecesi âlâ ola.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der: Ya Rab, bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz nasihat etmenin şartları. Değerli dinleyenler, bazıları bu husustaki ayeti kerime ve hadisi şeriflerden hakkı tavsiyeyi ancak günahsız insanın yapabileceğini zannetmişlerdir. Doğru olmayan kimsenin başkasını doğrultmaya çalışmasının, salih olmayan kimsenin başkasını ıslah etmesinin doğru olmadığını sanmışlardır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, kendiniz tam yapmasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam sakınamasanız bile kötülükten sakındırınız. Demek ki iyiliği tavsiye etmek için günahsız olmak şart değildir. Sonra peygamberler hariç günahsız kul bulmak kolay mıdır? Bu bildirilen ayeti kerime ve hadisi şerif, iyiliği, emri ve kötülüğü men etmeyi yasaklamıyor, iyiliği emrederken kendimizi unutmamamızı bildirmektedir. Çünkü kötülüklerin tehlikesini bilen alime yapılacak azap daha şiddetlidir. Alim günah işlerse bilmiyordum diye bir mazeret ileri süremez. Fakat iyiliği tavsiye ettiği ve kötülükten sakındırdığı için günaha girmeyecektir. Alim kendisi yapmazsa bile iyiliği bildirmesi farzdır. Farzı yapan da ihlasına göre ecir kazanacaktır. Vaaz yoluyla irşatta bulunan kimsenin fasık olması, fasıklığının bilinmesi, sözünün tesirsiz olmasına sebep olur. Allahü Teala önce kendimize öğüt vermemizi, eğer kendimiz yaparsak başkalarına da tavsiye etmemizi bildiriyor. İyiliğe kendimizden başlamamız gerekir. Kendimiz yapamazsak bile iyiliği tavsiye etmekten vazgeçmemeliyiz. İyiliği tavsiye edecek kimsenin dikkat edeceği hususlar şöyle sıralanabilir. 1. Niyeti düzgün olmalıdır. Yalnız Allahü Teala'nın rızası için iyiliğe tavsiye etmeyi düşünmelidir. 2. Tavsiye edeceği iyiliğin iyi olduğuna, men edeceği kötülüğün kötü olduğuna dair muteber kitaplardan delili bulunmalıdır. 3. Sabretmesini bilmelidir. Bu üç şartın yanında iyiliği tavsiye edecek kimsede üç haslet bulunmalıdır. 1. Rıfk ile konuşmalıdır. Rıfk, yumuşaklık demektir. Katılığın tersidir. Yumuşak yerine sert ve kaba konuşan fitneye sebep olur. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a yumuşak şekilde nasihat edilmesi emredilmiştir. 2. İlim sahibi olmalı, doğru söylemelidir. İlmi olmayan iyiliği tavsiye edemez. Fayda yerine zarar verir. 3. Hilmle, tatlılıkla söylemelidir. Hadis-i şerifte iyiliği tavsiye eden kimsenin yumuşaklıkla, şefkatle muamele etmesi emredilmektedir. Bu şartları taşıyan akıllı kişi, gücü nispetinde iyiliği tavsiye etmelidir. Akıllının kim olduğu hadis-i şerifte şöyle bildirilmektedir. Aklın alameti, nefse hakim olup öldükten sonra gerekenleri hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af ve merhamet beklemektir. Bu hususların yanında iyiliği tavsiye eden kimse güzel ahlak sahibi olmalıdır. Güzel ahlak sahibi olmayan kendini ıslaha çalışmalıdır. İnsanlar kendilerine iyilik edenleri sever ve hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz hadis-i şeriflerine uymaya çalışmalıdır. Hediyenin en kıymetlisi güler yüz, tatlı dildir. Bidat sahiplerinden başka herkese, dost, düşman, Müslüman ve kafire daima güler yüz, tatlı dil göstermelidir. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa dostluğu giderir, düşmanlığı artırır. Nasihat 4 çeşittir. 1. Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda bulunduğunu, ona layık olmayan sıfatların, ayıpların, kusurların onda bulunmadığını, halis niyetle ona ibadet etmek gerektiğini, gücü yettiği kadar onun rızasını almaya çalışmasını, ona isyan edilmemesini, onun dostlarına muhabbet, düşmanlarına muhalefet edilmesini, ona itaat edenleri sevmeyi ve isyan edenleri sevmemeyi,
nimetlerini saymayı ve bunlara şükretmeyi, bütün mahluklarına acımayı, onda bulunmayan sıfatları ona söylememeyi bildirmek, Allah-u Teala için nasihat etmek olur. 2. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlere inanmayı, emredilenleri yapmayı, kendi aklıyla, görüşüyle uydurma tercümeler yapmamayı, onu çok ve doğru olarak okumayı, ona abdestsiz el sürmenin caiz olmadığını insanlara bildirmek, Kur'an-ı Kerim için nasihat etmek olur. 3. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerinin hepsine inanmak, hepsini beğenmek gerektiğini, onun sünnetlerini yapmayı ve yaymayı, onun güzel ahlakıyla huylanmayı, ehli beytini ve eshabını ve ümmetini sevmeyi bildirmek, Resulullah için nasihat olur. 4. İnsanlara dünyada ve ahirette faydalı olan şeyleri yapmak ve zararlı olan şeyleri yapmamak gerektiğini ve kimseye eziyet etmemeyi, kalp kırmamayı, bilmediklerini öğretmeyi, kusurlarını örtmeyi, farzları emretmeyi, haramlardan nehyetmeyi, bunların hepsini tatlılıkla bildirmeyi, küçüklere merhamet, büyüklere hürmet edilmesini, kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına da yapmamalarını, onlara bedenleriyle, mallarıyla yardım edilmesini bildirmekte bütün insanlar için nasihat etmek olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan onlardan değildir. Gece ve gündüz Allah için ve Kur'an-ı Kerim için ve Resulullah için ve devlet reisi için ve bütün Müslümanlar için nasihat etmeyen kimse de bunlardan değildir. İlmiyle amil olmayanın sözleri her ne kadar tesirsiz olsa da, sözü tesirli olan İslam alimlerinin hikmetli sözlerini naklederek iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gerekir. Nasihati yumuşaklıkla söylemeli, sert olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, emri maruf yapan yumuşak ve şefkatle yapmalıdır. Ayrıca nasihati gizli yapmalıdır. Herkesin yanında yapmak, onu teşhir etmek ve el aleme rezil etmek olur. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki, arkadaşına gizli nasihat eden, gerçek öğüt vermiş ve onu yükseltmiş olur. Halk arasında nasihat vermeye kalkan, onu rüsvay ve perişan etmiştir. Herkes doğruyu, doğru olan öğüdü kabul etmez. Doğru olan öğüdü kabul edenler iyi kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah'tan korkan öğüt kabul eder. Herkes Allah'tan hakkıyla korkmaz. Salih alimler daha çok korkar. Hadis-i şerifte hikmetin başı Allah korkusudur buyruluyor. Hikmetin çok manası vardır. Faydalı ilim, fen ve sanat, manevi ilim gibi manalara gelir. Şu halde Allah'tan korkup haramlardan kaçan ve ibadetleri yapan kimsenin hikmet sahibi, akıllı biri olduğu anlaşılır. Hadis-i şerifte en akıllınız, Allah'tan en çok korkan, dinimizin emir ve yasaklarına en güzel şekilde riayet edendir buyuruldu. Sözümüzün tesir etmesi için önce o işleri kendimiz yapmamız gerekir. Allah-u Teala önce kendine, sonra başkasına vaaz et. Böyle yapmayan benden utansın buyuruyor. Nasihat uygun şekilde yapılırsa tesir eder. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, onlara nasihat et. Nasihat müminlere elbette fayda verir. Günah işleyene de tatlı sözle nasihat edilir. Dinlemezse, fitne çıkacaksa edilmez, susulur. Sözü dinlenecekse sert söylenir, kötü söylenmez.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı. Merak etti haliyle. O Resûle sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, imana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan ilk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi meth. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman korkarsa, benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var, nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi Allah'tan korkusundan: Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah'tan başka her neye taparsanız hepsi hiçtir. Yazıklar olsun o kimseye ki bir hiç iledir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: ジェゲレジェファン。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Haziran Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunluk görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. İngiliz Siyonist ortaklığının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri Arap Baharı adı altında yeniden dizayn etme projesi 2010'da start almıştı. Aynı sene Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erdoğansız bir AK Parti, Deniz Baykal'sız CHP, Devlet Bahçeli'siz MHP projesinin de başlatılması tesadüf değildi. Türkiye'de başaramadılar. Libya ve Suriye'de yaptıkları planlamayı da Türkiye bozdu. Hem de Suriye'ye yıllar boyu silah yığarak kurmaya çalıştıkları teröristan projesiyle birlikte. Durmadılar. Gazze soykırımıyla önce Filistin diye bir devlet bırakmayacaklardı, sonra Lübnan'ın tamamını yutacaklardı. Bu ülkelerin haklarını sadece karada değil, Akdeniz'de de işgale girişen küresel sistem dediğimiz Siyonist İngiliz aklının planı adım adım ilerlerken, 2024'teki Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanması hesaplarını nispeten sekteye uğrattı. Çünkü aynı güç odaklarının bir önceki ABD seçiminde mağdur ettiği Trump'ın İngiliz'in vali atadığı Kanada'yı işgalden söz etmesi, hatta kral tacıyla fotoğrafını paylaşması doğrudan İngiliz kraliyetine verilmiş mesajdı. Adaylığından itibaren sürekli tehdit edilen Trump'ın, aynı merkezden yıllardır tehdit edilen hatta darbe girişimleriyle devrilmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu sıcak diyalog, önce Suriye'de ardından Gazze'de sahaya yansıdı. Ancak Trump'ın kendi ülkesindeki yönetim gücü, Erdoğan'ın bu sistemle mücadele ede ede bugüne kadar sağladığı birikim kadar kuvvetli midir, orası çok su götürür. Nitekim Epstein dosyasının kapağı açılır açılmaz sırf Siyonist İngiliz ittifakını susturmak için Venezuela devlet başkanını bir gece yatağından alabilmenin de büyüsüne kapılarak hesapsız kitapsız İran savaşına girişmesi yönetimdeki zaafını ortaya koydu. Şimdi içine düştüğü durumdan sıyrılmak için İran'la vardığı mutabakattan dolayı İsrail'in soykırımcı katil Netanyahu yönetimiyle su yüzüne çıkan kavgasını izliyoruz. Eylül ya da Ekim ayında İsrail'de seçim var. Kasım'da ise Amerika'da Senato ve Kongre seçimleri. İngiliz Siyonist İttifak, Trump'ın bu ara seçimde güç kaybederek topal ördeğe dönüşmesini istiyor. Trump'ın ise İran Savaşı'nın bütün günahını mevcut durumda gideceğine kesin gözüyle bakılan İngiliz destekli Netanyahu'ya yıkarak Amerika'da Kasım'da yapılacak seçimlerde elini güçlendirmek istediği ortada. İngilizler için kullanışlı bir aparat olan ancak Gazze'de işlediği soykırım suçundan dolayı uluslararası mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu ise İran savaşını sürdüremeyecekse hiç değilse yeni bir gerilim hattını tetikleyerek iktidardan düşmeme peşinde. Önünde seçenekler var. Biri hali hazırda saldırdıkları Lübnan. Burada Trump yönetimi de karşısında çünkü İran'la anlaşmanın bozulma riski var. En azından Kasım seçimlerini atlatana kadar Beyaz Saray bu mutabakatın bozulmamasını isteyecektir. Suriye'ye saldırmak da kısa vadede sandıkta netice almasını mümkün göstermiyor. Ona öyle bir savaş, öyle bir düşman lazım ki sandıktan çıkması garanti olsun. Büyük gerilim isteniyorsa geriye kala kala Kıbrıs kalıyor. Zaten aylar önce İngiliz aklıyla Rum-Yunan ittifakını kurarak hatta Hindistan'ı da içine katarak bunun hazırlıklarını, planlarını yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönem yaptığı ikazlarda bu riskin seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Peki bundan endişelenmeli miyiz? Çok şükür ki Türkiye, İngilizlerin bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp zayıf düşürdüğü, İsrail gibi kuklalarıyla yönetmeye çalıştığı bir ülke olmaktan çoktan kurtuldu. Cumhurbaşkanımız işte bu güçle Kıbrıs'tan, Akdeniz'den, Ege'den üzerimize gelmeye heveslenenlere cevabımız çok net ve sert olur dedi.
bu kararlılık mesajını ister alırlar ister test ederler, kendi bilecekleri iş. Bu sözlerin altının boş olmadığının ispatı Libya'dır, Suriye'dir, Karabağ'dır. Katil İsrail'in Gazze ve Lübnan'la yürüttüğü soykırımda keşif uçuşlarının neredeyse yarısı İngiltere tarafından yapılmış. Aynı desteği Kıbrıs'ta da vermeye çalışacaklarını buradan anlayabiliriz. Lakin Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi doğrudan sahaya inmeyecekleri, sinsice arkadan iş çevirecekleri muhakkak. Üstelik bunu sadece dışarıda değil, uzantılarını kullanarak Türkiye içinde de yapmaya çalışacakları kesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörsü Türkiye sürecini başlatırken hep dış tehdidi bertaraf etmekten, içeride birlik sağlamaktan bahsetmedi mi zaten? Şimdi siz gelin İngiltere Büyükelçisi'nden aldığı güçle halkın parasını soyan, bu parayla da Türkiye'yi ele geçireceğini zanneden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına. Ve bu tutuklamadan dolayı CHP'nin kukla eski genel başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye ettiği sitemlere ve yaptığı çağrılara bir de yukarıda anlattığım zaviyeden bakın. Ülkemiz satılık değil, siz hala anlamadınız mı? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Kıssadan Hisse" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gerçek manada bir barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bitti, bitiyor, bitecek derken zaman zaman alevlenen çatışmalarda verilen son aranın kalıcı hale gelmesi ihtimali oldukça yüksek. Her yeni açıklaması bazen bir öncekinin tersi olabilen Trump'ın fikir değiştirme ihtimali ve savaşın sürmesini çok istediği bilinen İsrail'in muhtemel provokasyonları başlıca tedirginlik kaynakları. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen mutabakat metninde tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar sızan bilgiler doğruysa saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Amerika-İsrail ikilisi tarafından dile getirilen iddiaların birçoğundan geri adım atıldığı düşünülebilir. Önümüzdeki Kasım'da yapılacak ara seçimlere eli güçlü girmek isteyen Trump'ın benzin fiyatlarını düşürmek ve benzeri Amerikan ekonomisini rahatlatacak bazı adımlar atma mecburiyetinde olduğu biliniyor. İran'a saldırısıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında ekonomik sıkıntılara sebep olan ABD Başkanı'nın kısa vadede arzu ettiği sonucu alamadığı İran'a yönelik savaşı durdurmak zorunda kalmasının sebeplerinden biri ekonomi. Bir başka önemli sebep de Amerika'nın mı İsrail'in yoksa İsrail'in mi Amerika'nın emrinde olduğu tartışmasının ara seçimlerde cumhuriyetçileri ciddi şekilde zorlama ihtimali. Kasım'da alınacak kötü bir neticenin Trump'ın başını çok ağrıtacağı, hatta görevden azli gibi konuları gündeme taşıyacağı biliniyor. Tabii Trump'ın savaşa ara verilmesini istemesinin ağırlıklı sebebi ara seçimlerse eğer, Kasım sonrası yaşanabilecekleri düşünmek bile ürkütücü. Bir başka ihtimal Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda istediği hedeflere büyük insan kayıplarını göze almadan ulaşamayacağını fark etmesi. ABD'nin İran'la mutabakat istemesinin temel motivasyonu, eğer Hürmüz'de istediklerini yapamayacağını net olarak kavramasıysa, geleceğe yönelik çatışmasızlık ümidinin daha yüksek olduğu varsayılabilir. ABD'deki ekonomik göstergelerin normalleşmesi yanında son dönemlerde etkisi iyice artan farenin emrindeki fil algısını zayıflatabilmek de Trump'ı beklentilerinden. Bu gelişmenin başlıca tetikleyicisi Siyonist lobinin Gazze'de yaşananlardan sonra ciddi şekilde güç kaybına uğraması. İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından hiç memnun olmadığı bilinen Netanyahu'nun ne gibi adımlar atacağı belirsiz. Ancak mutabakatta olduğu söylenen İran'ın nükleer silahlara sahip olmaktan kesinlikle vazgeçeceği ve Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini kabul edeceği maddesinin İsrail açısından ciddi bir kazanç olduğu da açık. Neler olacağını bekleyecek ve göreceğiz inşallah. Kıssadan bizim alacağımız hisse ise ne olursa olsun kendi ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımızdan asla taviz vermemek.
Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın Kıssadan Hisse başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı. Proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Batı'nın Orta Doğu coğrafyasında güçlü bir Türkiye istemedikleri öteden beri bilinmektedir. Türkiye, Osmanlı soyundan gelen devasa bir güçtü ve kendi başına bırakıldığında eski gücüne kavuşması tehlikesi vardı. Öyleyse boş bırakılmaması gereken bir ülkeydi. İşte bu nedenledir ki her 10 yılda bir bahane bularak askeri müdahaleler yaptırılıyordu. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi belki de onların askeri müdahale tarihinin sonuydu. Yerli ve yabancı ajanslar kullanılarak, ajanlar da kullanılarak sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni çatışmasıyla iç savaş planlandı. PKK'yı da ülkemizi zayıf düşürerek bölmek için 40 yıl başımıza bela edenler yine onlardı. Türkiye görünürde demokrasiyle idare edilen bir ülke olsa da halkın seçeceği idarecileri önce onlar seçmeliydiler. Seçmeliydiler ki Recep Tayyip Erdoğan gibi kendilerine boyun eğmeyen, vesayet rejiminin tekerine çomak sokarak ülkesinin önünü açan, ülkesini ve halkını seven gerçek karizmatik bir lider çıkarak onları hayal kırıklığına uğratmamalıydı. Ülkemizde onların amacına uygun kullanılabilecek idareciler elbette var. Ama işlerinden en iyisini seçmelilerdi. Peki onlara ajan gibi hizmet edecek olanlar hangi özelliklerde olmalı? Önce salak olmalı, kaypak olmalı, menfaatçi olmalı, aynı zamanda kalleş olmalı, kadınlara zaafı olmalı, hain olmalı, arkadaşlarını satabilmeli. Bilin bakalım bu tanımlar size tanıdık geliyor mu? Hababam Sınıfı Tatilde filminde kız öğrencilerin erkek öğrencilerin ne yaptıklarını kendilerine iletecek bir ajan seçmek için sıraladıkları özellikler bunlar. Bir de yalancılık, utanmazlık ve pişkinlik özelliklerini katarsanız ekosistem tamamlanır. FETÖ'den de yardım alarak sürpriz bir şekilde eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Sülün Ekrem'in bu işe çok uygun bir aparat olacağı hesaplanmıştı. Fakat önce halkın tanıması gerekiyordu. Bu amaçla önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla yıldızı parlatılmalı, havaya sokulmalı, sonrasında ülkenin başına geçirilecek adımlar atılmalıydı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır rotasından hareketle önce İstanbul'u kurban seçtiler. İstanbul halkı AK Parti'nin 25 yıllık büyük hizmetini bir kalemde sildi. ABD, Avrupa Birliği ve Batı'nın tuzağını fark edemeyerek bol reklamla parlatılmaya çalışılan, sonradan İstanbul ve tüm ülkenin başına bela olacak CHP adayı Sülün Ekrem'i başarılı olamadığı halde hem de iki defa başkan seçti. Sonrası malum. Koltuğuna oturur oturmaz ilk iş kendisini İBB başkan adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet ederek koltuğundan indirdi. Yerine emrine amade Özgür Özel'i oturtarak CHP'yi ele geçirdi. Sınırsız para gücüyle delege satın alındığını kendi yandaşları şikayet etti de mutlak butlanla yanlıştan dönüldü. Para, güç olduğu zaman her şeye sahip olurum anlayışıyla çok sıçrayıp azdıkça azsa da pembe hayaller Silivri'de son buldu. Oysa beyaz atlı prens olup cumhurbaşkanı olacaktı. Hızla yükselen Türkiye onları korkutuyor. Bu sinsi proje başarılı olmadı diye vazgeçecek değiller. Ne yazık ki ülkemiz üzerine oynanan bu karanlık projelerde figüran olmaya elverişli, satın alınabilecek çok hainimiz var. Teşekkürler resti görüp rest çeken halkın adamı, ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı, proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sundum, sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu? Başlıklı makalesini sunuyorum.
Uzun zamandır eğitimde uluslararasılaşma vizyonumuz var. Türkiye bölgenin tek güvenli limanı. Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşı hala bitmedi ve Körfez'de yaşanan savaş bölgeyi kaotik hale getirdi. İstanbul'un finans merkezi olacağı 2015 yılında gündeme gelmişti. Çok geçmeden 15 Temmuz ihanetiyle karşılaştık. 15 Temmuz ihanetini destekleyenlerin küresel sistemde Türkiye'ye biçtikleri rol belliydi. Oysa finans ve enerji üssü olmamızı istemeyen güçler için terör örgütleri sadece birer aparattı. 15 Temmuz'a yaklaşırken birçok değerlendirme yapacağız ve yakın tarihin bu derin çatlağını tekrar sorgulayacağız. Ancak ülkemizin bölgede ve küresel sistemde istikrarlı bir merkez ülke olmaya devam etmesine dönük operasyonlar devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'nin bir finans merkezi olma ihtimalinin öne çıktığı bu günlerde sosyal olaylara ve toplumsal kırılmalara dikkatle odaklanmak zorundayız. Yabancı sermayenin ülkeye girmesi için koşullarınız olmalı. İstanbul'da yabancı diplomatların, iş insanlarının ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaşamaları için çocuklarına okul seçenekleri sunmak zorundasınız. Eğer mevcut ekonomik döngüde var olmak ve yabancı sermayeyi ülkenize çekmek istiyorsanız, farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere de hoşgörülü olmak zorundasınız. Türkiye bir imparatorluk bakiyesi ve zengin bir kültüre sahip. Bu sosyolojik mirası tek tip insana indirgemek doğru değil. Geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş tek tip insan oluşturma ideallerini artık aşmak zorundayız. Okullarımızın mezuniyet törenlerinden yansıyan anlık görüntüler ve kısa videolarla özel hayatları sosyal medyada dolaştırmak bir ahlaki önerme değildir. Aksine insanların belirli anlardaki hallerini ve eğlenme biçimlerini gündemde tutmak başka bir problemin yansımasıdır. Farklı meşreplerin ve yaşam tarzlarının ifşası, teknolojinin ve dijitalleşmenin topluma verdiği yeni nesil bir salgın türü. Bu salgın türünden uzak durmak önemli bir erdem göstergesi. Basit ve hamasi tepkilerin Türkiye'nin vizyonuna ve imajına verebileceği zararı hesaba katmak zorundayız. Bu topraklarda başörtülü bir öğretmenin öğrencileriyle mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi yahut sanatçıların çocuklarının mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi aynı yere zarar verir. Birbirini hoş gören yahut görmezden gelen bir toplum olmak zorundayız. Üstelik her beğenmediğimizi paylaşmak ve tartışmak zorunda mıyız? Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Zamanında Konuşsaydınız Ya başlıklı makalesini sunuyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana 3 yıl geçti. Yenisinin zamanı yaklaşıyor ama Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen ana muhalefet partisi CHP, hep kişiler ve onlara bağlı hesaplar üzerine konuşmaktan, ülke sorunlarına, sokağın, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üretmek ya da umut olmak noktasına gelemiyor bir türlü. Oysa terörsüz Türkiye, ekonomi, dış politika, çevremizdeki ateş çemberi, olası tehditler gibi konuşulan ve bu anlamda da CHP'nin ne düşündüğü merak edilen o kadar çok sorun var ki. Ama CHP için varsa yoksa tek gündem kendi iç meseleleri. Meseleleri mahkemeye düşen olası kurultay ya da grup toplantıları veya ihraçlar nedeniyle hemen her gün bir başka krizin yaşandığı CHP'de öfke sönümlenmiyor, aksine daha da harlanıyor. Partiden ziyade birbirlerini yemeye odaklı bireysel çıkarlar daha ön planda hep ve iki ayrı CHP görüntüsünün her an resmileşmesi bekleniyor artık. Aynı çatı altında bir zamanlar birlik beraberlik omuz omuzaymış havası veren insanlar birbirlerine düşman gibiler. Öfke ve nefret dili de pik yapmış durumda. Özellikle de Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. En ağır sözleri sarf edip tabanı tetikleyenler de Kılıçdaroğlu'nun bir dönem çok yakın çalıştığı, kendisinin her sözü ve hamlesinde onu alkışlayan, yanında duran, hatta hatalarında dahi ses çıkarmayıp kabullenen isimler.
Şimdi birçoğu Özel'in en yakınındalar ve doğrudan 2023'teki Cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle ilgili Kılıçdaroğlu'na dönük bilerek seçimi kaybetme suçlamaları yapıyor ve itiraflarda bulunuyorlar. Dün yanında duranlar bugün karşısındalar. Siyasette, CHP'de bunun örnekleri elbette var ama bir genel başkana yönelik sarf edilen ağır sözler anlamında sıra dışı. Kontrolden çıkan gerilimde hesaplaşma adına geriye dönük kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor. Peki ya Kılıçdaroğlu da onlarla ilgili bir şeyler ifşa ederse? Özel ve ekibi kuruldu kuruluyor tartışmaları süren yeni partinin siyasetine, stratejik yol haritasına başladılar belli ki. Nedir o? Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini siz muhalefet partisi değilsiniz suçlamasıyla kendilerinin de kandırıldığını seçmene anlatmaya, ikna etmeye çalışacaklar. O dönem Kılıçdaroğlu'na aday olmalısınız diye baskı yapan ekibin içinde olduklarını, eğer seçilmiş olsaydı daha baştan paylaştıkları koltuklara oturacaklarını unutarak. Şimdi de ortam karışınca hepsi bir anda 13 yıllık genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun proje olduğunu fark etmişler. Kendi meşruiyetlerini eski genel başkanlarına muhalefet ederek yerden yere vurarak sağlama gayreti içerisindeler. Dolayısıyla CHP'de bir samimiyet problemi olduğu da ortada. Bir suçlama yapılıyorsa bunun altının doldurulması gerekir. Kaldı ki eğer böyle bir şey olduğunu biliyor ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaysalar, bu konuda kendilerine oy veren seçmenlerin de onlara hesap sorma hakkı vardır. Bu kadar büyük yargı yanılamazsınız ya da böyle bir duruma göz yumamazsınız, nasıl yaptınız diye. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'na dönük suçlamalarda bulunan isimlere de denilecek şu aslında: neden zamanında konuşmadınız ya da karşı durmadınız? Kazanma ihtimali olan bir seçimin kaybedilmesine bilerek göz yummak da yaptıkları iddialara, suçlamaya iştirak anlamına gelmez mi? Bunların hepsi CHP'nin iç sorunu. CHP'de iki taraf da birbirlerini kötülemek adına bir şeyler söylüyorlar ama doğru, güvenilirlik denildiğinde birçoğu 5N1K açısından sıkıntılı. Dillendirilen iddiaları kim, nasıl, nerede, ne şekilde yaptı detayları yok. Olmadığında da kafalar daha da karışıyor ister istemez. Gelinen noktada görünür gerçeklikse şu: İki tarafta kısır çekişmelerle oyalanarak Türkiye'nin gündemini ıskalıyor sürekli. Kılıçdaroğlu kendileri gitsin diye bekliyor, Özel ve ekibi de mağduru oynamak adına CHP

Sen jeopolitik depremlerin gerçek kazananları cephede değil, savaşların ekonomik ve stratejik sonuçlarını yönetebilen başkentlerde ortaya çıkar. Bugün de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerle savaşlar görünürde büyük riskler üretse de bir ülke bu krizden sessiz ama son derece önemli kazanımlar elde ediyor. O ülke Çin. Rusya'ya uygulanan her yeni yaptırım paketi paradoksal biçimde Pekin'in elini daha da güçlendirdi. Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Moskova'nın seçenekleri daraldıkça Çin, Rusya'nın neredeyse vazgeçilmez ekonomik ortağına dönüştü. Bunun en önemli sonucuysa enerjide ortaya çıktı. Rusya petrol ve doğal gazını yeni pazarlara yönlendirmek zorunda kaldı. Çin ise dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinden uzun vadeli, istikrarlı ve çoğu zaman indirimli fiyatlarla enerji tedarik etme imkanı elde etti. Bir anlamda Batı'nın Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırma politikası Çin'in yıllardır aradığı enerji güvenliği denklemine beklenmedik bir katkı sundu. Pekin'in stratejisi yalnızca ucuz enerji satın almakla sınırlı değil. Çin, yıllardır en büyük stratejik kırılganlığının enerji ithalatına bağımlılık olduğunu biliyor. Özellikle Körfez bölgesinden gelen petrolün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu nedenle Amerika ile İran arasında yaşanan her kriz teorik olarak Çin açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak Pekin tam da bu nedenle yıllardır sistemli bir hazırlık yürütüyor. Çin'in aylarca yetecek stratejik petrol rezervleri bulunuyor. Ayrıca Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen boru hatları deniz taşımacılığına bağımlılığı azaltıyor. Daha da önemlisi Çin, yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca çevre politikası olarak görmüyor, bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Bugün güneş paneli, rüzgar türbini, elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın açık ara lideri konumunda. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz, Çin ekonomisini sarsabilecek potansiyele sahip olsa da Pekin diğer büyük ekonomilere göre böyle bir şoka karşı çok daha hazırlıklı görünüyor. Uluslararası enerji piyasalarında dikkat çeken bir başka gelişme de Çin'in petrol üretimindeki dönüşümü. Çin ekonomisi büyümeyi sürdürürken enerji yoğunluğu giderek azalıyor. Elektrifikasyon, verimlilik yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması sayesinde petrol talebindeki artış geçmiş yıllara göre belirgin biçimde yavaşlıyor. Son dönemde Amerikan basınında yayımlanan analizlerde de Çin'in devasa stratejik petrol stoklarına sahip olduğu elektrikli araç dönüşümü sayesinde petrol bağımlılığını azaltmaya başladığı ve küresel petrol talebindeki geleneksel rolünün değiştiği vurgulanıyor. Bu durum petrol piyasasında önemli bir sonuç doğuruyor. Son 20 yılda petrol fiyatlarını yukarı taşıran en önemli dinamiklerden biri Çin'in giderek artan enerji talebiydi. Şimdi ise aynı Çin enerji dönüşümü sayesinde küresel petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltan bir aktöre dönüşüyor. Dolayısıyla Çin petrol fiyatlarını düşürüyor demek tam olarak doğru olmayabilir ancak Çin'in dönüşümü petrol fiyatlarını sürekli yukarı iten en büyük motorun yavaşlaması anlamına geliyor. Peki Çin bu iki büyük krizden ne kazandı? Ukrayna Savaşı'ndan daha ucuz ve daha güvenli enerji tedariki, Rusya üzerinde artan ekonomik nüfuz, yerel para birimleriyle ticaretin genişlemesi, Batı'nın stratejik dikkatinin önemli ölçüde Avrupa'ya yönelmesi, Amerika-İran gerilimindense enerji güvenliğini çeşitlendirme politikasının önemini teyit etme, Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkileri derinleştirme, kendisini çatışmanın tarafı değil istikrarın savunucusu olarak konumlandırma, Washington'un aynı anda Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik'te kriz yönetmek zorunda kalmasının oluşturduğu stratejik dağınıklığı dikkatle izleme fırsatı. Tüm bunlar önemli bir soruyu gündeme taşıyor. Bir savaşın kazananı sadece cephede ilerleyen taraf mıdır ya da barışı istemek zorunda kalan mıdır? 21. yüzyılın güç mücadelesi bize farklı bir tablo gösteriyor. Asıl kazanan bazen başkalarının savaşlarını soğukkanlılıkla izleyen, enerji depolarını dolduran, tedarik zincirlerini yeniden şekillendiren ve uzun vadeli stratejik sabır gösterebilen ülkeler oluyor. Bugün o ülkelerin başındaysa hiç kuşkusuz Çin geliyor. Çünkü Çin'in jeopolitik formülü son derece basit. Başkalarının krizleri iyi hazırlanmış bir güç için bazen tarihin sunduğu en büyük fırsata dönüşebilir.

Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın "Savaşların Sessiz Kazananı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Bize Has Ünlülük, Futbol ve Gerçeklerimiz" başlıklı makalesini sunuyorum. Bizde ünlü oldun mu? Eleştiriyi geçtim. Sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun. Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun. Böyle garip bir kabul var. Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi etmek olmak anlamına geliyor. Biliyorum, şimdi aklınıza yapıcı eleştiri gibi lacivertlikler gelecek. Yapıcı olsa eleştirinin başımın üzerinde yeri var. Lafını edenlerin eleştirildiklerinde bunu gerçekten yapıcı bulduğuna kaç kez rastladınız? Bir sahne hilesi bu altı üstü, ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası. Milli takım futbolcularımız yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü Tayfa'ya göre bu bakımdan insaflı göründü. İnanalım mı emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş. Kızdıkları, karşı çıktıkları, bu kabul edilemez dedikleri şey ise sürekli saçlarından başlarından konuşulmasıymış. Yahu çocuklar yapmayın. O saçları, süsleri konuşulsun diye yapmadınız mı? Kamuoyunu bu kadar saf mı sanıyorsunuz? Avustralya maçı hakkında sürekli "biz de zaten eleştiriyoruz" diyorlar ya, hatta maçın analizini yapabilirsiniz bile dediler. Oysa hepimiz biliriz, geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir. Futbol o kadar da atla deve değil zaten. Röportajları izledikçe acaba oyuncularımızın futbol bilgi ve görgüsünde bir problem mi var diye düşünmeye başladım. Rakip sadece kontratakla gol buldu diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor mesela. Futbolda kontratak diye bir şey yok mu? Hepsi söz birliği etmiş gibi "oyunu biz domine ettik" diyor. Topla oynamayı, oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar eyvah. İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak. Hem ne demişler? Kötü bir hatırayı unutturmanın en iyi yolu güzel bir hatıradır. Zaten 48 takımlı ve bazı üçüncülerin bile gruptan çıkma şansı bulacağı türden bir Dünya Kupası'nda gruptan çıkarız. Çıkmalıyız. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Bize Has Ünlülük, Futbol ve Gerçeklerimiz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Füze mi pavyon mu" başlıklı makalesini sunuyorum. TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği 30 adet Hürjet eğitim ve taarruz uçağının satışı için Türkiye ile İspanya arasında 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine jet uçağı sattı. Alman yetkililer Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatını gündemimize aldık dediler. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, "Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'de yaptıkları bu, bizim de yapmamız gereken bu," dedi. Son olarak Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le görüştü. Koizumi, Türkiye'nin İHA geliştirme kabiliyetine vurgu yaptı. Savunma teknolojileri ve stratejik işbirliği konularında temasları artırma konusunda mutabık kaldık, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil, Almanya, İspanya, Belçika, Japonya diyoruz. Sonra biri çıkıp diyor ki, papaz eriğinin kilosu kaç lira biliyor musun?
Sen Ancinsan Toranago nedir biliyor musun? Ya sabır. Son yüzyılda her alanda geri kalmış Türkiye, Erdoğan liderliğinde kalkışa geçiyor, iddiasını gücünü ortaya koyuyor, meydan okuyor, bir sonraki nesiller için geleceği inşa ediyor, karşısında alternatif diye kakalamak istedikleri CHP var. Onlar ne yapıyor? Arındırma, ihanet, koltuk kavgası, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, rüşvet, köpük, köpüklü parti, pavyon, nitelikli cinsel saldırı, taciz, polimetres, otel, peştemal vesaire gırla devam ediyor. Birbirlerini silkeliyorlar. Sorun yok. CHP'de aday ya da genel başkan olmak için tuvalet terliği kriteri yeterli. Aradaki farkı görememek nasıl izah edilir bilemiyorum. Akla İbn Sina'nın o sözü geliyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Füze mi Pavyon mu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın Görgüsüzlüğün Merasim Hali başlıklı makalesini sunuyorum. Hızlı zenginleşmelerde kültürel değişim süratli oluyor. Görgü koşarak gelse bile bu değişime yetişemiyor. Son yıllarda bizde olan da bu. Hızlı zenginleşmiş gruplar yeni tekno teşhircilik dalgasının da tesiriyle kendilerine yeni yeni icatlar çıkarıyor, merasimler buluyor. Bu merasimlerde sadece görgüsüzlüğün değil, zevzekliğin de, zevksizliğin de dibini buluyorlar. Bunu yaparken bağıra bağıra ifade ettikleri, cakasını sattıkları kimliklerinin iyi kötü uyması gereken değer kriterlerine de hiç kulak asmıyorlar. Bu sonradan görmeli kültürü sadece seküler kesimlerin değil, yazık ki yeni tip türedi muhafazakarlığın da hızla alameti farikası haline geliyor. Bu yeni tip bağırgan ve kuralsız muhafazakarlıkla hiç aram yok ve olmadı. Esasen kendimi onlarla aynı tarafta da görmüyorum. Görmek için elimde pek bir malzeme de yok. Bunun için mukaddes anlamda muhtevi olan bazı kavramların bu görgü fakiri kesimlerin elinde oyuncak oluşu içimi derinden sızlatıyor. Özellikle sünnet düğünü adı altında organize ve dizayn edilen bazı şatafat odaklı merasimlerin bu sonradan görme kesimler elinde nasıl aslından uzaklaştığını, nasıl bir benim çok param var kepazeliğine dönüştüğünü, böyle abanmalarla israfın, zevksizliğin, kibrin ve gösterişin nasıl yerleştirildiğini görüp de kahrolmamak mümkün değil. Aynı şey özellikle hanımların gün benzeri, amfili, mikrofonlu, kostümlü, profesyonel şovlu buluşmalarında adı güya mevlid, estağfurullah, olan alakasız partilemelerinde de aynı zevksizlikle icra olunuyor. Ne yazık ki hatim, Kur'an'a geçiş gibi hayır temelli işlerin merasimlerinde de oraya doğru bir abartılı gidiş var. Bu da ayrıca kederlendiriyor insanı. En son okullarda bu sene vardığı noktayı irkilerek müşahede ettiğimiz mezuniyet törenleri de bu çığırından çıkma zincirine eklenmiş bulunuyor. LGS anneliği falan gibi gerçekten insanın içine fenalık getiren halleri de buna ekliyorum. Daha evvelinde öğretmenler günü vesilesiyle velilerin, özellikle de havasını atacak parası olan velilerin konuyu nasıl rotasından çıkardıklarına, nasıl aralarında rekabete girdiklerine, bu süreçte onlar kadar imkanı olmayan diğer velilerin nasıl ezildiğine de bizzat ben şahit olmuştum. Düğünler, özel günler, kendince değeri, anlamı olan vakitler elbette yakışır şekilde kutlanmayı hak ediyor. Ancak bunları böyle abartılı gösterilere, işi anlamından uzaklaştıran caka satma organizasyonlarına, israf ve gösterişin zirve yaptığı görgüsüzlük seanslarına çevirmenin anlamı yok. Bunun adı muhafazakarlık olamaz. Ancak muhafaza edilmesi gereken değerlerin pazara çıkarılması olur. Hele bunun sosyal medya aracılığıyla başkalarına hava atmak, servetinin gösterişini yapmak, aleme caka satmak için kullanılmasını izah edecek kelimeyi bulmak mümkün değil. Samimiyetle inanan insanların değil böyle şeylerin parçası olmak, yakınından bile geçmemesi gerekir. Yapılan merasimin adı ne olursa olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıl edebilenler için çok ibretamiz olan bir hadis-i şerifinde ümmetini şöyle uyarıyor.
Kim işlediği hayrı insanlara duyurursa Allah onun niyetini herkese duyurur. Kim de insanlara gösteriş yaparsa Allah da onun gösterişçiliğine meydana çıkarır. Ömrü boyunca ihtiyacı olmayan hiçbir şeye mübarek elini uzatmayan, kavrulmuş tahıl, hurma ve kuru et dışında çok az şey yiyen, mütevazıdan daha mütevazı şartlarda yaşayan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yakışır hal ve harekete dönmeye hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Madem sünnet diyoruz, sünnet işte tam da bu. Bizler onun kadar mütevazı hayatlar yaşayamıyoruz. Dünyayla aramıza onun kadar mesafe koyamıyoruz. Hadi buna da eyvallah ama hiç değilse işin suyunu da bu kadar çıkarmayalım yahu. Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın Görgüsüzlüğün Merasim Hali başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 7, Sure Enam Suresi 74-110. Ayetler, Sayfa 136-140.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Şehitliğin kıymeti. Bir gün Hazreti Ali bir kısım genç ashaba nasihat eyleyerek teşvik etti cihada. Kalktı bir genç dedi ki, ya emir el müminin, cihadın sevabından bizlere haber verin. Dedi, Resulullah'la giderken bir gazaya, sormuştum bu suali Resul-ü Müçteba'ya. Buyurdu ki, ya Ali, bazı mümin kimseler cihada çıkmak için halis niyet etseler, Allah meleklerine yazdırır ki bir berat, cehennem ateşinden olmuştur bunlar azat. Meleklerine karşı övünür Hak Teâlâ, cihat ve hizmet eden ihlaslı kullarıyla. Buyurur, kullarıma bakınız ey melekler, onlar benim yolumda cihada gitmekteler. Bu niyetle evlerden çıkarken sabahleyin, evinin duvarları ağlarlar onlar için. Onlar cihat yapmaya çıkarken sabahları, kuru yaprak misali dökülür günahları. 40.000 melek gönderir her birine yaradan, Hak Teâlâ izniyle korurlar her beladan. Gökte cümle melekler onlara gıpta eder, ayakları altına gelip kanat gererler. Derler, kanadımıza bassınlar da bu kullar, biz de şereflenelim onlarla bir miktar. Verilir her birine 1.000 abidin sevabı, bir iyilik yapsalar yazılır 2 katı. Onlar bu cihat için yola çıktığı zaman, öyle ecr alırlar ki ancak bilir Yaradan. Ağaçlar kalem olsa, katip olsa melekler, yine o sevapları yazıp bitiremezler. Düşmana karşı gelip harbe giriştiğinde, dua eder melekler her hücum edişinde. Arş-ı âlâ altından nida eder bir melek, cennet kılıç gölgesi altındadır diyerek. Ona kılıç darbesi tatlı gelir bir hayli, sıcak günde içtiği serin şerbet misali. Atından düşer ise mücahit harpte eğer, düşmeden melek gelir ona cennet müjdeler. Ruhu teslim olunca nida eder bir melek, merhaba ey temiz ruh, safa geldin diyerek. Afiyet olsun sana cennetin nimetleri, altından sular akan köşkleri, hurileri. Vekili benim diye buyurur Allah yine, şehidin yetim kalan evladına, ehline. Şehitlerin ruhları yükselirler uçarak, yeşil renkli kuşların kursağında olarak. Cennetlere girerler, yerler meyvelerinden, gezerler, dolaşırlar, içerler sularından. Yarın kıyamet günü Firdevs cennetlerinde 70 saray verilir sadece bir şehide. 2 saray arası o kadar uzaktır ki, Yemen ile Mekke'nin mesafeleri gibi. Resulullah buyurdu, yarın mahşer yerinde, peygamberler karşılar şehitler geldiğinde.

0: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, insanların en arifi, anlayışlısı, akıllısı, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam sünneti seniyesine tabi olanlardır buyuruyor Muhammed bin Fadıl rahmetullahi aleyh.
0: Ne akıllı çocuk diyoruz ya bazen. Yani ama dünyalık işlerde hep konuşuyoruz. Oysa fakat, akıllılık bu yani.
1: Sağ ol. Şimdi erçenet alimleri anlatılarken aklı, ahmaklığı, ondan sonra mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh akılla zekayı, ruhla nefsi, yani kitaplardan alıp naklederek o kadar güzel izah etmişler ki ve zihninde tereddüt kalmıyor. Ve yavaş yavaş kitapları okudukça sen ayırabiliyorsun. Neyi ayırabiliyorsun? Yani senin hatırına gelen düşünce, yapmak istediğin şeyin nefsin istediği olduğunu anlayabiliyorsun, hissedebiliyorsun artık. Eğer anlar hal haline getirsen evliya olursun. Ama hissedebiliyorsun. Niye hissediyorsun? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala ruhu yaratmış, kendine aynı şekilde muhabbeti, sevgisi olan bir varlık olarak yaratmış. Dolayısıyla ruhun gıdası Allah-u Teala imandır, ona olan muhabbettir, onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunlara riayet ettikçe ruh gıdasını alır, yükselir ve seni güzel bir insan, salih bir insan, saliha bir kimse haline getirir. Peki nefis haramları ister. Allah-u Teala sevgisinin dışındaki yani Allah-u Teala yarattığı şeylere karşı muhabbet beslemeye başlar. Sevgi beslemeye başlar. Halbuki bizim Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerdeki gördüğümüz o güzellik Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Mesela insanlardan, erkeklerden yakışıklı oluyor, kadınlardan aynı şekilde fiziken güzel oluyor falan. İyi de bu güzellik ona ait değil. Ne demek o ona ait değil? Ya şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin bu sözlerini ben mesela senelerce okudum. Şimdi artık ona ne derler? Yakinim hasıl oldu. Yakinim hasıl. Efendim işte görüyorsun bu vücut benim falan. Değil. Öyle olsaydı ben bu vücudumu aynı şekilde yaşlandırmazdım. Benim de saçım başıma sığmıyordu. Dökülmesine izin vermezdim. Ağarmasına izin vermezdim. Benim ise. Değil mi?
0: Bana aitse.
1: Demek ki bana ait değil. Emanet olarak verilmiş. Veren de alıyor. Veren de alıyor. Dolayısıyla bunları okudukça, öğrendikçe ve insan artık zihnindeki o soru işaretlerini, akıllı kime denir, ahmak kime denir, nefsine tabi olan kimdir, ruhuna tabi olan kimdir, yavaş yavaş hissetmeye başlıyor ve kendisini de sorguluyor. Kendisini de aynı şekilde sorguluyor. Ondan sonra kendini yokluyor. Ne diyor? Yani Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi bir zerre kalbinde varsa hala daha senin kalbin saf ve temiz değil. Hani der, sen benim kalbime bak, bana aslanım be, dedeceğim ama yıkadın. O öyle yıkanmıyor arkadaş, kalbin temizlenmesi. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka hiçbir şey kalmayacak. Hatta evliyadan bir zatın özel hizmetlerini gören bir talebesi var. Abdest suyunu falan döküyor. Bir gün böyle abdest suyunu dökerken evladım diyor, senin adın neydi? Neyse söylüyor falan. Neyse. Başka bir vakitte gene soruyor. Başka bir gün gene soruyor. Öyle deyince talep ediyor ki muhakkak diyor ben hocama karşı bir edepsizlik yaptım. Bir hata ettim. Benim ismim diyor onun diyor şeyinden, kalbinden silinmiş. Tövbe istiğfar ediyor, şey yapıyor. Fakat hocası aynı şekilde arada sırada yine sormaya devam edince hocası tahili o saatte yaşlanmış. Hocasının hanımına gidiyor. Diyor ki anneciğim diyor. Ben diyor düşündüm, taşındım. Yani bu kapasitemle, bu halimle hatamı bilemedim. Edeplerin hepsinde ben bilemem. Yani hocama karşı bir edepsizlik ettim. Ama bulamadım ben diyor. Bulamadım. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi olan bir zatın gözünden düşmek de çok büyük felaket olduğunu hem kendisinden dinledik hem kitaplarda yazılıyor. Ondan korkuyorum. Ne olur diyor, hani diyor siz diye şefaatçi olsanız da ben hatamı öğrensem, o edepsizlik olan halimi düzeltsem de hocam beni yine sevse. Nereden anladın evladım diyor. Bana diyor hep ismimi soruyor. Diyor ki akşam ben diyor arz ederim kendisine. Akşam olunca diyor ki efendi diyor şu talebeniz diyor çok yani memnun oldum, razı oldum bir talebem. Ama diyor bugün geldi ağlayarak diyor. Böyle böyle oldu falan. Bana hep ismimi soruyor. Demek ki diyor ben bir hata ettim. Bir edepsizlik ettim ki hocamın gözünden düştüm. İsmim de diyor kalbinden silindi. Ertesi gün o saat çağırıyor. Burası önemli. Bu kadar anlatmamızın sebebi. Buyuruyor ki evladım buyuruyor. Ben diyor Allah denen isminden başka her şeyi unuttum. Onun için soruyorum senin de ismini diyor. Onun için soruyorum. Yani düşünebiliyor musun? Yani efendim böyle kul olur mu? Olmuş be arkadaş ya. Allah Allah. Allah Teala verince oluyor işte. Vermiş. Yani kalemdi, kitaptı, mevkiydi, makamdı, paraydı. Ya bırak onu aynı şekilde çok sevdiği, özel hizmetini gören talebesinin ismini bile. Belki hanımının, çoluğunun, çocuğunun hepsini aynı şekilde sildi attı. Yani kalpte Allah-u Teala'nın sevgisinden, Allah-u Teala'nın isminden başka bir şey kalmayacak. Hatta bir ifade geçiyor. İnsan anlatmak kolay Mustafa Bey de bir düşünüyorsun. Çok zor bir hadise. Ama Cenab-ı Hak ihsan edince Cenab-ı Hak için zorluk yok ki. Yani bir kulla Allah-u Teala kendi sevgisini, kendi muhabbetini verip yarattığı nesnelerin sevgisini onun kalbinden sildiği zaman o kul 1000 sene ömür verse, 1000 sene düşünse Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'dan başka herhangi bir nesneyi hatırlayıp kalbine yer etmesi için bir şey hatırlayamaz ve aynı şekilde yer edemez. Şey içinde anlatılır mesela, melekler içinde. Melekler yaratılışı itibariyle onlarda nefis yok ya. Bir melek 1000 sene değil 10.000 sene düşünse isyan nasıl olur? Yok ki onların kodlarında. İsyan ne menen bir şey. Onu ne hafızası, hafsalası alabilir ne de aynı şekilde düşünebilir. Dolayısıyla yani biz buradan naklediyoruz. Hani bizi dinleyenler diyecek ki anlatmak kolay. Doğru, yazmak da kolay, anlatmak da kolay. Okumak da kolay. Bundan hal sahibi olmak zor. Ama işte bu zamanda, bu asırda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun yolunu bildirmişler. Buyuruyorlar ki bize kitap yazmak, kitap hazırlamak ve talebe yetiştirmek konusunda muhayyer bırakıldık. Biz
0: kitabı, serbest bırakıldık.
1: Biz kitabı tercih ettik. Niye? Çünkü talebe zaman ister, şartlar namüsait falan. Her talebe kendine göre bir yol tutacak falan. Yani bu zamanda zıvanadan çıkabilir. Hemen abi bir tabir var. 10 kişi sıraya girse ceketini ilerleyip efendim buyurun Mustafa Bey özür dilerim ne emriniz var dese 10. kişi geldiği zaman Mustafa Durgun zıvanadan çıkmıştır. Osmanlı'da aynı.
0: Birinci de çıkarım ben.
1: Birinci.
0: Ona kadar müsaitim yani.
1: Dediğim gibi başka bir şey hatırladım. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken her bölgenin, her şehrin bir kutbu oluyor. Bu kutuplar şey için değil, inşaatla vazifeli değil bunlar. Allah-u Teala yaratırken kimisi cömerttir, kimisi çok merhametlidir. Böyle özellikleri var bunlar. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Bunların vazifesine, hani her bölgede elektrik ağını evlere kadar şey yapmak için böyle ana trafo var.
0: Trafo.
1: Mesela onlar küçültülüyor. Şehir cereyanları, ev cereyanları, sanayi cereyanları ayrılıyor ya. Dolayısıyla Allah-u Teala da kutbu irşat diye tabir edilmiş. Bunlar Allah-u Teala'nın dinini yer. Yani asırlardan sonra bir tane gelir bunlar. 100 senede bir gelir. Ama diğer evliya gelir. Müceddit her zaman gelebilir. Allah-u Teala'nın dinini kuvvetlendirmek için. Ama bu bunlara işte ebdal deniyor. Kutup deniyor. Bunlar vazifesi irşat değil. Ama yağmur yağmadığı zaman, ondan sonra başka sıkıntılar olduğu zaman bunlar açar ellerini dua ederler. Allah-u Teala bunları da o trafa şeklinde, hani cereyanın nakli naklinde kullanılan o trafalar nasıl sebepse bunlar da sebeptir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken böyle demek ki altyapısı biraz müsait gelmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Demiş siz hayattasınız. Siz ana tarafı olduğun için bilirsiniz. Bu bölgenin diyor kutbu kim? Abdülkadir Geylani Hazretleri falan yerde çömlekçilik yapan bir kimse var. Odur diyor. Ege diye eline bir sopa alıyor falan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bu çömlek kaça diyor. Fiyatını söylüyor, kırıyor. Ses çıkarmıyor çömlekçi. Bu kaça diyor, şu kadar. Pat kırıyor, ses çıkarmıyor. Bu kaça diyor. Pat kırıyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra neyse geri dönüyor. Ertesi, fakat o sene o vefat etmiş. O vefat edince hemen yerine birisi geçiyor onu. Allah Teala öyle yaratmış. Gene gelmiş Abdülkadir Geylani. Demiş o vefat etti. Bu sene kim? Şimdi onun yerine kim geçti? Falan yerde bir çömlekçi var. O diyor. Gidiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çömlek kaça diyor? Şu kadar. Küt kırıyor. Bu kaça diyor? Küt kırıyor. Üçüncü gün. Doğru. Dur. Ben geçen seneki gibi değilim.
0: Geçen seneki çömlekçi değilim yani.
1: Değilim mi? Değilim mi? Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı yaratılmış. İnsanların halleri farklı farklı yaratılmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bizim anlayacağımız şekilde açık, net. Açık, net. Eğer bir kimse Allah-u Teala doğru bir şekilde iman eder, yaptıklarını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapar, fıkıh imhal bilgisi deniyor buna, ve Allah-u Teala'nın yasak ettiklerinde yine fıkıh kitaplarından öğrenerek bunlardan sakınır ise, yani rotasını ahirete yönelik olarak tanzim ederse, rotası oraya şey yaparsa, bu kimse akıllı. Bu kimse akıllı. Niye? Çünkü bu sonsuza yatırım yapıyor.
0: Evet.
1: Hiç elinden çıkmayacak. Peki ahmak, vur patlasın çal oynasın ya, günlük gün et, dünyaya bir defa geleceğiz. Gel istekala. Ahmak buyuruyor bunlara. Ahmak buyuruyor. Şimdi zamanımızda Mustafa Bey, ekranı çıkanlar öyle bilmem ne yapıyorlar falan filan değil mi? Yüzünü gerdiriyor, ondan sonra bilmem ne ameliyat oluyor, ondan sonra da bir sürü de problem çıkıyor. Yok, dudağını şey yaparken dudaktan oluyor. Yanağını aynı şekilde ne yaparken yanaktan
0: daha oluyor. Güzel olacağım derken daha kötü oluyor.
1: Daha kötü oluyor falan. Ondan sonra işte ben olayı mahkemeye vereceğim. Sonuna kadar hakkım alacağım falan. Bir yer bozulduktan sonra sonuna kadar ne hakkını alacaksın ki? Sonra bunların geldiği nokta, yaş ilerleyip eğer ömürler varsa yapayalnız kalıyorlar. Başlıyorlar korkmaya. Niye? Niyesini de Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri ondan öncekiler de buyurmuşlar. İnsanlar ölümden niye korkar? Buyurmuşlar ki hiçbir insan harap olan yere gitmek istemez. Bunlar dünyalarını mamur ettiler. Ahiretler harap. Şimdi sonsuz olan harap yere gidecekler. Onun için korkuyorlar, veriyorlar ölümden. Ama akıllı olanlar ne yaptı? Ahirete yatırım yaptı. Ahirete yatırım yaptığı için
0: ahireti mamur etti.
1: Ahiretin aynı şekilde mamur etti. Şimdi böyle deyince hatırıma bir şey geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında da sohbet edermiş. Böyle Yahudi, Hristiyan falan gelir dinlermiş. Bir genç de gelirmiş hep. Bir Yahudi genç de gelirmiş falan. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Huri Ayn diye bir ayet-i kerim var. O ayet-i kerim yeni nazil olmuş. Resulullah Efendimiz orada okuyorlar falan. O genç birden demiş ki, demiş bu hurilerden bir tanesini, bir tanesini aynı şekilde bana verilmesine kefil olursa ben iman ederim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir tane değil, 70 tanesini Allah-u Teala vereceğini bildiriyor, kefil olur. Müslüman oluyor genç. Ondan sonra gel zaman, Eshab-ı Kiram'dan oluyor. Gel zaman, git zaman, o genç hastalanıyor. Hastalanıyor, vefat ediyor. Peygamber Efendimiz cenazesine iştirak ediyor. Definde mezarın içine giriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Dışarı çıkınca Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz mübarek gömleği böyle yırtılmış. Orasından burasından falan. Eshab-ı Kiram hayret ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Yani kabire indiniz ne oldu? Buyuruyorlar ki o kadar çok huri geldi ki beni seç. Paraladılar diyor üstüne. Paraladılar üstüne. Beni falan diye. Şimdi oradaki verilen nimet mesela o genç mesela burada dünya güzeli birisiyle evlenmiş olsa. Bu dünya güzeli yaşlanacak. Bir zamanlar burada tekerlekte çalışan bir grup vardı falan. Şimdi bir gün gittim bir onların birimine. Baktım böyle birbirleriyle aynı şekilde yok benim olsun. Bir Hint güzeli var. Dergide görmüşler. Müslüman olsun benim olsun falan. Neyse aradan bir zaman geçti. Bir gün gittim o bitmiş. Dedim ya ne oldu kimin oldu o? Yok abi dediler o gençlik resmi dediler. Kadın çok daha yaşlanmış gitmiş dedi.
0: Gözden
1: yani, düşmüş. Yani buradaki eskiyor, törpüleniyor ama Allah-u Teala'nın vaadi cennette yeni beden yaratacak. Bu eskimeyecek, hastalanmayacak, yaşlanmayacak. Allah-u Teala orada bir köşk verecek, bu yıkılmayacak. Efendim şimdi ne diyorlardı şeyler evlerin yeniden aynı şekilde.
0: Kentsel dönüşüm. Ha,
1: orada kentsel dönüşüm de yok tamam. Kentsel dönüşümü de girmeyecek.
0: Deprem de yok.
1: Efendim sel gelecek o da yok. Efendim çok soğuk olacak o da yok. Yani öyle anlatılıyor ki yani dünya kelimeleriyle anlatılmış onu ancak gözünle görecek. Nehir akıyor böyle. Ama aynı nehirde üç şey akıyor. Cennete mahsus olan şerbet, bal ve süt. Karışmıyor. O cennet şerbeti için üzümdü, ondan sonra elmaydı, muzdu, ekmeğe gerek yok.
0: Şeker pancarına gerek yok.
1: Gerek yok. Ondan sonra bal için arı kovanına, dağlara götürmeye gerek yok. Akıyor ya. Ondan sonra süt için inek beslemiyor, koyun beslemiyor, keçi beslemeye gerek yok, deve beslemeye gerek yok. Süt akıyor. Yani öyle bir şey ihsan ediyor. Hatta bir şey daha hatırıma geliverdi de menakıbı çağır yâri güzinde yazıyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adet-i şerifleriymiş ya, sabah namazını kıldıktan sonra döner sorarlarmış. Hastası olan varsa ziyaret edelim. Cenazesi olan varsa yardım edelim. Rüyası olan varsa tabir edelim. Hiç ses yok. Bunun üzerine kendisi buyurmuş. Ben bir rüya gördüm. Diyorlar ki ya Resulallah, teberrüken anlatır mısınız? Biz de bereketlenelim. Diyor ki cennette gösterdi Cenab-ı Hak bana rüyamda bir köşkü. Yüksekliği bugünkü tabirle 500 kilometre. Uzunluğu da 500 kilometre. Yani İstanbul'dan Ankara'ya geçiyor neredeyse. Ve içi de dolu. Önünde melekler vardı. Gittim sordum, hangi peygambere ait bu? Diyor. Peygambere ait değil dediler. Peki kime ait? Arap evladından birisi. Ben demiş Arap'ım. Arap evladından kim? Ha demiş, ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisine. Ben diyor ahir zaman peygamberiyim. Benim ümmetimden kime? Aşere-i Beşere'den. Hulefai Raşidinden birisine diyorlar. Hangisi diyor? Ömer bin Hattab radıyallahu anh. O da oradaymış. Öyle deyince buyuruyor ki Ömer bin Hattab diyor çok kayyurdur. Şey yapar. O sebeple diyor köşkün içine bakamadım. O da oradaymış. Utandı. Ya baksaydım buyuruyor. Şimdi bak. Mustafa Bey yüksekliği 500 kilometre. Uzunluğu da 500 kilometre. Ya sen bunu hangi parayla yaparsın?
0: Nereye yaparsın?
1: Ve nereye yaparsın?
0: Nasıl yaparsın?
1: Ha nereye yaparsın? Yani İstanbul'dan Ankara'ya kadar arazi istimlak etmen lazım falan değil mi? İçerisinde hizmetçi dolu. Ya sen kaç tane hizmetçi alabilirsin yani? Yani dünyanın en çok zengin olsan bile kaç tanesi? Bir ay parasını vermesen gidin adamı yiyor içiyor bize para vermiyor diyecek.
0: Greve giderler.
1: Orta öyle bir şey diyor. Orta öyle. Böyle bir hayat aynı şekilde Cenab-ı Hak aynı şekilde şey yapıyor. Sen diyorsun ki buna ne denir? Ahmak.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kıyas ve içtihat ne demektir? Kıyas, bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta, nas'tan anlaşılmayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Haşr suresinin "Ey ilim sahipleri itibar edin" manasındaki ikinci ayeti kerimesi, bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas edin demektir. İtibar, benzetmek demektir. İçtihat, ayeti kerimelerden ve hadis-i şeriflerden, manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan çıkarılan yeni hükümlere denir. Kıyas, yani içtihat yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetme işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihatta yanılmak da doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alim içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Nail suresinin "Bizden indirileni insanlara açıklaman için" mealindeki 44. ayeti kerimesiyle, Nisa suresinin "Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin" mealindeki 59. ayeti kerimesi içtihad etmeyi bildiriyor. Allahü Teala müçtehidin hükmünü kabul ediyor. Bir müçtehide kesin olarak hata etti diyen, hüküm olarak onu kabul eden Allah'a hata isnat etmiş olur. İmam-ı Azam Hazretlerinin her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerleydi. Bir kimse 4 mezhep imamının sözlerini kıskanmadan ve inat etmeden insafla incelerse her birinin gökteki yıldızlar gibi olduklarını görür. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki, nas, yani ayet hadis olan yerde kıyas yapılmaz. Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Bir sual karşısında kalınca önce Kur'an-ı Kerim'de ararız, bulamazsak hadis-i şeriflerde ararız, yine bulamazsak eshab-ı kiramın herhangi birinin sözlerinde ararız. Bu sualin cevabını bunlarda da bulamazsak kıyas yaparak cevabını buluruz. Bir kere de buyurdu ki, bir sualin cevabını ayette ve hadis-i şeriflerde bulamazsak, eshab-ı kiramın çeşitli cevaplarını bulursak, kıyas yaparak bu cevaplardan birini seçeriz. Bir kere de buyurdu ki, ayette ve hadislerde bulamadığımız bilgilerde 4 halifenin radıyallahu anhüm cevaplarını seçeriz. Resulullah'tan gelen hadis-i şeriflerin başımız üstünde yeri vardır. Onlara uymayan bir şey söylemeyiz.

0: Teala bizi ve sizi affeylesin dedi. Hanefi mezhebindeki bütün müçtehitler de diğer mezhep reisleri ve mezhepteki müçtehitler gibi zaruret olmadıkça kıyas yapmamıştır. Nas olan yerde kıyas yapılmaz buyururlardı. İmam-ı Azam'ın içtihadına itiraz eden, onun mezhebinin inceliğini anlayamayan veya sapık olandır. Taceddüni Sübki Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin varisi olan mezhep imamlarına karşı edepli olmalıdır. Din imamlarına dil uzatan felakete gider. Onların her sözü bir delile dayanır. Onlar gibi olmayanlar bu delilleri anlayamaz. Müçtehitlerin ayrılıkları eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar gibidir. Resulullah Efendimiz ayrılıkları için eshab-ı kirama dil uzatmayı yasak etti. Hepsini iyilikle anmayı emretti. İmam-ı Rabbani Hazretleri, içtihat ve kıyas bid'at değildir. Nasların manasını ortaya koyarlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler buyuruyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Benim bir sualim daha var ama eklemek istediğiniz veya söyleyeceğiniz bir şey varsa. Şimdi geçen haftalarda da söylemiştiniz, işte Allah adamlarını gören Allah-u Teala'yı hatırlar. Onların en büyük özelliği odur. Kendileri görününce. Şimdi diyelim ki biz de işte Enver abinin sohbetine bazen gidiyorduk diyelim. Evet, Allah-u Teala'yı hatırlıyoruz. Dinimizi, Peygamber Efendimiz'i hatırlıyoruz Enver abiyi görünce. Sohbet ediyor, o hoşumuza gidiyor falan. Böyle uçuyoruz, kaçıyoruz o anda. Kapıdan çıkınca, sohbetten sonra bende bir şey kalmıyor. Şimdi bu da bir şey midir? Yoksa hiçbir faydası olmaz mı?
2: Bu da bir şeydir. Şimdi bir genç birisi geldi sizin emsallerden birisi. Dedi ki, abi dedi, babam dedi İhlas'ın biriminde çalışıyormuş ama dedi, yani öyle halin arsızlayacak, Enver abiye çıkacak, derdini söyleyecek birisi değil dedi. Bir karar aldık, ayrıca Umre'ye gideceğiz dedi. Ama dedi, benim içim yanıyor dedi. Yani Enver abiye bir sorması lazım, Enver abi hayatta. Enver abi de Fatih'te oturuyor dedi. Oraya gittim dedi. Yani tam çıkacağı, evden çıkacağı zamanda bekliyorum falan dedi. Fakat dedi, korumalar beni şey yapmadı dedi. Uzaklaştırdılar. O evin sokağım, Yavuz Selim Caddesi'nin o köşeye çıktım dedi. Oradan dedim, şeye bakıyorum, evin kapısı gözüküyor ya dedi. Bakıyorum, tamam Emre abi evden çıkınca elimde böyle yaptım. Emre abi diye bağırdım dedi. Emre abi döndü baktı dedi, çağırdı. Gittim falan. Demiş, bir sualim var. Bir arzım var ama demiş, hani demiş, yani korumalar şey yapmadı. Tabii onlar da haklıdır falan dedim diyor. Ondan sonra demiş, babam böyle arz edemez. Biz demiş Umre'ye gidiyoruz. Bunu demiş önceden sormak, sizden izin almak lazımdı. Ama demiş, yarın biz uçakla gideceğiz. Yani sizin haberiniz olmadan, sizin duanız almadan gidersek demiş, yani kaybımız çok büyük olacak. Demiş, evet önceden sormak lazımdı ama yani bilet aldıktan sonra da sormak, bu da bir derecedir demiş.
0: Aferin.
2: Ya Emre abi
0: de, vermiş ya.
2: Bir hoşuna gitti. Bu da bir derece değil. Ya hiç haberi olmamaktansa bu da bir derece. Evet. Hiç haberi olmaktan. Şimdi sizin anlattığınız, naklettiğiniz de bu da bir aynı şekilde şeydir. Yani büyük bir nimettir. Hatta Emen abinin kendisinden dinlemiştim. Cağal onda. Dedi, daha önce hocamızın dedi, Kuleli Asker Lisesi'nde Işıklar, Bursa Işıklar Asker Lisesi, Erzincan Asker Lisesi derse girdiği talebeleri var dedi. Onlar dedi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vazifeler var, hizmet edenler var. Onlar da zaman gelince hocam onları kabul ediyor. Dışarı çıkınca, sokağa çıkınca Emel abiyle gelmişler arz bitir. Efendim demiş, hani hocamızın yanında biz sanki dünyadan kopuyoruz. Başka bir aleme geçiyoruz. Ama oradan çıktıktan sonra demiş, gene aynı hamam aynı tas. Bir şey kalmıyor. Demiş, bunu bir hocamıza arz edeyim dedim buyurdu. Allah, ben arz ettim. O garipler buymuşlar ki, karışım buymuşlar. Dışarıda zulmet o kadar çok ki, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri o 400 sene önce bidat zulmetinden bahsediyor. Şimdi buyurmuşlar, hani Efendi Hazretleri diyorlar, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'ne bir gün işte boğazın kenarında sohbet derken talebeleriyle eliyle işaret etmiş. Küfür böyle akıyor. Mümin de saman çöpü. Mümin de

0: Sabancı, yani küfür, zulmet hepsini geçti. Bidat var, küfür, zulmet var. Bunun içerisinde yani hava çok kirli buyurmuşlar. Dışarı çıkar çıkmaz, hatta bir gün o da rahmetli oldu, yani o Sevda abi, o da komşuydu mübareklere de, o anlatıyordu. Bir gittiğimizde ya karışım buyurmuşlar. Yani sadece komşular arasında olmak, şimdi buyurmuşlar bu duvarlarda bile bazen komşu uygun değilse zulmet akıyor buyurmuşlar. Bunun içinde yani ahir zamanda yani öncelikle imanını kurtarması bunun. Öncelikle imanını kurtarması. Israrla üzerinde duruyorlar bu zamanda. Böyle bir durum söz konusu. Sen şimdi bir büyüğü hatırlarsan, onun sohbetine gitsin, demek ki iman var. İman seni oraya çekiyor. O zatı mübarek biliyorsun. Allah'tan en sevgilisi biliyorsun. Peki o devamını, devamı, o da ihsan-ı ilahi. Peki ne olur devamını devam ettirebilmek için? İşte onun için Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları aynı şekilde okuyun. Hatta bir şey anlatmışlardı. Biz o zaman Gönen'deydik falan da. Bursa'da birisi bir rüya görüyor falan. Rüyasında işte mübarekleri görüyor. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta. Mektup yazıyor. Yani diyor araştırdım, sordum. Sizin hocanız Seyit Abdülhakim Arbasi, 12 Seyit İmam Arbasi Hazretleri, bana da bir el verin diye. Hüseyin İlmi Efendi. Hocamız da hem tam ilmihal hem de mektubatı paket yaptırmışlar, göndermişler, bir mektup yapmışlar. Siz bizden bir el istediniz, biz size iki el gönderiyoruz buyurmuşlar. Ya. Birisi tam ilmihal, öbürsü mektubatı.
1: Harika.
0: Ve sık sık onu mesela Emir abiler de naklederlerdi kendileri de. Bizi arayanlar kitapların içinde bulur. Hatta Emir abiler buyurdu ki bu aslında dediler müfidi tam ilmihal saadeti ebediyedir. Onun için bu kitabın okunması lazım. Okununca kalbin oradakilere bağlanır. Peki her gün akşam eve gidip ya yarım sayfa bile okusan, ya mübarek hocam hayattayken Emir abi işte yani gece arkadaşın sohbete gidiyordu, davetleri reddetmiyordu, gündüz çalışıyor, gece çalışıyor. Bir gün buyurmuşlar ki Emir abiye, işinizin çok olduğunu biliyorum ama sen de muhab değilsin buyurmuşlar kitap okumaktan. Ya Emir abiye söylüyor bunu, sen de muhab değilsin buyuruyorlar. Hatta kendileri bile yani buna yani sizin başmakçılığı falan hatta bir görevli var diye,
1: evet,
0: koruma onun bir şeysini anlattılardı. Mesela şeyde Sarıyer'de çağırıyor. Onlara kitap okuttu, kendi dinliyor. O kendi hazırladı. Okutturuyor. İşte o arkadaş bir gün böyle okurken orada işte Fransızca, İngilizce neyse şey geliyor. Onlar okuyamayınca bilmem ne demiş. Öyle deyince başlamışlar gibi. Ya karışılmışlar. Biz de şey yapmayız. İnsanlar mutmain olsun diye aldık yazık olur. Aldık yazık olan. Dolayısıyla kitap okudukça evet huzurundaki gibi olmasa bile o kanal açık duruyor. O kanal açık duruyor. Yani niye benziyor? Kesik kesik de gelse internetten tekere tepemi dinliyor. Mesela bazıları müşteki tam şey yapmıyor falan, ben de şimdi açık açık söylüyorum. Ki yetkililer de duyuyordur. Onun bir çaresini bulmaları gerek. Kesintiler oluyor diyor, tam gelmiyor. Veyahut da verici vardır, verici tam aktaramıyordur. Veyahut da senin alıcın olan radyonda veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben alıcı aletinde bir noksanlık vardır falan. Bir yerde bir hata vardır, bir kusur vardır. Ama kesik kesik de olsa neticede Allah-u Teala'yı hatırlatıyor. Neticede Allah-u Teala'yı hatırlatıyor. İrtibatı kesmemeli. Mesela ben şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi sıraydı. Emir abi de çok duruyor. Yani 3 kişi 5 kişi bir araya gelip aynı şekilde mutlaka kitap okuyun. Mutlak ama. Çünkü tek başına okuyunca tek başına kitap okumuş olur. Ama 2-3 kişi bir araya gelip kitap okuyunca o 3 kişiden veya 4 kişiden birisinin kalbi uyanıktır. O bileşik kap misalini vermişler. Kalbi uyanık olanın kalbinden çıkan diğerlerine sirayet eder. Onları gafletten uyandırır. Yani herkes oradan müstefid olarak, istifade etmiş olarak ayrılır buyuruyor. Onun için ne yaparsan yap. Efendim ben biliyorum. Yok. Onu amel edebilmen için büyüklerle beraber olacaksın. Hatta hemen abiler sürekli mükatebe, nısfı mükaleme diye beynimize kazıdılar. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber mi olacaksın? İki saat mektubat oku arkadaş. Tamam. Ölçü bu. Yapılacak iş bu mu? Evet, yapılacak iş bu. Şimdi imanda ve bu Allah-u Teala'nın sevdikleri ve insanlara rehberlik eden bu büyüklere karşı bir sarsıntı olursa tehlikeli. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabının özet olarak bu hak şeyde kıymetsiz yazılar kitabı olarak tercüme etmişler ya Hüseyin Hilmi Efendi. Orada bir şey buyuruyor. İmam Rabbani Hazreti. Pir Allah-u Teala'ya kavuşmaya vesiledir. Maksud olan Allah-u Teala'dır. Pir müritlerin yetişmesine sebep olduğu gibi müritler de pirin olgunlaşmasına sebeptir. Ve bir yerde de şunu esas şey yapacaktım. Pir yani şey iletken gibidir. Kalp makamına inmiş olup ruh ile nefis arasındadır. Ruh yolu ile aldığı feyzi nefis yolu ile taliplere bildirir. Ve kitapta okudukça bunlar çıkacak karşımıza. Onu sen merak edeceksin. Ha diyeceksin kitap okudukça bunlar devreye girer mi? Evet bunlar aynı şekilde devreye girer. Dün bir saç ektirme meselesini sordun. Birisi mi sorduydu ne yaptıydı ya. Falan. Bir dinleyicimiz çok meraklanmış. Bu nasıl olur diye. Yani Mustafa abi sağlık koleji mezunu. Herhalde elinde şey falan cerrah falan şey işte, tutar bir gün gelsin burada.
1: Tabii tabii çok apandisit ameliyatı yapmışlığım vardır.
0: Şimdi espri bir tarafa da biz evet. Bunun yapılış şeklini bilmiyoruz. Evet. Hani yapılan şekli.
1: Ekimi soruyor galiba.
0: Ha, ekimi soruyor.
1: Yani, internette falan bulunabilir.
0: Dolayısıyla yani bu işi yapacak olan doktor veya yetkili neyse araştırma yapar. Ondan sonra senin saç derine bakar, saç teline bakar.
1: Tabii tabii.
0: Onları araştırır. Ondan sonra der ki arkadaş senin derine bunu yapabiliriz. Ekiyor bunu. Dolayısıyla bizi ilgilendiren tarafı neydi? Bu ekilme şekliyle olduğu için gusle ve abdeste mani değil. Bitti bizimki bu kadar.
1: Bilmemiz gereken bu yani.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine cevaplayabilmesi için bir sorumuz olacak. Hocam, bugünkü sorumuz da önemli bir soru. Herkes ilgilendiren bir konu. İsrafla alakalı. İsraf deyince neyi anlamamız gerekiyor? Biraz bu kelimenin içini doldurursak iyi olacak. Hükmü nedir mesela? İşte neler yapılırsa israf olur. Her fazla harcanan şey veya fazla yapılan şey israf mıdır mesela? Bu konuyu anlatabilir misiniz?
2: Mustafa Bey, kitaplarda tabii, fıkıh kitaplarında uzun uzun bildirilmiş. Tabii ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, eshab-ı kiram alimden efendimizin tatbikatı, peygamber efendimizden görerek aleyhissalatü vesselam, bunlar kitaplara hüccet delil senet olarak onlar zikredilmiş. Ondan sonra da bizim anlayacağımız şekilde bunlar misallerle çoğaltılmış. Tanımı tarifi yapılırken israf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mubah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmek. Tarifini, tanımını bu şekilde yapmış. Yani dine ve dünyaya faydası olmayacak şekilde malı harcamak. Mesela malı denize, kuyuya, ateşe atmak, elden çıkmasına sebep olan yerlere vermek, onu helak etmektir. İsraftır buyuruyor. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayı çürütmek, tarlayı hasat etmemek, ekini biçmemek, ekinin helak olmasını sebep olmak, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak, soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir. Bunların hepsi israf olur. Sana ne arkadaş, bu koyunlar benim ya, bu sene ağla koymayacağım, karda dursunlar, ne olacak? Hayvanların hepsi öldü. İsraftır.
1: Mal benim değil mi? Böyle bir savunma yok.
2: Yok. Emanettir. Parasını verdim, gene emanettir. Çünkü hepimize bu vücut da emanettir. Bizim elimize geçen o mal da emanet midir? Evet, mal da emanettir. Mesela Hadika isimli kitapta anlatılırken deniyor ki, başkasının malını helak etmek zulüm olur. Gasp ediyorsun çünkü, hırsızlık yapıyorsun. Ödemek lazım olur. Kendi malını helak etmekse israf olur. Benim malım diyorsun. Yapamazsın onu da. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da israf olur. Hadi kadar böyle. Günah işlemek için ve günah işlenmesi için verilen para, Allah'ın haram dediği yerlere sarf ettiğin para da yine israf olur. Hükmü nedir? Haramdır buyuruyor. Günahtır. Mesela bunu çeşitlendirmişler. Siz de onu soruyordunuz ya efendim. Meyve ve ekin toplandıktan sonra bunları iyi saklamayıp kendiliklerinden bozulmaları veya nem alarak çürümeleri yahut kurt, güve, fare, karınca ve benzeri canlıların yemeleri hep israftır. Buğdayı toplamışsın, arpayı getirmiş, yulafı koymuş. Yani koyver buraya diyorsun. Yağmur yağıyor. Aynı şekilde fareler geliyor. Bilmem ne yapıyor. Ne yapalım canım, işte gitti falan. İsraf ettin. İsraf ettin. Ekmek, et suyu, peynir gibi gıdaların ve hurma, karpuz, soğan gibi meyvelerin ve kuru incir, kuru üzüm, zerdali gibi kuru meyvelerin, buğday, arpa, mercimek gibi hububatın ve elbise, kumaş, kitap gibi eşyanın böyle israf edildikleri çok görülmektedir. İsraf edildi. Hesabı sorulacak bir gün bunun. Benim, senin değil. Onu emanetti. Allah'ın emrettiği şekilde kullanmak gerekiyordu. Yemek artıklarını dökmek. Çatalı, kaşığı, tabağı, tası ekmekle sıyırıp yemeden önce kapları ve parmakları silmek hep israftır. İyi yok oluyor. Atıyor çöpe. Peki çöpe attığı zaman onu hayvan yerse gene israf olmaz.
1: Ve o maksatla biriktirirse.
2: Evet, o maksatla birisi israf olmaz. Hatta mesela sofra bezi veya masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Ya masanın üstüne düştü. Elini koyuyorsun ya. Masanın üstüne. Kirli. O zaman temizle onu. Temiz beze önceden sil.
1: Temiz yerde yemek ye.
2: Temiz yerde yemek ye, pis yerde yeme. Bu kırıntılar toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş gibi şeyler yerse israf olmaz buyuruyor. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, şeytan her işinizde sizinle beraber bulunur. Hatta yemekte bile. Birinizin lokması düşerse onu alıp tozunu temizleyip yesin. O lokmayı şeytana bırakmasın. Yemek sonunda mesela elinde, çatalında veyahut da şeyinde bir şey varsa onu da iyi şekilde temizlesin. Çünkü bereketin hangi lokmada olduğu bilinemez. Yani küçük bir şey atıver onu, yok. Belki de bereket o lokmadadır. Bereket o lokmadadır. Mesela yine çoğumuzun başına gelen, bu misallerde vermişler, fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak.
1: Taneli şeyler mesela.
2: Evet, israftır. Evet. İsraftır böyle. Ama orası kirli. Ha. O zaman israf etmemek için onu temiz bir kabın içerisinde yıkarsın. Dökülenleri alır tekrar yıkarsın ve korsun.
1: Yerken de mesela diyelim pilav. Birkaç tane aynı kalmış şekilde. Orada hiç önem vermiyoruz mesela.
2: Atıveriyorsun.
1: Ama ne olacak işte. Bir,
2: İsraftır. İsrafı tane. Haramdır. Tabii olmaz o. Haramdır. Mesela elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, doğalgazı, hava gazı neyse boş yere yakmak hep israftır.
1: Bu da çok yapılıyor.
2: Tabii çok yapılıyor. Aa, bu suyun parasını ben veriyorum değil mi? Açıyor lakır lakır lakır lakır lakır falan.
1: Bir dişini fırçalıyor adam, bir ton su harcıyor.
2: Bir ton su harcıyor. Evet. Ondan sonra bakıyorsun adam bütün odaların hepsinin aynı şekilde lambalarını yakmış, parasını ben veriyorum falan. İsraftır. Bir odadan öbür odaya geçerken eğer orada herhangi bir insan yoksa onu söndürmek lazım buyuruyor. Oradan geçerken önceki söndürmek gerekir onu.
1: Yani iki dakika sonra tekrar geleceğim dursun.
2: Hayır, değil. Mesela vermiş olduğunuz misalde biz de çok rastlıyoruz falan. Oturmuş mesela, tamam saçını ıslatacak ama açmış şarıl şarıl şarıl taraklı da saçını tarıyor falan. Yani açmana gerek yok. Tamam açmışındır, tarağını ıslatacaksın, ıslatmış. Kapatır onu. Kapat onu. İsraf mı israf? Ha, ben başkasına zarar veriyorum. Merak etme, yarın ahirette hesabını senden soracaklar. Yarın ahirette senden soracaklar. Mesela kitaplarda verilen bilgilerden, malı kıymetinden aşağı fiyatta satarak veya kiraya vererek veya kıymetinden yukarı fiyatta satın alarak veya kiralayarak aldanmak da israf olur buyuruyor.
1: Aldanmak.
2: Evet, o da israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyaç olursa veya yardım, sadaka gibi niyet ile böyle yapılırsa israf olmaz. Mesela gördüm bir çocuk, mendil satıyor. Kaç para dedin? 1 lira ve bir tane dedin 5 lira verdin. İsraf mı oldu? Hayır. O çocuğa yardım için. Veyahut da baktın hakikaten gerçekten özürlü. Diyelim kağıt mendiller satıyor. Veya bir şeyler satıyor falan. Ha, onu gördün. Veyahut da su satıyor mesela. Yazın çok oluyor bunlar falan. Baktın. Zahirinde muhtaç olduğu belli falan. Ha, aldın bir şişe su aldın. Diğerleri lazım değil. Kaç kuruş? 50 kuruş. 5 lira para verdin. Ha, niçin verdin sen onu? Ha, ona yardım için verdin. Burada aldanma durumu söz konusu değil. Bu israf olmaz. Bu israf olmaz. Mesela yine bir misal daha verilmiş. Ölünün kefenini miktar ve cins bakımından İslamiyet'in bildirdiği ölçülerden daha fazla yapmak da israf olur. Mesela erkekler için 3 parça, kadınlar için 5 parça deniyor kitaplarda, fıkıh kitaplarında. Erkekler için 3, kadınlar için de 5 parça yapılması gerekiyor. Canım ben zenginim. Niye 3 parça canım senin? 10 parça, 10 kat yapın benimkini falan. Olmaz o, israf olur. Din ne kadar bildirmişse o kadardır. Ona kabirde ona lazım değil zaten. 3 parça. 10 sana. Kadınınki de 5 parça. Niye canım, biz çok zenginiz falan, 10 parça. Ya bidat olur. O sünnet değiştirmek olur deniyor kitaplarda. Bakın geçin, abdest ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak da israftır. Hatta Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan naklen bir hadise haber veriyor. Sa'd radiyallahu anhum abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zatı görüyor. Ya Sa'd, suyu niçin israf ediyorsun buyurmuşlar. O zat da abdest alırken de israf olur mu ya, surat diye arz ediyor. Büyük nehirde de olsa abdeste fazla su kullanmak israf olur. Hani nehir, deniz akıp gidiyor, bunun israfı ne? Ve kitaplarda bunlar anlatılırken buyuruyor ki israfın ehemmiyetini, önemini bildirmek içindir buyuruyor. Evet. Yoksa neresi israf olacak? Mesela doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Ya çok doyduk ama getir bakalım onu da yiyelim falan. İsraftır buyuruluyor. İsraftır. Yalnız misafir utanmasın diye işte yemek yiyen kimseyi ev sahibi onun yanında yer gibi yapması, oruç tutacaksa rahat tutmak için sahurda fazla yemesi israf değildir deniyor kitaplarda. Mesela yine bir ifade var, her istediğini yemek de israftır deniyor. Her istediğini koyuyorsun cebine, incir, üzüm, ondan önüne gelen portakal gördün, portakal, elma gördün, elma, muz aldın, muz falan, habire. Bizim oralarda bir tabir kullanırlar yani, bizi izleyiciler, dinleyenler tenzih ederim de düven öküzü gibi derler. Çünkü bizim vardı düvenimiz, öküz böyle buğdayı, arpayı serdiğin zaman habire hem gider hem yer, hem gider hem yer. Niye peki böyle bildiriliyor? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Acıkmadan. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor da İbn-i Mace ve İmam Beyheki Hazretleri Enes bin Malik Hazretlerinden haber veriyorlar bu hadis-i şerifi. Her istediğini yemek israftandır diye. Yani bu doyduktan sonradır. Günde iki kere yemek ve her istediğini yemek israf olması doyduktan sonra veya hazım olmadan önce acıkmadan tekrar yemek israf olur demektir. Yoksa yenebiliyor mu? Yenebilir. Abdullah İbn Abbas Hazretlerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istediğini ye, istediğini giyin. İnsanı yanlış yana götüren israf ve kibirdir, tekebbürdür buyurmuşlardır. Ekmeğin pişkin yerini ve içini yiyip kenarı kabuklarını atmak israftır. Sofraya lüzumundan fazla ekmek koyup sonra bunları tekrar yemek için kaldırmamak israftır. Çöpe atıyorsun, israf ediyorsun. Yani yenmeyen ekmek parçalarını atmak, riya, gösteri, şöhret için fazla ekmek koymak hep israf olmaktadır. Demek ki dinimizin bildirmiş olduğu ölçüler içerisinde hareket edilmeli. Yani efendim ben kazandım, ben yapıyorum. Elektrik de, su da, ekmek de bana ait. Evet, parasını sen verdin, sana ait ama onların hepsi emanettir. Yiyeceğin kadar onları kullanman ve elbise de ayakkabı da dahil olmak üzere hırpalayıp onları eskitmen yine israf içerisine giriyor. İsraf ise haramdır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan israfla ilgili bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti ebediyeden.
3: Bu günah insana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki üç zararına gelince, Allah-u Teala'nın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin, hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü, cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinasıdır. Onları tutmak, ellerin zinasıdır. Onlara gitmek, ayakların zinasıdır. Nur suresindeki 30. ayet-i kerimede mealen, müminlere söyle, yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler. Ve mümin kadınlara söyle, onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa zinadan sakınmak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Zünnuni Mısri Hazretleri, Mısır'da yetişen büyük velilerden. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz. Lakabı Zünnun, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı kiramdan Amr bin As hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnûn-i Mısri hazretlerinin hocası, Maliki mezhebinin imamı, Malik bin Enes hazretleridir. Muvatta'yı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Manevi ilimleri, Şeyh İsrafil hazretlerinden öğrenip, kemale ulaştı. Fakat halini bilmeyen pek çok kimse ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnûn-i Mısri hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın aşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnûn-i Mısri hazretleri, güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Zünnun lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği gemide bir tüccara ait mücevher dolu bir kese kaybolmuştu. Gemide bulunanlar sen aldın diyerek ona iftira edip hakarete ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuz olduğundan dua ederek kurtulmak istedi. Allahü Teala'ya dua edince hemen suyun yüzüne ağızlarında birer mücevher bulunan binlerce balık çıktı. O balıkların ağzındaki mücevherden bir tane alıp gemidekilere verdi. Bu durumu gören gemideki esas hırsız keseyi getirip verdi. Bunun üzerine Zünnûn-i Mısri hazretleri işkencelerden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında Zünnun denildi. Zünnun-i Mısri hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Fesadın 6 sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnûn-i Mısri hazretleri az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam, ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım, buyurdu. Üç şeyin, üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnûn-i Mısri hazretlerine, kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta, beş şey ile, eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, murakabe etmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek, buyurdu. Allah korkusunun alameti nedir denilince, bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır, cevabını verdi. Kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur diye sorduklarında, kendisini tam manasıyla ibadete verip, insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman cevabını verdi. İnsan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar diye sordukları zaman, insan bu durumu şu dört şeyle bilir. Rahatı terk ederse, az olsa bile olandan verirse, fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse, övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse cevabını verdi. Bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır diye sorduklarında, beş şey yapmalıdır. Helal yemek, Kur'an-ı Kerim okumak, salihlerle sohbet etmek, gece ibadet etmek, seher vaktinde ağlamak cevabını verdi. Kalbini en güzel koruyan kimdir diye sorduklarında, diline en çok hakim olan cevabını verdi. Kur'an-ı Kerim alimlerinin durumunu sorduklarında, onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı, cevabını verdi. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün bir çocuk Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına gelip, "Bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunu sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum," dedi. Zünnûn-i Mısri, "Bulû ve reşit çağın geldi mi?" deyince, çocuk, "Hayır," dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "O zaman senin paranı harcamak uygun olmaz. Reşit oluncaya kadar sabret," dedi. Çocuk reşit olunca, Hazreti Zünnûn'un hizmetinde bulunmaya başladı ve bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün, önemli bir ihtiyacı karşılamak için borç para almak icap edince, çocuk, "Keşke daha fazla param olsaydı da bu yolda harcasaydım," dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, bu sözleri söyleyen çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, "Falan attara git, falan ottan 3 dirhem versin," dedi. Genç gidip söylenileni alıp getirdi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "Bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir," dedi. Genç söylenilenleri yapıp onun yanına gitti. Zünnûn-i Mısri Hazretleri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, "Bunları al pazara götür. Değerini öğren gel," dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100.000 dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu Zünnûn-i Mısri'ye bildirince, ona, "Bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar," dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, "İnsanı arzulardan kurtaran dost 2'dir. Gözü ve kulağı muhafaza etmektir. Kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- ibadetin tadını duymaz. 2. Allah korkusu hatırına gelmez. 3. Gördüklerinden ibret almaz. 4. Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey, ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teâlâ'dan gayrısını gönlünden çıkarır. Tövbe iki kısımdır. İnâbet tövbesi, kulun Allahü Teâlâ'dan korkup tövbe etmesi. İsticâbe tövbesi, kulun Allahü Teâlâ'dan utanıp tövbe etmesidir. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Allahü Teala'nın bir kılıcıdır ki üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların her birinin ilmi arttıkça zühdü de artıyordu. Dünyaya karşı ihtiyatsız olup onu sevmiyorlardı. Ama siz bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine, bir bilginiz varsa dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Sevgi seni konuşturur. Korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi, yollarını kaybederler. Bir kula bak. Vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü Teala'yı anmıyorsa, bilesin ki Allahü Teala onu sevmiyor. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yapmış olduğu iyi ameller günaha dönüşür. Yusuf bin Hüseyin, Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, kiminle dost olayım diye sorunca, fazla bir şeye sahip olmayan, senin hiçbir halinden dolayı seni ayıplamayan, kendilerine karşı ne kadar değişirsen değiş, sana karşı gösterdikleri tavırlarını değiştirmeyen kimselerle dost ol. Çünkü dostlara en çok muhtaç olduğun zaman, çok değiştiğin zamandır, buyurdu. Yusuf bin Hüseyin dedi ki, Zünnûn-i Mısri hazretlerine, kiminle arkadaş olayım diye sordum. Cevabında, hasta olduğunda seni ziyaret eden, günah işlediğinde senin için Allahü Teala'dan af dileyen kimseyle, buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Yusuf adında gezgin bir zat, Zünnûn-i Mısri hazretlerinin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna varınca önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi ve Zünnûn-i Mısri hazretlerine bir sene hizmet etti. Bir gün ona, ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin, dedi. Zünnûn-i Mısri hazretleri sükût etti. Cevap vermedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. O zata, Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi? Diye sordu. O zat, evet, dedi. Zünnûn hazretleri, işte bunu ona götür, dedi. O da sarılı tabağı alıp giderken, Zünnûn-i Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir, ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağı açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma kızarak geri döndü. Zünnûn-i Mısri hazretleri ona buyurdu ki, biz seni denedik, sana bir fare emanet ettik, ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyiz? Zünnûn-i Mısri hazretleri sevenlerine şöyle buyurdu. Avamın tövbesi günahlardan, evliyanın tövbesi gaflettendir. Enbiyanın tövbesi ise bulundukları yüksek derecelerden daha yükseğine kavuşamadıkları içindir. Rıza, kaderin tecellileri, acıları karşısında kalbin sürur içinde olmasıdır. Bütün evliyanın sözleri şu 4 cümle etrafında dönüp durmuştur. 1. Allahü Teala'yı çok sevmelidir. 2. Dünyalıkların, yani haramların ve mekruhların azından bile nefret etmelidir. 3. Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e tam uymalıdır. 4. Gelecek olan her günün daha kötüye gideceğinden endişelenmelidir. Kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. İnsanlara fitne ve fesat şu 6 şeyden dolayı gelir. 1. Ahirete olan amellerde niyetinin zayıflığından. 2. Bedenini İslamiyete uymayan arzularını yapmaya hazır tutmaktan. 3. Ömrün kısa olmasına rağmen tûl-i emel peşinde koşmaktan. 4. İnsanların rızasını Yaradan'ın rızasına tercih etmelerinden. 5. Nefslerine uyup sünneti terk etmelerinden. 6. Selef-i Salihinin yolundan gitmemekten. Zünnûn-i Mısri birisine şöyle nasihatte bulundu. Senin yanında en tercih edilen ve en sevilen şey Allahü Teala'nın farz kıldığı emirlerini yapmak ve yasak kıldığı şeylerden sakınmak olsun. Çünkü Allahü Teala'nın sana emrettiği ibadetler kendin için seçtiğin, güzel gördüğün amellerden daha hayırlıdır ve daha yüksektir. Kulun farz olan ibadetleri hakkıyla yapması, sakınılması lazım gelen şeylerden gereği gibi sakınması gerekir. Çünkü kulu Rabbinden uzaklaştıran, imanın tadını duymaktan alıkoyan, sıdk ve doğruluğun hakikatine kavuşmaktan ve ahirete bakmaktan kalpleri alıkoyan, Allahü Teala'nın kalbe, kulağa, göze, dile, ele, ayağa, karına ve daha başka uzuvlara dair emirlerine gereken ehemmiyeti vermemektendir. Vefatı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazenin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Adem oğlunun yazısına benzemeyen bir yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnun Allah'ın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı oradan kazımalarına rağmen tekrar yazılırdı. Vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamber Efendimizi gördü. Peygamberimiz yanındakilere "Hak dostu Zünnun geliyor, karşılamaya gidelim." buyurdu.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse çocuğuna bir günah öğretilse, bu çocuk o günahı işledikçe babasına da o kadar günah yazılır. Bugünkü konumuz, kainatın intizamı tesadüfi midir? Değerli dinleyenler, kainata baktığımız zaman her şeyin bir nizam, intizam içinde olduğunu, hiçbir şeyin başıboş, rastgele olmadığını görürüz. İnsanların fezada saatte 1600 kilometre hızla dönmekte olan, içi ateş dolu bir gezegen olan dünyanın üzerinde, yalnız yer çekimi kuvvetiyle kalarak yaşaması ne büyük bir harikadır. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü türlü özellikler göstermektedir? Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken, bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Üzerimize ışıklarını gönderen güneş, en uygun ısıyla bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeyse kimyasal değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice gıda ve deva maddelerinin meydana gelmesini temin eder. Halbuki biliyoruz ki dünyamız kainat içinde ufak bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Dev bir atomik fırın gibi yüksek enerji deposu olan güneşin ışınlarının 150 milyon kilometre uzağındaki dünyamıza ancak milyarda biri gelmektedir. Sadece bu kadar bile arz atmosfer makinesini çalıştırmaya yetmektedir. Yani dünya üzerindeki bütün canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Güneşin sıcaklığı sathında 5500, merkezinde ise 20 milyon dereceyi bulmaktadır. Dünyanın güneşe olan mesafesi, bizim ihtiyacımız olan sıcaklığı alacak kadardır. Eğer dünyamızın güneşe olan uzaklığı daha fazla olsaydı, şimdi gelen ışıklardan daha azı dünyamıza gelirdi. Soğuktan hiçbir canlı vücuda gelmezdi. Dünyamız güneşe 150 milyon kilometreden daha yakın olsaydı, şimdikinden daha fazla ışık gelirdi ve sıcaklıktan hiçbir canlı vücuda gelemezdi. Su, yalnızca canlı varlıkların beslenmeleri için gerekli bir kaynak değildir. çeşitli vazifeleri vardır. Mesela atmosferde su buharı bulunduğu için yeryüzünün radyasyon kaybından ötürü geceleri aşırı soğumasını da önler. Böylece yeryüzü üzerine örtülmüş bir yorgan gibi toprağı da soğuktan korur. Toprak üstündeki taptaze fidelerle sebze ve meyvelerin donmasını önler. Böylece gece ile gündüz arasında çok aşırı sıcaklık farkı görülmez. İklim farkının en aşağı seviyede gerçekleşmesi sağlanır. Suyu arz atmosfer sistemi içinde, havada, denizde, toprak altında ve toprak üstünde görürüz. Suyun en kararsız bulunduğu yer tahmin edileceği gibi toprak üstüdür. Toprak üstündeki su ya buharlaşarak havaya geçer yahut toprak altına sızarak yeraltı sularını meydana getirir. Suyun en önemli kaynağı okyanuslardır. Bilindiği gibi dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Suyun bu kadar geniş alana yayılmasının bir hikmeti de kafi buharlaşmayı sağlamak, yağış rejimini düzenlemektir. Eğer dünya üzerinde okyanusların dağılımı şimdiki gibi yaygın olmasaydı, yağmurda önemli ölçüde bir azalma görülecek, bunun neticesinde şiddetli bir kuraklık hüküm sürecekti. Okyanuslardan buharlaşan suyun tekrar yalnız okyanuslar üzerine düşmeyeceği de bir gerçektir. Zaten aksi olsaydı, nerede bir su birikintisi mevcutsa orada yağış olacaktı. Mekanizmanın böyle işlemediğini, tersine buharlaşan suyun su buharı olarak havaya karıştığını ve üst atmosferdeki kuvvetli rüzgarlarla son derecede karışık bir dolaşım sonucunda dünya üzerine dağıldığını, böylece ihtiyaç duyulan nemin değişik bölgelere kadar ulaştığını biliyoruz. Atmosferin genel sirkülasyonu olarak ifade edilen bu hava dolaşımı sayesinde devamlı yağışlı ve devamlı kurak bölgeler ortadan kalkmış, çok düzgün fakat karmaşık bir usulle her bölge suya ve rahmete kavuşmuştur. Basit veya bileşik her maddenin ısınınca hacmi büyür, soğuyunca hacmi küçülür. Fakat tabiatta bir madde vardır ki bu fizik kanunu da bu maddede farklıdır. Bu madde sudur. Su artı 4 dereceden itibaren soğutulursa her madde gibi hacmi küçüleceği yerde yine genleşir. Yani suyun özgül ağırlığının en fazla olduğu hali artı 4 derecedeki halidir. Bunun için denizlerin, göllerin derinliklerindeki suyun sıcaklığı artı 4 derecedir. Suda bu özellik olmasaydı akarsularda, denizlerde ve göllerde buz haline gelen su tabakası dibe çökecek ve bu olay 0 derece ve daha düşük sıcaklıkta tekrarlanarak neticede suların buz tabakaları yığını haline gelmesine sebep olacaktı. Böylece burada yaşayan bütün canlılar ölecekti. Basit veya bileşik her maddeden farklı olarak su niçin böyle bir özelliğe sahiptir? Bu bir tesadüf müdür? Bunun tesadüf olmasına matematik olarak imkan olmadığı gibi suyun bu özelliğinin canlılar üzerindeki önemi göz önüne alınınca bu sebebin bir gaye için olduğu görülür. Bir gayeye hizmet eden sebepse tesadüf olamaz. Çünkü gaye bilerek yapılanlardan elde edilecek belli neticedir. Bilerek yapmaksa şuurlu olur. Şuursuz madde ve şuursuz tabiat böyle bir şey yapamaz. En büyük suni iplik fabrikalarının çeşitli modern makinalarla yaptığı ipeğin randımanı, küçücük bir ipek böceğinin yaptığı ipek randımanının çok altındadır. Eğer mini mini ağustos böceğinin boyu bizim ses çıkarmak için kullandığımız araçlar kadar büyütülmüş olsa, yapılan ince hesaplara göre çıkaracağı sesle camlar kırılır, duvarlar yıkılırdı. Bunun gibi eğer bir ateş böceği büyük bir sokak lambası kadar büyütülmüş olsa, bütün bir mahalleyi gündüz gibi aydınlatabilirdi. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserler karşısında hayran olmamak kabil midir? Bunlar yaratıcının ne kadar büyük, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye yetmez mi? O halde ancak pek ufak bir parçasını gördüğümüz bu kainatın bir yaratıcısı, bunu kurabilen ve tam olarak anlamaya aklımızın yeterli olmadığı pek muazzam bir kudret sahibi vardır. Bu yaratıcının hiç değişmemesi ve sonsuz var olması gerekir. İşte bu yaratıcıya Allah diyoruz. Etrafımıza iyice baktığımız ve tarihi okuduğumuz zaman cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi mi bir araya yığılmışlardır? Otomobil tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir.

bir gaye için yaratıldığı meydana çıkar. İnsanın yaratılışındaki maksat Allahü Teala'yı tanıması ve ona ibadet etmesidir. Ben kainatı inceledim, tesadüfi olamaz. Bunun elbette bir yaratıcısı vardır. Bu da Allah'tır demek insanı felaketten kurtaramaz. Çünkü bir Yahudi de Allah vardır diyor. Doğru iman sahibi olabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerinin hepsine de inanmak lazımdır. Doğru imanı elde ettikten sonra onu muhafaza etmek lazımdır. Muhafaza edilmezse ebedi felakete maruz kalınır. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde ibadet edip haramlardan kaçmak lazımdır. Bunun için de nakli esas alan doğru bir ilmihal kitabını okuyup ona göre iman ve ibadet etmelidir.

Büşri Hafi Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçan kimsedir.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaç yürüyor. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin vallahi. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şehadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır, secde etme, dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resul'ün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kamil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, ya Resulallah, seni kendi canımdan fazla severim vallahi. Onun bu beyanını beğenerek o server,

Cevaben buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

0: Biden yaptık diyor. Peseşkiyan'la Donald Trump barışı duyurdular. İBB müdürünü kaçırdılar diyor değerli izleyiciler. Ona da bakalım ve bir kez daha İsmail Kartal. Akşam gazetesi ifade vermeden kaçırıldı diyor. Troll ağına 755 milyon TL ve 107 günlük savaş dijital imza ile bitti demiş Akşam gazetesi. Ekonomi Türkiye'nin yeni hikayesi verimlilik ve teknoloji olmalı demiş Hazine'den. Uzun vadeli ihraç haberi var değerli izleyiciler ve FED enflasyonla mücadelede şahinleşti diyor. Enflasyon herkesin problemi olmaya devam ediyor. Her cuma olduğu gibi etiketimiz Söz Sizde. Söz Sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Başlayalım.
1: ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantıdan faizleri değiştirmeme kararı çıktı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın gerilerken Amerika tahvilleri yükseldi. Az sonra... Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz Körfez ülkelerinde önemli bir ders verdi. Bölge ülkeleri ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksaklıklara karşı alternatif ulaşım projelerini hızlandırma kararı aldı. Az sonra... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün açılacak olan Arnavutköy-Halkalı metro hattına ilişkin basın açıklaması yaptı. Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin artık 30 dakikaya düşeceğini duyurdu. Habere dair aradığınız ne varsa, gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra...
0: ...2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la yapılan toplantının gündeminde Amerika-İran arasında varılan anlaşma vardı. Duyulan memnuniyet dile getirildi. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi de ele alındı. Organize suçlarla mücadelenin süreci vurgulandı.
2: ABD ve İran anlaşması, terörsüz Türkiye hedefi, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü. 11 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelerdi. Türkiye'yi ve komşu ülkeleri terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi. Türkiye'nin garantörü ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbir almaya kararlı olduğunun altı çizildi. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin barış sürecine zarar verdiği belirtildi. Uluslararası toplum, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da yer alındı. Taraflara adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu. Toplantıda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u külliyede kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler gündeme geldi. Kurtulmuş'un DEM Parti heyetinin kabulü ve yeni anayasa çalışmaları da ele alındı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin hız kazanması beklenirken külliyede önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
4: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyor.
3: Basına kapalı gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son aşama ele alındı. Yapılacak yasal düzenlemeler de gündeme geldi.
5: Türkiye'nin artık terörle zaman kaybedecek hali yoktur. Ve Türkiye bu önemli tarihi eşiği de geride bırakacak.
3: Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Bu görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. Kurtulmuş görüşmenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.
5: Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır.
3: Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise yeni anayasa çalışmaları oluşturdu. Sivil ve kapsayıcı bir anayasa hedefi doğrultusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi.
4: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Gündemde olan ve meclise sunulması beklenen kanun teklifleri de görüşüldü.
0: Evet değerli izleyiciler, meclis biliyorsunuz tatile girmeyecek. Çalışma süresi uzadı. Niye? Terörsüz Türkiye ile ilgili yasaların bazı maddelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni anayasa çalışmaları var. O meclisle ilgili değil ama terörist Türkiye ile ilgili bazı yasa maddelerinin geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu minvalde Meclis Başkanı Numan Bey'i kabul etti. İmralı heyetiyle görüşmesinin detaylarını da aktarmış. Buluşmada meclisin yasal düzenlemelerle ilgili atılacağı adımlar da masaya yatırılmış. Tabii o masala o adımlar neler olacak değerli seyirciler onu henüz bilmiyoruz ama önümüzdeki süreçte yazın. Zaten bu sıcak günlerde Temmuz ayında en çok konuşulan konulardan biri de bu yasal düzenlemenin çerçevesi olacaktır. Kulislerde konuşulan iddialar gerçeğe dönüştü ve beklenen açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cemil Tugay belediye başkanlığı görevine bundan sonra bağımsız devam edecek.
6: Yapılan şeytanlığa yemin ederim lütfen tutun.
2: Partilileriyle olağanüstü toplandı. Akşam saatlerinde de istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay CHP ile yollarını ayırdı.
7: Bu böyle hani kendi başına karar verecek bir şey değil.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
8: Bunların üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı. Onun dışında altı arkadaşlarımızın da yönetimden alındı. Yani bu arkadaşlarımız ihraç edilmedi. Bu arkadaşlarımızın yönetimiyle beraber feshi söz konusu.
2: Partide deprem etkisine neden olan ihraç kararlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa edeceği iddia ediliyordu. CHP'li meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü toplanan Cemil Tugay, yaşananları gerekçe göstererek aldığı istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Sözlerine değerli İzmirli hemşerilerim diyerek başladı.
9: Son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanıyla birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
2: Yol haritasını çizen Tugay bundan sonraki süreçte bağımsız olacak.
6: Yapılan şeytanlığa yemin ederim lütfen tutun.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP üyeliğinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da istifa eden isimlerden. İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da CHP'den istifa edenler listesine eklendi.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özgür Özel'e yakın 9 ismin tedbir kararına itirazı görüştü. Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Diğer 8 ismin itirazları reddedildi.
3: Disipline sevk edilen 9 vekilin tedbir kararına itirazlarını görüştüler. Bir ismin tedbirini oy birliğiyle kaldırdılar. 8 ismin talebini ise oy çokluğuyla reddettiler.
10: Bu arkadaşların disiplin dosyalarının hukuki temeli bulunmamaktadır.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda disipline sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlar değerlendirildi.
11: Çok korkusunuz, katıldınız.
12: Açılış.
3: YDK ihracı istenen isimlerden İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına itirazını oy birliğiyle kabul etti. Günaydın'ın verdiği yazılı savunma sonrası mutlak butlan davası ile ilgisi olmadığının anlaşılması buna gerekçe gösterildi. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi. YDK'nın kararına Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar muhalefet şerhi düştü.
10: Bizler muhalefet şerhi koyduk. Çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.
3: Bu üç isim tedbir ve ihraç kararlarının hukuksuz olduğunu savundu.
10: Gökhan Günaydın hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış olduğu tüzüğe aykırı, siyasi partiler kanununa aykırı grup başkan vekilinden düşme işleminin doğru olmadığı burada ortaya çıkmıştır.
3: Günaydın'ın tedbir kararı kaldırılsa da hakkındaki disiplin işlemi devam ediyor. Grup başkan vekilliği görevine dönüp dönemeyeceği ise şu an için belirsiz.
10: Sayın Numan Kurtulmuş beklemesi gerekiyordu. Gökhan Günaydın'ın görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
3: İhracı istenen 9 isim için savunma süreci de başlayacak. Bunun için 15 gün süre verilecek. Vekiller yazılı ve sözlü olarak savunmalarını verebilecek.
10: Bizler bu haksız, hukuksuz yapılan işlemlerle ilgili olarak tüm itirazlarımızı yapacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclise geldi.
2: Meclise 14 yeni dokunulmazlık dosyası geldi. O dosyalardan ikisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel için düzenlendi.
11: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır.
2: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
12: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında iki dosya bulunuyor. 7 CHP'li vekilin de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. O isimlerden Mustafa Sarıgül için iki dosya var. Dokunulmazlık dosyası gelen diğer CHP'li isimler İsmet Güneşan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Engin Yurt, Cevdet Akay olarak sıralanıyor. İYİ Partili Grup Başkan Vekili Çömez ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun hakkında da birer dosya meclise geldi.
12: Yüce Türk milletini ve meclisimizi saygıyla selamlıyor.
2: Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları da komisyona sevk edildi.
0: Ve Hürriyet'ten geçelim değerli izleyiciler. Özgür Özel yeni parti için tarih verdi diyor. Özel, baskın seçim dahil her olasılığı değerlendirdiklerini, yeni parti konusunda Temmuz'da bir gelişme olabileceğini söyledi. Now TV'ye konuşan Özgür Özel, A planımız, B planımız, C planımız burada kalmak ama zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O da hazır dedi. Özel, Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi diyen sunucuya tabii yanıtını verdi. Ama Özgür Özel'in görünen o ki yeni parti kurmak dışında çok fazla bir seçeneği yok. Çünkü artık CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde Özgür Özel'e ve ekibine yakın isimler de ihraç ediliyor. Dolayısıyla Özgür Özel'e de yeni parti kurmak dışında bir seçenek kalmıyor. Değerli izleyiciler, çarşamba akşamı İstanbul Maltepe'de enteresan bir olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Karal, çarşamba akşamı Maltepe'deki evinin önünde saldırıya uğradı. Darp edilen Karal zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken polis kaçıranların peşine düştü. Bu kaçırılma olayıyla bağlantısı olduğu düşünülen iki şüpheli gözaltına alındı.

0: Evinin önünde eşini ve kızını bekliyordu. Saniyeler içinde kimliği belirsiz kişilerce önce darbedildi, ardından zorla araca bindirildi.
1: Şu omuz kısmına yumruk attılar, eğ kafanı dediler. Direkt karga tulumba şekilde içeriye attılar.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal işte bu araçla göz göre göre kaçırıldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba saat 21'de evinden bu şekilde çıktı. Arabasının yanına geldi, ailesini bekliyordu. İşte tam bu esnada henüz kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli tarafından kaçırıldı.
1: Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Bu arada eşimin telefonu açıldı 3 kere, polis polis polis diye bağırdı.
2: Erhan Karaal darp edildi, araca zorla bindirildi ve kaçırıldı. Onu kaçıranlar araçla bu yöne doğru hareket etti.
1: Arkadaşım arabanın plakasını hemen aldı. Arabayı da tarif etti. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler. Dedi ki bu 3 gündür yatan bir araba. Hiçbir şekilde bu araba çalışmamış. Muhtemelen ikiz araba yaptılar. İkiz plaka yaptılar.
0: Karaal'ın eşi kimseden şüphelenmediklerini dile getirdi.
3: Şüphelendiğiniz biri var mı?
1: Hiçbir şekilde, çünkü bizim hasmımız, hısmımız, hiçbir şeyimiz yok. Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız. Hiç kimseyle bir kötülüğümüz yok. Hiçbir şekilde hiçbir uyarı, hiçbir tehdit olmadı.
0: Eşinin telefonundan Kartal'da sinyal alındığını ifade etti.
1: Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı.
0: Olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Erhan Karaal'ın yanında duran otomobil talihsiz adamı araca zorla bindirdi. Yaklaşık 15 saniye sonra hareket etti. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise aracın sokaktan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.
4: Rüşvet suçundan tutuklanan ve görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir de şantaj ve tehdit davası vardı. Hakim karşısına çıktı. Özcan hakkında bu dosyadan da tutuklama kararı verildi.
5: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
0: Rüşvet soruşturmasından tutuklanmıştı. Bu defa yasak aşk skandalıyla hakim karşısına çıktı. Bu dosyadan da tutuklanmasına hükmedildi.
6: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
0: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Özcan hakkında yürütülen bir diğer soruşturma ise tehdit ve şantajdı.
5: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
0: Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Çağlı'ya cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mesajlar üzerinden Özcan tehdit edilmiş, mağdur olduğu soruşturmada delillerin ortaya çıkmasıyla sanık konumuna gelmişti. Hazırlanan iddianamede de 3 yıla kadar hapis istenmişti. Özcan bu suçlamalar için hakim karşısına çıktı.
6: Hukukçu olarak düşünemiyorum.
0: Mağdur durumundaki Öznur Çağlı, Tanju Özcan'ın kendisini çeşitli dönemlerde otelde görüşmeye çağırdığını söylemişti. Bazı görüşmelere ise Suat Çelikcan'ın aracılık ettiğini öne sürmüştü.
7: Bana tehditle birden fazla kere cinsel saldırıda bulunan Tanju Özcan'dan delil karartmak için telefonumu isteyen ve bana yeni telefon almak isteyen Özgür Nihat Yıldız'dan ve Tanju Özcan'ın şoförü olan Suat Çelikcan'dan şikayetçiyim.
0: Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Tanju Özcan hakkında bu dosyadan da tutuklama kararı verildi. Sadece Özcan değil, şoförü Çelikcan da tutuklandı.
4: Ünlülere yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e, Berdan Mardini'den Enis Arıkan'a kadar birçok isim gözaltına alınmıştı. 9 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. 9 ismin de negatif sonuçlandı.
8: Kenan Doğulu!
9: Kenan Doğulu.
10: Bence şahanem oldu.
9: Enis Arıkan.
11: Yola çıksam Mardin'e.
9: Berdan Mardini.
12: Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış.
9: Yaşar İpek ve birçok ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. Test sonuçları pozitif çıktı.
13: Aşktan ölen varsa söyle, varsa.
3: varsa söyle.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlenmişti. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek gibi şarkıcılar, iş insanı, ünlü yönetmen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
13: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
9: İş insanı Hasan Vatan, modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı ve manken ve modellerde dahil 9 isim tutuklanmıştı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Kerim Can Durmaz, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Yaşar İpek, Enis Arıkan gibi isimlerinde yer aldığı 13 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Bugün olsa hakkımı. Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek ve Mehmet Karcı'nın test sonuçları pozitif çıktı.
10: Bence şahane oldu.
9: Test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu, kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaştı. Test yaptırdım ve negatif çıktı. Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum ifadelerini kullandı.
13: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
9: 9 ismin uyuşturucu testi ise negatif çıktı. Aşktan ölen varsa söyle. Yola çıksın
4: Mardin'e. Ve akşamdan geçelim değerli izleyiciler. Önemli bir haber hemen. Kenan pozitif, Beren negatif diyor değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Beren Saat'in testi negatif. Kenan Doğulu pozitif çıktı. Kenan Doğulu bunu kabul etmiyor. Ben diyor başka bir yerde yaptırdım diyor ama polisin yaptırdığı testler, yani polis onları adli tıpa götürdü. Orada yapıldı. Özel bir sağlık kuruluşunda olanlarınki de kabul edilmediğini bir kez daha söyleyelim. Saç ve kan örneği veren Berdan Mardin, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek, Ali Efe Bezci ve Oğuzhan Beker'in sonuçları pozitif çıktı. Kenan Doğulu kendisinin özel bir laboratuvarda yaptırdığı testin ilk sonuçlarının ise negatif olduğunu iddia edip çok şaşkınım, adalete güveniyorum açıklamasında bulundu. Negatif çıkanlarsa Ahmet Karaoğlu, Ayşe Hatun Önel, Beren Saat, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Mahmut Kazancıoğlu, Kerim Can Durmaz, Murat Saygı ve Reyhan Küçükyeğen'in test sonuçları negatif. Bu arada Murat Saygı'nı negatif çıkmış ama uyuşturucudan tutuklandı değerli izleyiciler. Yer temin etme ve benzeri gibi belki bu testten sonra çıkabilir mi bilmiyoruz. Sanatçı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Levent'i iki ayrı çek nedeniyle yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırdı. Sanatçıya çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da uygulandı. Mahsus mahal derler,
9: kaldım zindanda. Mahkeme son sözünü söyledi. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'e 70 milyon liralık adli para cezası kesildi. Sanatçı Haluk Levent hakkında geçen yıl düzenlediği iki çekin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Davanın 5. duruşması İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Dosyada karşılıksız işlem gören iki çekin toplam tutarının 70 milyon lira olduğu açıklandı. Böylece mahkeme 70 milyon lira adli para cezası uygulanmasına karar kıldı. Kararda Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da uygulandı. Mahsus mahal derler, kaldım zindanda. Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Medyada çıkan haberler eksiklikleri olsa da doğrudur. 24 ay taksitte ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çekle gündeme geldim. Beni bağışlayın ifadelerini kullandı.
4: Değerli izleyiciler, Haluk Levent Türkiye kamuoyunu yakından tanıdığı bir isim. Ahbap Derneği'nin de başkanı. 90'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda özellikle Anadolu Rock'la çok büyük bir şöhret elde etmişti. Daha sonra bu 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başlarında adı çek sahteciliğiyle, çek yolsuzluğuyla anıldı. Birkaç defa içeri girdi çıktı çekleri ödemediği gerekçesiyle. Adı bazen mafyayla da anıldı. 90-2000'li yılların başlarını hatırlayanlar iyi bileceklerdir. Sonra duruldu, olaylar bitti gitti. Ahbap Derneği'ni kurdu. Haluk Levent büyük de bir sükse yaptı. Özellikle 6 Şubat depremlerinde de bölgeye çok sayıda yardım yaptı. Ve şimdi de 2 ayrı çekten dolayı 70 milyon liraya yakın bir borç kendisine kesildi mahkeme tarafından. Ve bu arada bundan sonra da ticari hayatında çek kullanamayacak, çekten men edildi. Kendisi bir açıklama yapmış Haluk Levent'in. Diyor ki, değerli dostlar, medyada çıkan haberler eksik de olsa doğrudur. Bahse konu olan çek ile ilgili tahsil kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın diyor. Yani 2001-2002'lerde de vardı. Bir de bu Ahbap Derneği'ndeki paralar, burada da İçişleri Bakanlığımızda da muhtemelen denetliyorlardır ama oradan deprem zamanı büyük paralar toplandı. Nerelerde ne yapıldı? Bunların da açıklanması lazım kamuoyuyla. Çünkü Haluk Levent evet konserler veriyor ama 70 milyon lira da büyük para. Bunu nasıl ödeyecek? Böyle bir mal varlığı var mı? Bunların da ortaya çıkması lazım ama Ahbap Derneği'nin de çok sıkı denetlenip orada da herhangi bir yanlış iş var mı yok mu ortaya çıkması lazım. Çünkü oraya milletin parası o. Millet bağışlıyor. O paralar da başka yere harcanamaz yardımlar dışında. Bakanlıklarımızla bu gereken zaten denetlemeleri yapıyorlardır muhtemelen. Bunların da kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. İran ile Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney anlaşmaya neden onay verdiğini bir kez açıkladı. Hamaney başlangıçta mutabakata sıcak bakmadan ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın direniş cephesinin haklarını savunacağı yönünde güvence vermesi üzerine onay verdiğini söyledi. Hamaney'in bu açıklamasının ardından Amerika Başkanı Trump bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nın uyguladığı ablukayı kaldırdığını duyurdu.
9: İmzalar atıldı. ABD-İran arasında mutabakat sağlandı. Anlaşma sonrası İran'ın dini lideri Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney anlaşmaya neden onay verdiğini ilk kez açıkladı. Devlet medyasında yayımlanan mesajında Hamaney, İranlı yetkililerin sürece iyi niyetle yaklaştığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise anlaşma için yoğun çaba gösterdiğini öne sürdü. Hamaney ilk başta ABD ile yapılan mutabakata karşı olduğunu söyledi. Sözlerine devam etti.
3: Prensip olarak mutabakata ilişkin farklı bir görüşe sahiptim. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla hem kendi adına hem de konsey üyeleri adına İran halkının ve direniş cephesinin haklarını savunacağına dair bana açık güvence vermesi ve bu sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle onay verdim.
9: Hamaney ABD'ye uyarıda bulundu. Amerikan tarafının zorbalığına müsamaha gösterilmeyecek dedi.
3: Amerikan tarafının zorbalık yapmaya kalkışması halinde buna müsamaha gösterilmeyecek. Bu andan itibaren biz de belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz. Ancak gelecekte yapılacak herhangi bir yüz yüze müzakerenin düşmanın bakış açısının kabulü anlamına gelmeyeceği açıktır.
9: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanan mutabakat zaptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı.
14: All right. Good morning everybody.
9: ABD Başkan Yardımcısı Vance mutabakat süreciyle ilgili konuştu. Vance, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
3: Hiç kimse başka bir ülkenin meşru müdafaa hakkını elinden alamaz. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Ancak temelde İsrailliler de herkes gibi bu barış sürecine saygı duymak zorundadır. Çünkü bu süreç hem onlar için hem de tüm bölge için son derece faydalıdır.
9: İsrail'e eleştirilerini sürdürdü.
3: 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununa kendi yolunuzla şiddet kullanarak çözüm bulamazsınız.
9: Taraflar bu açıklamaları yaparken sahadan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan paylaşım geldi. CENTCOM, Başkan Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın kaldırıldığını açıkladı.
4: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile aralarında geçen telefon görüşmesini de anlattı.
9: İsmail Kartal!
0: taraftar istedi, teknik direktör son anda değişti. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı.
15: Allah'ın izniyle hep birlikte bu sene bu takımı şampiyon yapacağız.
0: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
15: Beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertler İsmail Kartal'ı yuvana hoş geldin mesajıyla açıkladı. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
15: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara.
0: İsmail Kartal ilk olarak 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti. 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanmıştı. 2021-2022'deki ikinci döneminde 21 maçta 1.95 puan ortalamasıyla yönetti. 2023-2024 sezonundaysa 58 maçta 2.40 puan ortalamasıyla rekor kırdı.
15: Koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dahil ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk yardımcısı belli oldu. Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dilkayt Kartal'ın ekibinde yer alacak. İsmail Kartal son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.
15: Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım.
4: Türkiye genelinde sıcak hava etkisini artırırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. Saat 10 ile 16 arasında sokağa çıkmayın, bol sıvı tüketin.
16: Özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarıya çıkmasınlar.
0: Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor, uzmanlar uyarıyor. Özellikle risk grubundakiler için saat 10 ile 16 arası hayati önem taşıyor.
16: Gölgeyi tercih etmeleri, ultraviyole ışınlarından korunacak gözlükleri giymeleri, güneşten koruyucu şapkalar takmaları, güneş kremi kullanmalarını, bol bol sıvı almasını biz tavsiye ediyoruz.
0: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, kronik hastalığı olanların ve yaşlıların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Sıcak çarpması istenmeyen sonuçlar doğurabilir uyarısı yaptı.
16: Ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, çarpıntı, hatta bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, baygınlığa kadar giden bir süreci görmemiz de mümkün.
0: Öz, çocuklar için de ayrı bir parantez açtı.
16: Yaşlılar ve kronik hastalar gibi çocuklar da kırılgan grupta. Çocukların bu saatleri dışarıda olmamasını biz tercih ediyoruz. Bebeklerin bebek arabalarında o güneşten koruyucu şapkanın altında gitmesini öneriyoruz.
4: Ve bu haberle bugün de Cem Küçük'le Günaydın Türkiye'nin bu dilimi tamamlıyoruz. Araya gidelim, daha sonra devam edeceğiz.
0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yeni bir sağlık krizi büyüyor. Aşırı kalabalık çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi deri hastalıkları ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Kanalizasyon sularının, çöplerin ve atıkların çevrelediği alanlarda kurulan çadırlarda yaşam giderek zorlaşıyor. Yerinden edilen aileler güvenli bir yer bulamadıkları için sağlıksız koşullarda kalmaya mecbur oluyor. Sıcak hava, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerine ulaşamamak özellikle çocuklar arasında cilt rahatsızlıklarını artırıyor.
17: Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Yaşadığımız kamplarda çok sayıda yerinden edilmiş insan olduğu için hastalıklar da yayılıyor. Oğlum etkileyen durum gibi veya başka cilt hastalıkları hızla yayılıyor.
0: Sahra hastanelerinin dermatoloji klinikleri her gün yüzlerce hastayla dolu taşıyor. Doktorlar bilinen deri hastalıklarının artık daha ağır seyrettiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler nüfusun büyük bölümünün tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğunu ve temel hizmetlerin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını bildiriyor. Atıkların biriktiği bölgelerse kemirgen ve böcek popülasyonunu artırarak sağlık risklerini büyütüyor.
9: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
21: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışan yapar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: İki tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyormuş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cemçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Hemen altta son dakikayı görüyorsunuz. Kaçırılan İBB yöneticisi değerli izleyiciler. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu değerli izleyiciler. Sağlık durumu iyi. Hemen muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar'a bir dönelim. Hanifi bize son gelişmeleri aktarsın. Hanifi, dün iki kişi gözaltına alınmıştı. Bu olayla ilgili şüpheli sayısı 7 olmuş. Olayla ilgili son bilgiler neler? Senden dinleyelim.
1: Evet, son dakika bilgisini bir kez daha paylaşalım. Erhan Karaal dakikalar önce bulundu. Sağlık durumu iyi. Gözaltı sayısı da ise 7'ye yükseldi. Hatırlayacaksınız, çarşamba akşam saat 21'de evinin önünde darp edilerek kaçırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlatmış ve kolluğa talimat verilmişti. Bizler dün bu olay ilk duyulduğu andan itibaren çok geç saatlere kadar bu olayın takipçisi olmuştuk. Ki yine bugün güne bu haberle başlıyorduk bizler. Ve olay yerine yine yani kaçırıldığı noktaya, Maltepe'de, İstanbul Maltepe'deki kaçırıldığı noktaya doğru hareket halindeyken elimize ulaşan bilgiyi paylaşıyoruz sizlerle. Erhan Karaal bulundu. Polis ekipleri Erhan Karaal'i buldular ve sağlık durumu da şu anda gayet iyi. Olayla ilgili toplam
0: gözaltı... Nerede bulundu Hanifi? Nerede bulundu?
1: Şu an bu bilgiler henüz, bu bilgiler net bir bilgi tabii ki bulundu. Ancak nerede bulundu, nasıl bir operasyonla bulundu, bununla ilgili şu an elimizde resmi bir bilgi yok. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dakikalar içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ama dediğimiz gibi Erhan Karaal bulundu. Ancak nerede bulundu, bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
0: Peki, 7 kişi mi gözaltında Hanifi?
1: Şu an gözaltı sayısı 7'ye yükselmiş durumda.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hanifi'ye değerli izleyiciler bir toparlayalım. Erhan Karaal, İBB'de görevli yönetici, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırılmıştı. Aracına benzer bir araçla kopyalanarak bu olayla ilgili olarak dün iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Erhan Karaal bulundu. Henüz nereden bulunduğunu bilmiyoruz ama birazdan o bilgiler de gelecektir. Bu olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 7 kişi gözaltında değerli izleyiciler. Tabii olay İBB yöneticisinin verdiği ihaleler mi, para işleri mi, o başka bir konu mu? Henüz bu belli değil değerli izleyiciler. Tahkikat, soruşturma devam ediyor. Bu tahkikat bittiği zaman da bu kaçırma olayını gerçekleştiren şüphelilerin niçin yaptığı da ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin gözü cumartesiye çevrildi. Alarmlar şimdiden sabah 6'ya kuruldu. Çünkü bizim çocuklar yarın sabah D grubunda ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden milliler ilk maçta 2-0 Avustralya mağlubiyetiyle başlamıştı. Paraguay karşısında milliler galibiyet istiyor. Taraftarın umudu da tam.

0: Skor vereyim 2-1.
1: Önce milli takım.
2: Yani onlar bizim canımız ciğerimiz ya.
3: Heyecan dorukta.
4: Bir yanda Paraguay, diğer yanda bizim çocuklar.
5: Arar buluruz, izini bilirsin, zırhıyız.
3: Türkiye yener abla.
1: 3-0. Kenan bir tane atar.
6: 2-1 yeneriz. Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper atar.
7: 3-1 gibi biteceğine inanıyorum.
4: 2-1, 3-1, 4-1 skorlar böyle gözlerse bizim çocukların D grubundaki ikinci maçında

0: Saat 5.30 dedi mi ekran başındayız. 15 Temmuz meydanına gideceğiz.
1: Sabah 6'da kalkacak mıyız?
2: Tabii ki. Tabii ki.
1: Alarmlar cumartesi gününde sabah saat 5.30'a kurulacak, televizyonlar açılacak.
3: Kalkın. Çıkın çıkın gelin.
4: 5, 4, 3 izleriz her zaman.
5: Kalkacağım, seyredeceğim evde.
6: Ben dışarıda izliyorum genelde. Türkiye'miz için sabah 6'da da kalkarız biz.
1: Gözler ekranlarda olacak. Kimi amillileri evinde izleyecek, kimi dışarıda izleyecek. Ama istek hepsinde aynı. Tabii ki galibiyet.
7: Avusturya'dan sonra pek hevesimiz kalmadı gibi.
8: İlk maçın günah olmaz.
9: 3-1 abla. Paraguay'ı yendik, hiç bittiye gelmez.
1: Milli takıma güven tam ama gözler bir yandan da daha sonra oynanacak ABD ve bizim çocukların maçında.
6: ABD zor rakip ama bence onları da yeneriz biz.
10: Hem Amerika maçını hem Paraguay maçını alacağız.
11: Türkiye, tabii Türkiye ya. Arar buluruz, izini bilirsin. Zirveyiz biz,
1: hem yazında hem kışında. Nerede olsan sevmeyiz. Paraguay milli takıma karşı çıkacağı maçta forvette Viking lakaplı Pitta'yı oynatacak. Peki taraftarın milli takımdaki kadro beklentisine?
11: Kerem bence hani ikinci yarı falan oyuna girmeli. Forvette Barış'ı tercih etmeli Kerem'e göre. Mesela Can Uzun var, Can Uzun da oynatabilir.
9: Paraguay hızlı takım. Kanatları çok tehlikeli vallahi. Barış'ın sağa geçip ileriye ortaya Arda'nın, sola Kenan'ı, ön tarafa da Deniz Gül'ün çıkmasını bekliyorum.

0: Santiago ayında A millilerinde D grubunda puanı sıfırda. Yani Türkiye milli takımını cumartesi günü zorlu bir maç bekliyor.
1: Kesinlikle yener.
2: Paraguay bize diyorum.
3: Gol yemeyeceğiz. Uğurcan'a güveniyorum.
4: Biz gruptan net çıkarız bence.
5: Güveniyoruz, tam gaz. Yaşasın Türkiye.
6: Evet değerli izleyiciler, Erhan Karahal Tuzla'da bir inşaatta bulundu. Onu daha tekrar hatırlatalım. Çarşamba akşamı Maltepe'de evin önünde kaçırılmıştı İBB yöneticisi Erhan Karahal. Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltında. Devam edelim değerli izleyiciler. Okullarda, derslerde, sınavlarda bitti ama okulların kapanmasına halen bir hafta daha var. Okullar neden devam ediyor? Veli ve öğrenciler bu konuda ne düşünüyor? TGRT Haber mikrofonlarına yansıyanlara bakalım.
7: Haziran'da kapanacak, çok geç dinlenmemiz lazım çünkü biz de insanız.
8: Bu haftadan itibaren dersler işlenmedi. Hani çocuklarımız boşa geldi. Aslında bu hafta tatil olması gerekiyordu.
9: Havaların ısınmasıyla beraber çocuklar biraz da okuldan soğudular.
10: Uzatmaları oynuyoruz.
11: Okullarda sınavlar

0: günü okula gelmeleri gerekiyor. Ara tatiller olsa da 183 günü, olmasa da 183 günü.
1: Ara tatillerin olmaması daha iyi olurdu bence. Çocuklar o dönemde soğuyorlar, tekrar adapte olmaları zor oluyor.
2: Yaz tatili kısa olacak, onun için üzülüyorum.
3: Kul da güzel, tatil de güzel.
4: 2026 senesinde bayramlar hafta içine denk geldi, eğitim takvimi aksadı. Bir de üzerine ara tatiller eklenince 180 iş gününe tamamlamak için okulların kapanışı 26 Haziran'a kadar uzadı.
5: Şimdi yaz geldiği için çocuklar saat 11-12'ye kadar sokakta oynuyorlar. Yani biz oynatıyoruz. Haylene'de geldim, uyudum. Ya hava sıcak, gitmek istemiyorlar.
6: Arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmekte hoşlanıyorum, güzel oluyor. Mutlu oluyorum. Ama bir yandan da yani sabahın köründe kalkmayı pek sevmiyorum.
7: Okulda da duruma koşuma daha çok gidiyor. Evde telefon, bıt bıt telefon. Doktor olacağım deyince o yüzden okulu daha çok seviyorum.
8: ...6 Şubat depremlerinin merkezüsü Kahramanmaraş kültür alanında uluslararası bir başarıya imza attı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak kabul edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bu önemli gelişmeyi İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Yeni projelerini de açıkladı.
9: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin yaraları sarılırken kültürel alanda da önemli bir başarıya imza atıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda edebiyat şehri unvanına sahip ilk kent oldu.
10: Tüm jürilerden geçmek suretiyle artık edebiyat şehri unvanını kazanmış olduk.
9: UNESCO tarafından tescillenen bu başarı ve Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma vizyonu İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, kültür sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.
10: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, nitelikli olduğunuz alanda kendinizi duyurabileceğiniz en seçkin alanlardan, en nitelikli alanlardan bir tanesi.
9: Başkan Görgel, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil gibi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerini yetiştiren şehrin uluslararası alandaki yeni konumu ve geleceğe yönelik projeleri de anlattı.
10: Yazar Atölyesi ile şu anda bu süreci zenginleştiriyoruz. Çocuk deneyim merkezi şu anda yapıyoruz. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz şehirde. Yedi Güzel Adam Müzesi'ni şiir ve edebiyatın belki de tek örneği, tek müzesi olarak yeniliyoruz. UNESCO'daki edebiyat kimliğimizi, edebiyat şehir olma kimliğimize uygun hale getiriyoruz.
9: Öte yandan şehrin sahip olduğu kültürel zenginlikler 19 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek uluslararası tanıtım toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak.
8: Değerli izleyiciler, dünkü basın toplantısında ben de vardım. Hakikaten önemli bir gelişme. Niye? Kahramanmaraş UNESCO'da edebiyat şehri olarak kabul edildi. Dublin gibi, Beyrut gibi ki Kahramanmaraş biliyorsunuz yani Nuri Pakdiller'in, Necip Fazıl Kısakürekler'in çıktığı yer değerli izleyiciler. Cahit Zarifoğulları'nın 7 insan diye bilinen 7 şair. Önemli bir yer orası. Hakikaten Kahramanmaraş edebiyatta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'de bu şehrimizin, Maraş'ımızın nasıl edebiyat şehri olduğunu anlattı. Ve bunun dedi fikir dünyasına çok etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü mayasında var. Bu mayayı da işlemek için her geçen gün niye gidiyor? UNESCO süreci de bunlardan bir tanesi dedi. Yedi Güzel Adam, az önce söylediğim Yedi Güzel Adam müzemizi şu anda dijitalle birleştirerek önemli bir şiir, edebiyat müzesi ve kütüphanesi haline getiriyoruz dedi. Hakikaten bundan sonra Maraş'a önemli edebiyatçılar yurt içinden, yurt dışından gelecektir. Ve zaten edebiyatla bilinen Maraş şehrimiz bu şekilde de Kahramanmaraş şehrimiz UNESCO tarafından da taçlandırılmış oldu. Değerli izleyiciler, Adalar Belediyesi ile ilgili bir mali şubenin arama yaptığı iddiası var. Onu hemen söyleyelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, değerli izleyiciler. Herhangi bir gözaltı kararı var mı yok mu onu henüz bilmiyoruz ama bir Adalar Belediyesi'nde şu an Mali Şube'nin bir inceleme araştırma yaptığı, belli evraklara el koyduğu iddiası var. Gözaltı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Acaba ne ile ilgili bir iddia? Birazdan bunlar da detaylar netleşince de size aktaracağız. Spordan ekonomiye, medyanın en saygın isimleri bu törende buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine ulaşırken ekran başarısıyla farka imza atan TGT Haber ve haberciliğin öncüsü İllat Haber Ajansı yine adından söz ettirdi.

0: mutlu ki Türkiye'nin en köklü medya grubunda bir dev çınarın altında çalışma fırsatına sahip olduk.
1: Spordan ekonomiye, medyanın usta isimleri bu zirvede buluştu. Ödüller sahiplerini bulurken TGRT Haber ekran başarısıyla geceye yine damgasını vurdu.
0: Onur duydum. Çünkü ödül aldığımız başlık çok ama çok kıymetli.
2: Bizler tabii bu ödülü binlerce çalışan arkadaşlarımız adına bir damla misal onları temsilen aldık.
1: Gençlerin oyları medyanın en iyilerini buluşturdu. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin gelenekselleşen ödülleri bu yıl 11. kez sahiplerini buldu. Gecede İhlas Haber Ajansı da ödüllendirildi. Toplumsal gelişime katkı sağlayan haber ajansı ödülünü aldı.
3: Türkiye'nin en köklü haber ajanslarından olan İhlas Haber Ajansı adına toplumsal gelişime katkı sağlayan haber ajans ödülünü almak üzere kurumsal haber koordinatörü Sayın Mehmet Tekin'i alkışlar eşliğinde kürsüye davet ediyorum.
2: Daha güzel haber, daha doğru haber ve en güvenilir haberi yapmanın gayretindeyiz.
1: Kamu yararı odaklı habercilik ödülünün sahibi ise Gülden Kalecik Demirtaş oldu.
0: Yapmaya çalıştığımız iş çok kıymetli. Tüm ekip arkadaşlarımızın başta medya grup başkanımız Sayın Aslan Ören hanımefendi olmak üzere herkesin emeği ve desteği için çok teşekkür ediyoruz.
1: Gece boyunca medya, ekonomi, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim sahneye çıkarak ödüllerini aldı.
4: Az önce verdiğimiz haberin tekrarını verelim değerli izleyiciler, detaylarını verelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025'e 181'e 184 sayılı soruşturma dosyasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı olarak ruhsat verdikleri, bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatları ve inşaat faaliyetleri basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumduklarına dair ihbarların Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmesi hakkında diyor. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştır diyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suçun açığa çıkartılması ve delillerin toplanmasına, tespit edilmesine karar verilmiştir diyor. Ceza muhakemeleri usulü 135 ve 140 tedbirle uygulanınca şüphelilerin MASAK verileri tespit edilmiş, şüphelilerin HTS ve bas kayıtları incelenmiş. Soruşturmaya konu suçlular hakkında müracaatta bulunan tanıkların beyanları alınmıştır diyor. Bu beyanlar ve tahkikat çerçevesinde Adalar bölgesinde tarihi statüsünde bulunan esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı izin verilmiş. Yani adam kat çıkmış veya balkon yapmış, neyse. Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildi. Yine ruhsatı bulunmayan işletmelere rüşvet karşılığı göz yumuldu. Adam ruhsatsız işletmiş ama rüşvet almış veya önemli tarihi sit alanı olan yerlerde para karşılığı kafe, dükkan açmasına müsaade etmiş. Ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildi. Bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız işletme sahiplerine işletme dahil edildi. Yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleriyle cezanın hafifletilmesi konusunda görüşmelerin yapılarak yapının durumuna, mevkiine ve değerine göre rüşvet pazarlığının yapıldı. Rüşvet vermeyi kabul eden ruhsatsız işletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılmak suretiyle indirildi ve bu surette maddi menfaat elde edilmiş değerli izleyiciler. Yine Adalar Belediyesi'nden ruhsat alacak iş sahipleri belediye yetkililerinin kendileriyle irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri ve bu suretle iş sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıkları ve söz konusu sisteme giren iş sahiplerinin işlemlerin hızlandığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlanmış değerli izleyiciler. 40 eylemde tam 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edilmiştir diyor. 4 ilde toplam 90 adreste 19 Haziran 2026 tarihli eş zamanlı arama el koyma işlemleri gerçekleştirildi diyor. 37 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüpheliler yönünde yakalama kararları, çalışmaları devam etmektedir diyor. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının gündeminde Amerika ile arasında varılan anlaşma vardı. Duyulan memnuniyet dile getirildi. Toplantıda terörist Türkiye hedefi de ele alındı. Organize suçlarla mücadelenin süreci de vurgulandı.
5: ABD ve İran anlaşması, terörsüz Türkiye hedefi, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü. 11 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelerdi. Türkiye'yi ve komşu ülkeleri terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi. Türkiye'nin garantörü ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbir almaya kararlı olduğunun altı çizildi. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin barış sürecine zarar verdiği belirtildi. Uluslararası toplum, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da yer alındı. Taraflara adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu. Toplantıda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.
6: TGRT FM.
7: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
7: İfinans günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Şimdi reklamlar.
10: Garanti BBVA.
11: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
12: DTS uğraşır.
11: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
12: DTS ile ödenir.
11: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
12: DTS kovalar.
11: Güzel de ne bu ya DTS?
12: Dinleyelim.
13: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Her Fursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Yönelik olarak 337 organize suç çetesine yönelik olarak 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu sene 1 Ocak 31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik olarak 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız.
6: Zehir tacirlerine de üst üste darbeler indirildi. Bakan Çiftçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Partili vekillerle istişare toplantısına katıldı. Toplantıda 2025 ve 2026'nın ilk 5 ayını karşılaştırdı. Geçen yıl 21.681 narkotik operasyonu yapıldı. 18.884 kişi tutuklandı.
5: Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22.025 operasyon neticesinde 19.904 tutuklu ve 9.540 adli kontrol kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz.
6: Yakalanan yasaklı madde miktarı 17 tondan 20 tona yükseldi. Kısa adı Narvas olan narkotik vaka analiz sistem uygulamasına yapılan ihbarlar da arttı.
5: Narvas uygulamamız üzerinden 60.748 ihbar yapılmışken uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda bu sene 64.324 ihbar olduğunu görüyoruz.
6: İçişleri Bakanlığı kaçakçılara da göz açtırmadı.
5: Bu sene 3 milyar 32 milyon lira vergi kaybının önlendiğini ifade edebilirim.
7: Yeni Şafak'tan getirelim. Çete cemaat mahkemesi kurmuş diyor değerli izleyiciler. Mahkeme kurup para kesmişler. İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre örgüt sözde cemaat adı altında mahkemeler kurarak iş insanlarından milyonlarca lira araç topladı. Tutuklanan avukatların örgüt üyelerinin ifadelerini yönlendirdiği ve elde edilen paradan pay aldığı iddia edildi. Şikayetçi olan iş insanları ise ölüm tehditleriyle susturulmaya çalışıldı diyor değerli izleyiciler. Bakan Bey de İçişleri Bakanımız da bununla ilgili bilgi verdi. Dün Milli Güvenlik Kurulu'nda da suç örgütlerine göz açılmayacağı bir kez daha vurgulandı. Yani önümüzdeki günlerde özellikle bu tür suç örgütlerine çok daha geniş çaplı operasyonlar duyabiliriz. NATO Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artıracak önemli bir destek verdi. İtalya'ya ait bir adet SMT hava savunma sistemi Konya'daki 3. Anajet üst komutanlığına konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
8: NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.
6: NATO, Türkiye üzerindeki koruma kalkanını güçlendirecek adım attı. İtalya'ya ait bir hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırıldı.
9: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet üst komutanlığında konuşlandırılmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcı artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
10: Her alanın kendine özgü farklı teknolojileri, saldırı veya savunma sistemleri olabiliyor.
6: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. ABD ile İran arasında varılan anlaşma da gündemdeydi. Bakanlık Türkiye'nin sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklediğine işaret etti. Anlaşmadan duyulan memnuniyeti paylaştı.
9: Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli yerli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
6: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve müttefik ülkelerin askeri eğitim işbirliğinin devam ettiğini de belirtti. 5 ülkeden toplam 503 asker Türkiye'de eğitim alıyor. 2026-2027 döneminde 16 ülkeden 400 personele eğitim verilecek.
3: Geçiyor aslan yürekli Somalili askerler.
6: Bakanlık gelecek ay Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırız mesajı da verdi. Tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
7: Türkiye Paris'te düzenlenen VivaTech 2026 fuarında 26 teknoloji girişimiyle yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli teknoloji üretiminde Türkiye'nin kararlılıkla ilerlediğini söyledi.
6: Fransa'nın başkenti Paris, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden biri olan VivaTech 2026'ya ev sahipliği yapıyor. Türkiye fuarda 26 teknoloji girişimiyle yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Türkiye standı ile etkinliğe katılım sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye standını ziyaret etti. Kacır, girişimlerin uluslararası yatırımcılarla buluştuğunu belirtti. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine vurgu yaptı.
11: Her alanda kendi imkanlarıyla, kendi evlatlarıyla, kendi yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiasını güçlendirmeye devam edeceğiz.
6: Bakan Kacır ayrıca Türkiye'de 114 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji girişimi bulunduğunu açıkladı. Hedefin ise 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolar değerlemeye ulaşan Turcorn ekosistemi olduğu belirtildi. Uzmanlara göre Türkiye teknoloji girişimleriyle küresel sahnede yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.
7: İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir okulun duvarları ardında yaşanan avcı olay hala hafızalarda taze. Fatma Nur Çelik öğretmenin bıçaklanarak hayatını kaybettiği, iki öğretmen ve bir öğrencinin de yaralandığı olayın ardından açılan davada karar çıktı. 17 yaşındaki sanık toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6: Öğrenciler öğretmensiz kaldı. Bir çocuksa annesiz. O karanlık olayın failine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tarih 2 Mart 2026, adres İstanbul Çekmeköy. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Furkan Samet Bakalım yanında bıçak getirmişti.
12: Bir öğrenci sınıfa girmiş, öğretmen arkadaşı orada darp etmiş.
6: 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik öğretmeni katletmiş, bir öğretmen ve 15 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak yaralamıştı.
12: Elindeki bıçak alınmış, sonra da yakalanmış.
13: Çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin.
6: Furkan Samet Bakalım Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya cezaevinden Segvis üzerinden katıldı. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakalım'a kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yaşı nedeniyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca diğer yaralama suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
7: İran ile Amerika arasında imzalanan ön anlaşma bölgede diplomatik umutları artırırken İsrail Lübnan hattında dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Güney Lübnan sınırında olağan dışı askeri sevkiyat yaptığını açıkladı.
14: Orta Doğu'da diplomasi ile askeri hareketlilik aynı anda yaşanıyor. İran'la ABD arasında 14 maddelik ön anlaşmanın imzalanmasının ardından gözler bölgedeki güvenlik dengelerine çevrildi. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Güney Lübnan sınırında dikkat çeken askeri hazırlıklar yaptığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, UNIFIL'in bölgede çatışmaların azaldığını gözlemlediğini belirtti. Ancak İsrail'in zırhlı birlik sevkiyatı, geniş çaplı mühendislik faaliyetleri ve yoğun lojistik hareketliliği tespit ettiğini kaydetti. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusunun hazırlıkları uluslararası toplumda endişeye neden oldu. UNIFIL'dan yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in sadece çarşamba günü Lübnan hava sahasını 26 kez ihlal ettiğini bildirdi. Bölgedeki askeri hareketliliğin savunma amaçlı rutin bir hazırlık mı yoksa yeni bir operasyonun işareti mi olduysa henüz netlik kazanmadı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.
7: Ekonomiden getirelim. Hazineden uzun vadeli ihraç, savaşla ilgili değerli izleyiciler, daha doğrusu savaş bittiği için savaşı bitirecek imzaların atılması Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primini düşürdü, hazinelerini güçlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl 4 ihraçla uluslararası piyasalardan 7.9 milyar dolar borçlandı. Amerika ve İran'ın savaşı sonlandıracak ön anlaşma imzalamasının ardından TL varlıklarının güçlenmesi hazinenin yeniden bir ihaleye çıkma ihtimalini artırdı. Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primi CDS 217 puanı gördü. Gösterge tahvil faizleri düştü. Amerika 10 yıl vadeli tahvil ile Türkiye 10 yıl vadeli tahvil arasındaki fark Ocak ayı seviyelerine indi. Bu yılın başında 7 yıl ve 12 yıl vadeli olarak çıkılan uluslararası tahvil ihracatının örnek gösteren uzmanlar hazinenin 10 yıldan uzun vadeli bir ihraca çıkma olasılığını güçlü görüyor. Uzmanların değerlendirmesine göre hazine tahvilden önce uluslararası piyasalarda bir sukuk ihracına çıkabilir diyor değerli izleyiciler. Savaş rahatlattı Türkiye'yi, sadece bizi, bütün dünyayı. Değerli izleyiciler, dün Rusya'da da enteresan işler oldu. Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattının çok ötesine uzanan saldırılar vardı. Bu kez hedef Rusya'nın kalbi Moskova'ydı. İnsansız hava araçları petrol rafinerisini vurdu. Başkentte alarm verildi.
15: Savaşın gölgesi bir kez daha Moskova semalarına taşındı. Rus yetkililere göre Ukrayna'ya ait onlarca insansız hava aracı başkente yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi. Hava savunma sistemleri birçok hedefi düşürse de bazı dronlar Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardı. Saldırının ardından rafineri bölgesinde alevler yükselirken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bu aynı tesise kısa süre içinde düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırılar sadece rafineriyle sınırlı kalmadı. Moskova çevresindeki bölgelerde konutlar, sanayi tesisleri ve özel mülklerde de hasar meydana geldi. Enerji altyapısına yönelik ard arda gelen saldırılar Rusya'nın yakıt tedarik zincirinde baskıyı artırırken ülkenin benzin arzında yaşanan sıkıntıların derinleşebileceği değerlendiriliyor. Moskova yönetimi saldırıları püskürttüğünü açıklarken savaşın artık yalnızca cephede değil, kritik enerji ve lojistik merkezlerinde de tüm şiddetiyle sürdüğü görülüyor.
7: Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken motorun fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 2 günde toplam 1 lira 57 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
15: ABD ve İran anlaştı. Barış için ilk imzalar böyle atıldı. Brent petrol 80 doların altına geriledi. 2 günde motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı. Bu sürede akaryakıt fiyatları da uçtu. Ancak iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla Brent petrol 80 doların altına kadar geriledi. Tabii bu süreçte artan akaryakıt fiyatları da düşmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorinin litre fiyatında 40 kuruşluk yeni indirim uygulandı.
16: Şu an çok yüksek. Mazot da aynı şekilde. Şu an çok yüksek. 3000 liraya doluyordu.
15: Motorinde çarşamba günü de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece 2 günlük süreçte motorin fiyatlarında toplam 1 lira 57 kuruşluk düşüş yaşandı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 63 lira 12 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 64 lira 86 kuruş olarak satışa sunuluyor. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 62 lira 97 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 64 lira 71 kuruş seviyesinde bulunuyor. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 64 lira 9 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 65 lira 97 kuruş olarak uygulanıyor. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'ya göre daha yüksek. 64 lira 36 kuruş. Motorinde de yine İzmir iki şehri solladı. İzmir'de motorinin litre fiyatı 66 lira 24 kuruştan satılıyor.
7: Bolu'da bir işçiye mezar olan maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma derinleşti. İhmali olan 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler yeri metrelerce altında zamana karşı soluksuz bir mücadele verirken, facianın yaşandığı ocağın 5 ay önce mühürlenmiş olması skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
15: Bolu Mengen'deki bir işçinin hayatını kaybettiği mühürlü ocaktaki göçükle ilgili adli süreç hızlandı. İhmali olan 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçedeki özel bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Genel kontrol amacıyla içeri girdiği iddia edilen işçilerin üzerine tonlarca toprak yığıldı. Göçüğün altında kalan işçilerin ikisi kendi imkanlarıyla çıktı. Ancak 49 yaşındaki maden işçisi Muhammed Özkul o göçükte hayatını kaybetti. Maden işçisinin cenazesinin çıkarılması için ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor. Arama çalışmaları sürerken 4 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltıların ardından oklar facianın arkasındaki o büyük skandala çevrildi. Bolu Valiliği açıklamasında maden ocağının aslında 5 ay önce mühürlendiğini, içeriye sadece bakım ve göçük kontrolü için izin verildiğini belirtmişti. İşte tam da bu yüzden soruşturma derinleştirildi. Soruşturma makamları şimdi şu kritik sorunun cevabını arıyor. Mühürlü ocakta kontrol bahanesiyle gizlice üretim mi yapılıyordu? Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma en üst perdeden devam ediyor.
7: Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
17: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftanın son işlem günündeyiz. Yani piyasaların özellikle haftaya oldukça moralli başladığını gördük anlaşma sebebiyle. Fakat bugün bu sabaha yansıyan son dakika gelişmesi vardı. Ekranlarında da veriyorsunuz. Bugün İsviçre'de görüşmeler olacaktı. Yapılmayacağına ilişkin bugün itibariyle bir bilgi de paylaşıldı. Bakalım açılışta piyasalar ne tepki verecek onu da göreceğiz. Ama isterseniz döviz piyasalarıyla bir başlayalım. Dolar ekranlara gelecek. Dolarda 46 liranın üzerindeki seviyelerin devam ettiğini söyleyelim. Hatta 47 liraya yaklaştığını ifade edebiliriz. 46 lira 44 kuruşta. Euro 53 lira seviyelerinde. Gram altın 6172 lirada ve çok sert düşüşü oldu. Özellikle Fed'in faiz açıklamasının hemen ardından bu düşüşün yaşandığını söyleyelim. Çünkü dün de konuşmuştuk uzun uzun. Bu sene içerisinde bir faiz artırımı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun etkisiyle birlikte sert düşüşleri gördük. Endekse bakalım 14.827 puan seviyelerinde dünü %3'e yakın bir yükselişle tamamladı Borsa İstanbul. Devam ediyoruz hemen. Çeyrek altına baktığımızda 10.471 lirayı görüyoruz. Yarım 20.942 lirada tam 41.756 lira. Devam edelim diğer verilerle. Bitcoin'de de sert düşüşler var. Dün özellikle sabah düşüşleri söylemiştik ama öğleye doğru bir toparlanma eğilimi de görmüştük esasında Bitcoin tarafında. Ama tekrar %2'lik bir kaybı görüyoruz. 62.624 dolar seviyelerinde. Litecoin 43 dolar, Ethereum 1694 dolar, Ripple 1 dolar 13 sent.
7: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi altınla bir bakalım. Evet. Bugünlerde en çok konuşulan konu, savaşta da barış imzalandı. Altında durum ne oluyor?
17: Yani evet, şimdi barışın olmasıyla birlikte esasında hafif bir toparlandı. Yükselişleri gördük ilk etapta, tepkisi bu yöndeydi. Ama tabii bu haftanın en önemli ve kritik verisi Fed'in açıklayacağı faiz kararıydı. Evet, pas geçti, herhangi bir artış yaşanmadı ama sinyalleri verildiği için altın her ne kadar enerji tarafında düşüşler olsa da fiyatlarda o destekleyici olabilir diye de öngörülüyordu. Öyle olmadı. Tamamıyla işte bu Amerika'daki verilerin etkisiyle birlikte biz düşüşleri gördük. Hatta dün çok sert bir tepki verdiğini de söyleyelim. Şimdi ben sabah baktım hızlıca sıcak verileri de ons bazında sizlerle paylaşalım. 4131 dolara kadar düştü altının onsu. Grama da yansıdı tabii ki bu düşüş. Gramda da şu an itibariyle işte 6200 lira seviyeleri var. Serbest piyasada ekranda da 6180 lirayı görüyoruz. Sert düşenler arasında hatta çakıldı diyebiliriz belki de. Gümüşü de söyleyebiliriz. 70 dolar üzerindeki seviyeleri test ediyordu. Ama şu anda 63 dolara kadar düştü. Gümüşün onsu da gramda da 100 lira seviyesini görüyoruz. İşte az önce bahsettiğim sebepler nedeniyle böyle bir can çekişme hali var esasında. O şekilde de nitelendiriliyor. Direnç seviyelerini bir türlü geçemeyen bir altın fiyatı görüyoruz. Keza aynı şekilde gümüşte de aynı bu direnç seviyelerini geçemeyen bir emtia piyasası görüyoruz. Şimdi bir yandan da kısa pozisyonların kapanmasının da etkili olduğu söyleniyor bu düşüşlerde. Öte taraftan şunu da hemen ifade edelim. Bir boğa senaryosu da uluslararası piyasalarda özellikle kuruluşlar tarafından dile getiriliyor. Bu sert düşüşlerin ardından hızlı bir yükseliş gelme ihtimalinde piyasalar değerlendiriyor. Ama bunlar dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Bir türlü işte bu savaşın başından beri toparlanamayan bir emtia evet. piyasası var diyebiliriz açıkçası.
7: Peki şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Hürmüz'de vazo kırıldı. Enerji ticaretinin evet. yeni dönem başlayacak dedi. Vazo kırıldı derken galiba Hürmüz'den dolayı yaşanan sıkıntıların biraz daha devam edeceğini hatta izler bırakacağını söylüyor.
17: Yani biraz daha devam edecek, izler bırakacak, güven ortamını sarstığı için artık oradan pek geçişte tercih edilmeyecek gibi görünüyor. Hatta şöyle söylüyor Sayın Birol, ülkeler enerji stratejilerini ve ortaklıklarını yeniden şekillendirebilir. Çünkü orada bir kere o güven sarsıldı. Önümüzdeki süreçler ne kadar bir anlaşma olsa da tekrarlama ihtimali var. Bunu piyasalar ve ülkeler değerlendiriliyor. Vazo kırıldı demesinin de altında yatan en önemli neden bu. Bundan sonra yeni ticaret yolları arayacak ülkeler diyor Sayın Birol. Mevcut enerji ve ticaret rotalarının da tamamıyla değişebileceğini söylüyor ki biliyorsunuz biz Hürmüz Boğazı'na alternatif rotaları zaten savaşın başından beri de konuştuk. Acaba hangi güzergahlar takip edilebilir? İşte maliyetleri ne olur? Süre açısından avantajların dezavantajları ne olur? Bunların hepsini konuşuyorduk. Sayın Birol'un aslında işaret ettiği noktada bu. Şimdi bu savaş öncesinde enerjide ciddi bir arz fazlası vardı. Hatta bu sene sonu için 60 dolar seviyeleri Brent petrolde telaffuz ediliyordu. Öngörüler bu yöndeydi. Yani ülkeler de esasında programlarını bu hedeflere göre yapmışlardı. Açıklamalar da bu yöndeydi. Ama şimdi bu yıla baktığımızda evet 72 dolara kadar düştü anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte. Ama şimdi tekrar bakıyorum 79-80 dolar seviyelerinde. Hatta 3. 4. çeyrek tahminlerinin de birçok kuruluşun 79-80 ya da 70-80 dolar seviyelerinde bu sene için şekillendiğini de görüyoruz. Bir anlaşma var. Umarız uzun soluklu olur. O tabii bir yandan da temkinli de yaklaşılıyor açıklamalara baktığımızda. Evet. Eğer devam ederse hiçbir şekilde sorun çıkmazsa bile normale dönmesi biraz zaman alacak gibi de görünüyor.
7: Peki. Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili bir mesajı var. Haziran'da yavaşlama sürüyor diye. Tabii bu savaştan dolayı son 3-4 ay biraz sıkıntılı geçti. Evet. Son 3 ay. Haziran'da ne olur?
17: Şimdi Nisan'la kıyasladığımızda zaten Mayıs'ta bir yavaşlamanın olduğunu gördük. Haziran'da da bu yavaşlamanın devam edeceğini söylüyor Merkez Bankası. Özellikle yani birkaç başlığa vurgu yapmış. Hizmet enflasyonunda yavaşlama bekliyor. Bunu da neye bağlıyor? Bir bayram sürecini geride bıraktık biliyorsunuz. Orada da böyle bir etkisi var piyasalarda. Yavaşlamayı engelleyen yani frenlemesine neden olan bir etkiydi. Şimdi bayramı geride bıraktık. Diğer taraftan ulaştırma ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme de yine etkili olacak. Burada bir düşüş bekleniyor, yavaşlama bekleniyor. Gıda fiyatları olumlu bir seyre işaret ediyor diyor. Çünkü rekolte iyi sebze ve meyvede. Bir takım tabii ki denetimlerle birlikte bir denge mekanizması da oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan az önce de enerjiyi fazlaca konuştuğumuz için çok vurgulamak da istemiyorum. Oradaki düşüşün de yansıyacağını ifade ediyor. Öte taraftan giyim ve dayanıklı tüketimde de bir olumlu, ılımlı görünüm var. Daha önceki aylarda özellikle Nisan'da işte giyim harcamalarında evet, bir miktar yüksekliği görmüştük. Orada da bir dengelenmenin olabileceğini söylüyor Merkez Bankası.
7: Peki, teşekkürler Yaprak, sağ olasın.
17: Teşekkürler.
7: Evet değerli izleyiciler, bu haberle araya gideceğiz. 10 dakika bir aramız var. Sonra Ahmetli Ankara'nın gündemi var. Mersin'in Silifke ilçesine de bir operasyon var değerli izleyiciler. Çok sayıda gözaltı var. Adalara operasyon var. Hepsiyle ilgili son dakikaları size birazdan aktaracağız. Kısa bir ara.
2: TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
19: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
8: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. 19 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Neler var diye. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı yapılan toplantının gündeminde Amerika ile arasında varılan anlaşma vardı. Duyulan memnuniyet dile getirildi. Terörsüz Türkiye hedefi ele alındı. Organize suçlarla mücadelenin süreceği vurgulandı. Bu da önemli değerli izleyiciler. Organize suçlarla ilgili dün İçişleri Bakanımızın tweet'i vardı. Adalet Bakanımızın mesajları var daha doğrusu. Biraz önce tweet attı. Onları da ekrana getireceğiz. Önümüzdeki günlerde organize suçlarla ilgili geniş çaplı operasyonlar duyabiliriz. Ve Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cemil Tugay belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edecek. Ve İBB Kültür AŞ yöneticisi kaçırılmıştı değerli izleyiciler. Erhan Karaal ama bu sabah itibariyle bulundu değerli izleyiciler. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu Erhan Karaal. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Detaylarını aktaracağız. Ve 9 Zinli ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e, Berdan Mardini'den Enis Arıkan'a kadar birçok isim gözaltına alınmıştı. 9 isim pozitif, 9 isim de negatif çıktı. Ve Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Herkes Aykut Kocaman'la anlaştı Aziz Yıldırım derken dün son anda kapa İsmail Kartal bildirildi. Böylece İsmail Kartal'ın 4. dönemi Fenerbahçe'de başlamış oldu değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Devam edelim.
3: ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantıdan faizleri değiştirmeme kararı çıktı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın gerilerken Amerika tahvilleri yükseldi. Az sonra... Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz Körfez ülkelerinde önemli bir ders verdi. Bölge ülkeleri ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksaklıklara karşı alternatif ulaşım projelerini hızlandırma kararı aldı. Az sonra... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün açılacak olan Arnavutköy-Halkalı metro hattına ilişkin basın açıklaması yaptı. Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin artık 30 dakikaya düşeceğini duyurdu. Habere dair aradığınız ne varsa, gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra...
2: Değerli izleyiciler, önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getirelim ama son dakikalarla bir başlayalım. Önce Silifke'den bir başlayalım değerli izleyiciler. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda Başkan Mustafa Turgutay çok sayıda isim gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller de içeri alınmadı. Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adreste de arama yaptığı gelen bilgiler arasında şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyleyelim değerli izleyiciler. Ve ikinci son dakikamız Adalar Belediyesi ile ilgili. Adalar Belediye Başkanı ile dahil değerli izleyiciler çok sayıda gözaltı var. Gözaltı sayısı 41'e yükseldi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı da bulunuyor değerli izleyiciler. İddialar neler onu hemen söyleyelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerleri rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri, bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşai faaliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumrukları gerekçesiyle rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, görüye ve kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma başlatıldı değerli izleyiciler. Ve bir diğer konu, Erhan Karalar değerli İBB yöneticisi, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, değerli izleyiciler, belediyenin Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, çarşamba akşamı Maltepe'de evinin önünde kaçırılmıştı. Bu sabah itibariyle Erhan Karal, değerli izleyiciler, Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Dün akşam iki kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah toplam 8 şüpheli gözaltında, soruşturma titizlikle devam ediyor. Kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı Erhan Karal. Ama bu sabah itibariyle kendisi bulundu. Sağlık durumu iyi. 8 kişi gözaltında. Olayın ilk bilgiler tabii net değil, bir ihale veya parayla ilgili olduğu düşünülüyor ama resmi açıklama Cumhuriyet Başsavcılığımız veya Emniyet Müdürlüğümüzden gelecek. Ve değerli izleyiciler, Akın Gürley'in tweetine, mesajına bir bakalım. Dün bakın Milli Güvenlik Kurulu'nda düşünün, yani devletin en tepe organlarından birinde sokak çeteleri ve suç örgütlerine dahil bir açıklama yapıldı. Bununla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de dün açıklamaları oldu. Müsaade göstermeyeceğiz, gerekenleri yapacağız diye. Bakın Akın Gürley'in de hemen tweetine getirelim, biraz önce attım. Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzuruna hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürecektir. İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz diyor. Bu sabah da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştır diyor. Bu vesileyle şunu da açıkça ifade etmek isterim ki diyor Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çeteler evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngöreceklidir diyor. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana kadar devam edecektir diyor İçişleri Bakanımız Adalet Bakanımız Akın Gürlek, ama dün İçişleri Bakanımız da bu konuyla ilgili çok net mesajlar verdi. Havalar ısındı, suya talep arttı, su fiyatları da zamlandı. Öyle ki sudan ucu sözü artık anlamsız. Öte yandan Ankara'da su faturaları bir ayda katlandı. Başkentli tükettiği sudan daha fazlasını belediyelere katkı payı olarak ödemeye başladı.
4: Eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için hani sudan daha ucuz derdik ama şu anda su daha pahalı.
5: Eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için sudan ucuz denirdi ama şişelenmiş su fiyatı.

0: kullanmıyor da ben çeşme suyu kullanıyorum ya. Su içecek duruma geliyor, artık içemeyeceğiz ya. Şurada boğazımıza bir şey takılsa var ya, öyle ölsek kimse, yani 15-20 TL diyor bir suya, nasıl cebimde para yoksa.
1: 20 liralık suyu ben alırsam elimdeki 4000 liralık nafakayla nasıl iaşe alacağımı, çocuğumla nereleri gezeceğimi düşünür hale geldim.
2: Sadece şişe suyu değil, musluk suyunun faturası da yükseldi. Başkentte bir ayda su faturaları 2 kattan fazla arttı. Bu belediyeye aktarılan paradan kaynaklandı. Daha Nisan ayında 34 lira olan bu kalem bir ay sonra 347 liraya çıktı. Yani 10 kat fazla arttı.
3: Benim kuaför dükkanı arkadaşımın ödediği fatura kadar biz fatura ödüyoruz. Bu gidişte duş alamayacağız gibi geliyor.
4: Bence su faturalarıyla da bilmiyorum, kullandığım su uyuşmuyor. Bence daha fazla geliyor.
5: Bu kadar güzel yağışlar yağdı. Bu artışın nedeni nedir onu bilmiyoruz biz. Abi, açıklama bekliyoruz.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi bir de katı atık ödemesi ekledi. Nisan'da 305 lira ödeyen başkentliğe bir ay sonra 705 lira fatura geldi. Su bütçesi 400 lira arttı.
6: Bu kadar abartı fahiş fiyatı normal bulmuyorum ama açıklama tabii ki bekliyoruz.
7: 1000 TL üzerinde geldi. Önce 600-700 civarı oluyordu. Barajlar bildiğimiz kadarıyla %44 dolmuş şu anda. Neden bu kadar yani yükselmesinin nedeni bilmiyorum. Bir de yaz ayı da daha çok kullanım ihtiyacı duyuyoruz.
8: Sosyal medya kullanımı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla artarken ekran süreleri günde 9 saate kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle bazı ülkeler yaş sınır uygulamalarını devreye alırken benzer adımlar Türkiye'de de tartışılıyor. Peki vatandaşlar olası kısıtlamalar hakkında ne düşünüyor?
9: Instagram.
10: Günde kaç saat geçiyor Instagram'da?
9: 2 saat.
10: Ne yapıyorsunuz efendim 2 saat boyunca?
9: Arkadaşlarımla konuşuyorum, hikayelere bakıyorum.
10: Günde kaç saat geçiyor Facebook'ta?
11: 1-2 saat geçiyor.
12: Twitter kullanıyorum sadece.
10: Ne yapıyorsunuz efendim orada?
12: Genelde spor takip ediyorum, Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi takip ediyorum.
13: Oyun oynuyorum, böyle Instagram'da geziyorum öyle.
14: Sosyal medya mecraları değişiyor, kullanım alışkanlıkları ve amaçları da.
15: Video falan izliyorum, arkadaşlarımın paylaşımlarına bakıyorum.
11: Mail var mı ona bakıyorum, işte arkadaşlara bakıyorum.
16: Reels falan izliyorum çoğunlukla.
17: Sanatsal paylaşımları takip ediyorum.
18: Futbolla ilgili daha çok, siyaset takip ediyorum, gündemi takip ediyorum.
14: Ancak ekran başında geçirilen o süre...
19: 8 saat, 6-7 saat falan. Okula gittiğim zamanlara göre değişiyor ama günde en az bir 4-5 saat kullanıyorumdur.
10: Sosyal medyada geçirilen vakit o kadar uzadı ki Avrupa ülkeleri kısıtlamaya gitti. Bakın ülkeler sosyal medya kullanımında nasıl önlemler aldılar.
14: Avustralya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkeler kullanım konusunda yaş sınırı uygulamasını devreye aldı.
20: İnan bir hafta önce kapattım hepsini.
10: Niye?
20: Kullanmak istemiyorum artık.
10: Ne oldu da kapattın?
20: Gereksiz çünkü artık öyle görüyorum ya.
21: Daha çok telefonda kitap okuyorum. Sosyal medyaya takılmamaya çalışıyorum. Beynimi uyuşturmamak adına.
22: 8-9 saat geçiyordur herhalde bütün gün.
10: Bir günde?
22: Evet.
10: Ne yapıyorsun?
22: Geziyorum abi sosyal medyada.
10: Türkiye'de de sosyal medya kullanımı bir hayli yaygın ve uzun saatler sosyal medyada geçiriliyor. Hal böyle olunca Türkiye'de de bazı kısıtlamalar gündeme geldi. Peki bununla ilgili bir kısıtlama gelirse üzülür müsünüz?
22: Ya beni çok etkilemez bence. Çünkü o olmadan da yaşayabilecek bir insanım. Hani kitap okurum, gezerim. Çok gezen bir insanım zaten.
9: Yok fark etmez benim için.
10: Onsuz da yaparım diyor musun?
9: Yaparım yaparım.
8: Ve değerli izleyiciler işte yasa dışı örgütler, kumar, bağımlılık bunlardan bahsediyoruz. Milliyet'in manşetine bakalım. Yasa dışı kumar bağımlılarına umut limanı sığınak oldu. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sunuyor diyor değerli izleyiciler. Özellikle Umut Limanı bu ne demek? Yani insanlar kumarda milyonlarını kaybeden, evini, arabasını, her şeyini kaybeden, yuvası yıkılan, psikolojik çöküşe giden, hatta intihara teşebbüs edenler de var. Bunlarla ilgili mağdurlar da anlatıyorlar değerli izleyiciler. Bir gecede 400 bin lira kaybeden, 1 milyon lira kaybedenler var. Dolayısıyla kendi tecrübelerini aktarıyorlar. Yani uzak durmak lazım. Böyle başlangıçta para kazandırıyor gibi oluyor bu yasa dışı bahisçiler. 10 bin lira vereyim, 20 bin lira vereyim, 50 bin lira vereyim. Bir anda 100-200 bin lira kazananlar oluyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Daha sonra elinizde avucunuzda ne varsa hepsini alıyorlar. Şimdi değerli izleyiciler Ankara'nın gündemi için Ahmet'e bir bakalım. Ahmet

0: Günaydın.
1: Günaydın Nacem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ilk olarak Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek. Bugün İstanbul ulaşım açısından önemli bir gündem. Seni de etkiliyor mu bilmiyorum ancak Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının ikinci etabı olan Halkalı Arnavutköy kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 21.75 kilometrelik yeni etapla Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya kadar düşecek. Gerçekten de önemli bir açılış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine bu açılış sırasında önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Peki. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. Az önce çok detaylı da verdik. Çeteler, yani diğer açıklamalar normal, dış politika filan. Ama ilk defa böyle çete, sokak çeteleri, suç örgütlerine yönelik kararlılık mesajı verildi. Bununla bir başlayalım.
1: Tabii şimdi organize çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Az önce zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını da ekrana taşıdın. Yani bu bir milli güvenlik sorunu haline geldi. İşte uyuşturucudan tut, mafya gruplarının çocukları kullanmasından, işte organize suç örgütlerinin hem maliye hem de işte cinayetleri işleyerek toplumu kaosa sürükleme faaliyetleri bir milli güvenlik konusu haline geldi. Dolayısıyla bu kapsamda da bu olaylar Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ayrıntılı bir biçimde ele alındı ve şu ifadeler kullanıldı. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir biçimde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir denildi MGK bildirisinde. Dolayısıyla bu açıklamadan da anlıyoruz ki önümüzdeki süreçte de organize suç örgütleriyle, mafya gruplarıyla, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kesintisiz olarak devam edecek. Tabii Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler de masaya yatırıldı. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapıldı. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarılması yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi. Tabii ABD ve İran arasında varılan mutabakat da MGK'nın gündemindeydi. Anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ancak işte başta İsrail olmak üzere bu anlaşmayı akamete uğratabilecek girişimlere karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.
0: Peki. Ahmet, gelelim şimdi CHP'ye. Onu biraz konuşalım. Dün bir gelişme yaşandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partiden istifa etti. Üç büyük şehirden biri burası. Nasıl yorumlamak lazım Cemil Tugay'ın istifasını?
1: Tabii şimdi baktığımızda İzmir CHP'nin kalesi olarak nitelendiriliyor. Yıllardır CHP'nin gönderdiği ya da aday gösterdiği isimler orada seçiliyor. Dolayısıyla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kaybetmesi CHP açısından önemli bir gelişme. Peki bu gelişme neden yaşandı? Cemil Tugay'ın açıklamalarına baktığımız zaman son zamanlarda yaşanan gelişmelerin bunda etkili olduğunu anlıyoruz. Özellikle mutlak buttan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden almalar, ihraçlar, disipline sevkler noktasında attığı adımların Cemil Tugay'da rahatsızlık oluşturduğu anlaşılıyor. Bu kapsamda da biliyorsun son olarak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. Bu gelişmenin Cemil Tugay'ı rahatsız ettiği anlaşılıyor. Zaten Cemil Tugay da buna yönelik bir açıklama yaptı. Son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir dedi. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır ifadesini kullandı. Bu sebeplerle işte uzun uzun anlatıyor. Bu sebeplerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum dedi. Tabii burada İzmir İl Başkanı'nın görevden alınıp yerine atanan isim de oldukça dikkat çekici. Utku Gümrükçü atandı. Şimdi siyasi kulislerde konuşulan şu, özellikle Cemil Tugay'la Utku Gümrükçü arasında da bir husumet, bir anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Ve bu girişimin, bu atamanın Cemil Tugay'ı rahatsız ettiği söyleniyor. Zaten Cemil Tugay'ın bu atamanın ardından da CHP Genel Merkezi ile bir görüşme trafiği yaşadığı ve bunun geri alınması noktasında bir talepte bulunduğu ancak kabul görmediği ifade ediliyor. Ve bunun ardından da Cemil Tugay'ın istifa kararı aldığı söyleniyor. Şöyle bir gelişme de var Can, biliyorsun CHP'nin 38. olağan kurultayına yönelik mutlak buttan kararı alındı. Ancak orada bir de ceza davası görülüyor. Ceza davasının duruşması da 1 Temmuz'da yapılacak. O ceza davasında yargılanan isimlerden bir tanesi de Cemil Tugay. Bu detayı da hatırlatmakta fayda var. Zaten oradan bir ceza çıkması halinde ya da önümüzdeki süreçler içerisinde belki CHP Genel Merkezi de Cemil Tugay'la ilgili bir tasarrufta bulunacaktı. Bir anlamda Cemil Tugay bu son gelişmeyi de gerekçe göstererek ön almış gibi oldu. Tabii CHP açısından bir kayıp mı? Kayıp, çünkü CHP'nin İzmir kalesi olarak nitelendirilen illerden bir tanesiydi. Yıllar sonra İzmir Belediye Başkanlığı CHP'den çıkmış oldu. Şu an itibariyle bağımsız olarak görevini sürdüreceğini ifade ediyor.
0: Peki. Ahmet, şimdi AK Parti'ye geçişler olabilir mi? Onu da bir bakalım. Belediye başkanları veya milletvekilleri böyle bir şey olabilir mi tekrar? Bununla bir devam edelim. Sonra bu dokunulmazlık dosyaları ve Özgür Özel'in yeni parti meselesini bir konuşalım.
1: Olabilir. Kulisler zaten öteden beri çok hareketli. İşte Rasim Arı'nın da yine AK Parti'ye önümüzdeki süreçte geçebileceği ifade ediliyor. Kulislerde buna ilişkin söylentiler var. Yine Ankara'da bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği söyleniyor. Yine milletvekillerinden katılımlar olabilir. Bunları önümüzdeki süreçte görebiliriz. Özellikle mesela Ankara'da bir hareketlilik var. Şu an itibariyle de o görüntüler ekrana yansıyor. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum CHP'li iki belediye başkanıyla bakanlıkta bir araya geldi. O bakanlar Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı. O görüşmede tabii ilçelerine bazı hizmetlerin gelmesi noktasında bakandan taleplerde bulunduklarını biliyoruz. O ilçelerde atılacak adımlar, çalışmalar, ilçelerin daha da kalkındırılması için hangi hamleler gelebilir? Bunlar değerlendirildi, konuşuldu. Tabii bu isimlerin önümüzdeki süreçte AK Parti'ye de geçebileceği ifade ediyor. Özellikle Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un ismi çok zikrediliyor başkent kulislerinde. Bunun altını çizelim. Öte yandan başka bazı belediye başkanlarının ismi de geçiyor. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, ki ancak o bu iddiaları yalanladı. Yani AK Parti'ye geçme gibi bir durumun olmadığını söyledi. Ancak işte Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve bazı başka belediye başkanlarından da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de yine geçebileceği konuşuluyor. Şu an itibariyle tek yalanlama Kalecik Belediye Başkanı'ndan geldi. Diğer belediye başkanlarından şu an itibariyle hayır biz geçmeyi planlamıyoruz ya da bu iddialar doğru değildir diye bir açıklama gelmedi takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla önümüzdeki günler siyasette yeni gelişmelerin olabileceği yönünde, yeni transferlerin olabileceği yönünde yoğun güçlü sinyaller gönderiyor Can.
2: TGRT FM Haber.
3: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Hakan abi ve milli takımdaki
5: Tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 30. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de karşılaşır. Birlikte çıktıkları bu yolda hedefe ulaşmak için güç birliği yaparlar. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat aradan yıllar geçtiği için birlikte aynı handa kaldıkları halde Halil'i tanıyamazlar. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst ve yiğit bir genç olmuştur. Karaca Gazi ve İbrahim Roma'ya giderek eskiden çocuğu teslim alan kardinalle görüşürler. Fakat kardinal inkar yönüne gider.
1: De din adamı olacak. Göz göre göre yalan söyleyip günaha giriyor.
2: Bu kadar ümitsiz olma beyim. Elimizde bir fırsat geçti.
1: Ne fırsatı?
2: Duymadın mı? Kardinal Petrus yarın sabah San Paolo Manastırı'nı ziyarete dışarı çıkacakmış.
1: Bundan bize ne? Hay aklınla bin yaşa. Evet haklısın, elimize bir fırsat geçti. Yarın sabah kardinali kaçırıp konuşturabiliriz.
2: Ben de onu söylemeye çalışıyordum ya. Eğer onu kaçırmayı başarabilirsek bülbül gibi öttürürüz.
1: Hem de nasıl?
2: Da nasıl kaçıracağız? Bunun için iyi bir plan yapmamız şart.
1: Plan hazır. Yarın sabah iki at kiralayacağız ve Kardinal Petrus'u takip edeceğiz. San Paolo Manastırı'nı biliyorum. Oraya giden yol ormandan geçer. Kardinali orada yakalarız.
2: Ya muhafızlar? Böyle adamlar muhafızsız yola çıkmaz ki.
1: Genellikle iki muhafız eşlik eder kardinali. Birini ben aklarım, diğerini de sen aklarsın. Sonra sen arabacıyı etkisiz hale getirirken ben de arabaya kardinalin yanına binerim.
2: Bunu nerede sorgulamayı düşünüyorsun?
1: Orman içinde terk edilmiş kulübeler var. Şimdi oraya gidip onlardan birini bulmalıyız. Hadi.
2: Sabahın köründen beri bekliyoruz. Kardinal ne zaman çıkacak binadan? Yoksa manastırı teftiş etmekten vaz mı geçti?
1: Hayır, baksana arabası ve iki muhafızı kapının önünde bekliyor. Sabret, birazdan çıkar sanırım.
2: Şu ormandaki boş değirmenin içini de hazırladım. Kardinali ele geçirdikten sonra onu orada misafir ederiz.
3: Güle güle efendim.
1: İşte kardinal binadan çıkıyor.
2: Çok şükür Rabbimize.
1: Aman takip ederken varlığımızı hissettirmeyelim İbrahim. Elimize bir daha böyle bir fırsat kolay kolay geçmez.
2: Sen hiç merak etme beyim. Peşinde olduğumuzu anlamayacaklar bile.
1: Kardinal'in arabası hareket etti. Gidiyorlar.
2: Hemen peşine düşelim.
1: Unutma. Baskını ormandan geçerken vereceğiz, daha önce değil.

0: Ormana girdik Karacagazi. Ne zaman baskını vereceğiz?
1: Şimdi. Önce arabanın arkasındaki iki muhafızı etkisiz hale getirelim. Hadi minnet oğlum. Sağdaki muhafız benim.
0: Tamam, soldaki de benim.
2: Davranmayın.
0: Benimkini bayılttım.
1: Ben de benimkini. Şimdi atlara binelim. Sen arabacıyı arabadan at, ben de arabaya kardinalin yanına bineyim.

0: Dışarıda neler oluyor arabacı? Bizi takip eden muhafızları göremiyorum.
1: Az önce peşimizdeydiler kardinal hazretleri.
2: Dur! Dur diyorum sana arabacı, yoksa kılıcı karnına yersin.
1: Tamam.
0: Arabacı, ne oldu? Neden durduk? Neler oluyor dışarıda?
3: Bir şey yok. Korkmayın Kardinal Petrus.
0: Ne? Sen dün yanıma gelmiştin.
2: Her şey yolunda mı beyim?
3: Evet, yolunda. Arabayı eski kulübe yoluna sürebilirsin.
0: Bu yaptığınız suçtur. Adam kaçırmanın günahı büyüktür.
3: Bu konuyu gittiğimiz yerde konuşacağız Sayın Kardinal. Bakalım kimin günahı daha büyük, bunu anlayacağız.
0: Benden ne istiyorsunuz?
3: Şimdi susun ve gideceğimiz yere kadar da konuşmayın lütfen efendim.

0: İçeri girin.
1: Bakın, tekrar söylüyorum. Bu yaptığınız cezasız kalmayacak.
0: Sana gir dedim kardinal.
1: Beni buraya ne maksatla getirdiğinizi biliyorum. Ama nafile. Dün size gerekli cevabı vermiştim. Boyunuza kadar günah battınız. Bana ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Hele biraz daha bekle, anlarsın.
1: İncil okuyabilir miyim?
0: Elbette, bunda hiçbir sakınca yok. Hem de pek isabetli bir davranış olur.
1: Neden?
0: Çünkü tövbe edecek kadar uzun bir vaktin olmayacak.
1: Benim ne günahım var ki tövbe edeyim?
0: Yalan söylemek bütün dinlerde günah değil midir?
1: Hem de büyük bir günahtır.
0: İyi ya, buraya geldiğimizden beri bu büyük günahı iki defa işledin. Onun için elinden geldiği kadar zamandan faydalanmaya bak. Dinince bildiğin bütün duaları okumayı ihmal etme.
1: Ben yalan söylemiyorum ki.
0: İşte bak, bir sunturlu yalan daha söyledin. Ve gider ayak ağır bir günah daha yüklendin.
1: Gider ayak diye bir laf söyledin. Bunun manasını anlamadım.
0: Biraz daha sabırlı ol, anlayacaksın.
1: Beni öldürmeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Cennete bir an önce kavuşmak istemiyor musun yoksa? Ben papazların seve seve ölüme razı olduklarını sanıyordum.
1: Yok, hayır, ölmekten korkmam. Fakat ne var ki, dünyada yapacak daha bir hayli işim var. Birçok fakir ben ölürsem felakete uğrar.
0: Fena mı? Böylece cenaze töreninde ağlayanlar da çok olacaktır.
2: İşte bulabildiğim kadar odun getirdim beyim.
0: Güzel. Şimdi hemen ocağa yak.
2: Emrin olur beyim.
1: Siz delirdiniz mi? Bu sıcak havada ocak yakılır mı hiç?
0: Yakılır, yakılır. Ayakkabılarını çıkaracak mısın?
1: Neden çıkarayım?
0: Hani ziyan olmasın dedim de belki bir fukara bulur da faydalanır.
1: Maksadınız nedir, söyler misiniz?
2: Ayaklarınız üşümüştür. Onları bir güzel ısıtmak istiyoruz kardinal hazretleri. Şöyle ateşe soktuk mu hemen güzelce ısınıverirler.
1: Yoksa beni yakmak mı istiyorsunuz?
0: Fena da olmaz hani. Böylece içindeki şeytandan da kurtulmuş olursun.
1: Hayır, hayır, yapamazsınız bunu.
0: Sen doğruyu söylemedikçe her şeyi yapacağız demektir. Hele bir defa ayakların kömür olsun, o zaman aklın başına gelir belki. Güzel güzel konuşur, büsbütün yanıp kül olmaktan kurtulursun.
1: Yapmayın, size bütün bildiklerimi söylemiştim.
0: Yalanla canını kurtaramayacağını bil kardinal. Ayakkabılarını çıkarmayacak mısın?
1: Durun, isterseniz yemin edeyim. Yemin edersem sözüme inanır mısınız?
0: Hayır, inanmayız. Ancak ayakların yanmaya başladığı zaman inkara devam eder, konuşmazsan o zaman doğru konuştuğunu anlarım, ama ölümden yine de kurtulamazsın.
1: Hayır, yapmayın. Bu ihtiyar papaza merhamet edin. Büyük bir günah işlemek üzeresiniz. Cehennemde yanacaksınız.
0: Peki ya sen ve senin gibi çocuk kaçıranlar nerede yanacak?
1: Size bu işte bir ilgim olmadığını söylemiştim.
0: Çocuğun babasının bir Osmanlı olduğunu söyleyen sen değil miydin?
1: Ben sadece duymuştum.
2: Boşuna vakit kaybediyoruz beyim. Domuz gibi inat etmekte olduğunu görmüyor musun? Şimdi ayakları çatır çatır yanmaya başlayınca bülbül gibi ötecektir. Her şeyi bildiğini söyleyen o değil mi?
0: Haklısın.
2: Ben ona değil, pabuçlarını acıyorum doğrusu. Yepyeni baksana. Hadi tut kollarından da şunun ayaklarını ateşin içine sokalım Hacı Gazi.
1: Hayır, hayır, durun. Durun, söyleyeceğim. Çekin beni ateşten.
2: Bizi kandırmaya çalışıyor beyim. Yeni bir yalan söyleyecek. İyisi mi biraz olsun yakalım şunu.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hayır, hayır, her şeyi dost doğru söyleyeceğim. Çekin beni.
0: Pekala.
2: İnanma ona. Yalan söyleyeceğini biliyorum.
1: Hayır, yemin ediyorum ki doğruyu söyleyeceğim.
0: O halde soracaklarıma cevap ver. Bizanslı pedon gelip çocuğu para karşılığı size teslim etti mi, etmedi mi?
1: Etti.
0: Ne kadar zaman önce oldu bu?
1: 3 yıl kadar oluyor.
0: Çocuğu ne yaptınız?
1: Santa Paula manastırına verdik. Bugün teftişe gideceğim manastıra.
2: Yalan söylemiyorsun ya.
1: Hayır, hakikati söylüyorum. Maksadımız onu iyi bir papaz olarak yetiştirmekti.
0: Pekala, çocuk hala bu manastırda mı?
1: Hayır, hayır, artık yok.
0: Artık yok da ne demek? Ne oldu çocuğa?
1: Bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun? Hemen konuş. Yoksa seni gebermekten kimse kurtaramaz.
1: Çocuk manastırdan kaçtı.
0: Ne zaman?
1: 1 yıl kadar oluyor. Manastırda yaşamaktan sıkılıyordu herhalde.
0: Nasıl kaçtı? Onu aramadınız mı?
1: Bir gece vakti kimseye görünmeden duvarı aşmış ve kayıplara karışmış. Kaldığı manastır ormanlık bir bölgededir. Ormanı alt üst ettiler ama netice anlamadı.
2: Nasıl olur da bulamazsınız?
1: Kendisinin vahşi hayvanlara yem olması ihtimali de vardı. Nihayetinde bir çocuktu. Emsallerinden iri ve çok kuvvetli bir çocuktu ama dediğim gibi yine de çocuktu.
0: İzine rastlayamadınız yani?
1: Hayır. Orhan Gazi'nin oğlu olduğu için ona çok önem veriyorduk. Ve aynı zamanda Bizans veliahtıydı. Kaçan başka bir çocuk olsaydı asla üzerinde bu kadar durmazdık. 3 ay kadar aradık durduk onu.
0: Buna rağmen hiç izine rastlanamadı, öyle mi?
1: Evet.
2: Yalan söylüyorsun. Bize güzel bir masal uydurdun. Ama bu yalanın seni gebermekten kurtarmayacak. Karaca Gazi, sok şunun ayaklarına.
1: Hayır, hayır, doğru söylüyorum. Yemin ederim ki bütün söylediklerim doğru. İspat etmeye de hazırım.
0: Nasıl ispat edeceksin?
1: Manastırın baş papası buna şahitlik eder.
0: Ne şekilde?
1: Gidip ona sorabilirsiniz. Kendisine bir mektup yazayım. Göreceksiniz, o da aynı şeyi söyleyecektir.
0: Pekala, mektubu hemen yaz. Eğer doğruyu söylemişsen canını kurtaracaksın, ama yalansa, işte o zaman bak sana ölümü nasıl tattıracağım. Çok iyi göreceksin.

0: Evet, mektubu dini bütün Kardinal Petrus Hazretleri yazmış. Size her türlü yardımı yapmamı emrediyorlar. Benden ne istiyorsunuz?
1: Bundan 3 yıl önce size teslim edilmiş olan bir çocuk için geldim efendim.
0: Hangi çocuk? Hatırladım. Bizans veliahtı diyorlardı. Onu mu soruyorsunuz?
1: Evet efendim, çocuk size teslim edilmiş.
0: Doğru. Ama bir yıl önce birdenbire ortadan kayboldu. Biz onun kaçtığına hükmettik.
1: Nereden vardınız bu kanıya?
0: Çünkü buraya geldiğinden beri papazlığı sevmemişti. Hep kendisinin bir başkasının çocuğu olduğunu söylüyordu.
1: Peki çocuğu aramadınız mı?
0: Aramaz olur muyuz? Bütün ormanı aradık. Buraya yakın 2 köy ve bazı oduncu kulübeleri vardır. Hepsini tek tek aradık ama en ufak bir iz bulamadık. Köyde yabancı bir çocuk olsaydı hemen fark edilirdi.
1: Peki acaba biri manastıra girerek kendisini kaçırmış olamaz mı?
0: Buna imkan yok. Bir kere onun kim olduğunu bu manastırda benden başka bilen yoktu. Bu sırrı aldığım emir üzerine yardımcıma bile söylemiş değilim.
1: Çocuğu onu Vatikan'a satan Bizanslı Fedon kaçırmış olamaz mı?
0: Hayır, buna imkan yoktur. Çünkü çocuğun nerede olduğunu bilemezdi.
1: Pekala, sizce çocuğa ne oldu?
0: İki ihtimal var. Birincisi, hakikaten şeytana uyarak ve onun yardımıyla gecenin ilerlemiş bir saatinde yüksek duvarları aşarak kaçtı. İkinci ihtimale gelince...
1: Devam edin. İkinci ihtimal nedir?
0: Bilmem ki, nasıl söyleyeyim. Çok iyi bir çocuktu. Sanki bir melekti. Kimselerle konuşmazdı ama pek kuvvetliydi. Ufak bir çocuk olmasına rağmen kollarında inanılmaz bir kuvvet vardı. Onu birçok kere odun yararken görmüştüm. Sonra herkese yardım ederdi. Yaşına rağmen büyük bir olgunluğu vardı.
1: Lafı nereye getirmek istediğinizi anlayamadım Aziz Peder.
0: Çocuğun ilahi kuvvet tarafından göklere çıkarılmış ve azizler arasına katılmış olduğunu düşünüyorum.
1: Daha neler. Manastıra yakın 1-2 köy var demiştiniz değil mi?
0: Evet.
1: Beni o köylere götürmenizi istiyorum.
0: Olur, götüreyim. Ama bir yıl aradan sonra bu mesele neden açıldı çok merak ediyorum.
1: Papalık soruşturma açılmasını istedi de ondan efendim.
0: Pekala. Gelin sizi götüreyim.
2: Durumu biliyorum muhterem başpapaz. Buraya bir yıl önce peş peşe 10 sefer geldiler. Bütün köylüyü kiliseye topladı. Hiçbiri böyle yabancı bir çocuk görmediklerini söylediler.
0: Duydunuz işte. Bu köydekiler de görmemişler. Bundan önceki köy papazı da aynı şeyleri söyledi.
2: Bir de oduncu kulübeleri var. Onlarla konuşsanız.
1: Evet, öyle yapacağız. Gidelim Aziz Peder.

0: Şu kulübeye bir soralım. Bakalım herhangi bir bilgileri var mı?
1: Buyurun.
0: Bu bay Vatikan tarafından gönderilmiş. Sana bir şeyler soracak.
1: Tabii, istediğinizi sorabilirsiniz.
2: Bundan bir yıl önce manastırdan bir çocuk kaçmıştı. Onun bu taraflarda bir yerde yaşadığını sanıyoruz. Siz kaç yıldır buradasınız?
1: Ben bu kulübeyi alalı bir yıla yaklaştı. Sahipleri ölmüştü. Kulübeyi bana onların oğlu Pietro sattı.
2: Kendisi nerede acaba?
1: Buradan gitti. Ona bir sanat öğrenmek için Cenova'ya gitmesini söyledim. Orada Federico adında tanıdığım bir marangoz ustasının da adresini vermiştim.
2: Bu Pietro kaç yaşındaydı?
1: 10-11 yaşlarındaydı. Bilmem aradığınız çocuk bu olabilir mi?
0: Bu mümkün değil. Ölen oduncuyla karısını tanırdım. Yüzünü her ne kadar görmediysem de onların Pietro adında bir çocukları vardı.
2: Yani sizin manastırdan kaçan çocuk olamaz diyorsunuz, öyle mi peder?
0: Mümkün değil.
1: Şimdi aklıma geldi. Biz kulübeyi satın aldıktan sonra evi temizlerken bir çift pabuç bulmuştuk. Papazların giydiği cinsten üstü açık bir pabuçtu.
2: Sahi mi? Nerede bu pabuçlar?
1: Bir yere saklamıştım ama durun, bekleyin getireyim.
2: İçeri girmişken şu Cenovalı marangozun adresini de getirir misiniz?
1: Tabii tabii.
2: Bu işe ne diyorsunuz muhterem peder?
0: Pabuçları görmeden bir şey diyemeyeceğim.
1: İşte pabuçlar bunlar. Bu da Federico'nun adresi.
0: Evet. Bunlar bizim manastırdaki çocukların giydikleri pabuçlar.
2: Sahi mi?
0: Elbette. Bunlar bize Roma'dan gönderilir. Bakın, benim pabuçlarımın eşi.
2: Doğru söylüyorsunuz. Buranın eski sahipleri nasıl kimselerdi?
1: Fukara, ihtiyar bir karı kocaydılar. Bir yıl içinde arka arkaya öldüler. Ama oğulları küçük Pietro çok çalışkan bir çocuktu. O çalışıyor, annesiyle babasına bakıyordu. Onun buradan çekip gitmesine çok üzüldük.
2: Çocuk onların öz çocuğu muydu?
1: Tabii.
2: Bundan emin misiniz?
1: Başka türlü nasıl olabilir? Hepimiz bu karı kocanın Pietro adında bir oğulları olduğunu biliyorduk. Ama onlar köyden uzak bu kulübede yaşadıkları için kimseyle görüşmüyorlardı. Dağda kestikleri odunları ve yonttukları keresteleri hep babaları köye getirir, satardı. Ancak o ihtiyarladıktan sonra çocuğu göndermeye başladı. Biz de kendisini o zaman görüp tanıdık.
2: İyi ama bu papuçların burada işi ne?
1: Bunu bilemem.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 30. bölümünü dinlediniz. 31. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

3 günlük yağmurlu bir periyoda girdik. Meteoroloji dün uyarmıştı. Bugün de bu uyarıların arkası geldi. Detaylara bakacağız. Nerelerde yağmur var? Özellikle pazar günü, babalar günü, onun için de bir detaylı bakacağız. Hafta sonunu böyle biraz açık havada geçirmek isteyenler bazı illerde bunu gerçekleştiremeyecekler. İstanbul'da yağmur alacak illerden biri bugün, aralıklı olarak yağış beklendiği ifade ediliyor. Yol durumuna bakacağız bugün. Yarın ve pazar günü tabii üniversite sınavına girecek olanlar için son derece heyecanlı bir gün. İki gün, iki ayrı yerde ter döktüğünü dileyelim. Biz de bugün konuyla ilgili olarak bir misafir ağırlayacağız ikinci bölümde. İhlas Eğitim Kurumlarından lise rehber öğretmenlerinden bir misafirimiz olacak. Kendisiyle bu

sınava hazırlanan artık son 24 saat diyelim mi ona, neredeyse değil mi? Bu saatlerde yarın ilk terler dökülmeye başlayacak. Sevgili Nur Arslan'la birlikte olacağız. İhlas Koleji'nin Bahçeli Evler Kampüsü lise rehber öğretmeni. Ve bugün sınav sırasında ve sınavdan sonra sonuç beklerken, hatta sonuçlar geldikten sonra nelere dikkat etmek gerektiğini, özellikle ailelerin bu durumu nasıl yönetmesi gerektiğini konuşacağız.

İstanbul'da %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Anadolu yakası, Avrupa yakası kritik noktalarda kaza ve araç arızaları da var. Ona rağmen trafik yine de %49 yönetilebilir bir durumda. İki ayrı kaza var Büyükçekmece'de. Büyükçekmece Kumburgaz yönünde ve Es rampası Beylikdüzü'nden Es rampası yönünde. Bu nokta tam da Büyükçekmece'de artık hani bir alternatif yol üretemeyeceğiniz bir noktada, bir tarafınız deniz, diğer tarafınız göl ve beklemek zorundasınız. Neyse ki manzara güzel diyelim. Bir diğer kaza bugün, tabii manzara güzel derken kaza yapanlara da geçmiş olsun diyelim. Ama arkada bekleyenler için en azından etrafta güzel bir manzara var. Çobançeşme'de E5'te Çobançeşme yönünde Şirinevler'den bir kaza var. Bu kaza da bölgeyi ağırlaştırmış durumda. Bugün Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece'den bu kazanın olduğu noktaya kadar trafik yoğun. Bir diğer kaza Piyalepaşa Çağlayan yönünde. İki şerit trafiğe kapalı ve bölge oldukça yoğun. Burası tünellerden çıkıp Taksim Beyoğlu istikametine gitmek isteyenler için kritik bir nokta ve burası şu anda oldukça yoğun görünüyor. Kağıthane tünelinde Kağıthane'den Piyalepaşa yönüne bir araç arızası var tünelde. Tünel gibi, viyadük gibi, köprü gibi noktalarsa yine geçişte alternatifi pek olmayan noktalar. Dolayısıyla burada da beklemek durumdasınız. Bu bölge oldukça yoğunlaşmış durumda. Bir diğer araç arızası Güngören Osmaniye Mahallesi yönünde. Burada da yine özellikle ara sokaklarda trafik artmış. Kazalardan bir tanesi bugün TEM'de Dudullu Ataşehir ayrımında sağ şeritte hasarlı bir kaza, bir şerit trafiğe kapalı. Anadolu yakasında pek çok noktada ayrıca çalışmalar var, o da trafiği yoğunlaştırıyor. Sahil yolunda Pendik İdo'dan Kartal yönüne yine bir kaza bildirimi var bugün. İstanbul'da 6 ayrı noktada kaza var. Araç arızalarıyla birlikte 8-10 nokta yavaşlamış durumda. Allah kolaylık versin trafikte olanlara. Şimdi Avrupa yakasında E5'i söyledik. Anadolu yakasında da E5'e bakalım. E5'te Kartal yoğun. Sonrasında Maltepe'ye doğru trafik devam ediyor ve Göztepe'ye kadar da böyle. TEM trafiği biraz önce kaza olduğunu söylemiştim. Dudullu Ataşehir yönünde bunun oluşturduğu bir yoğunluk var. Sancaktepe'den başlıyor. Köprüye doğru devam edenler için Şehitler Köprüsü'nün Çamlıca Altunizade Köprü arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir noktası yoğun. Sonra Çekmekköy bağlantısına kadar trafik rahat. Çekmekköy'den köprüye doğru bir trafik daha var. Avrupa yakasında köprü trafiğine bakalım. Şehitler Köprüsü'nde Mecidiyeköy'den köprü istikametine özellikle Zincirlikuyu'ya kadar trafik var. Yine Hastal Sayantepe trafiği göze çarpıyor. TEM'i kullanacak olanlar için sahil yolu bugün her iki yaka için en iyi alternatif. Hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında trafiğin rahat aktığını görüyoruz. Şu anda eğer bir seçim şansınız, bir dönüş şansınız, bir geçiş şansınız varsa sahili tercih edebilirsiniz. Evet, bugün yağmurla ilgili uyarılar var. Bugün İstanbul'da da öğle saatlerine kadar devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar var. Öğleden sonra hava yükselecek, açacak. Biraz daha rahatlayacak. Sıcaklık düştü 22 derece. Bugün de işte 23-24 dereceleri göreceğiz en fazla ama yarından itibaren ısınacak. Şimdi artık yaz. Küçük dalgalanmalar elbette olacak. Ama çok dipler görmeyeceğiz. Biraz daha yukarıda. İşte 25 derece ile aşağı yukarı 30-32 derece arasında bu ayın sonu, hatta Temmuz'un ortasına kadar dalgalanacak hava. Sonra biraz daha sıcak bir hava bekleniyor elbette. Bugün meteoroloji İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekmiş ve sarı kodlu uyarı yayınlamış. Aydın, Uşak, Afyon, Konya, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye, Mersin, Karaman, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Muğla için bu uyarılar. Sarı kodlu uyarı yayınlanan yerlerde gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olacağı ifade ediliyor. Ama harita bize yağışların sadece burada olmayacağını söylüyor. Şöyle bir harita üzerinden tahminlere de bakalım. İstanbul'dan başlamak üzere Karadeniz'in tamamında yağışlar var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var. İç Anadolu bölgesinin tamamı yağış alacak. Ege'nin iç kesimleri, kuzeyi yağış alacak. Yine Marmara bölgesinde bugün
Bölgenin doğusunda İstanbul'dan başlamak üzere aşağı inelim Yalova, Bursa, doğuya doğru gidelim Bilecik, Kocaeli, Sakarya, buralarda yağış var yine Düzce yağış alacak. Karadeniz bugün yağış alıyor dediğim gibi. Yarın hafta sonuna da bakalım. Cumartesi dışarıda olmak isteyenler için Karadeniz'de Bartın ve Sinop hariç yağışlar var. Yine iç bölgelerde Kastamonu yağış almayacak Karadeniz'de. Amasya yağış almayacak. Onun dışında kıyı Karadeniz'in tamamı. İç Anadolu bölgesinin orta ve güneyi. Muğla'dan itibaren Antalya'da hatta Akdeniz'in doğusundan Osmaniye'ye kadar yağışlar var. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise yarın 40 dereceyi görecek. Bölge bugün 39 derece, yarın 40 derece. Pazar günü ise 1-2 derece düşecek 37-38 derecelere ama yine sıcak. Pazar günü Karadeniz'de yağış doğuya çekilecek Babalar Günü'nde. Ordu'dan Artvin'e kadar yağış var, aşağıya biraz sarkacak. Ağrı, Iğdır. Iğdır demeyelim ama Ağrı, Kars, Ağrı'ya doğru. Yine Sivas pazar günü yağış alacak. Tokat'ta yağış var. Karaman'dan başlayan ve Kayseri'ye kadar devam eden yağışlar var. Trakya'da Edirne, Kırklareli yağış alacak pazar günü. Ve yine pazar günü göller bölgesinde yukarıda Uşak ve Afyon'a kadar ulaşan gök gürültülü sağanak yağışlar var. Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğim gibi sıcaklar devam edecek. Pazartesi günü yağış iyiden iyiye Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine çekilecek. Onun dışında tüm Türkiye'de hava açık, az bulutlu. Pazartesi ve salı aşağı yukarı birbirinin benzeri hava durumları söz konusu. Yeni haftayı kısacası yağışların Türkiye'nin kuzeydoğusuna çekilmiş haliyle biraz daha açık, az bulutlu bir havayla karşılayacağız, öyle görünüyor. Ama biz şimdiden böyle hani biraz Babalar Günü'nden bahsetmişken bütün babaların Babalar Günü'nü kutlayalım. Ellerinden öpelim, büyük küçük fark etmiyor. Baba olmak önemli bir figür. Küçük yaştan itibaren öyle değil mi? Çocuklar oyun oynarken bile ben babayım diyor. Baba kavramı gücü, kuvveti, ayakları yere sağlam basan figürleri, sırtınızı dayayabileceğiniz o güçlü kişiyi hatırlatıyor bize. Baba çok kıymetli. Başımızdan eksik etmesin Allah, hayattaysa ellerinden öpelim. Vefat eden babalarımızı rahmetle analım. Böyle günlerde baba çocuk arasındaki ilişki daha resmi. Anne çocuk ilişkisi gibi değil. Anne çocuk böyle arada kızıyorsunuz, geriliyorsunuz ama hop toparlıyorsunuz. Hop anne bir bakıyor. Bir şöyle bir çocuk annesine böyle gözlerini iki yana böyle perterek baktığında ay yavrum diyor. İki öksürse aman evladım diyor. Hop barışıyorlar. Çocuklar da biliyorlar annelerin kendilerine nasıl sıcak davranacağını, nerelerden yakalayacağını daha kolay elde tutuyorlar. Babalar biraz daha resmi, biraz daha soğuk. Bizim kültürümüz böyle. Bizim kültürümüz babalara çocukları ancak uyurken sevme hakkı veriyor. Ne yazık, ne acı, ne acımasızca. Çocuk için de kötü, baba için de kötü. Düşünsenize evladınız ve siz onu sadece uyurken seviyorsunuz. Gerekçe şımarmasın. Gerekçe yüz göz olmayalım. Şımarmayın, yüz göz olmayın. Elbette bu sizin tercihinizse. Şımartmak başka bir şey. Çocuğa sevgi göstermek başka bir şey. Onu hayattayken siz baba olarak babasız bırakmayın lütfen. Kim ne derse desin sevginizi çocuğunuza gösterin. Ona güvendiğinizi, onun yanında olduğunuzu, onun bir telefonuyla, bir sesiyle, bir soluğuyla, bir çağrısıyla yanında olacağınızı sorgusuz sualsiz. Galiba çocuklar onu istiyorlar. Bir şey söylüyorsunuz mesela. Ya bu babana 200 lira versene. Niye? Ne yapacaksın? Niye ne yapacaksın? Niye ne yapacaksın sorusu tabii ki sorulmalı ama orada değil. Eğer varsa cebinizde 200 lira ve çocuğa verecekseniz önce verin parayı, sonra deyin ki ya ne yapacaksın parayla, yetecek mi bu? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ne oldu? Hayırdır? Ama önce sorgusuz sualsiz bir babalığınızı yapın. Para açıldığı için söylüyorum. Para çocuk baba ilişkisinde kız erkek fark etmez. O kadar arka sıralarda ki yani maalesef biz baba çocuk ilişkisini para üzerine odaklıyoruz. Ama aslında olması gereken yer, paranın bu ilişki içinde olması gereken yer çok daha aşağılarda. Çünkü paranızı tekrar geri kazanamıyorsunuz. Hep böyle iyi ailelerde, çocukların mutlu olduğu ailelerde ne var biliyor musunuz? Çok zengin değiller. Her şeyleri yok. Eksikleri var. Ama bu eksikler onların sevgilerini paylaşmalarını etkilemiyor. Mesela perdelerinizin eski olması çocuğunuza göstereceğiniz sevgiyi etkilemiyor. Araba modelinizin eski olması
çocuğunuza göstereceğiniz sevgiyi etkilemiyor, etkilememeli. Çocuğunuz için araba değiştirmiyorsunuz, çocuğunuz için daha büyük bir ev almıyorsunuz. Çocuğun, hele de küçük çocukların bunlarla hiçbir alakası yok. Sizden bunları asla beklemiyorlar. Mesela niye çalışıyorsun baba? Ya baba niye bu kadar çok çalışıyorsun? Niye benimle hiç top oynamıyorsun? Sana yeni bir top alabilmek için. Ne yapacak o çocuk o topu, yeni bir topu? Babasıyla top oynayamadıktan sonra. Yani niçin çalışıyorsunuz? Ona top almak için. Top alıyorsunuz ve top oynamıyorsunuz. Yani burada bir çelişki yok mu? Bir kafa karışıklığı yaşamıyor musunuz siz de? Bir düşünün bence bunun üzerine.

Takvim yaprağımız bugün patates oturtma, mercimek çorbası ve zerde önermiş. Zerde severim, güzel yapıldıysa gerçekten. Hani sarı boyayla yapılmadıysa, senin gıda boyasıyla. Güzel bir zerde yenilir hakikaten. Çok şekerli de değildir. Severim zerdeyi. Patatesi oturtmayı da severim. Çocukken annem çok yapardı. Ben o kadar çok yapmıyorum. Neden bilmiyorum. Patatesi oturtma, mesela patates kıymalı patates yemeği daha çok yapıyorum da. Patates oturtma öyle çok tercih ettiğim bir şey değil. Patlıcan oturtma da biraz yağlı oluyor. Patlıcanlı kıymalı yemek deyince arada musakka, o kadar. Onun dışında öyle çok da patlıcan belki de yağ çektiği için, ama közlenmiş patlıcan. Hani ekmeğin arasına koysanız yerim, o kadar çok seviyorum. Hele közlenmiş patlıcanla közlenmiş biberi karıştırarak, şöyle hafif ezerek, hafif böyle sirkeli sarımsaklı bir salata yaptıysanız, içine biraz maydanoz doğradıysanız, acık da domates olabilir, hiç hayır demem. Biraz ince sivri biber, hafif acı karıştırın, koyun ekmeğin içine, biraz da peynir, tamam. Daha güzel bir sandviç bu. Bunun üzerine ne eklenebilir? Belki bir et ürünü eklenebilir. Ne bileyim, pastırma. Ben sevmem. Ben eklemem şahsen. Ama eklenir mi? Eklenir bir pastırma. Bir ne bileyim, iyi bir jambon. Eklenebilir. Ben tercih etmem. Ama hani bu sandviçi bir adım yukarıya çıkartacak şey odur. Benim gözümde. Belki biraz turşu ekleyebilirsiniz. Hani bunlar hep damak tadına göre. Belki ince biraz domates, belki incecik biraz yeşillik, hepsi damak tadınıza göre, ama ben bu ikisinin birleşimine fitim, başka bir şey istemiyorum. Hele de böyle ekmek biraz çıtır, içi böyle yumuşaksız, çıtır kabuk bir baget ekmekse, hafif böyle minicik de ısındıysa, ısıtıldıysa o ekmek, yani daha iyisi ne olabilir bilmiyorum.

Şimdi çocuklar sabır, hakikaten sabrı öğreniyoruz baştan sona, tepeden tırnağa. Çocuklarla beraber sabrı öğreniyoruz. Bilmiyorum sizin çocuğunuz da yapar mı? Mesela olmayacak bir şeyi, en evdeki en değerli bardağı, vazoyu

kırmak gibi. Mesela annenizden hediye kalmış, ona da annesinden kalmış bir şey, bir bardak kristal, pat topu atıyor ve onu kırıyor gibi böyle. Bütün saç hücreleri ne kadar varsa, böyle binlerce milyonları, hepsi alarma geçiyor. Öyle bir şey mesela, Aybastat benim cep telefonumu, kırdıklarını saymıyorum. Kırılan artık gidiyor, yapacak bir şey yok. Ama cep telefonu kendi eliyle klozete atmıştı. Arıyorum yok, arıyorum yok. Erdener eve geldi, arıyorum seni diyor. Yok diyorum, telefon yok ortada, arıyorsun da telefon yok ortada. Attım dedi, attım, daha yeni konuşuyordu. Attım, nereye attın dedi. Bir kenara, köşeye bir yere attı. Götürdü tuvalete, klozetin kapağını açtık ki orada kırmızı, markasını söylemeyeyim şimdi, o zamanın yeni çıkan telefonlarından biri. Ve pekat orada yüzüyor kendisi, yüzüyor yüzmekte olan. Yani insan tabii ne yapacağını şaşırıyor. Attıysa yani, yok pirincin içine koy istersen pilav yap kendisinden, artık yenmez. Budur.

0: İşte böyle büyüyorlar. Biz de böyle büyüdük. Anne babalarımıza neler çektirdik kim bilir, hatırlamıyoruz. Allah'tan böyle zaman geçince insan böyle çok sıra dışı olayları hatırlıyor da her şeyi hatırlamıyor. Çok şükür. Yoksa hani hakikaten durup durup hatırlayıp ay sen benim telefonumu tuvalete atmıştın diye başlayabilir insan. Hele annelik refleksiyle. O yüzden böyle biraz unutmak iyi bir şey bunları. Biraz geride bırakmak. Yeni şeyler oluyor üzerine hatırlayacağımız. Tabii büyüdükçe çocuk faaliyet alanı genişledikçe yaptıkları da değişiyor, büyüyor. Allah yanımızdan eksik etmesin onları. Allah çocuklarımızın hep iyi günlerini göstersin. Hep böyle ne bileyim, şimdi tam da mezuniyet dönemindeyiz. Hep böyle mezun olduklarını, kep attıklarını, yeni okullara başladıklarını, sınavlarının iyi geçtiğini, ayaklarının üzerinde durduğunu, işte ne bileyim bu yaz evlenecektir, evlendiğini, mutlu olduğunu. Yani evlenmek hiçbir şey değil. Ay hiçbir şey değil. İnanın hiçbir şey değil. Eğer mutlu bir evliliğiniz olacaksa her şey. Ama eğer gerçekten mutluluğu bulamayacaksanız ve nasıl diyeyim, tekrar geri dönmek, hiçbir şey olmamış gibi davranmak asla mümkün değil. Hele de çocuğunuz varsa. Mutsuz bir evliliğe tabii ki çocuk var diye tahammül edilmez ama düzeltmek için, düzeltmeyi denemek için birden fazla kez iyi bir sebeptir çocuk. Bunu kabul edelim. Her zaman iyi bir sebeptir. O yüzden hani hep böyle düşünülür ya, ya bir çocukları olsun düzelir evliliği. Hayırdır ya, çocuk mu onları büyütecek? Onlar çocuğu büyütecek. Ya daha kendilerine yetemiyorlar. Daha kendilerini aklı selim biçimde aynı çatı altında tutamıyorlar. Kavgasız, gürültüsüz, biraz hoşgörülü, biraz anlayışlı bir araya gelemiyorlar. Üstüne bir de çocuk gelecek. Ne olacak ya, çocuğu görünce kavgayı mı kesecekler? Kavganın sebebi ortadan kalkmıyor ki. Hatta bazen çocuk başlı başına yeni tartışmaların sebebi olabiliyor. O yüzden evliliği kurtarmak için çocuk sahibi olunmaz. Bunu aklınızın köşesine değil ortasına yazın. Gençlere söylüyorum bunu özellikle. Ya bir çocuğunuz olsa bak nasıl değişir her şey. Bu şöyle başlıyor. Çocuk kız aslında evliliğe çok uygun değil. Ay bir evlensin. Ay gör bak nasıl değişir. Değişmiyor kardeşim. Niye değişsin? Adam değişecek olsa şimdi değişir. Eğer iyi bir şeyse o değişim, şimdi yapar onu. Evlensin değişir. Çocuk olsun değişir. İkinci çocuk olsun değişir. Valla pek öyle olmuyor. O yüzden bence önce evlilik bireysel olarak ayakları yere sağlam bassın. Çocuklar belki ondan sonra gelmeli, düşünülmeli. İzninizi isteyeyim bu saat için. Birazdan bir misafirimiz olacak ve sınava girecek genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince bu son günde yardımcı olmaya çalışacağız.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular

0: Bizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yeni bir sağlık krizi büyüyor. Aşırı kalabalık çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi deri hastalıkları ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Kanalizasyon sularının, çöplerin ve atıkların çevrelediği alanlarda kurulan çadırlarda yaşam giderek zorlaşıyor. Yerinden edilen aileler güvenli bir yer bulamadıkları için sağlıksız koşullarda kalmaya mecbur oluyor. Sıcak hava, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerine ulaşamamak özellikle çocuklar arasında cilt rahatsızlıklarını artırıyor.
1: Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Yaşadığımız kamplarda çok sayıda yerinden edilmiş insan olduğu için hastalıklar da yayılıyor. Oğlum etkileyen durum gibi veya başka cilt hastalıkları hızla yayılıyor.
0: Sahra hastanelerinin dermatoloji klinikleri her gün yüzlerce hastayla dolup taşıyor. Doktorlar bilinen deri hastalıklarının artık daha ağır seyrettiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler nüfusun büyük bölümünün tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğunu ve temel hizmetlerin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını bildiriyor. Atıkların biriktiği bölgelerse kemirgen ve böcek popülasyonunu artırarak sağlık risklerini büyütüyor.
2: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
0: Atı bir an tökezledi. Ünlü jokey kendisini piste yerde buldu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Atlar virajı dönmek üzere. Ankara'da at yarışlarında talihsiz bir an yaşandı. 5. yarış koşuluyordu. Atlar burun buruna gidiyordu. Lider Atı isimli safkan bir an tökezledi. Ünlü jokey Gökhan Kocakaya sert şekilde yere düştü. 4 nala koşu sırasındaki olay yürekleri aza getirdi. Düşen Kocakaya'ya hemen pistte ilk müdahale gerçekleşti.

0: Girildi. Tecrübeli jokey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
1: Biz 20 yıldır hala abimin sağ olduğunu biliyoruz. 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum.
0: 20 yıldır kayıp diye aranıyordu. 2006'daki kazada öldüğü ortaya çıktı.
1: 20 yıldır siz bize neden bulmuyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz be insaf.
0: Nüfusta Yeşilçam filmlerini aratmayan akıl almaz ihmaller zinciri yaşandı. Sağ görünen kişinin öldüğü 20 yıl sonra anlaşıldı.
1: Neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır bu adam kütükte sağ gözüküyor.
0: Engin Kaya 3 Kasım 2006'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti ancak ailesine hiçbir haber verilmedi. Yakınları onu 20 yıldır umutla her yerde aradı ama bir türlü bulamadı.
1: Bir insan öldüğü zaman ölüm evrağı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe bildirip de böyle bir şahıs ölmüştür diye kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber etmiyorsunuz?
0: İhmal bununla da sınırlı kalmadı.
1: Külyoz kimsesizler mezarlığına gömülmüş abim. Biz mezarı da bulamıyoruz.
0: Kardeşi abisinin ölümünün şüpheli olduğunu belirtiyor.
1: Bu işte bir şahibe var. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.
0: Aile yaşadıkları mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu.
2: Aşırı kötü yanıyor. Motorcunun oraya yanıyor abi.
0: Balat'ta yangın paniği yaşandı. Alevler yükseldi. Gökyüzünü kara duman kapladı. Yangın Yavuz Selim mahallesinde yabancıların işlettiği motosiklet tamirhanesinde başladı.
3: Ondan bir çıktım. Her yer alev içinde sokakta yanıyordu. Sokak göz gözü görmüyordu ve çok sıcaktı. Biz direkt çıktık.
0: Elektrik tesisatından çıkan alevler kısa sürede büyüdü, yandaki binaya sıçradı. Yangında dükkanın önündeki bir araç hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında motosikletler kullanılamaz hale geldi. Tamirhane de küle döndü. Dumandan etkilenen biri ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler yangın için inceleme başlattı. Geri geri giden aracın altında kaldı. Küçük çocuk ayağa kalktı, koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği akıl almaz kaza İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk sokakta bulunduğu sırada geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü çocuğu fark etmedi. Aracın altına aldı. Sürücü durumu fark etti, hemen durdu. Yaşadığı korkunun etkisiyle çocuk yerden kalktı ve panikle koşarak evine gitti. Çevredeki vatandaşlar sürücünün gitmesine izin vermedi. Mahallelinin ısrarıyla çocuk kazaya neden olan sürücü tarafından hastaneye götürüldü.
4: Komşularımız müdahale edip bu şekilde olmaz, çocuk iç kanama geçirebilir, hastaneye götür deyince adama baskı yapıldı, adam mecbur kaldı, gitti, çocuğu aldı, hastaneye götürdü.
0: Her iki tarafta şikayetçi olmadı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Adem Bıyık yoldaki tehlikeye dikkat çekti.
4: Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde alternatif güzergah olarak göründüğü için konumda çok yoğun trafik oluyor. Ama çocuklarımız da bu yolda sürekli bisiklet sürüyor. Buradan aşağı kaymaya çalışıyor. Ondan dolayı araçlar da çok hızlı geliyor. Buna bir önlem alınabilirse çok iyi olur.
0: Filipinler'de bulunan bir yanardağda meydana gelen şiddetli patlama, kilometrelerce uzaklıktan görülebilen dev bir kül bulutu oluşturdu. Patlamayla birlikte yoğun kül ve duman gökyüzüne yükselirken çevrede yaşayanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer volkan çevresindeki riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

0: Korku filmi tarihinin hafızalara kazınan karakteri Samara. Halka filminde öne dökülen uzun siyah saçları beyaz elbisesiyle bir klasik oldu. Samara'yı canlandıran oyuncu Dwayne Chase henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarının aktardığına göre genç oyuncu önce ciddi beslenme sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Menenjit ve ağır bir kan enfeksiyonu teşhisi konuldu. Kısa süre sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Chase son dönemde bir karavanda yaşıyor, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Ondan geriye yarım bir hayat hikayesi kaldı.
1: Hayırlı olsun diyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Mesir macunu toplamak için şemsiyelerle yarıştılar. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Devam edecek ve an itibariyle...
0: Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali açılış programı gerçekleştirildi.
2: Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmiş ve burada ebedi alemi irtihal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız.
0: Programda geleneksel mesir macunu dağıtımı yapıldı. Şemsiyeler açıldı, mesir macunu kapma yarışı başladı. Etkinlikte sanatçı Fadıl Aydın sahneye çıktı. Aydın söylediği ilahilerle konsere katılanları mest etti. Festivalde birçok alanda konserlerden seminerlere, çocuk etkinliklerinden kültür gezilerine, atölyelerden sinema gösterimlerine kadar yüzlerce etkinlik olacak. Festival 21 Haziran'da sona erecek.
3: 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u, Zeytinburnu hemşehrilerimizi bekliyoruz.
0: Currently, cervical cancer claims the lives of around. İngiltere'de rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı dikkat çekici sonuçlar verdi. A combination of the vaccine and screening. 1823 yılında kurulan tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre aşı sayesinde yaklaşık 200 kişinin hayatı kurtuldu. İngiltere'de kız çocuklarına HPV aşısı 2008 yılında uygulanmaya başlandı. Araştırma aşı sonrası rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde keskin düşüş yaşandığını ortaya koydu. Almost all cases of cervical cancer. 2020 ile 2024 yılları arasında 20 ila 24 yaş arasındaki kadınlarda hiç rahim ağzı kanseri ölümü kaydedilmedi. Uzmanlara göre aşı uygulanmasaydı aynı dönemde yaklaşık 23 ölüm bekleniyordu. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Peter Sassieni tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmaya göre 12 ve 13 yaşında aşılanan çocuklarda 30 yaşından önce hastalıktan ölme riski neredeyse sıfıra indi. When aged 12 and 13, it's estimated that by mid 2019, İngiltere'de her yıl yaklaşık 3300 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Vakaların %99'undansa HPV virüsünün sorumlu olduğu düşünülüyor. Kanser Araştırmaları İngiltere Vakfı bulguları inanılmaz bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. When girls aged between 11 and 13 were first offered the jab. Ancak uzmanlar aşılama oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelerin altında olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere hükümeti ise 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedefliyor.
4: TGRT FM Haber. Reklamlar.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tam saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. İnes Eğitim Kurumları Bahçeli Evler Şubesi Lise Rehber Öğretmeni Nur Arslan bizimle birlikte. Merhaba Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Oldukça heyecanlı bir 24 saatteyiz galiba, evet. Değil mi? Lise öğrencileri için, öğretmenler için, veliler için. Evet. Herhalde bütün öğretmenler heyecanlı ama çocuğa her dersle ilgili dokunan ve bir şekilde koçluk yapan rehber öğretmenler biraz daha heyecanlılar.
1: Evet Hülya Hanım, yani gerçekten çocukların heyecanını ciddi anlamda paylaşıyoruz bu konuda. Yarını bekliyorum. Hatta heyecanımız çok uzun zamandır böyle devam ediyor ama tabii bugün birazdan farklı hissediyoruz. Hem öğrenciler hem ben, yani öğrenciler, öğretmenler, hepimiz yarını biraz bekliyor gibiyiz aslında.
0: Hepsine başarılar dileyelim röportajımızın, sohbetimizin başında. Çok emek verdiler. Karşılığını umuyorum alacaklar. Şimdi bugün son 24 saatteyiz. Artık bugün nasıl ders çalışılır, ne yapılır, ne kadar soru çözülür sormayacağız ama bu 24 saati nasıl geçirmeliler ve yarına nasıl hazırlanmalılar diye başlayalım.
1: Şöyle, şimdi bugünlerde öncelikle çocukların duygularıyla ilgili aslında biraz konuşmak istiyorum önce. Çünkü öğrencilerin yaşamış olduğu, bugünlerde yaşamış olduğu en yoğun duygu kaygı. Ve çok heyecanlılar. Sürekli iletişim halindeyiz. Böyle sürekli arıyorlar, konuşuyoruz. Kaygı yaşıyorlar ve bu çok normal aslında. Çünkü yaklaşık bir yıldır, hatta bazı öğrenciler için böyle birkaç yıldır emek verilen bir sürecin sonuna geldi öğrenciler. Ve genellikle şu sorular çok geliyor. Ya bildiklerimi unutursam hocam? Yani ya istediğim puan alamazsam? Ailemi hayal kırıklığına uğratırsam? Ya da ya sınavı anında çok heyecanlanırsam gibi sorular var. Ve bütün bu sorular aslında çok normal, çocuğun iç dünyasında yaşamış olduğu, aslında bir yıllık getirmiş olduğu, birkaç yıllık getirmiş olduğu sürecin sonunda sorulan normal sorular. Ama önemli nokta şu aslında, bir miktar kaygı çok normal ve gerekli. Ve kaygı harekete geçirir aslında. Performansı artırabilir ama buradaki sorun aslında kaygının varlığı değil. Biz çok böyle çok kaygılı olma, kaygı kelimesini çok kullanarak biraz daha bunun çok anormal bir şey olduğunu düşünebiliyoruz.
0: Dikkat çekmemeye çalışıyorsunuz galiba, evet, değil mi? Bu kelimeyi, evet, kullanmamaya gayret
1: kesinlikle
0: ederek.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü kaygı çok normal bir duygu. Burada normal olmayan sorun aslında kaygının yönetilememesi problemi. Yani öğrencilerin aslında kendilerine şunu hatırlatmalarını istiyoruz. Bu sınav bir sınav ve benim bir gündeki akademik performansımı ölçen bir sınav. Yani aslında benim kendi değerimle alakalı bir sınav değil. Bunu hatırlatmalarını söylüyoruz çocuklara genelde.
0: Peki bu duyguyu yönetemediklerini hissettiklerinde, mesela sınav öncesinde bu 24 saatte, bu gece güzel uyumak çok önemli. Her zaman davrandıkları gibi davranmak çok önemli. Aileler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Önemseseler bir dert, hiçbir şey yokmuş gibi davransalar bir dert. Çocuk aç gidiyor mesela, diyelim ki okula giderken kahvaltı etmiyordu ama şimdi diyor ki sınava girecek, bir kahvaltı etsin. Şimdi burada aileye de bir yol göstermek, rehberlik yapmak lazım galiba.
1: Doğru, çok haklısınız. Yani aslında şöyle, şimdi yarının farklı bir gün olduğunu, elbette ki farklı bir gün. Yani çocuğun emeklerinin alabileceği bir gün aslında, sınav günü. Ama yarının aslında normal rutin düzenlerinden bir farklılığı yok. Çünkü eğer yarın çok farklı bir şekilde yaklaşırsak, şunu da yemelisin, bunu da yapmalısın gibi girdiğimizde çocuk şunu hissediyor. Diyor ki evet, yarın çok daha önemli bir gün. Herkesin beklentileri çok farklı. Dolayısıyla çok rutinlerini bozmamaları gerektiğini öneriyoruz. Tabii ki biraz daha erken yatabilirler bugün. Yani dinlenme sürecine biraz daha dikkat edebilirler. Ya da sosyal medyayla, işte mavi ekran dediğimiz, onunla ilgilenmeleri biraz daha bugün azalabilir. Ya da tabii ki aç karınla gitmesinler ama... Şimdi yarın hiç kahvaltı yapmayan bir çocuğun ya da rutinini bozan bir çocuğun yarın ekstra farklı bir şey yaşaması, yemesi ya da farklı bir şey tüketmesi sınav anında farklı şeylere de sebep olabilir. Çünkü metabolizmanın düzenini de bozabilir. O yüzden daha hafif olabilecek, en azından onun konsantrasyonunu çok bozmayacak ya da artıracak, çok aç kalmasını sağlamayacak normal rutininde bir gün olmasını öneriyoruz. Mesela bugün hafif bir yürüyüş yapabilirler. Şöyle çocuklardan şeyler de geliyor. Diyor ki mesela, hocam bu akşam stresten muhtemelen uyuyamam ben. Dolayısıyla bugün kendimi biraz yorarsam fiziksel aktivite olarak daha rahat uyurum.
0: Doğru mu bu?
1: Bu da önerilen bir şey değil. Çünkü çocuklar yani hareket anlamında sınava hazırlanırken biraz daha hareketsiz kalıyorlar. Şimdi bugün kendilerini çok yormaları, yarın yorgun uyanmaları demek aslında.
0: Ya da fiziksel olarak kaslarında bir ağrı, hani spora gittiğinizdeki o ilk gün yaşadığınız kas ağrıları, nereye oturacağınızı bilmiyorsunuz vesaire.
1: Evet.
0: Bu da normalin dışına çıkmak. O zaman aslında kesinlikle. Bunu da önermiyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Yani ağır fiziksel aktiviteler değil ama bir hava alabilir. Tabii ki hafif yürüyüşler yapabilir. Hı-hı. Yani en azından stresini atabileceği farklı bir ortam olabilir. Yani çok kısa tekrarlar belki öğrenciyi bazı öğrencileri bu rahatlatabiliyor. Çok kısa tekrarlar yapabilirler. Ama yani fiziksel aktivite olarak tabii ki ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını, hafif yürüyüşle bunu geçiştirebileceğini düşünüyoruz ve öneriyoruz aslında.
0: Peki böyle biraz daha hani şu konuya da bir baksaydım, iki test daha çözseydim. Hep böyledir ya, yani sınavdan önce bir şeye bakarsınız ve o sınavda çıkar, öyle bir algı vardır. Evet, bu evet. Doğru mu gerçekten Nur Hocam?
1: Şöyle genelde denk gelir Hülya Hanım böyle. Hı. Ama yeni bir konu çalışma değil. Aslında yapamadıkları soruların peşine düşmesinler. Yeni bir konu çalışmasınlar yani bugün. Bugün öyle bir gün değil ve bu bir çıkmaz aslında. Çünkü bir konuya baktığında stresle beraber her şeyi unuttuğunu düşünecek öğrenci. Yani normal yazılı sınavlarından önce bile öğrenciler şunu söyleyebiliyorlar. Hocam her şeyi unutmuş gibiyim. Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibiyim. Ama sınava girdiğinde emek veren öğrencinin kaygısını da yönetebildiğinde aslında her şeyi bildiğini çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü çalışmış ve o an o duyguyla söylediği şeyler. Ama bugün belki öğrencinin rahatlaması için çok küçük böyle kısa tekrarlar yapabilirler. Ama bu bir konu çalışma şeklinde değil. Yani bu zamana kadar ne hazırladıysa, nereye çalıştıysa onunla beraber sınava girecek. Ama küçük hatırlatmalar bazı öğrencileri rahatlatabiliyor. Bu olabilir. Çok küçük hatırlatmalar.
0: Yine bu dönemi, bu süreci yönetirken, yani bu günü yönetirken, evet. İşte arkadaşlarla görüşmek, sınavdan konuşmak, sen ne hedefliyorsun, sen bir kere tabii iki oturum, yani ilk evet. Oturumumu daha çok konuşuyorlar, ikinciyi mi bilmiyorum ama yine de bu özellikle aynı duyguyu yaşadığı gençlerle, arkadaşlarla buluşmak öneriliyor mu?
1: Yani sosyal olabilir ama çok bir araya geldiklerinde kaygı düzeylerini çok da arttırıyorlar birbirleriyle konuştuklarında. Çünkü bütün yılın muhakemesini yapıyorlar beraber. Dolayısıyla bu onların kaygı düzeylerini artırabilir. Yani ailelerini de tabii beraber, hani aileleriyle vakit geçirebilirler. Biraz kendileri kalmaları ya da çok bu konuyla ilgili konuşmayacaksa arkadaşlarıyla tabii ki görüşebilir, rahatlatabilir. Çünkü bu biraz daha bireysel bir alan. Çevresi çok fazla konuşmuyordur ve daha dikkatlidir aslında. Çok kaygı yoktur ama sosyal olmak çocuğa iyi gelebilir. Ama arkadaşları çok kaygılıysa ve gerginse, ailesi çok fazla gerginse çok fazla önermiyoruz aslında. Hı hı. Yani bu biraz çevre ve kendisine bağlı öğrencinin.
0: Yarın sınava girecekler ve sınav yerini muhtemelen önceden gördüler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Öyle tahmin ediyoruz, öyle kabul ediyoruz.
1: İnanın biz de öyle kabul ediyoruz. Bütün öğrencilere kesinlikle önemli olduğunu söylüyoruz. Bu yıl şöyle bir durum da oldu Hülya Hanım. ÖSYM bu yıl TYT, AYT ve YDT'nin sınav yerlerini farklı yerler olarak, bazı öğrencilerin farklı yerler geldi. Dolayısıyla öğrenciler sınav yerlerini muhakkak geri görün dedik öğrencilere. Eğer şu anda itibaren hani görmeyen öğrenci varsa görmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü sınav günü yaşanabilecek o belirsizlikler öğrencinin kaygısını artırabilir. Hı-hı. Yani bu nedenle mesela sınav merkezinin önceden görülmesi bir kere ulaşım süresini planlamayı sağlar. Hı-hı. Yani mesela trafik ve yol durumuna hazırlıklı olmayı sağlar. Bazen ailesinin eğer özel araçlarıyla eğer gidebilecekse öğrenci... park yeri olmayabiliyor sınav yerlerinde. Bunların analizini yapmayı öğrenir çocuk ya da veli, buna göre bir yöntem alır, kendine bir önlem alır. Dolayısıyla özellikle de büyük şehirlerde yaşayan, sınav sabahı yaşanabilecek bir gecikme gereksiz bir stres oluşturabilir. Bunu önlemek için sınav yerinin görülmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hala görmeyen öğrenciler varsa bugün buna değerlendirebilirler.
0: Evet, hem bir yürüyüş, hem sınav yerini görmek, hem psikolojiyi biraz hissetmek için faydalı olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Sınav yerinde erkenden olmak, son dakikaya bırakmamak, koşa koşa, nefes nefese sınava gitmemek. Bunları hemen her sene sınavdan sonraki haber bültenlerinde, işte sınav yerine yetişemedi, kapıya kadar geldi ama işte 2 dakika geç kaldığı için giremedi. Bütün bunun arkasında aslında 1 yıl, belki 2 yıllık emek kaybı var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden önceden görmek, önceden sınav yerini görmek, yani tüm bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek ve bir mağduriyet yaşamamak için. Ve ondan sonra biliyorsunuz ki kesinlikle içeri alınmıyor öğrenciler. Yani erkenden gidip ya da mesela koştur koştur içeri girip o stresi yaşamaktansa daha erken gidip sınav merkezinin içerisine girip sırasına bakıp, oturduğu yere bakıp biraz o stresini azaltmakta fayda var. Hmm. Erken gitmekte her zaman fayda var.
0: Peki gelelim sınav anına. Evet, şey, 24 evet. saat sonra bu saatlerde çocuklar terlemeye başlamış olacaklar. Evet. Ne öneriyorsunuz? Nasıl başlamalılar? İki ayrı oturumdan bahsediyorsunuz. Her ikisi için de evet. işte saat 10'da başladığı düşünülürse sınavın işte dediğim gibi 20-22 dakikası neredeyse geride kalmış olacak.
1: Evet, evet. Şöyle, sınavlar 10 itibariyle giriş yapacak öğrenciler 10 çeyrekte başlayacak sınavlar.
0: Tamam, o zaman en heyecanlı dakikadayız.
1: Evet, kesinlikle tam bu saatler. Yani şöyle, aslında bu bir sadece TYT ve AYT dediğimiz şey sadece bir bilgi sınavı değil. Aynı zamanda çocukların bir zaman yönetimi sınavı. Dolayısıyla öğrenciler hep söylüyoruz. Mesela bir yıl boyunca denemelere girdiler ya da 4 yıl boyunca denemelere girdiler. Ve çocuklar aslında kendilerine bir strateji oluşturuyorlar. Ve diyoruz ki mesela önce kendini güçlü olduğu derslerden başla. Güçlü hissettiğin, iyi yapabileceğini düşündüğün derslerden başla. Çok iyi olduğun oradan başlayabilirsin. Ya da mesela diyoruz ki takıldıkları sorularda uzun süre kalmayın. Turlama tekniğimiz var mesela. Diyorum işte birkaç dakika bir soruyla kaybetmek yerine oraya bir işaret koyup sona bırakmak. Sonra daha tekrar geri dönmek. Ya da mesela o an öğrenci o soruyu görmeyebiliyor. O an çözemeyebiliyor. Zor gelebiliyor. Ve şu psikolojiyle başlayabiliyor. Tamam, ben birinci soruyu yapamadım. İki de zor geldi. Üç, bu sefer diyor ki bu sınavım çok kötü.
0: Evet, hepsi zor geliyor bana ya dönüyor evet, iş değil mi?
1: Aynen öyle. O zaman ben bu sınavı yapamıyorum diyerek aslında çok kolay kalem bile oynatmadan bazen çocukların sorabileceği sorular oluyor, çözebileceği sorular oluyor. Dolayısıyla diyoruz ki heyecana kapılmayın, geçin, bir sonrakine geçin, sonra tekrar geri dönün. Dolayısıyla hem böyle bütün soruları görmüş olursunuz, yapabileceklerinizi görmüş olursunuz. Ya bir soruyla uzun süre vakit kaybetmeyin. Bunu öneriyoruz genelde. Turlama tekniğini çocuklara öneriyoruz. Ve güçlü oldukları derslerden başlayabilirler.
0: Her iki öncelikle. Sınav içinde mi? Her iki oturum içinde evet. bunu öneriyoruz?
1: Evet, evet. Mesela ikinci sınavda AYT dediğimiz sınavda çocukların 180 dakikaları var. Ve sadece kendi alanlarını çözmek istediklerinde. Mesela bir sayısal öğrencisi fen bilimleri ve matematik testlerini çözecek. Ve toplam 80 sorudan sorumlu olacak. Hı-hı. Aslında çok 3 saat zaman dilimi, uzun bir zaman dilimi görünüyor ama çocuk çözmeye başladığında 180 dakikanın aslında tamamını kullanmaya başlıyor. Bunda da öyle. Çözemediği sorudan geçip tekrar diğerine geçmeli. Yani süreyle ilgili değil. TYT'den tabii ki biraz daha farklı ama her sınav için çözemediği soruyu geçip tekrar geriye dönmenin faydalı olduğunu öğrencilere söylüyoruz. Böyle yapabilirler. Çünkü YKS'de başarı hani çoğu zaman en çok bilenler değil ama sınav süresini en iyi yönetenlerin başarısı oluyor. Çünkü daha fazla neti gelmiş oluyor çocuğun.
0: Şöyle bir mesela buyurun. Zamandan bağımsız herhangi evet. bir sınıfta çocuğa o testi verseniz ve deseniz evet. ki oğlum bunu çöz, kızım bunu çöz, bittiği evet. zaman da gel. Zamana, saate bakma. Eminim evet. o öğrencilerin büyük bir kısmı soruların yine büyük bir çoğunluğunu çözecektir. Ama işin içine stres, bulunduğu farklı ortam, zaman yönetimi girdiğinde başarısızlık evet. riski artıyor. Dolayısıyla evet. dediğiniz gibi aslında hepsini bir arada yönetmek gerekiyor. Başarı da burada saklı. Peki bu iki oturum arasında anne babaların evet. en çok yaptığı şey o. Nasıl geçti diye sormak. Hani hep aynı örneği veriyorum ama sorsanız bir dert, sormasanız bir dert. Yani yüzüne evet. bakıyorsunuz allak bullak. Yani insanın çocuğunun yüzü böyleyken onu yalnız bırakması içine doğru gelmiyor, aklına, beynine, kalbine. Ama bir taraftan da dokunmayın çocuklara diyorlar. Hocam kafamız çok karışık.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında en önemli konulardan bir tanesi. Aileler de bu konuda çok zorlanıyorlar. Onu görüyorum yani velilerden ama şöyle söylenebilir. Yani çocukların bu konuda istedikleri şey gerçekten ailelerin hiçbir şey sormaması değil. Onlardan destek. Aslında önemli olan faktör burada şu. Sonuç odaklı olmak değil, emek odaklı olmak. Emeğini görmekle ilgili. Çok basit bir örnek anlatabilirim. Daha dün yaşadığım için bir öğrenciyle görüşmemde şöyle bir şey oldu. İşte sınavıyla ilgili konuşuyoruz ve başarılı dileklerimi söylüyorum. Dedim ki bu yıl içerisinde ben senin emeklerini gördüm. Çok kritik bir soru sordu ve dedi ki hocam gerçekten emek verdim değil mi? Şimdi burada istediği tek şey şu.
0: Onaylanmak
1: evet,
0: istiyor.
1: Evet. emek verdin ve onaylandın. Yani ben seni onayladım, ben seni gördüm. Dolayısıyla ben senin şu an sonucunla ilgili değil. Çünkü o an farklı bir şey yaşamış olabilirsin, görmemiş olabilirsin ama ben senin emeğini gördüm. Yani bir kıyaslama yapmadan, sınavdan çıktıktan sonra işte kaç boş bıraktın, matematikten kaç tane yaptın, Türkçe'de kaç boş bıraktın, ne kadarını işaretledin, aslında bir önceki sınavında sen deneme sınavlarında daha fazla yapıyordun şeklinde bir sorgulama değil ama nasılsın, bugün sınavımızı bitirdik, tamam sınavın bitti. Ben senin emeğini de gördüm. Yarınki sınava hazırlanalım. Yani çünkü pazar günü bir sınava daha girecek bu çocuk. Yarınki sınavın için şimdi neler yapabiliriz ve nasılsın? Hı hı. Sorusu bu konuda çok önemli. Senin emeğini gördüm ve senin nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü sen benim için başka bir yerdesin. Sonucun başka bir yerde. Hı hı. Evet, sonucumuz olursa hepimiz birlikte seviniriz. Ama olmasa da bundan sonra sonucumuz ne gelirse senin hayatını planlamanda yanındayım demek aslında. Hı-hı. Emeğini görmek.
0: Sonuçlar ne zaman gelecek bu arada? Sınavdan sonraki bekleme sürecini de bir dakika içinde konuşalım.
1: Evet.
0: Orada ne önereceksiniz?
1: Şöyle, sınavlar ÖSYM'nin resmi sitesinde 22 Temmuz'da sonuçları açıklayacağını söylüyor ÖSYM. Ardından hemen zaten bir tercih takvimi yayınlanıyor ve bir 10 günlük süreç içerisinde de, yani bunlar kılavuzla beraber sonradan yayınlanacak ama sınav sonuçları 22 Temmuz'da yayınlanacak diyebiliyoruz. Öyle açıkladı. Ardından tercihler tamamlanacak ve yerleştirme sonuçlarından sonra da üniversite kayıt süreçleri başlayacak. Ama bir tercih süreci, bir 10 günlük bir sürecimiz oluyor.
0: Onu da sınav sonucu açıklandıktan sonra belki arkadaşlarımıza yardımcı olmak için yine yayında buluşur, birlikte konuşuruz.
1: Umarım, çok memnun olurum.
0: Çok teşekkür ederiz. Herkese başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Öğretmenlere de, eğitim kurumlarına da, ailelere de, elbette en önemlisi evet, çocuklara da yolları açık olsun. İnşallah yarın sınavları çok güzel geçsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci diliyorum ben
0: çok
1: de.
0: Çok teşekkür ederiz Nur Hocam. Görüşmek evet, üzere.
1: Görüşmek üzere,
0: hoşçakalın. Kısa bir ara diyeceğiz. Bu defa şimdi gençleri konuştuk, biraz yaşlıları konuşacağız. Çünkü yaşlılarda özellikle süreç içinde hızla eriyen kemik yoğunluğu, azalan kemik yoğunluğu hiç farkına varmadan kırıklara, çatlaklara yol açabiliyor. Nelere dikkat etmek lazım? Bu konuya değineceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlı kavramı gün ve gün değişmesine rağmen 65 yaş üzerindeki hastaları daha çok kastediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji olarak 65 yaş üzeri hastalarda olan problemlerle ilgilenen bölüme bizde geriatrik ortopedi diyor. Son yıllarda bu geriatrik ortopedi çok popüler olmaya başladı.
0: Neden? Yaş ortalamasının artması mı ortalama?
1: Tabii yani? Şimdi sonuçta insan sağlığı, bakım, tıbbın gelişmesi derken ömrümüz çok arttı. Bebek ölümleri, sağlıklı ilerlemeler var filan derken dünyada bir gelişme var. Dolayısıyla yaşlı nüfus çok artmaya başladı. Mesela bu konuda bir şey, benim bilgim şöyle. Mesela şu anda Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde toplumun %13'ü 65 yaşı üzerinde.
0: %13'ü. Büyük bir oran.
1: Büyük bir oran. Ve oradaki literatüre göre bu oran 2030 yılında, yani bundan işte 7 yıl 8 yıl sonra %20'lere çıkacağı söyleniyor.
0: Aslında dünya nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz
1: hocam. İşte dünya nüfusu yaşlanıyor. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatrik oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekleniyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun...
1: Dörtte biri. Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir defa dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeller zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflıyor. Kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler. Basit bir ev için ayağa kayıp düşmeler kırıklara neden olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz de düşsek mesela diyelim, biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Propriosepsiyon diyoruz biz ona. O var. Adellerde bir tonus var, gerginlik var. Adellerin bir güçlü kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemiklerde kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü. Evet, kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz tabii ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozunu da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. O ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Yani neden korumak? Kendisinin lazım? Artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım, değil mi?
1: Tabii çok etmesi lazım. Kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabiliyor. Düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz bir defa zaten yaşlı hasta, dengesini kaybetmiş, adele gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte rahatlıkla düşebiliyor. Düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela, o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin içinin mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz.
0: Loş olmayacak.
1: Loş olmayacak, karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek, birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak, takılacağı,
0: kayacak,
1: zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım, kaygan terlikler kullanmayacak veya ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastik ve terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların evet, çok iyi olması lazım. Gerekirse yoksa yardımcı tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak yaşlar yine de kullanmak istemiyorlar. Hı-hı. Sevmiyorlar. Baston deyince ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Hı-hı. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletler zor artık. Bunlar, zor. Onları da ayarlamak lazım. Zor. Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok tabii, da iyi yollarda tabii, banyo düzenlemesi tabii, çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimalini biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyeyim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz halk tabiri. Ama biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba. Düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları evet, en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı onları en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız. Yani sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor. Yani bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veyahut da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim. Ev, yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük küçük aktiviteler hepsini hayatı iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Çok daha hayat zor. Düzenimizi çok daha fazla değiştirecek, çok anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. Bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever. Yani çok, ne kadar hasta yaşlıysa o kadar, o hastayı o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata dönüyor.
1: Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Biz şimdi geriatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle birlikte bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerinde çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Ve bunlar en tehlikelisi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapıyorsa spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, 1,5 ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğiniz zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybedin. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, işte diyabet gibi, beyin problemleri, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemleri. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hastayı yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hasta ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığına ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabii zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa kalp, ya, böbrek tabii, gibi, diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastayı bir an evvel ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veyahut da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek. Tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak. Tabii.
1: Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için İlla bizim tıbbi olarak ortopedi bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte ne bileyim sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almasın. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı, yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Tabii. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii. Bakım evleri. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalar arasında bir araştırma yapmışlar. Bakım evine gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor. Ölebiliyorlar yani. Onlar bakım
0: evine. Tam tersi düşünülür değil mi? Orada doktor.
1: Aile sevgisi mi? Aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. İyi, orada işte, tabii. Orada yani sonraki İyi bakım olsa belki bir şey olmaz da yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz orada yaşamadık da bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi edilmemesi yeniden harekete geçmesi kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler, doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu üç konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün protez dizaynlarında belli bir noktaya geldik. Yani ortak bütün firmalar, bu protez yapan firma ortak bir noktaya buluşmuş gibi neredeyse. Dolayısıyla dizayn belli olduktan sonra en iyi dizaynı bulmaya çalışıyorlar. Bugünkü dizayn tabii gelişecek, gene gelişecek ama gayet iyi. Eskiye nazaran çok daha geliş. Dolayısıyla komplikasyonlar azaldı. Azalınca memnuniyet arttı. Hasta memnuniyeti arttı. Tabii bu olumlu yönde etki ediyor. Bence protez cerrahisinde, kalça ve de diz protezi en önemli konu endikasyon dediğimiz konu. Yani. Endikasyon demek yani karar verme, doğru karar verme. Teşhisi hastalıkla ameliyat yapalım mı, ne yapalım? Yani buna biz teşhisi koyalım, konservatif tedavi, ya ilaçla mı tedavi edelim, fizik tedavi mi tedavi edelim, gözlemleyelim mi, ameliyat mı yapalım, hangi ameliyat yapalım, niçin yapalım, bunlara iyi bir karar vermek. Bu da bir tecrübe gerektiriyor. Yani bunun eğitimi de gayet iyi artık aldık ve vermeye çalışıyoruz. Biz hocalar olarak da yetiştirdiğimiz elemanlara bu endikasyonu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru endikasyon yapmak lazım. Eğer doğru endikasyonla bir ameliyat yaparsanız, gerçek endikasyonla bir ameliyat yaparsanız hasta memnuniyeti inanılmaz fazla oluyor. Eğer endikasyonunuz biraz hani böyle zorlamalıysa hasta memnuniyeti iyi olmuyor. Amacımız ne bizim? Yani iyi ameliyat yapacağız ama sonra hastayı memnun etmekten sonra, hasta memnun olmaktan sonra yapılan işlemlerden hiçbir anlamı yok yani. Dolayısıyla hastayı memnun etmek demek iyi bir ameliyat yapmak demek. İyi bir endikasyon, iyi bir ameliyat yapmak. Onun için bunlar gelişti, malzemeler de gelişti. Biz de ameliyatları artık iyi yapıyoruz. Komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı. Benim gördüğüm bu.
0: Bunu belirleyen faktörler tabii, siz biraz önce teknolojinin gelişmesinden bahsettiniz ama bu teknolojiye de, bu ameliyata uyumlu hastadan da bahsetmek lazım. Hastanın psikolojisinden tutun da kilosuna kadar başarıyı etkileyen çok faktör var.
1: Tabii şimdi bunları önceden, mesela hiçbir ameliyat yaparken sadece filmine bakıp değerlendirmiyoruz. Hastaya önce bir muayene ediyoruz. Önce bir ortopedik muayene yapıyoruz. Ortopedik muayenede eğer biz uygun gördüğümüz, röntgen alıyoruz, röntgeni de bir araya getiriyoruz, hastanın şikayeti, klinik muayene ve röntgeni bir araya getirdikten sonra tamam bu ameliyat olabilir dedikten sonra bu hastanın incelemesine başlıyoruz. Yani planlama yapıyoruz. Pardon. Şimdi dahili problemleri varsa, kalptir, böbreklerle ilgili problemdir, karaciğer problemlerdir, anemisti falan, bütün bu problemleri önce tetkik ediyoruz. Onlarla ilgili risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra da ameliyata geçiyoruz. Bu psikolojik de önemli. Mesela psikolojisi bozuk olan insanla ameliyat yaparken iyi düşünmek lazım. Yani iyi, çok çok iyi. Tamam, psikolojisi bozuk olan insan ameliyat olmaz diye bir kural yok ama işte bunlarda endikasyona biraz daha farklı. %100 endikasyon olmadan kolay kolay dokunmamak lazım. Dolayısıyla bu yan faktörlerin hepsini hesaba katıp ondan sonra bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çok şişmanlarda ameliyat yapılır mı? Zayıfla diyor, zayıflayamıyor insanlar.
0: Nasıl hareket edemedikten yani sonra zaten.
1: Hareket edemiyor. Yemesin, içmesin. Doktor bey su içiyorum gene şişmanım diyor. Bilemiyorum tabii ne yiyip ne içtiğini ama sonuçta kilo vermek zor olabiliyor. Esten bu kilolu alsa git kilo ver. 5 kilo ver, 10 kilo ver, öyle gel ondan sonra yapayım derdim. Şimdi artık kilo vermeleri tavsiye ediyoruz. Ama çok kilolu fakat veremeyen insanlarda da o zaman diyoruz ki riskleri göze alıp, çünkü şişman hastalarda, diyabetli hastalarda, anemik olan hastalarda enfeksiyon riski biraz daha artıyor. Hmm. Başka problemler de doğabiliyor. Dolayısıyla bunları minimuma indirecek şekilde duruma getirdikten sonra ameliyat yapmak istiyoruz ama veremiyorsa, çok da kiloluysa, bazen şişmanlarda bu ameliyatları yapıyoruz.
0: Yine niye yapmıyoruz? Zaman geçiyor, daha da riskler artıyorsa.
1: Tabii o zaman bu sırada dizde de, kemik deformitesi, eklem deformitesi daha da fazla artarsa, kasılmalar, yani biz ona kontraktür diyoruz, yani kasılmalar artarsa, dahil edilecek ameliyatların da bizim için de zor, hasta için de zor olabiliyor. Dolayısıyla bu gecikmeleri engellemek için bazen erken ameliyat yaptığımız durumlar da var. Şu anda teknoloji olarak iyiyiz. Yani protez cerrahisinde iyiyiz. Tabii biraz tecrübe önemli burada. İster istemez yani ister istemez. Şimdi tecrübesi az olan. Sizin yemek yapmanız gibi ya. Şimdi pilavı herkes güzel yapabiliyor mu? Ne bileyim ya, öyle düşünüyorum ben.
0: Evet, doğru.
1: Yani sonuçta bir tecrübeyle daha da insan yapar hale geliyor. Onun için tecrübeli ellerde şimdi protez cerrahisi güzel bir tedavi oldu. Hatta bizim kalça protezi 100 yılın protezi. Yani 100 yılın cerrahisi olarak geçmişti.
0: Ne demek hocam 100
1: yıl? Yani son 100 yılda yapılan ameliyatlar içinde hastaların en çok memnun olduğu, en çok yüz güldürücü ameliyat seçilmiş.
0: Yani sonuçları itibariyle
1: bakıldığında evet. Hasta memnuniyeti açısından yürüyemeyen, çok ağrısı olan, aksayan, toparlayan bir insana bir ameliyat yapıyorsunuz, ağrı gidiyor, toparlama gidiyor, aksama gidiyor. Günlük fonksiyonları yapamadığı fonksiyonu yapar hale geliyor. Dışarı çıkıyor, yani camiye gidiyor, ne bileyim bahçeye gidiyor, seyahat yapıyor. Bu çok mükemmel bir şey yani.
0: hastanın yeniden sosyal hayata doğması gibi bir şey bu. Tabii, yani evden
1: kesinlikle öyle. Evden hiç bir iki adım dışarı atamayan, işte bakkala gidemeyen, komşuya gidemeyen insanlar dışarı çıkıp tek başına gezmeye başlıyor. Başkasının kontrolünden kurtuluyor.
0: Bu başarıyı arttıran ameliyat sonrası kişisel olarak hastanın yapması gerekenler de var mı hocam?
1: Tabii ki var. Bir defa bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirecekler. Mesela ameliyattan sonra bizim için tabii baştan da konuştuk. Özellikle geriatrik hastalarda hastane öncesi, hastane sırası ve hastane sonrası. Hastane sonrası dediğimiz olay da rehabilitasyon, hasta bakımı çok önemli. İyi bir rehabilitasyon vermek lazım. Biz onlara egzersiz programları veriyoruz veya da fizyoterapistlerin kontrolüne veriyoruz. Hareketler, o nasıl oturacaklar? Nasıl kalkacaklar, ne kadar yol yürüyecekler, ne zaman spor yapacaklar, ne zaman banyo yapacaklar, bunları biz onlara teker teker anlatıyoruz. Onları harfiyen yerine getirmesi lazım. Anormal bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Bazı şeyler mesela kalça protezi yaptığımız hastaya diyoruz ki bacak bacak üstüne en az 3 ay 4 ay atmayacaksın. Mesela ben hastama hani namaz konusunda mesela ben oturarak kılın diyorum. Yani zorlamayın. Evet kılabilirsin belki namaz ama biraz yani zor olabilir. Yani onun için hoplama zıplama yok. Yani kontak sporlar yapmayın diyoruz mesela. Şimdi ben illa bisiklete bineceğim diye bile binme diyoruz ama illa bineceğim diyorsa bin, kısa mesafe bin diyoruz. İşte futbol, voleybol falan bu tür tenis bunlar
0: bu, çok hoşuma gidiyor. Bu ömür boyu lazım. Mu böyle yoksa bir süre mi? Böyle?
1: Tabii ki ömür boyu böyle. Sonuçta biz oraya insan yapısı orada var. Bütün insan yapıları eskiyor, bu da eskiyor. Protezlerin de bir ömrü var. Ömrü de şöyle, öyle bir ömür yok. Yani ömür var derken yani bir buzdolabı aldınız. Ne kadar ömrü var buzdolabının? Cevabı. Yani değişebiliyor yani.
0: Tabii değişiyor. Kullanıma göre tabii
1: ki değişiyor. Kullanıma göre değişiyor. Kaliteye göre değişiyor. Değişiyor. Şimdi çok iyi dizayn edin bir protezi kullansa ömür artıyor. Çok iyi bir ameliyat yaparsa ömür artıyor. Hasta çok iyi kullansa ömrü artıyor. İlla şu kadar ömrü var demiyoruz. Bir enfeksiyonla bir sene sonra problem oluyor mesela. Öyle ameliyatlar var. Bundan işte 40 yıl önce yapılmış. Geliyor bize. Görüyoruz başkası tarafından yapılmış. Hala fıstık gibi ameliyat yani devam gayet gün devam ediyor ama öyle. Yani bir ortalama ömür vermek çok zor ama yani yine de biz hastalara şu an diyoruz ki vallahi en az 15-20 şansını giderse 30 sene çok rahat rahat götürürsün bunu diyoruz.
0: Problem
1: yani,
0: çıkmadan.
1: Problem çıkmadan götürürsün. De, hakikaten son dizaynlar iyi gidiyor yani.
0: Beslenmeyle ilgili bir şey eklemek gerekir mi bu sonrası sürece hocam?
1: Beslenmeyle ilgili bir şey normal gıda. Hı-hı. Benim sistemim o. Ben ekstra şey verilmeyi sevmiyorum. Normal gıdasını alacak bir insan. Normal neyse gıdası o. Yani fazla bir ilave bir şeye gerek yok.
0: Peki. Evin düzenlenmesi kırık olmasın önce. Ama şunu da bilelim ki bir kırık olursa şimdiki teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bizi yatağa mahkum kalmaktan kurtaracak. Sosyal hayat içinde varlığımızı devam ettirecek alternatifler sunuyor.
1: Sunuyor. Tabii sunuyor. Yani biz cerrahi. Şimdi kalça kırıklarında iki türlü ameliyat var. Bir çivileme ameliyatı ve bir protez ameliyatları var. Her hastaya çivi, her hastaya protez yapılmaz. Uygun hastaya çivileme yapıyoruz, uygun hastaya protez yapıyoruz. Protez yapılanların şöyle bir avantajı var. Erken ayağı kaldırıp bastırabiliyorsun. Dezavantajı işte yabancı bir eklem yapmış oluyorsun. Enfeksiyon riski biraz daha yüksek. Bazen bu hastaların biraz daha morbid dedim yani genel sağlık durumuyla ilgili bozulma daha fazla olabiliyor. Ama her zaman şöyle bir de düşüncemiz var bizim. Hastanın kendi kemiği her zaman protezden daha iyidir. Eğer kendi kemiğini kaynatabilirsek onu uygun eski haline getirebilirsek onu tercih edin. Bu da azıcık çivilemelerle oluyor. Hı. Ama bazı kırıklarda hemen şimdi kalça kırıklarının bazılarında protez yapıyoruz. Bazılarında çivileme yapıyoruz. Biz onun indikasyonunu biz veriyoruz. Şimdi burada tabi bunu anlatmak kolay olmayabilir. Hı. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Çivilemeyle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Son dizaynlardaki çivilemeler gayet iyi. Tek bir şey var işte mümkün olduğu kadar kuralına uygun bir şekilde ameliyathanede kuralına uygun ameliyathane malzeme şartlarında ve bilgiyle bunu yapmak lazım.
0: Sonrasında da yine hastane.
1: Yani birçok hastanemizde bunlar başarıyla yapıldığını söyleyebilirim. Hmm. Meslekler bu konuda
0: yetişti. Türkiye bu anlamda iyi bir ülke mi hocam? Yani bu kalça protezi ameliyatlarında ya da çivileme ameliyatlarında iyi bir ülke mi?
1: Bence iyi bir ülke. Bence bir iyi ülke.
0: Türk hekimlerine güvenebiliriz.
1: Türk hekimlerine rahat. Hele ortopedistlere ben güveniyorum. Herkes de güvensin bunu söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Rica
0: sağ
1: ederim,
0: olun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.

0: Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yeni bir sağlık krizi büyüyor. Aşırı kalabalık çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi deri hastalıkları ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Kanalizasyon sularının, çöplerin ve atıkların çevrelediği alanlarda kurulan çadırlarda yaşam giderek zorlaşıyor. Yerinden edilen aileler güvenli bir yer bulamadıkları için sağlıksız koşullarda kalmaya mecbur oluyor. Sıcak hava, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerine ulaşamamak özellikle çocuklar arasında cilt rahatsızlıklarını artırıyor.
1: Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Yaşadığımız kamplarda çok sayıda yerinden edilmiş insan olduğu için hastalıklar da yayılıyor. Oğlum etkileyen durum gibi veya başka cilt hastalıkları hızla yayılıyor.
0: Sahra hastanelerinin dermatoloji klinikleri her gün yüzlerce hastayla dolup taşıyor. Doktorlar bilinen deri hastalıklarının artık daha ağır seyrettiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler nüfusun büyük bölümünün tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğunu ve temel hizmetlerin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını bildiriyor. Atıkların biriktiği bölgelerse kemirgen ve böcek popülasyonunu artırarak sağlık risklerini büyütüyor.
2: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
0: Atı bir an tökezledi. Ünlü jokey kendisini piste yerde buldu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Atlar virajı dönmek üzere. Ankara'da at yarışlarında talihsiz bir an yaşandı. 5. yarış koşuluyordu. Atlar burun buruna gidiyordu. Orta kulvardan erişmiş. Lider atı isimli safkan bir an tökezledi. Ünlü jokey Gökhan Kocakaya sert şekilde yere düştü. Dört nala koşu sırasındaki olay yürekleri aza getirdi. Düşen Kocakaya'ya hemen pistte ilk müdahale gerçekleştirildi. Tecrübeli jokey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
3: Biz 20 yıldır hala abimin sağ olduğunu biliyoruz. 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum.
0: 20 yıldır kayıp diye aranıyordu. 2006'daki kazada öldüğü ortaya çıktı.
3: 20 yıldır siz bize neden bulmuyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz be insaf.
0: Nüfusta Yeşilçam filmlerini aratmayan akıl almaz ihmaller zinciri yaşandı. Sağ görünen kişinin öldüğü 20 yıl sonra anlaşıldı.
3: Neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır bu adam kütükte sağ gözüküyor.
0: Engin Kaya 3 Kasım 2006'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti ancak ailesine hiçbir haber verilmedi. Yakınları onu 20 yıldır umutla her yerde aradı ama bir türlü bulamadı.
3: Bir insan öldüğü zaman ölüm evrağı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe bildirip de böyle bir şahıs ölmüştür diye kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber etmiyorsunuz.
0: İhmal bununla da sınırlı kalmadı.
3: Külyoz, kimsesizler mezarlığına gömülmüş abim. Biz mezarı da bulamıyoruz.
0: Kardeşi abisinin ölümünün şüpheli olduğunu belirtiyor.
3: Bu işte bir şahibe var. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.
0: Aile yaşadıkları mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu.

0: Motorcunun oraya yanıyor abi.
1: Balat'ta yangın paniği yaşandı. Alevler yükseldi. Gökyüzünü kara duman kapladı. Yangın Yavuz Selim Mahallesi'nde yabancıların işlettiği motosiklet tamirhanesinde başladı.
2: Yandan bir çıktım. Her yer alev içinde, sokakta yanıyordu. Sokak göz gözü görmüyordu ve çok sıcaktı. Biz direkt çıktık.
1: Elektrik tesisatından çıkan alevler kısa sürede büyüdü, yandaki binaya sıçradı. Yangında dükkanın önündeki bir araç hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Yangında motosikletler kullanılamaz hale geldi. Tamirhane de küle döndü. Dumandan etkilenen biri ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler yangın için inceleme başlattı. Geri geri giden aracın altında kaldı. Küçük çocuk ayağa kalktı, koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği akıl almaz kaza İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk sokakta bulunduğu sırada geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü çocuğu fark etmedi. Aracın altına aldı. Sürücü durumu fark etti, hemen durdu. Yaşadığı korkunun etkisiyle çocuk yerden kalktı ve panikle koşarak evine gitti. Çevredeki vatandaşlar sürücünün gitmesine izin vermedi. Mahallelinin ısrarıyla çocuk kazaya neden olan sürücü tarafından hastaneye götürüldü.
3: Komşularımız müdahale edip bu şekilde olmaz, çocuk iç kanama geçirebilir, hastaneye götür deyince adama baskı yapıldı. Adam mecbur kaldı, gitti, çocuğu aldı, hastaneye götürdü.
1: Her iki tarafta şikayetçi olmadı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Adem Bıyık yoldaki tehlikeye dikkat çekti.
3: Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde alternatif güzergah olarak göründüğü için konumda çok yoğun trafik oluyor. Ama çocuklarımız da bu yolda sürekli bisiklet sürüyor. Buradan aşağı kaymaya çalışıyor. Ondan dolayı araçlar da çok hızlı geliyor. Buna bir önlem alınabilirse çok iyi olur.
1: Filipinler'de bulunan bir yanardağda meydana gelen şiddetli patlama, kilometrelerce uzaklıktan görülebilen dev bir kül bulutu oluşturdu. Patlamayla birlikte yoğun kül ve duman gökyüzüne yükselirken çevrede yaşayanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer volkan çevresindeki riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

0: Korku filmi tarihinin hafızalara kazınan karakteri Samara. Halka filminde öne dökülen uzun siyah saçları beyaz elbisesiyle bir klasik oldu. Samara'yı canlandıran oyuncu Dwayne Chase henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarının aktardığına göre genç oyuncu önce ciddi beslenme sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Menenjit ve ağır bir kan enfeksiyonu teşhisi konuldu. Kısa süre sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Chase son dönemde bir karavanda yaşıyor, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Ondan geriye yarım bir hayat hikayesi kaldı.
1: Hayırlı olsun diyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Mesir macunu toplamak için şemsiyelerle yarıştılar. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Devam edecek ve an itibariyle...
0: Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali açılış programı gerçekleştirildi.
2: Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmiş ve burada ebedi alemi irtihal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız.
0: Programda geleneksel mesir macunu dağıtımı yapıldı. Şemsiyeler açıldı, mesir macunu kapma yarışı başladı. Etkinlikte sanatçı Fadıl Aydın sahneye çıktı. Aydın söylediği ilahilerle konsere katılanları mest etti. Festivalde birçok alanda konserlerden seminerlere, çocuk etkinliklerinden kültür gezilerine, atölyelerden sinema gösterimlerine kadar yüzlerce etkinlik olacak. Festival 21 Haziran'da sona erecek.
3: 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u, Zeytinburnu hemşehrilerimizi bekliyoruz.
0: Currently, cervical cancer claims the lives of around. İngiltere'de rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı dikkat çekici sonuçlar verdi. A combination of the vaccine and screening. 1823 yılında kurulan tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre aşı sayesinde yaklaşık 200 kişinin hayatı kurtuldu. İngiltere'de kız çocuklarına HPV aşısı 2008 yılında uygulanmaya başlandı. Araştırma aşı sonrası rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde keskin düşüş yaşandığını ortaya koydu. Almost all cases of cervical cancer. 2020 ile 2024 yılları arasında 20 ila 24 yaş arasındaki kadınlarda hiç rahim ağzı kanseri ölümü kaydedilmedi. Uzmanlara göre aşı uygulanmasaydı aynı dönemde yaklaşık 23 ölüm bekleniyordu. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Peter Sassieni tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmaya göre 12 ve 13 yaşında aşılanan çocuklarda 30 yaşından önce hastalıktan ölme riski neredeyse sıfıra indi. When aged 12 and 13. It's estimated that by mid-2019, İngiltere'de her yıl yaklaşık 3300 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Vakaların %99'undansa HPV virüsünün sorumlu olduğu düşünülüyor. Kanser Araştırmaları İngiltere Vakfı bulguları inanılmaz bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. When girls aged between 11 and 13 were first offered the jab. Ancak uzmanlar aşılama oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelerin altında olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere hükümeti ise 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedefliyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 29, Bursa 25, Konya 24, Afyon 20, Denizli 26, Antalya 28, Adana 30, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon 24, Kayseri 25, Erzurum 26, Gaziantep 30, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
8: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Şeytanın hileleri. Ahmet Mekki Efendi buyurdu: "Ey insanlar, biliniz ki insanın üç büyük düşmanı var. Birisi şeytandır ki damarlarda dolaşır. Günaha sokmak için gece gündüz uğraşır. Lakin bunun zararı azdır diğerlerinden. Bilgisiyle kurtulur insan bunun elinden. Zira bir günah için bir kez gelir herkese. Eğer aldatamazsa verir başka vesvese. Evvela her kişinin zaafını tespit eder. Mesela çok ibadet yapıyorsa şöyle der: niçin bu kadar çok ibadet yapıyorsun? Allah ibadetlere muhtaç mı sanıyorsun? Ne kadar çok ibadet yapsan da ihlas ile bir gözünün şükrünü ifaya yetmez bile. O ihsan etmedikçe cennete giremezsin. Öyleyse bu kadar niçin zahmet çekersin? Şeytan böyle der ise şöyle cevap veririz: evet, muhtaç değildir ibadete Rabbimiz. Velakin ibadete benim var ihtiyacım. Çünkü ben kul olarak her an ona muhtacım. Ne kadar çok ibadet etsem de kendisine, kulluğumu tam yapmış olamam ona yine. Bu sefer şeytan der ki, ama sen henüz gençsin. İbadette ne kadar çok acele edersin. Önce dünya işini düzene koy, rahat et. Yaparsın daha sonra çok amel ve ibadet. Buna karşı deriz ki, evet ben henüz gencim. Lakin bilmiyorum ki ne gün gelir ecelim. Ben bugünün işini bırakırsam yarına, ne bahane bulurum mahşerde Yaradan'a. Şeytan der ki, haklısın, ecel belli değildir. Her taati acele yapmak daha iyidir. Bunun için namazı çabuk çabuk eda et. Böylece az zamanda yaparsın çok ibadet. Bu sefer de şeytana şöyle cevap verilir: aceleden maksadım elbette bu değildir. Her taatin şeklini bildirmiştir dinimiz. Doğru yapılanları kabul eder Rabbimiz. Hiç hatasız olarak yapılan az ibadet, hatalı çok taatten üstündür daha elbet. Bu sefer şeytan der ki, sen çok iyi bir kulsun. Her bir ibadetini kusursuz yapıyorsun. Bu sebepten herkese göster ki amelini, herkes sana bakarak düzeltsin her halini. Onun bu hilesine şöyle cevap verilir: İnsanların görmesi hiç de mühim değildir. Ben ibadet yaparım Rabbimin emri diye. Niçin göstereyim bunu ondan gayriye? Benim ibadetimi görse de çok insanlar, hatta beğenseler de bana ne fayda sağlar?
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi teala hani buyuruyorlar ki, reddedilmemek için Allah-u Teala'ya itaate devam etmek saadetin. Tövbesinin kabul olacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek ise şekavetin alametidir buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi teala aleyh.
1: Şekavet ne demek?
2: Şekavet isyan, yani isyan. Allah-u Teala korusun fıskın, günahkarın, kafirliğin.
1: Dinleyicilerimiz var efendim, telefon ilk dinleyicimizle görüşelim. Hazır galiba. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
1: Aleykümselam.
3: Hayırlı cumalar.
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Hocam öncelikle bu cuma günü mübarek vesilesiyle sizden bir kıymetli duanızı ikram edeceğim. Eşim, ailem için ve sevdiklerim için.
2: Allah-u Teala size de, ailenize de, sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
3: Amin inşallah hocam. Allah-u Teala razı olsun. Amin. Hocam öncelikle 3 sualim var, hızlı hızlı soracağım vaktimiz almadan. Hocam öncelikle şimdi 3 tane benim kızım var. Kızlarım birisi büyükse ikisi daha böyle oyun açığında. Maşallah. Şimdi hocam böyle bir namazımızı eda ederken ben farkında olmadan bazen farkındayım bazen farkında değilim. Biz namazdayken böyle kendilerinde oyun halindelerken öğretmiş olduklarımız bazı dua ve ilahileri okuyorlar. Biz de böyle namaz içinde mutlu oluyoruz ama hani namazımız böyle bazen tebessüm ediyoruz dişlerimiz görünmeden. Acaba kulağımızı bir anlık oraya vererek böyle evladımızı dinlemek namazımızın bozulmasına vesile mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da aynı namaz halindeyken bazen secdeye vardığımızda bizi böyle bir oyalar gibi oluyorlar, oyun istiyorlar. O anda böyle elimizi tutup kenara almak hani secdeye gittiğimiz yerden sağ tarafa veya sol tarafa çektirmek namazımıza mani mi? Bir de üçüncü sualim hocam biliyorum hani rüya tabiri yapmıyorsunuz ama ben de çok rüya gören bir insan değilim. Burada benim bir patronum var, onu gördüm. Müsafaha ettik rüyamda. Ya sadece bu ne manaya geliyor? Sizden rahat bana rica etsem. Çok etkilendim çünkü de. Onun peki, için selavat getirdi. Teşekkür ederim. Allah-u Teala razı olsun.
1: Amin. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm. Hayırlı günler Mustafa Bey.
1: Aleykümselam. Buyurunuz efendim.
4: Ben hocam sorularım olacaktı.
1: Tabii başlayayım.
4: Önce dua istiyorum kendim için, çocuklarım için, ailem için.
2: Allah-u Teala iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefese de iman selameti versin, ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
4: Amin hocam. Sizi çoktan beri dinliyoruz. Allah razı olsun sizin amin sayenizde. Bir şeyler öğrendik. Yapmaya çalışıyoruz. Hocam namazda durduğum zaman Fatiha suresini okuduktan sonra tam bu sure okuyacağım zaman bir yarım dakika veya daha fazla bir kafamda Zammı sure aklıma gelmiyor yani hangisini okuyacağım. Bunu bir namazıma bir zararı olur mu? Onu soracaktım. Bir de şey soracaktım. Öğlen namazında camiye gidiyoruz mesela. Kerahat vakti diyor yarım saat. Ama bakıyorum insanlar namaz kılıyor. Bunu bazen anlayamıyorum. Bunları açıklar mısın hocam?
2: Peki efendim.
1: Peki, sağ ol hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Cuma günün hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun ve son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Yarın da üniversite sınavı var.
2: Evet.
1: Ne yapacaksın? Çocuklar
2: giriyorsun
1: dua bekliyorlar.
2: Giriyorsun herhalde.
1: Yok, beni almıyorlar.
2: Almıyorlar.
1: Geçen hafta demiştim emeklileri almıyor.
2: Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin. Neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak hayırlı muvaffakiyetler, hayırlı neticeler ihsan eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki bir işe başlasak veya bir üniversite imtihanına girsek, lise imtihanına girsek, burada kazanamasak veya kazansak, bunun ikisi de imtihandır. Kazansak bizim için aynı şekilde hayırlı olandır inşallah, eğer sebebine yapışık niyetini şey yaparsak. Ben çok kazandım diyerek kibre ucuba kapılırsak o da felaket olabilir. Peki kazanmasak, hakkımızda hayırlıdır deyip düşünmesek, isyan etsek, o kadar çalıştım da işte şu çocuk benden daha aşağıda, o kazandı falan filan diyerek isyan ederse felaket. Ama Rabbim böyle takdir etmiş, ben sebebe yapıştım ama demek ki takdir etmemiş. El hayru fîmâ vakâ derse ona da hayırlı mübarek olsun. Onun için mutlak şekilde ben şu sebebe yapıştım ve netice itibariyle bu muhakkak olacak, yok. Efendim peki siz zaman zaman anlatıyorsunuz, İyi sebeplere yapışan iyi neticeler ulaşır. Doğru, din kitaplarında bu var. Allah Teala rahmet eylesin, biz de Emel abiden bunu çok sık sık duyardık. İyi sebebe yapışan iyi neticelere ulaşır. Şimdi alkol içme sebebine yapışan neticede sarhoş olur, aklı gider, bir sürü felakete sebep olur. Allah-u Teala'nın haram ettiği içkilerden sakınır, mubah ve helal olanları kullanırsa o da iyi neticelere ulaşır. Bu bütün şeyler böyledir. Ama bizim yapıştığımız sebebiyle o iş mutlaka öyle olacak demek değildir. Bizim aslında sadece sebepler yapışmaktır. Neticeye Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir diyeceksin, devam edeceksin. Bazen Mustafa'yı görüyoruz biz her gün TGRT'ye gelirken E5'in üzerinde, ben bakıyorum böyle mağazalara, aynı işleri yapıyorlar. Mesela lokanta var, restoran var veyahut da mobilya mağazalar var. Bazılarına bakıyorsun giderken gelirken o restoranlardan bazılarında müşteriyle, bazılarında yok. Aynı yolun üstündeler. Bazı mobilya mağazalarının önünde giren çıkan görüyorsunuz. Bazılarında akşamüstü geçiyorsunuz, yok. Sabah gelirken bakıyorsunuz, yok. Yani efendim işte sebep olarak tamam, işlek bir yerdesin. Müşteriyi gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Rızkı veren Cenab-ı Hak. Böyle durumlarda hep şey hatırıma gelir. Emel abinin Allah'la bir hadise hatırıma gelir de. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin talebelerinden Hasip Bey amca varmış. Allah Teala rahmet eylesin. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri evliya görmek isteyen Hasip'in yüzüne baksın buyururlarmış. Bu zat ne diyelim, kunduracı diyorlar diye, ayakkabı tamircisi. Şeyde bu Kasımpaşa Beyoğlu tarafında bir dükkanı varmış, sonra belediye istimlak etmiş, orası yıkılmış, evi de Beylerbeyi'ndeymiş. Oraya gidiyor Emel abiler, birkaç arkadaş da beraber dediler, Hasip Bey amcayı ziyarete gittik. Ki o zaman dedi oralarda aynı şekilde yukarıda ağaçların arasında bir ev var, orada da başka ev falan yok dedi. Gittik dedi, hanımefendi demiş çalışmaya gitti, biz de duymadık dedi. Hasip Bey amca dükkan mı tuttun, nerede ki? Yok demiş, takım taklavatı aldı, şu da ileride bir ağacın altına ayakkabı tamir için kullanacak alet edevatı aldı, götürdü, oraya gitti. Takip ettik dedi. Gittik dedi, hakikaten de bir ağacın altında dedi. Takım taklavat dedi.
1: Koymuş. Sermiş.
2: Oturup bekliyor. Selamun aleyküm, aleyküm senin, elini öptük dedi. Merakımızı yenemedik. Efendim hani burada insan yok, ev yok, sokak yok. Neyse. Demiş siz buraya aynı şekilde hani ayakkabı tamiri için lazım olan şeyleri açmışsınız falan, ama biz demiş aklını erdiremedik bu işe.
1: İş yapmamak için sanki.
2: gibi. Cevap veriyor. Evlatlar buyuruyor. Allah-u Teala sebebe yapmış. Ben evden çıktım diyor. Takımı taklavatı aldım geldim. Dükkandasın, ağacın altındasın. Ben de sebebe yapıştım. Yani çıkın dağılın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de rızkı için. Ben de çıktım diyor. Takım taklavatı aldım diyor. Bundan sonrası bana ait değil diyor. Ben sebebe yapıştım, bundan sonrası bana ait değil diyor. Ama müşteriyi gönderecek, bana ezelde takdir ettiği rızık bu kanalda gelecekse, birileri gelecek. Hakikaten gelir. Adam oraya gezmeye gider, ayakkabısı yırtılır. Ya dükkan da yok, bir yeni ayakkabı alacak. Orada bir tamirci var falan, tamir ettirelim falan. Günlük ihtiyacını temin eder mi eder. Belki dükkana gelecek müşteriden daha fazla müşteri göndereceğine bak. Daha fazla. Onun için o söz çok önemli. Ben Rabbimin emrine ittiba ettim. O benim vermiş olduğum rızkı ben çeşitli sebeplerle dağıttım. Dolayısıyla siz de bu sebeplere yapışın. Ben de yapıştım diyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Ben bana düşeni yaptım.
1: Yüksek bir anlayış ama.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi hani dedin, üniversite imtihanına giriyor, lise imtihanlarına giriyorlar falan. Sebebe yapıştın mı yapıştın. Çalıştın mı çalıştın. Girmeden önce bir Fatih, üç ihlas oku. Peygamber Efendimiz'e işte Eshab-ı Kiram'a din büyüklerin ruhlarını hediye et. Onların hatırı hürmetine. Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle diye gir. Gerisine de karışma. Efendim yüksek puan aldın, az puan aldın. Olabilir. Kazandın veya kazanmadın. Kazanırsan şükret. Kazanmazsan sabret. Belki hakkında başka bir şey hayırlıdır diye. Onun için mutlak şekilde kazanamadım. Öldüm, bittim, hayatım bitti. Niye hayatım bitecek be arkadaşım ya? Niye hayatım bitecek? Her üniversiteyi bitiren branşında aynı şekilde iş mi yapıyor? Ya Mustafa Bey yıllardır mesela. Yani çok kimse bilmez. İrfan Özfatura Bey var. Televizyoncu oldu, gazeteci oldu. Diş doktorudur kendisi. Rahmetli şey vardı, Yalçın Özer. Allah rahmet eylesin. O da doktordu. Gazeteciydi. Türkiye Gazetesi başyazarıydı. Değil mi? Yani o şekilde hani mezun olmuştur, okulu bitirmiştir ama Allah-u Teala şeyde de var, bugün de var mesela. Diyor ki ben diyor işte bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdim. Fakat diyor gönlümde hep vardı diyor. Ben diyor köyden çıktım geldim, işte babam da yaşlandı. Orada araziler vardı. Hep böyle gönlümde derdim işte şu ağacı eksek, şu meyveyi eksek falan filan. Ağır bastı diyor. Ya o bilgisayar mühendisliği falan bırakıyor. Paldır küldür köye gidiyor mesela. Veya hayvancılığa başlıyor. Hayvancılık yapıyor. Olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla efendim benim rızkım. Allah Teala rızka kefilim buyuruyor. Onun için sen sadece sebebe yapışacaksın. Sokağa çık. Yani Allah Teala yarattığı sebeplere yapış. Ha oturduğum yerde efendim diyor ben diyor öyle bir iş ver ki. Hakikaten öyle bir iş olacak. Oturduğun yerde ayda 500 bin lira olacak. Hizmetçin de olacak. Araba da verecekler. Onun şoförün de olacak.
1: Bizim iş işte.
2: Değil mi?
1: Bizim gibi yani olmak istiyor.
2: Allah Allah.
1: Oturduğumuz yerden.
2: Değil mi? Yani. Allah Allah. Bir şey anlattılar. Anlatan arkadaş tabii seneler önce bazen bize anlatıyoruz da olmuş ama. Çünkü yıllarca işte seçim oluyor falan. Diyelim ki A partisi kazanmış. Bir vilayette de işte o vilayette kazanan o A partisindeki milletvekilleri falan. Orada şeker fabrikası var. O sana tabii gidiyorlar, milletvekili devreye giriyor falan. Milletvekili telefon açıyor şeker fabrikası genel müdürüne. Şunu al, bunu al. Ben şeyden biliyorum, Konya'dan biliyorum. Lebalep doluydu yani şeker fabrikasının şeyi de yani personeli falan da. Orada da yani şeyden iltimaslı geliyor. Milletvekilinden istimalı geliyor. Hatta bakan da olmuş adam o vilayetten. Geri çeviremez. Yoksa müdürlük gidecek. Verecek iş de yok. Yani bir yumurtayı 10 kişi taşıyor zaten. Olsun, ha demiş sabah genel müdürün geldi, genel müdürün arabası geldiği zaman bir garajı varmış, garajın önünde bir zincir var, o vazifemiz zinciri kaldırıyor, araba giriyor, kapatıyor, akşam giderken de zinciri kaldırıyor, araba çıkıp gidiyor, işi bu. Neyse aradan zaman geçince bakandan anlı şekilde iltimaslı olduğu için halatır sormak istemiş genel müdür, nasıl demiş, işinden memnun musun? Memnunum anma demiş, bir yardımcıya ihtiyacım var ya. Şimdi ta seneler önce anlatıldıydı bu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani diyor ki bana bir iş ver ama diyor bankamatiklik olsun. Tamam? Ya geçenlerde vardı okuyordu bunu. Belediyede 800 kişi istihdam ediliyor. 400'ü bankamatikmiştim ama işe gelmiyor.
1: İşe gelmeden maaş alıyor.
2: Evet işe gelmeden. Ha böyle bu şekilde böyle iş arayanlar var ama sonları rezil olur. Allah Teala yarattığı sebeplere yapışmalı. Allah Teala emrettiği şekilde helal yoldan kazanmalı ki alın teriyle helal lokma yesin ve helal kazansın inşallah Teala.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Yılan insanı candan eder. Kötü arkadaşsa insanı hem candan hem de imandan eder. Zira kişinin dini arkadaşının dini gibidir buyurulmuştur. İnsan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanımaya elverişli olarak yaratılmıştır. Yaratıcısına ibadet etmek ve ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefs, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder. Din büyükleri, imanın düşmanı dörttür. Sağda kötü arkadaş, solda nefsin hevası, istekleri, önde dünyaya düşkün olmak ve arkada şeytan, imanı almak dilerler. Kötü arkadaş, yalnız insanın malını, parasını çalmak, dünyasını almak için aldatanlar değildir. Arkadaşların en kötüsü, en zararlısı, insanın dinini, imanını, edebini, hayasını, ahlakını bozmaya uğraşanlar, böylece dünyada ve ahiretine, ebedi saadetine saldıranlardır buyurmuşlardır. Ahmet Namıki Cami Hazretleri iyi bir arkadaşın nasıl olacağını anlatırken buyuruyor ki, beraber olunan kimsenin iyi arkadaş mı yoksa kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek hususlar şöyledir. Gördüğünüz kimse sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi bir arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa o kimse kötü bir arkadaştır. Ondan yırtıcı aslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü aslan insanın canını alabilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaşsa insanın hem imanının hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekilmesin. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. İyi arkadaş insanı aşağılıklardan yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaşsa bunun tersini yapar. Herkesle arkadaş olmamalı. Konuşulan kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuşmalı. Kibirlenmemeli ve sırrını da herkese söylememelidir. Herkesin sözüne aldanmamalı. İnsanların sözlerine değil, işlerine bakmalı. Kendi kendine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse, eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne âlâ. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa o zaman çok fenadır. İbrahim bin Ebu Talip Betaihi anlatır. Ebu Bekr bin Kavvam Hazretlerini ziyaret etmek için yola çıktım. Yolda bir kervana rastladım ve onlarla arkadaş oldum. Yol boyunca içkiden ve içki meclislerinden bahsettiler. Ebu Bekr bin Kavvam Hazretlerinin huzuruna vardığımda bana, "Hayırdır ya İbrahim, bu halin nedir?" dedi. Ben de, "Benim halim nasıldır efendim?" dedim. O zaman, "Elinde içki ve aletleri var," deyince, ben de, "Yolda gelirken bir kervandakilerle yol arkadaşlığı yaptım. Onlar devamlı içkiden bahsetmişlerdi. Demek ki konuşmaları bana da tesir etmiş," dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir bin Kavvam Hazretleri, "Evladım, iyi kimselerle bulun. Kötü kimselerden elinden geldiği kadar uzak dur. Çünkü onlarla sohbet dünya ve ahirette yüz karasıdır," buyurdu. İstanbul'da yetişen alim ve velilerden Muhammed Murad Efendi, kendisini sevenlere sık sık şu nasihati yapardı. İlim ve marifet ehli şöyle tembih etmişlerdir ki, üç kimseyle arkadaş olup sohbet et. Birincisi, ilim ehli ve hüner, sanat sahibi olan kimselerle arkadaş ol. Dünya ve ahiret saadetine kavuşman kolay olur. İkincisi, güzel ahlak sahibi kimselerle arkadaş ol. Çünkü böyle kimseler dostun ayıbını görmezlikten gelerek örterler ve bu ayıbını nasihatle düzeltirler. Üçüncüsü, kötü niyetli olmayan, dünyaya düşkünlük göstermeyen, sadık ve ihlaslı olan kimselerle arkadaş ol. Şu üç sınıf kimseden de sakınmak lazımdır. Birincisi, fısk ve fücur ehli olup günah işleyen, nefislerine uyup Allahü Teala'nın emrinden çıkan kimselerdir. Bunlarla arkadaşlık ne dünya rahatı kazandırır ne de ahirette rahmete kavuşturur. İkinci grup yalancı ve hain olanlardır. Bunlarla dostluk acı azaba ve felakete sebep olur. Senden başkasına, başkasından sana söz taşır. Üçüncü sınıf ahmak olanlardır. Bunların sözlerine itimat edilmez. Ne fayda sağlayabilirler ne de bir zarara mani olabilirler. Hayırlı gördükleri şer, faydalı gördükleri zararlıdır. Zararlı gördükleri faydalıdır. Fuday bin İyad Hazretleri, kötü huylu birinin bana arkadaş olmasından ziyade, güzel huylu günahkar birinin arkadaş olmasını arzu ederim buyurmuştur. Davud-ı Tayyi Hazretleri, senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma buyurarak insanları uyarmıştır. Netice olarak kötü arkadaşın her türlüsünden sakınmalıdır. Muhammed bin Fad Hazretlerinin buyurduğu gibi, kötü arkadaş keder ve üzüntüdür.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam şunu da kısaca hatırlatalım da sorular var çünkü. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 25 Haziran'da Aşure günü, bir kere daha hatırlatmış olalım.
2: Allah-u Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin ve Muharrem ayı içerisinde bulunuyoruz. Hani bize gelen maillerde veyahut da aynı şekilde mesajlarda da falan dikkatimizi çekiyor. Yani Muharrem ayı girince dedi, hani Aşure gününe kadar her gün oruç tutmak mı lazım diye bir sual geldi. Öyle bir şey yok.
1: Zilhicce'nin ilk 10 günü gibi anlıyor.
2: Yok. İlk günü Hicri yılbaşıdır. Muharrem'in 10. günü Aşure günüdür. Ama Peygamber tek gün oruç tutmayı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor.
1: Tek Aşure günü.
2: Tek Aşure günü oruç tutmak men edilmiş. 9-10, 10 ve 11. Eğer durumu müsaitse 9-10, 11. günden aynı şekilde tutar. Bazılar soruyor, efendim hilali gördünüz mü? Efendim ilk gün kapalıydı, görülmedi zaten ama ertesi gün görüldü. Yani takvimlerde yazar ama hesaba göre durumu. Dolayısıyla Aşure günde herhangi bir oynama söz konusu değil. Bazılar ahkam kesiyor kendilerine göre. Öyle değil. Hatta bir tane bir şey soruldu falan. Şimdi Maliki mezhebinde yatsının ilk üçte birinde yatsıyı kılmak. İlk Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onu aldığı zaman zaten kitaplarda öyle yazıyor. Üçte birinden sonraya bırakmak haram diye yazıyordu. Sonra günah diye bıraktılar. Aa efendim işte bazıları onu kendi anlıyor. Sormuyor de. Ya aynı şekilde hüküm verme. Önce iyi anla, sonra nakil vazifesi verdirirsen akledersin. O ayrı bir mesele. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde de gece yarısından sonraya bırakmak namazı, yatsı namazını. Hanefi mezhebi tahrimen mekruh diyor. Bu tahrimen mekruh haram demektir. Bazı yerlerde geçiyor. Mesela tahrimen namaz kılması mekruh olan, tahrimen mekruh olan vakitler için haram vakitler ifadesi de geçiyor. Sadece Ebediye kitabında da geçiyor. Çünkü tahrimen mekruh harama yakın. Dolayısıyla İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik gece yarısından sonra aynı şekilde herhangi bir sebep yokken yatsıyı bırakmak haram oluyor, günah oluyor. İmam Malik Hazretleri de üçte birinden sonraya bırakmak aynı şekilde haram oluyor, günah oluyor. Yani efendim ondan sonra kılınmaz demek değildir bu. Çünkü dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bizzat da soru, dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Şey de öyle, akşam namazı mesela hemen evvel vaktinde kılmalı vakit girince. Sonraya bırakmak mekruhtur. Bu bütün vakitler için geçerli. Hepsi için geçerli. Mesela Şafii mezhebinde sabah namazını evvel vaktinde kılmak evladır. Cemaatle kılınacaksa Hanefi mezhebinde güneşin işte yarım saat doğmasına yarım saat kalan zaman içerisinde kılmak. Çünkü her iki vakti de Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde bildirmişti. Başlangıcı bitişi diye göstermişti. Dolayısıyla bir hüküm çıkarmışlar. Şimdi üçte birinden sonra haram oluyor, günah oluyor ya Maliki mezhebinde yatsıyı kılmak. Şimdi bu Haziran'da tavan yapıyor. Yani sen çıkıyorsun minareye, ezan okuyorsun, aşağı iniyorsun. Maliki mezhebine göre yatsının üçte biri gidiyor. Bitiyor yani. E böyle durumlarda önce farzı kılmalı, sünneti sonra kılmalı diye şey ahkam kesmişler. Ya bir tek bu öğle namazına mahsustur. Öğle namazının sünnetini kılmadan farzını kılmışsa, hani yetiştiremeyeceğim diye, sonra baktı ki zamanı müsaittir. Farzdan sonra öğlenin o ilk sünneti kılınabiliyor. Kitaplarda yazıyor. Ama sabahın sünneti kılınmıyor. İkindinin sünneti kılınmıyor.
1: Farzdan sonra.
2: Farzdan sonra kılınmıyor, farzı kıldıktan sonra. Yatsının sünnetinde, ilk sünnette farzdan sonra kılınmıyor artık. Nereden çıkardın sen bunu? E canım işte haram işlemeyelim diye öyle yapıyor. Allah Allah. Senin kafana göre, yoruma göre mi olur bu? Allah Teala nasıl bildirirse öyle yapılır ibadetler. Herkes böyle kafasına göre böyle hüküm verdiği zaman nasıl bidatlar çıkar onu? İşte böyle çıkar, evet. Başka türlü olmaz. Ya ben bilmiyorum de bir kitaba bakmalı veyahut da bilen birisine sormalı diye bir arkadaşım ya. Bu kadın olsun erkek olsun. Çok büyük hata. Yanlış bu. Bak üstünü basa basa tekrar söylüyorum. Bir tek öğle namazına mahsustur bu. Saadeti ebediyede yazıyor. Diyelim ki vaktin daraldı. Hani müekked sünnettir çünkü. Müekked sünneti terk edebiliyorsun. Onu da terk edebiliyorsun. Ama öğle namazın farzını kıldın. Aa bir baktın daha vakit var. Kılabiliyorsun. Yahut da camiye geldin baktın ki sünneti kılmışlar öğlenin. Camide aynı şekilde şeyde şartlarda uygundur. İmam da uygundur. Hoparlörde kullanmıyorlardı. Vakit de girmişti. Cemaate uydun. Yani farzdan başladın. Sen farzı bitirdikten sonra öğle namazın son sünnetini kılabilirsin. Son sünnet diyorum. Özür dilerim. Sünnetin ilk sünnetini kılabilirsin. Ama camiye geldin ikindinin farzını kıldılar. Kalkıp ikindinin sünnetini kılamazsın. Camiye geldin yatsının farzını kılıyorlar. Farzı uydun. Sonra yatsının ilk sünnetini tekrar kılamazsın. Kılınmaz buyuruluyor. Kılınmaz buyuruluyor. Ve hatta sabahın sünneti vacip makamında olmasına rağmen sabahın farzı kılındıktan sonra yani sabahın sünneti tekrar kılınmaz buyuruluyor. Bitti o. Yani kitaba uymak gerekir. Ama efendim bir sevap yok ya. Sevap mı kazanıyorsun? Muhalefet etmek suretiyle günaha mı giriyorsun? Günaha giriyorsun. Yani diyorsun ki Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ve onun varisi olan müştehit alimlere siz anlamazsınız. Siz bana sorun. Bu kılınır. Öyle demek istiyor. Allah'tan ne muhafaza buyursun.
1: Peki gecenin üçte biri nasıl hesaplanır hocam?
2: Gecenin üçte biri Mustafa Bey hesaplanma şekli. Hesaplanma şekli. Şimdi ben takvimi açayım. Mesela şeyde akşam İstanbul için söylüyorum.
1: Evet.
2: 20.47.
1: 21 diyelim.
2: 21'de.
1: 100 olsun.
2: İmsak 3'ü 3. Onda 3'te. 3'te. 21'den 3'e kadar ne kadar zaman var?
1: 6 saat.
2: 6 saat. Böl 3'e
1: 2 saat.
2: 2 saat. 2 saati nereye ekleyeceksin? Akşamın üzerine ekleyeceksin.
1: Yani 21'in üzerine.
2: Akşam namazı 20.47 idi ya.
1: Evet.
2: Yani onun üzerine ekliyorsun.
1: 21 kabul etmiştik onu. 2 saat eklersek 23 olur.
2: Yani 23 olur. 11'de bitiyor. 11'de bitiyor. Bu Haziran'ın 21'inde 22'sinde falan iyice daralıyor. Hani şimdi Almanya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan bize geliyor ya işte evet, yatsı evet, girmiyor falan. Evet. Burada da böyle bir sıkışma oluyor. Bu bölgede de
1: yatsı çünkü mesela bugünkü takvimde 22.50 diyor.
2: 22.50.
1: Dolayısıyla diyor. Biz 23 demiştik. 10 dakika kalıyor arada.
2: 10 dakika. Ezan okuyacak falan olursan 5 dakika. Onun için diyorlar ki parça önce kıl, sünnet sonra kıl. Ya niye öyle söylüyorsun? Farzı kıl tamam, sünneti kılamazsın. Peki efendim ben son sünnette kıldıktan sonra bitirden önce ilk kazaya kalan yatsının farzı diye kılabilir mi? O kılabilirsin bak. İkindinin farzını kıldıktan sonra da kaza namazı kılınır. O olabilir. Onu yapabilirsin. Ama sünneti demezsin ve öyle de hüküm söylemezsin.
1: Bu Maliki taklit edenleri ilgilendiren bir durum.
2: Evet Maliki zamanda. Fakat yani iyice bu daraldığı zaman 2-3 dakikalık bir zaman kalıyor. İşte onu sormuştuk biz o zaman Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh. Yazılı da cevap vardı. Fakat onu bulamadık. Rahmetli Mehmet Oruç da aynı şekilde. Onda toplanıyordu. Kaybettiler ve şey yapamadılar. Ama ben net hatırlıyorum. O zaman ansiklopedi servis vardı. Ansiklopedi servisine bir arkadaş sormuştu. Ya hesap ettik yatsının vakti 3'te 1'i 3-5 dakika bir şey kalıyor. Böyle durumlarda nasıl hareket edilir diye. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle zaruri durumlarda gecenin o 3'te 1'ini bulmak için imsağı değil güneşin doğuşu esas alınır. Mesela burada akşam 20.47, 21 dedik. Peki güneşin doğuşu
1: 5.30 desek?
2: 5.24 gece.
1: Evet.
2: 5.24 gece, 5.30 de. Dolayısıyla 3...
0: 8.30 saat.
2: 8.30. 3'e böl. 3 saatte.
0: 3
2: saatte.
0: O arayı uzatmış oluyor.
2: 3 saat şeyin üzerine koyduğun zaman
0: 12 eder.
2: 12 eder.
0: Yani bir saat falan uzatmış olur.
2: Evet, bir saat falan uzatmış olursun.
0: O arada rahat
2: yani kırılır. Onu kılabilir misin? Kılabilirsin. Bu bir. İkincisi, Maliki mezhebinde de Şafii mezhebinde de gece yarısından sonra namazı kılmak, efendim kendi hemen farzından kılayım. Yok. Mekruh vakit yok ki, şey de yok. Zamanı varsa inç sünnetiyle beraber kılarsın.
0: Yani ilk vakitte kılamadıysan.
2: Herhangi bir seni geciktirecek bir sebep yoksa o vakitte kılmanın da aynı şekilde günah değil. Özrüm varsa. Keyfi dizi bitsin de namazı kılarım diyorsan arkadaş günaha giriyorsun, doğru mu? Mesela vaktin müsaittir, hemen evvel vaktinde yatsıyı kılmak için harekete geçtiğin zaman bu dört mezhepte de aynıdır, hükmü değişmez ki, sadece şeylerini fark etmiş. İmam Malik Hazretleri diyor ki 1/3'ünden sonra, İmam Şafii, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri gece yarısından sonra. Peki gece yarısını nasıl kullanırız? Mesela demin buluruz işte güneşin batışıyla imsa alırız, toplarız, yarıya böleriz.
0: İkiye böleriz bu
2: i̇kiye
0: defa.
2: Böleriz
0: üçe değil zaman. De ikiye böleriz.
2: Onu akşamın üstüne ekledin mi gece yarısı çıkmış olur.
0: Hele bu aralar şey var şimdi, Dünya Kupası falan maçları var. Mesela saat 22'de başlayan maçlar var. O arada hemen devre arasında kılmak lazım.
2: Muhakkak kılmak lazım.
0: Bir ipucu vereyim ben.
2: Tabii. Bitti mi?
0: Bitti efendim, buyurun.
2: Dinleyicimiz sualler sorarken ben de kendimi tutamadım. Çünkü kendi çocuğunda da görüyorsun da torunlarda daha çok müşahede ediyorsun. Çünkü torunda sevme sana ait, eziyeti anas babasına ait olduğu için.
0: Sorumluluk yok.
2: Şimdi üç kızım var diye, yani küçük olanlar diye dua üretiyoruz diye biz şarpınca, mesela bizim şimdi en küçük torun var. Herkes onu şarpın. Tabii tespih çekerken falan görülüyor. Hemen gelince Allah da diyor, Allah Allah başlıyor. Namazda hiç onu soru söyleyin diye takkeyi görüyor babasının başında, Allah Allah Allah diye. Seccadeyi görüyor, onu söylüyor falan. Şimdi sabi, günahsız, öyle bir söyleyiş tarzlar var ki işte orada yani kendi isteyeceğin şekilde bile. Peki tebessüm bir şey etmez. Bu da onu soruyor. Yani dedi, duyuyoruz onu dedi.
0: Ses çıkarmadı müddetçe.
2: Ses çıkarmadı müddetçe bir şey olmaz, zararı olmaz. Bir de namaz kılarken dedi, küçük çocuklar, o da benim çok hoşuma gidiyor, bazen aynı şekilde sesli de olabilir, abdestini tazelemen gerekiyor. Namazda sesli gülersen sadece namaz bozulmuyor, abdesti bozuluyor buyuruyor. Şimdi bakıyor annesine ve babasına, secdeye gidiyor tabii, çocuk onu bilmiyor falan. Annesine babasına böyle şirin görünmek için ufuzun uzanıyor.
0: Secde edeceğin yere.
2: Şimdi dinleyicim diyor ki, böyle durumlarda bunu elle böyle itmenin mahsuru var mı? Ama zarar
0: tutup
2: vermez.
0: Tutup çekmenin mesela.
2: Yok, tek elle aynı şekilde yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Birinci dinleyicimiz işte rüyamda dedi, patronu gördüm, misafa ettim, salavat getirdi falan. İyi alamet, hayır alamettir. Rüyadan anlamıyoruz, tabirinden bilmiyoruz ama hayra yormalı.
0: Hayır.
2: İnşallah Teala Cenab-ı Hak bunun vasıtasıyla ona da hidayet nasip eder. İyi şeyler olur. Son dinleyicimiz namazda zaman diyor, sureyi biraz diyor, hani bir hüküm miktarı uzatmadığı müddetçe bir şey olmaz. Vesvese etmesin. Ve son suali de, öğle vakti camide işte mekruh vakitte namaz kılanlar var. Maalesef yalnız Şafii mezhebinde öyle bir hüküm yokmuş. Belki Şafii'dir diye üstü zannederiz. Ama Hanefi mezhebinde öğleye yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde namaz kılmak mekruh vakitte caiz değildir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Dün ilk kez öğle saatlerinde TGT Haber'de ekranlara taşımıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Yöneticisi Erhan Karal elleri kolları bağlı halde darp edilerek aracına bindirilmiş, ardından kaçırılmıştı. Saatler sonra bulundu. Bu konuya ilişkin son detayları dün yine ilk kez bizlerle paylaşan muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar aktaracak birazdan gün ortasında. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. İstifanın ardında yatan nedenler ne? Süreç nasıl gelişti? Birazdan bakıyor olacağız. Bir operasyon haberinin detayları yine gün ortasında olacak. Adalar ve Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda nedir son durum, ona da bakıyor olacağız. Ve Türkiye-Paraguay maçı sabah 6'da. Tabii geçtiğimiz haftanın ardından bir kez daha yensek de yenilsek de gönlümüz her zaman millilerimizle beraber, elbette bu maçtan galibiyetle çıkmayı bekliyoruz. Dualarımız, dileklerimiz millilerimiz için diyelim ve gün ortasına detaylarla başlayalım. Önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal sabah saatlerinde Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. TGT Haber muhabirleri Hanifi Bayar ve Nermin Geyik hem bulunma operasyonunu hem de son durumu anlatacak. Önce Hanifi Bayar'a dönelim. Dünden bu yana saat saat neler yaşandığını bir kez daha dinleyelim. Evet Hanifi Bayar, söz sende.
1: Gülden, öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulunduktan sonra tedavisi için Tuzla Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Dakikalar önce Tuzla Devlet Hastanesi'nden Kartal'daki Lütfi Kırdar Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kez daha söyleyelim, Erhan Karaal dakikalar önce Tuzla Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Lütfi Kırdar'a sevk edildi. Tedavisi orada devam edecek. Yaklaşık 35 saat boyunca kaçırılmıştı ve 35 saat boyunca Tuzla'daki atıl olan bir fabrikada tutulmuştu. Cep telefonundan gelen sinyali polis ekipleri adım adım takip ettiler ve şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri önce çevre güvenliğini aldılar o atıl fabrikanın çevresinde. Daha sonra ise içeriye girdiklerinde Erhan, buradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal elleri ve kolları bağlı bir şekilde duruyordu. Çevresinde de 6 şüpheli yer alıyordu. Polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldılar ve oradan kaçırılan kişi olan Erhan Karaal'i çıkarttılar ve tedavisi için hastaneye getirdiler. An itibariyle soruşturma devam ediyor. Soruşturmada tam 8 gözaltı bulunuyor. Dün 2 kişi gözaltına alınmıştı ve bugün sabah saatlerindeki o kritik operasyonda da 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Neden kritik operasyon diyoruz? Çünkü her geçen dakika yeni bir detaya ulaşıyoruz bizler. Tam öldürecekleri esnada, bir kez daha söyleyelim, kendi evinin önünden ailesini beklerken, sahilde yürüyüş yapmak için ailesini beklerken kaçırılan kişilerce öldürülmesi için hazırlık yapılan Erhan, buradaki İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı tam öldürüleceği esnada polis ekipleri o fabrikaya girdiler ve şüphelileri etkisiz hale getirdiler ve oradan kurtardılar kaçırılan kişiyi. Bir kez daha söyleyelim,

0: Tam öldürecekleri esnada polis ekipleri müdahale etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı ve 35. saatte Erhan Karaal bulunduğu sağ bir şekilde, sağlık durumu iyi ancak saatlerce darp edildiği için maalesef ezikler bulunuyor vücudunda. Tedavisi de Lütfi Kırdar'da devam edecek. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki ifade işlemi devam ediyor. İfade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecekler. Bizler süreci an be an takip ediyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Şimdi Gayrettepe'ye dönelim. Nermin Geyik'ten hem bulunan Karaal'ın durumunu az önce Hanifi de aktarmıştı, hem de soruşturmada gelinen son aşamayı dinleyelim.
2: Evet, kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Gayrettepe Asay Şube Müdürlüğü'ndeyiz şu anda. 8 kişinin, Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişinin gözaltında olduğunu söyleyelim. Aslında en büyük soru işareti Karaal'ın bugün ifade verip vermeyeceği yönünde, ama şunu söyleyelim, avukatından en azından aldığımız bilgiye göre sağlık durumu bunun için henüz elverişli değil. Karaal'ın henüz ilk ifadesi alınmadı. Bugün de ifadesi alınacak mı, bu belirsizliğini koruyor. Çünkü bir yandan Karaal hastanede tedavisi sürüyor henüz. Dolayısıyla hala belirlenmedi, bu soru işaretlerini koruyor. Karaal'ın durumuna göre bugün ifadesinin alınıp alınmayacağı netleşecek. Peki gözaltındaki süreçte neler var diyorsan hemen başlayalım. Şimdi elbette ki ilk önce şununla başlamak istiyorum. Karaal'ın hırpalanmış bir şekilde yerde bulunduğu öğrenildi ve yine başında da bir kişinin silahla beklediği öğrenildi. Dolayısıyla ekiplerin aslında cerrah titizliğiyle yaptığı bir operasyonla Karaal kendisini kaçıranlardan kurtarıldı diyebiliriz. Şimdi peki neler oldu? Bir başa doğru dönelim. Çünkü şu bilgileri edindik aslında. Daha önce Karaal'ın kaçırıldığı bölgede keşif yapıldığını öğrendik. Ve bu noktada Karaal'ı kaçırmaya karışan kişilerin hepsinin İstanbul'da yaşamadığını, farklı illerden İstanbul'a geldiğini öğrendik. Dolayısıyla sadece kaçırma olayı için bu noktaya, yani İstanbul'a geldikleri düşünülüyor. Kaçırmaya karışan kişilerin, yine altını çizeyim, o bölgede, yani Karaal'ın kaçırıldığı noktada keşif yapıldığı da yine gelen bilgiler arasında diyebiliriz. Kaçırılmaya karışan kişilerle irtibatlı olan kişiler de araştırılıyor. Birçok noktaya bakıldı. Neredeyse 20 adrese bakıldı ki bunun içinde Yalova ve Kocaeli de var. Karaal'ı bulmak için yapılan çalışmalarda yaklaşık 20 adrese bakıldı. Zaten Karaal'ın kaçırıldığı andan itibaren sürekli olarak yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani aslında gece boyu yer değiştirmiş Karaal'ı kaçıran kişiler ve bu noktada aslında neredeyse 5. aramada bulundu Karaal diyebilirim. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltında olduğunu söyleyebiliriz. Gözaltındakilerden biri de Karaal'ın başında silahla bekleyen o kişi. Tabii ki yine altını çizelim, silahla başında beklendiği için titizlikle yapılan bir operasyonla kurtarıldı Karaal. Ama o bulunana kadar neredeyse 20 adrese bakıldı ki soruşturmada, araştırmalarda hala sürüyor. Yani ilerleyen saatlerde gözaltı sayısının artmasını da bekliyoruz, bunu söyleyelim. Karaal Tuzla'da bir hastanedeydi, tedavi görüyordu, sevk edilecekti. Dolayısıyla bugün için ifadesi alınacak mı hala belirsiz. Sağlık durumuna göre aslında bu belirlenecek. Ama bir yandan da Karaal'ı kaçıran ve o kaçıranlarla irtibatlı olan kişiler için hala çalışmalar devam ediyor. Neden kaçırıldı? Bu henüz yanıtlanmış bir soru değil. Bir para menfaat ilişkisinden kaynaklı mı kaçırıldı? Para ilişkisinden kaynaklı mı kaçırıldı? Bu henüz yanıtlanmış bir soru değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Ailesine kaçırıldıktan sonra ailesinden para istendiği yönünde bir bilgi de geldi elimize, bunu söyleyebiliriz. Ama şu an için 8 kişi, yine söyleyelim, gözaltında, ama ilerleyen saatlerde o gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz diye ve söz yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nermin Geyik'e de aktardığı önemli detaylar için. Hem Hanifi Bayar'a hem Nermin Geyik'e bu önemli gelişmenin detaylarını bizlerle paylaştılar. Devam edelim. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon yapıldı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
3: hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'yle devam ediyor.
4: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
5: Rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
4: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
6: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
4: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
5: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
4: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
7: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
4: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
7: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Anlı açık, başı dik.
4: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.
3: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
4: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
8: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
4: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında artık son savunmalar alınıyor. Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin mahkemedeki ifadesinde suçsuz olduğunu belirtti. Tekin hakkında somut bir delil bulunması halinde her türlü sonuca katlanmaya hazır olduğunu söyledi.
9: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Savunmasını yaptı. Tutuklu başkan, suçumu gösteren delil varsa cezama razıyım dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar aşamasına gelindi. Duruşma İstanbul Silivri'de yeni inşa edilen mahkeme salonunda görülüyor. Dosyada toplam 200 sanık bulunuyor. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve 704 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş dahil sanıkları 193'ü tutuksuz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin dahil 7 isimse tutuklu. 35. duruşmada mütalaya karşı savunma sırası belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin'indi. Benim hakkımda şahsıma ilişkin rüşvet aldığımı ya da suç işlediğimi ortaya koyan somut delil nedir diyen Tekin, eğer suç işlediğimi gösteren somut ve tartışmasız bir delil varsa bunun sonucuna katlanmaya hazırım ifadelerini kullandı. Dosya kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydarsa tutuksuz yargılanıyor. Tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamlayınca mahkeme heyeti kararını açıklayacak.
1: Kulislerde konuşulan iddialar gerçeğe dönüştü ve beklenen açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevine bundan sonra bağımsız devam edecek.
10: Yapılan şeytanlığa yemin ederim lütfum tutun.
11: Partilileriyle olağanüstü toplandı. Akşam saatlerinde de istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay CHP ile yollarını ayırdı.
12: Bu böyle hani kendi başına karar verecek bir şey değil.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
12: Bunların üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı. Onun dışında altı arkadaşlarımızın da yönetimden alındı. Yani bu arkadaşlarımız ihraç edilmedi. Bu arkadaşlarımızın yönetimiyle beraber feshi söz konusu.
11: Partide deprem etkisine neden olan ihraç kararlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa edeceği iddia ediliyordu. CHP'li meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü toplanan Cemil Tugay, yaşananları gerekçe göstererek aldığı istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Sözlerine değerli İzmirli hemşerilerim diyerek başladı.
13: Son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanıyla birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
11: Yol haritasını çizen Tugay bundan sonraki süreçte bağımsız olacak.
10: Yapılan şeytanla, yemin ederim, lütfen tutun.
11: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP üyeliğinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da istifa eden isimlerden. İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da CHP'den istifa edenler listesine eklendi.
1: Türkiye'de korku salmaya çalışan sokak çetelerinden birine şafak baskını düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukatın da bulunması dikkat çekti.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ülke genelinde korku salmaya çalışan sokak çetelerinden birine operasyon yapıldı. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında 3 avukatın da olduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
14: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım. Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gelinmesini istiyorum.
4: Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sokak çeteleri ve organize suç örgütleriyle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
15: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
4: Gürlek, suç örgütlerinin özellikle çocukları kullanma yolunu seçtiğine dikkat çekti. Örgütlerin yaşınız küçük ceza almazsınız şeklindeki söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
16: Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir.
4: Bakan Gürlek, vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir mesajı verdi.
1: Ünlülere yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e, Berdan Mardini'den Enis Arıkan'a kadar birçok isim gözaltına alınmıştı. 9 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı, 9 ismin de negatif sonuçlandı.
17: Kenan Doğulu!
11: Kenan Doğulu,
18: bence şahane oldu.
11: Enis Arıkan,
19: yola çıksam Mardin'e.
11: Berdan Mardini,
20: hani satın alınan sevgiye alıştırılmış.
11: Yaşar İpek ve birçok ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. Test sonuçları pozitif çıktı.
21: Aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle.
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlenmişti. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek gibi şarkıcılar, iş insanı, ünlü yönetmen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
0: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
11: İş insanı Hasan Vatan, modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı ve manken ve modellerde dahil 9 isim tutuklanmıştı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Kerim Can Durmaz, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Yaşar İpek, Enis Arıkan gibi isimlerinde yer aldığı 13 isim yurt dışına çıkış yasayla serbest kalmıştı. Bugün olsa hakkımı verirmiştim ah bah. Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek ve Mehmet Karcı'nın test sonuçları pozitif çıktı.
18: Bence şahane oldu.
11: Test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaştı. Test yaptırdım ve negatif çıktı. Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum ifadelerini kullandı.
0: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
11: 9 ismin uyuşturucu testi ise negatif çıktı. Aşktan ölen varsa söyle. Yola çıksın.
1: İran'la ABD arasında imzalanan mütabakat zaptının ardından İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney anlaşmaya neden onay verdiğini açıkladı ilk kez. Hamaney başlangıçta mütabakata sıcak bakmadığını ama Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın direniş cephesinin haklarını savunacağı yönünde güvence vermesi üzerine anlaşmaya onay verdiğini söyledi. Hamaney'in bu açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukayı kaldırdığını duyurdu.
11: İmzalar atıldı. ABD-İran arasında mutabakat sağlandı. Anlaşma sonrası İran'ın dini lideri Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney anlaşmaya neden onay verdiğini ilk kez açıkladı. Devlet medyasında yayımlanan mesajında Hamaney, İranlı yetkililerin sürece iyi niyetle yaklaştığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise anlaşma için yoğun çaba gösterdiğini öne sürdü. Hamaney ilk başta ABD ile yapılan mutabakata karşı olduğunu söyledi. Sözlerine devam etti.
13: Prensip olarak mutabakata ilişkin farklı bir görüşe sahiptim. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla hem kendi adına hem de konsey üyeleri adına İran halkının ve direniş cephesinin haklarını savunacağına dair bana açık güvence vermesi ve bu sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle onay verdim.
11: Hamaney ABD'ye uyarıda bulundu. Amerikan tarafının zorbalığına müsamaha gösterilmeyecek dedi.
13: Amerikan tarafının zorbalık yapmaya kalkışması halinde buna müsamaha gösterilmeyecek. Bu andan itibaren biz de belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz. Ancak gelecekte yapılacak herhangi bir yüz yüze müzakerenin düşmanın bakış açısının kabulü anlamına gelmeyeceği açıktır.
11: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la imzalanan mutabakat zaptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı.
2: All right. Good morning everybody.
11: ABD Başkan Yardımcısı Vance mutabakat süreciyle ilgili konuştu. Vance, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
13: Hiç kimse başka bir ülkenin meşru müdafaa hakkını elinden alamaz. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Ancak temelde İsrailliler de herkes gibi bu varis sürecine saygı duymak zorundadır. Çünkü bu süreç hem onlar için hem de tüm bölge için son derece faydalıdır.
11: İsrail'e eleştirilerini sürdürdü.
13: 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununa kendi yolunuzla şiddet kullanarak çözüm bulamazsınız.
11: Taraflar bu açıklamaları yaparken sahadan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan paylaşım geldi. CENTCOM, Başkan Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın kaldırıldığını açıkladı.
1: ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata dair ilk teknik görüşmelerin yapılması planlanan İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Burgenstock kasabasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
11: Kontrol noktaları oluşturuldu. Kimlik kontrolü yapıldı. Basın mensupları bile alana alınmadı. ABD-İran arasında mutabakat görüşmesinin yapılacağı İsviçre'de güvenlik alarmı verilmiş durumda. ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından tarafların bir araya gelmeyi planladığı İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Burgenstock kasabasında ise hazırlıklar sürüyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve kasabaya girişlerde sıkı kontroller var. Basın mensupları dahil vatandaşların belirli bir bölgeye kadar ilerlemesine izin verilirken polis bazı noktalarda kimlik kontrolü yapıyor. Müzakerelere katılan delegasyona dahil ve bölge sakini olmayanların kontrol noktalarını geçmesine izin verilmiyor.
1: İngiliz ve İsrail basınında dikkat çeken Türkiye analizi. Uluslararası yayın organları ABD-İsrail-İran savaşı gölgesinde Ankara'nın hem diplomasi hem de güvenlik alanında elini güçlendirdiğini öne sürdü. Yabancı basına göre Türkiye kriz sürecinin en kazançlı aktörlerinden biri oldu.
11: Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran savaşı sona ererken dünya basınının gündeminde bu kez Türkiye vardı. İngiliz ve İsrail basınında yer alan analizlerde Ankara'nın savaşın gölgesinde yürüttüğü diplomatik girişimlerin bölgesel dengeleri etkilediği iddia edildi. İngiltere merkezli Middle East dahi savaşın ilk günlerinde denklem dışında görünen Türkiye'nin kısa sürede masanın en kritik aktörlerinden birine dönüştüğünü yazdı. Haberde Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sayesinde bölgesel nüfuzunu artırdığı ve özellikle sınır güvenliği konusunda önemli kazanımlar elde ettiği öne sürüldü. Analizde ayrıca İran kaynaklı füze tehdidinin ardından Türkiye'nin NATO içindeki stratejik öneminin daha da arttığı değerlendirmesine yer verildi. Yayın organına göre kriz süreci Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini öne çıkarırken Körfez ülkeleriyle güvenlik işbirliklerini de hızlandırdı. Öte yandan İsrail basınında da dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesi, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar dünya gündemini meşgul ederken, Türkiye'nin sessiz ancak etkili bir diplomasi yürüttüğünü yazdı. Kikar gazetesi de Türkiye'nin kriz boyunca belirlediği stratejik hedeflere ulaştığını öne sürdü. Haberde görüşlerine yer verilen Avrupalı bir diplomat, Türkler bölgesel krizleri kendi lehlerine avantaja dönüştürme konusunda uzmanlaştı değerlendirmesinde bulundu.
1: Akaryakıtta sürücüleri sevindiren indirim pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatında 3 lira 96 kuruşluk indirim yapılırken bunun 99 kuruşu pompaya yansıdı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
5: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Sürücüleri sevindiren indirim pompalara yansıdı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan arz talep dengesizlikleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 3 lira 96 kuruşluk indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıyan kısmı ise 99 kuruş oldu.
6: Dünle bugün arasında pompayı doldurmamız 500 lira fark ediyor.
5: İstanbul'da benzinin litre fiyatı 62 lira seviyelerine geriledi. Motorin 64 lira 45 kuruşta, LPG ise 31 lira 99 kuruşta sabit kaldı. İki büyük kentte de benzinin litre fiyatı 64 liranın altına indi. Ankara'da 63 lira 14 kuruş, İzmir'de ise 63 lira 42 kuruş oldu.
1: Havalar ısındı, tabii suya talep arttı. Su fiyatları da zamlandı. Öyle ki sudan ucuz sözü artık anlamsız. Öte yandan Ankara'da su faturaları bir ayda katlandı. Başkentte tükettiği sudan daha fazlasını belediyelere katkı payı olarak ödemeye başladı.
3: eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için hani sudan daha ucuz derdik ama şu anda su daha pahalı.
7: Eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için sudan ucuz denirdi. Ama şişelenmiş su fiyatları öyle bir arttı ki sudan ucuz sözü de tarihe karıştı.
22: Suya 40 lira ödedim. Çok fazla. Normalde büfelerde 10 liradan fazla ödemiyordum. Şimdi 30 liradan hani aşağıda su yok.
23: 1 lirayı aldım hatırlıyorum.
7: Şu an
23: 20 lira. Çok kötü abi.
24: Öğrenci olarak dışarıdan su alırken fiyatlar karşısında biraz şaşkınız. Fazla geliyor bize de alırken. 1,5 litrelik yaklaşık 20-25 lira civarında oluyor.
7: Havalar ısınmaya başladı, su ihtiyaçları da arttı. Hal böyle olunca fırsatçılar da harekete geçti.
23: Yani bana göre 2-3 liraya satılması gereken bir şeyin yani 10 liraya satılması yani aşırı saçma. Diğer markalar 17-18 liradan başlıyor yani.
7: Çeşmeden su içenlerin sayısı azalıyor. Yani giderek daha fazla insan şişe ya da damacana suya yöneliyor. Talep fiyatları daha da yukarı çekiyor.
25: Çocuklar hazır su kullanıyor da ben çeşme suyu kullanıyorum ya. Su içecek duruma artık içemeyeceğiz ya. Şurada boğazımıza bir şey takılsa var ya öyle ölsek kimse yani 15-20 TL diyor bir suya lansa cebimde para yoksa.
26: 20 liralık suyu ben alırsam elimdeki 4000 liralık nafakayla nasıl iyaşe alacağımı, çocuğumla nereleri gezeceğimi düşünür hale geldim.
7: Sadece şişe suyu değil musluk suyunun faturası da yükseldi. Başkentte bir ayda su faturaları 2 kattan fazla arttı. Bu belediyeye aktarılan paradan kaynaklandı. Daha Nisan ayında 34 lira olan bu kalem bir ay sonra 347 liraya çıktı. Yani 10 kat fazla arttı.
27: Benim kuaför dükkanı arkadaşımın ödediği fatura kadar biz fatura ödüyoruz. Bu gidişte duş alamayacağız gibi geliyor.
3: Bence su faturalarıyla da bilmiyorum. Kullandığım su uyuşmuyor. Bence daha fazla geliyor.
28: Bu kadar güzel yağışlar yağdı. Bu artışın nedeni nedir onu bilmiyoruz biz. Açıklama bekliyoruz.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi bir de katı atık ödemesi ekledi. Nisan'da 305 lira ödeyen başkentliye bir ay sonra 705 lira fatura geldi. Su bütçesi 400 lira arttı.
29: Bu kadar abartı fahiş fiyatı normal bulmuyorum ama açıklama tabii ki bekliyoruz.
3: 1000 TL üzerinde geldi. Önce 600-700 civarı oluyordu. Barajlar bildiğimiz kadarıyla %44 dolmuş şu anda. Neden bu kadar yani yükselmesinin nedeni bilmiyorum. Bir de yaz ayı da daha çok kullanım ihtiyacı duyuyoruz.
1: Tarım arazilerinden peş peşe acı haberler gelmeye başladı. Tekirdağ ve Şanlıurfa'da çıkan yangınlarda onlarca dönümlük buğday tarlaları yandı.
11: Sorumsuzun birinin yere attığı sigara izmariti 1001 emekle ekilen 100 dönümlük buğday tarlasını kül etmeye yetti.
30: Baksana şuna. Ha böyle oluyor işte.
11: Alevler Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Karaevli mahallesindeki buğday tarlasından yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında buğday ekili 100 dönümlük tarım arazisi küle döndü.
30: Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80-100 dekar bir alanımızı bu hale getiriyor. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım.
11: Burası da Şanlıurfa Viranşehir'deki bir buğday tarlası. Daha doğrusu tarlasıydı.
31: Şanlıurfa Viranşehir 1. Malısı'da basının yanı.
11: Elektrik tellerinden çıkan yangın 60 dönümlük alanda etkili oldu. Yoğun duman yayıldı. Alevlerin arasında kalan bir traktör de yandı.
31: Traktör de yandı.
11: Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
1: İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir okulun duvarları ardında yaşanan o acı olay hala hepimizin hafızalarında taze. Fatma Nur Çelik öğretmenin bıçaklanarak hayatını kaybettiği, iki öğretmen ve bir öğrencinin de yaralandığı olayın ardından açılan davada karar çıktı. 17 yaşındaki sanık toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5: Öğrenciler öğretmensiz kaldı. Bir çocuksa annesiz. O karanlık olayın failine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tarih 2 Mart 2026, adres İstanbul Çekmeköy. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Furkan Samet Bakalım yanında bıçak getirmişti.
4: Bir öğrenci sınıfa girmiş, öğretmen arkadaşı orada darp etmiş.
5: 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik öğretmeni katletmiş, bir öğretmen ve 15 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak yaralamıştı.
4: Elindeki bıçak alınmış, sonra da yakalanmış.
8: Çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin.
5: Furkan Samet Bakalım Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya cezaevinden Segris üzerinden katıldı. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakalım'a kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yaşı nedeniyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca diğer yaralama suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un yasağı 680 gün sonra kalktı. Platform Türkiye'de yeniden erişime açıldı.
9: Roblox epey mesafe kat etti. Bu içerikleri çıkardığınız takdirde geliştirici yönlerini biz ülkemizde kullanılmasını istiyoruz dedik. Ciddi bir mesafe kat ettiler. Bu kanunla beraber inşallah onu da halletmiş olacağız.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gelişmeleri böyle duyurmuştu. Beklenen oldu. Erişim engeli 680 gün sonra kalktı. Roblox yeniden erişime açıldı. Popüler çevrimiçi oyun ve oyun oluşturma platformu Roblox, 2024 yılının Ağustos ayında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Platform yetkilileriyle Türk makamları arasında yürütülen uzun soluklu müzakereler olumlu sonuçlandı. Bu gelişme, platformun yeniden açılmasını dört gözle bekleyen milyonlarca oyuncu tarafından sosyal medyada büyük bir coşkuyla karşılandı. Erişim engelinin kaldırılmasındaki en büyük etken, Roblox'un Türkiye'nin talep ettiği çocuk güvenliği ve içerik denetimi standartlarına tam uyum sağlamayı taahhüt etmesi oldu. Şirket Türkiye'de resmi temsilcilik açacak, yaş doğrulama sistemlerini daha katı ve şeffaf hale getirecek, ayrıca Türk yasalarına aykırı veya çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikleri 7/24 denetleyecek yerel bir moderasyon ekibi de kuracak.
1: Dünya ünlü şarkıcı Ricky Martin Türkiye'ye geliyor. 11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan Latin Yıldız'ın birbirinden ilginç kulis istekleri de ortaya çıktı.
11: İstanbul Ricky Martin ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya ünlü Porto Rikolu Yıldız Türkiye'ye geliyor. Ricky Martin 11 Temmuz'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarının karşısına çıkacak. Grammy ve Latin Grammy ödülüne layık görülen şarkıcının konser öncesi kulis istekleri de belli oldu. Şarkıcının özel bir oksijen kapsülü talep ettiği, ayrıca Anadolu'nun doğal mineralleriyle uygulanan çamur bakımını deneyimlemek istediği de öğrenildi. 54 yaşındaki ismin ekibi şarkıcının dinlenebileceği, meditasyon ve nefes egzersizleri yapabileceği özel alanlar içinde hazırlıklarını sürdürüyor.
1: İstanbul Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerin hayalleri geleceğe iz bıraktı. Yıl sonu etkinliğinde geri dönüşüme katkı sunmak için atıklardan haritalar, bahçeler yapıldı. Gelin minik ellerin sanatına bakalım.
5: Plastik şişe kapaklarından Türkiye haritası, deniz kabuklarından tavus kuşu, pet şişelerden bahçe yaptılar.
10: Sergimize hoş geldiniz.
12: Burası İstanbul Bakırköy'de bulunan Medeni Berk İlkokulu.
14: Öğrencilerimizin bir yıl boyunca yapmış oldukları, ilmek ilmek işledikleri bir yolculuğun meyvelerini topluyoruz.
12: Çocuklar sanatla, resimle, Ebru'yla geleceğe hazırlanıyor. Sıfır atıkla da daha temiz bir dünya bırakmak için çaba sarf ediyorlar.
10: Daha temiz bir dünyaya sahip olalım diye
0: çabalıyoruz.
2: Biz burada sanatı konuşturduk, şapkalar tasarladık, minik minyatür evler tasarladık, maketler yaptık.
0: Geri dönüştürülebilir şeyi kullanarak yeni oyuncaklar, eşyalar oluşturduk.
5: Medeni Berk İlkokulu'nda sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi düzenlendi.
6: Bizim burada yaptığımız şey de aslında eğitime her gün yeni sahneler kurmak, yeni ortamlar sunmak.
0: Geleceğimiz için sıfır atık.
5: Ayrıca sıfır atık bilincinin aşılanması için el emeği çalışmalar da yapıldı.
0: Dünyadan aldıklarımızı koruyarak, dönüştürerek geri veriyoruz. Sıfır atık.
6: Sıfır atıkta amacımız öncelikle en aza indirmek ve kullandıklarını da dönüştürmek. Çocuklarımızın o küçücük parmaklarıyla, o dokunuşlarıyla yaptığı çalışmaların aslında gelecek için büyük bir hayal kapısı araladığını görmüş olduk.
1: Ve bu haberle birlikte bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Kaydı, kaydı.
3: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Kaldı orada, kaldı. Ha gediye.
2: Gökyüzü yarıldı, sağanak yağış köyü vurdu. Birden bastıran taşkın suları ilçeyi adeta esir aldı. Görüntüler Artvin'den. Sağanak sonrası kısa sürede taşan sular Patriot Mahallesi'ndeki köy içi yolları su altında bıraktı. Yollar göle dönerken köylüler zor anlar yaşadı.
1: Ona dur da getireyim.
2: Bölgeye sevk edilen ekipler taşkın noktalarında inceleme yaparak suyun yayılmaması için güvenlik önlemi aldı.
1: Kaldı orada, kaldı. Ha gediye.
2: Yağışın durmasıyla dere suları normale dönerken olayda can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadı. Dünya Kupası'nın en ilginç tahminlerinden biri Almanya'dan geldi. Köln Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Asya fili Tarak, Almanya ile fil dişi sahili maçının sonucunu tahmin etti. Önüne bırakılan futbol toplarını inceleyen dev fil sonunda Almanya'nın renkleriyle süslenmiş topun üzerine basarak tercihini yaptı. Tarak ilk grup maçında da Almanya'nın kazanacağını öngörmüş ve tahmini doğru çıkmıştı. Alman taraftarlar şimdi gözünü bir kez daha filin tahminine çevirdi. Almanya, fil dişi sahilini mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi garantileyecek. Çin'in Heilongjiang eyaletinde düzenlenen ulusal gençlik havacılık model yarışmasında yüzlerce öğrenci hünerlerini sergiledi. 83 ilkokul ve ortaokuldan 600'ü aşkın yarışmacı belediye finallerine kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Lastik bantla çalışan model uçaklar gökyüzünde süzülürken uzaktan kumandalı sabit kanatlı uçaklarsa parkuru yüksek hız ve düşük irtifada tamamlamaya çalıştı. Yarışmada uçuş süresi, hız ve mesafe gibi kriterler değerlendirildi. Katılımcılar sadece pilotaj yeteneklerini değil, aerodinamik bilgilerini ve mühendislik becerilerini de ortaya koydu. Organizasyon, gençlerin bilim, teknoloji ve havacılığa olan ilgisini artırmayı hedefliyor. ...2026 Dünya Kupası heyecanı sahada sürerken ABD darphanesi turnuvaya özel hatıra paralarını basmaya başladı. Philadelphia darphanesinde üretilen sınırlı sayıdaki paralar piyasaya sürülmeden önce tek tek incelenip paketleniyor. Koleksiyonda yarım dolar, gümüş dolar ve 5 dolarlık altın para seçenekleri yer alıyor. Yarım dolarlık paranın ön yüzünde rövaşata atan bir futbolcu ve Dünya Kupası'nın resmi 26 logosu bulunuyor. Arka yüzünde ise kupayı havaya kaldıran 3 el tasviri yer alıyor. ABD darphanesi bu özel serinin hem Dünya Kupası'nı hem de ülkedeki futbol kültürünü kutlamak amacıyla hazırlandığını açıkladı. Çin'in Yunan eyaletindeki yaban hayatı parkında festival coşkusu bu kez hayvanlar için yaşandı. Dragon Boat Festivali öncesinde kaplanlar ve kara ayılar için özel bir ziyafet hazırlandı. Kaplanlara taze dana eti ve tavuk göğsüyle hazırlanan etli zongzi ikram edildi. Kara ayılarsa elma, muz, portakal, liçi ve havuçtan oluşan meyve sebze tabağıyla ödüllendirildi. Günlük beslenmelerine eklenen bu özel menü hayvanların büyük ilgisini çekti. Lezzetleri iştahla tüketen kaplanlar ve ayılar ziyaretçilere de sevimli anlar yaşattı. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları açıklarında yük gemisi kazası yaşandı. Osaka'dan Tokyo'ya araç taşıyan gemi Toshima Adası yakınlarında kayalık kıyıya oturdu. Gemide bulunan 17 mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Japonya Sahil Güvenliği ayrıca bölgede herhangi bir petrol sızıntısına da rastlanmadığını duyurdu. Kazanın ardından ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken geminin neden karaya oturduğunu belirlemek için kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ders zili yerine yangın alarmı çaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir ilkokulun 4. katındaki müzik odasında yangın çıktı. Okulun bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Yangın sırasında okulda yaklaşık 300 öğrenci ve personel bulunuyordu. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken bazı öğrencilerin dumandan etkilendiği açıklandı. Müzik odasında başlayan yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı. Minibüs kavşağa dönüyordu. Hızla gelen kamyon minibüse çarparak takla attı. 3 kişinin öldüğü feci kaza böyle yaşandı. Facia gibi kaza 18 Haziran'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Kavşakta kamyonun minibüse çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Kazada ölenler cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. O kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun çarpmasıyla minibüsün savrulduğu, kamyonunsa devrilerek sürüklendiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
3: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
2: Neşeli bir gün, göl havası almaya karar veren bir anne. Hintli anne, elindeki son model pahalı marka akıllı telefonu oynasın diye oğluna verdi. Ama küçük adam belli ki cep telefonlarından bıkmış. Telefonu annesinden almasıyla göle atması bir oldu. Anne şoke oldu. Telefon kayboldu. Memnuniyetsizliği yüzünden okunan küçük adam kısa süreliğine de olsa telefonsuz bir annenin tadını çıkaracak. This is the end. Sadece temizlemiyordu o bayrağı, o ellerinde bir milletin değerlerine duyduğu o derin saygı, şehitlerine olan sonsuz vefası vardı. Elazığlı Perihan Kaplan halk otobüsünde seyahat ediyordu. Gözü panodaki ay yıldızı bayrağa ilişti. Tozlandığını fark edince hemen elindeki mendile sarıldı. İncitmeden büyük bir hürmetle temizlemeye başladı. Kaplan'ın sergilediği samimi bayrak sevgisi kısa sürede tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Sosyal medyada dalga dalga yayıldı.
4: Elazığ'ımızın milliyetçi, muhafazakar ruhunu tüm Türkiye'ye bir kez daha tanıttın.
2: Bu örnek ve duyarlı davranış Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı da dikkatinden kaçmadı. Başkan Şerifoğulları Perihan Kaplan'ı makamında ağırlayarak tüm şehir adına teşekkürlerini iletti.
4: Allah sizlerden razı olsun.
5: Sesimin anısını yaparız. Şerefimizdir.
4: Allah sizden razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Var olun.
2: Elazığ'dan yükselen bu vefa ve sevgi dolu kareler bayrağımızın sadece göklerde değil, bu aziz milletin kalbinde de en yüksekte dalgalandığını bir kez daha gösterdi. Namlular konuştu, sokaklar savaş alanına döndü. İki aile arasındaki kanlı hesaplaşmanın dehşet anları kameralara an be an yansıdı. Dehşet anlarının adresi Mardin'in Derik ilçesi. 15 Haziran'da iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir çatışmaya dönüştü. Kameraya silahlı çatışmanın yanı sıra tekmeli yumruklu kavga ve yerde yatan bir kişinin acımasızca darp edildiği anlar yansıdı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavileri sürüyor. Kanlı kavganın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahallede güvenlik önlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: daha söyleyelim. Sağlık durumu iyi, tedavisi devam ediyor. Çünkü kendisi yaklaşık 34 saat sonra bulundu. Çarşamba akşamı saatler 21'i gösteriyordu. Maltepe'deki evinin önünden darp edilerek kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldıktan hemen sonra ailesi durumu fark etti ve polise gitti. Polise giden aile şikayetçi oldu ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Kolluğa da gerekli talimat verilmiştir dendi. 35. saatte ise güzel haber geldi. Erhan Karaal Tuzla'da prefabrik bir fabrikada bulundu. Elleri kolları bağlı şekilde. Soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltında olduğunun bir kez daha altını çizelim. İlk 2 kişi kaybolduktan yaklaşık 24 saat sonra gözaltına alınmışlardı. Dün bizler akşamki yayınlarımızda o 2 kişinin kolluktaki ifade işleminin devam ettiğini söylemiştik. Bugün ise o gözaltı sayısı arttı. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 8 şüpheli gözaltında. An itibariyle bizler Kartal'dayız. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Burada Erhan Karaal'in tedavisi devam ediyor. Sağlık durumunun da iyi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Kaybolduktan sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kaçırılma görüntüsü özellikle sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. İki şüpheli yaya olarak Erhan Karaal'in önünü kesiyor ve darp ederek ikiz plaka takılı olan araca zorla bindiriyorlar ve Maltepe'den Tuzla'ya atıl durumda olan bir fabrikanın prefabrik bir yapısının içerisine Erhan Karaal'i bırakıyorlar. Ellerini ve kollarını bağlıyorlar ve kendisinin ifadesine göre şöyle bir şey oluyor. Tam öldürecekleri an polis içeriye girdi dedi. İlk sözleri Erhan Karaal'in ilk sözleri bu oldu. Beni tam öldüreceklerdi. İşte polis o an içeriye girdi diyor. Şafak vakti bir operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri cep telefonundan gelen sinyali adım adım takip ettiler. Ve Erhan Karaal'in yerini tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Ve Erhan Karaal sağlıklı bir şekilde bulundu. 6 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. 2 şüpheli daha öncesinde gözaltına alınmıştı. Toplam 8 şüpheli gözaltında. Onların da kolluktaki ifadesi devam ediyor. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Çok kısa ondan bahsedelim. Erhan Karaal'in tedavisi Tuzla Devlet Hastanesi'nde başlamıştı. Oradan Lütfü Kırdar Hastanesi'ne sevk edildi. Şu an burada Kartal'daki hastanede tedavi devam ediyor. Tedavisi bittikten sonra o da şikayetçi olarak gidecek ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olaya ilişkin ifade verecek. Artık merak edilen şey şu. Kim, neden kaçırdı? İşte bu sorunun cevabı da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde cevap bulacak.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Şimdi yine bu gelişme doğrultusunda muhabirimiz Nermin G'ye döneceğiz. Şu an itibariyle soruşturmanın detaylarını bizlerle paylaşacak Nermin.
2: Evet, şu an itibariyle Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişinin gözaltında olduğunu söyleyerek başlayalım. Şimdi Karaal'ın kaçırılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ne görmüştük orada? Karaal elinde telefonla ilerliyor ve bir anda önünü bir kişi kesiyor. Ardından arkasından da 2 kişi daha geliyor ve Karaal'ı kaçırmaya çalışırlarken onların hemen yanına bir araç yaklaşıyor ve o 3 kişi araca Karaal'ı götürüyor, bindiriyor. Şimdi burada mı bitti? Hayır. Kaçırıldıktan sonra Karaal sürekli olarak adres değiştiriyor, bunu söyleyelim. Kaçıranlar yakalanmamak için sürekli olarak adres değiştiriyor. Aynı zamanda kaçıranları olay yerine götürense farklı bir araba. Yani Erhan Karaal'ın kaçırılmasında çift araç kullanılmış. Bunun altını çizelim ve kaçırdıkları andan itibaren Karaal sürekli olarak adres değiştirdi. Sürekli olarak farklı noktalara götürüldü. Zaten Karaal'ı bulmak için yapılan çalışmalarda neredeyse 20 adrese de operasyon düzenlendi, bakıldı orada mı diye. Yalova'dan Kocaeli'ne de uzandı bu, ama 4. adreste bulundu. Yer değiştirilen 4. adreste Karaal bulundu ki bu noktada aslında yapılan operasyonda polis ekiplerinin cerrah titizliğiyle bir operasyon yaptığını söyleyelim. Çünkü Karaal bulunduğunda hem hırpalanmıştı, darp edilmişti, aynı zamanda başında da silahla bekleyen bir kişi vardı. İşte orada

0: kötü bir olay yaşanmasın diye, yani Karaal'ın canını da korumak için titizlikle bir operasyon yapıldı ve başında silahla bekleyen kişi gözaltına alındı. Karaal'da hastaneye tedavi altına alındı. Şimdi soru işaretleri, Karaal bugün bir ifade verecek mi yönündeydi ama bu noktadaki belirsizliğin değişmediğini söyleyelim. Çünkü Karaal bir yandan hastanede tedavisini görüyor. Dediğim gibi darp edildi çünkü. Aynı zamanda susuz kaldığını da söyleyebilirim. Bundan kaynaklı da müşahede altında henüz. Sağlık durumu elverişli olursa Karaal'ın da ifadesine başvurulacak ama bir yandan soruşturmada, incelemede detaylı ilerliyor. Hem daha önce, şimdi Karaal İBB Kültür AŞ'de yönetici pozisyonda, hem daha önce yapılan ihaleler de araştırılıyor. Bu kaçırma olayına bir etkisi var mı diye. Daha önce çalışan ve işten çıkarılan kişiler de araştırılıyor. Yani çok yönlü bir şekilde devam ediyor aslında. Şu an için 8 kişi gözaltında, bunun altını çizdi. Aynı zamanda kaçırma olayına karışanların da İstanbul'da yaşamadığını söyleyelim. İstanbul'a farklı noktalardan, farklı illerden getirildi gelenler var. Yani bu da şunu düşündürüyor. Sadece Karaal'ı kaçırmak için de İstanbul'a gelmiş olabilirler. Aynı zamanda Karaal'ın kaçırılmasında para da talep edildi. Eşini aradı kaçıranlar ve bir para talep ettiler. Bu da yine gelen bilgiler arasında. Şu anda tabii ki gözler hem Karaal'ın anlatacaklarında, vereceği ifadede başına neler geldiğini anlatacağı o ifadede, hem de gözaltındaki 8 kişinin vereceği ifadede. Biz de kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le o detaylara ulaşmak için haber nöbetimize devam ediyoruz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ettik Nermin Ye'ye de. Sevgili izleyiciler, devam edelim. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
2: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
3: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
4: Rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
3: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
5: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
4: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
3: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
6: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
3: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
6: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Anlı açık, başı dik.
3: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
3: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
7: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
3: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.
1: CHP'de istifa depremlerinin en büyüğü yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gerekçelerini de açıklayan Tugay, yoluna bağımız devam edeceğini açıkladı.
8: Yapılan şeytanla yemin ederim nutkum tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden
3: Mutlak butlan, parti içindeki kriz, koltuk kavgaları.
9: İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
3: Tartışmalar ve son atamalar bir krizi daha doğurdu.
10: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı.
3: Cemil Tugay partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22 yıl sonra İzmir'i kaybetti.
9: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülke hak ediyor. Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
3: Mutlak butlan sonrası koltuk krizinin başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremleri sürüyor.
4: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de, koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
3: O depremlerin en büyüğü İzmir'de yaşandı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. İşte bu atama sonrası ipler gerildi.
8: Yapılan şeytanla, yemin ederim, Utku yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
3: Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü bir toplantı yaptı ve o toplantıdan istifa kararı çıktı.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 24, Ankara 23, İzmir 29, Bursa 25, Konya 24, Afyon 20, Denizli 26, Antalya 28, Adana 30, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon 24, Kayseri 25, Erzurum 26, Gaziantep 30, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. TGRT.

0: SGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran Cuma ve haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, gayet iyiyim.
0: Yarın milli takımımızın maçı var. Hatta 24 saatten az bir süre kaldı sabah 6'da. Son olarak ona değinelim istiyorsanız.
1: Olur, biliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim yani yeri gelmişken. Yani fevkalade heyecanlıyım. Sanki yıllar öncesi Muhammed Ali'nin maçını bekler gibi.
0: Peki. Süper Lig'de de gündem yoğun. Transfer hareketlikleri başladı artık. Fenerbahçe Spor Kulübü dün öğlen teknik direktörünü açıkladı, biliyorsunuz.
1: Evet, sağ gösterip sol vurdu.
0: Bir iki gün önce bir mazbata sonrası ilk resmi toplantı yapıldı ve görevlendirmeler belli oldu. İlk bakalım görev dağılımına. Barış Göktürk başkan vekili oldu. Bekliyorduk zaten. Aziz Yıldırım lehine çekilmişti adaylıktan. Mahmut Uslu genel sekreter oldu ve Feridun Geçgel'le Cihan Kamer ise futbol AŞ'den sorumlu oldu. Ardından dün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Kuytun getirildiği duyuruldu. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Çok fazla Aykut Kocaman konuşuldu. Hatta seçimden önce Aziz Yıldırım'la Aykut Hoca'nın bir araya gelip ekip kurmaya, futbolcu seçimi yapmaya başladığı söylentiler arasındaydı. Dünden bir önceki günse Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın son kez masaya oturduğu ve çıkan bir anlaşmazlık sonrasında hedefin İsmail Kartal'a çevrildiği yönünde söylentiler de vardı.
1: Herhalde burada hakkımı teslim edersiniz. Herkes Aykut Kocaman diye duyurduğu, ilan ettiği bir dönemde biz şunu söylemiştik buradan. Aziz Başkan diyor ki söz vermedim. Bu ne demek? Yani Aykut Kocaman işi olmayabilir. Niye? Çünkü şu anda Barış Göktürk beyefendi başkan vekili ve Aziz Yıldırım adına başkan adaylığından çekilmiş, fedakarlık yapmış ve yönetim kurulu içerisinde büyük bir saygı uyandıran, gelecekte potansiyel başkan adayı olarak görülen biri. Dolayısıyla Aziz Başkan ahde vefa sahibidir. Kendisine böyle bir yakınlık gösteren onun adına yarıştan çekilen biriyle muhalefet etmez. Aykut Kocaman'a en çok yönetim içerisinde muhalefet eden Barış Göktuğ başkandı. Bunu biz önceki yayınlarımızda duyurmuştuk. Dolayısıyla Aykut Kocaman'ın olmaması bana çok büyük bir sürpriz gibi gelmedi. Ama Aziz Başkan sonrasındaki o soğukkanlı, sakin duruşunda biz Aykut Hoca ile anlaşamıyoruz, anlaşmadık gibi bir imada hiç bulunmadı. Sadece o söylediği biz kimseye söz vermedik sözünün arkasında durdu. Sanki o orada bir beklenti oldu. Yani Aziz Başkan Aykut Kocaman'la çalışacakmış gibi. Bir de süreç daralıyor. Yeni sezon başlıyor ve siz hem transfer çalışmalarınızı tamamlamanız lazım, hem de yeni hocanızı bulup bu futbolcuları onun eline teslim etmeniz lazım. Sizin söylediğiniz ya da kulislerde dolaşan, yani işte masaya oturdular, işte anlaşamadılar, işte Anadolu'dan birkaç tane futbolcu için fikrini beyan etti Aykut Hoca. Aziz Başkan dedi ki işte yani hiçbir insan değişmez mi? Biz seninle anlaşamayız, ben bir yıl için geldim ve şampiyon olmak zorundayım gibi söylemlerin tamamının bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü benim de istihbaratlarım var. Aziz Başkan'la Aykut Hoca bir araya gelmediler. Bunu biliyorum. İsmail Kartal tercihi ise sadece Aziz Başkan'ın değil, yönetim kurulunda bazı isimlerin ve sportif direktörün de talebi diye düşünüyorum. Kim sportif direktör? Siz de ifade ettiniz.
0: Oğuz Çetin.
1: Yani Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, milli takımın hem eski kaptanı hem de eski hocası. Yani Gusiding'den önce milli takımı tek başına üstlenmiş, 3 maçta da 3 Türkiye'ye önemli sonuç yaşatmış birisi. Yani teknik adamlığının tartışılmaması gereken biri. Futbol akıllı, fevkalade iyi olan biri. Böyle birini Aziz Başkan inandığı için getirmiş. Doğru da yaptı bence. İsmail Hoca dördüncü gelişi, her gelişinde şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran, belki bir sezon daha sabredilmiş olsa büyük hikayeler yazacak olan bir teknik adam ve hiçbir şart öne sürmeden, kayıtsız şartsız Fenerbahçe'nin başarısı için ter akıtan biri. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın tercih edilmesi gayet normal. Niye? Çünkü Aziz Başkan bu dönemde futbolun çok içinde olacak. Yani sadece sahaya gitmek, antrenmanları takip etmek ya da oyuncuların form durumları vesaire gibi değil, bir takımın başarısını etkileyen hangi unsur varsa oraya direkt müdahale edecek bir konumda. Bundan birçok teknik adam geçmişte rahatsız olmuştu. Rahatsız olmayan bir tek kişi vardı. Kimdi o? Zico. Zico'ya bu soruyu sorduğunda, yani başkanın soyunma odasına girmesinden, işte takımın kuruluşuna müdahale etmesinden, bir teknik adam olarak nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz dediğimde bana şunu söylemiş: benim başkanım futbolu biliyor. Dolayısıyla futbolu bilen birinin bana fikrini söylemesi benim işimi kolaylaştırır, zorlaştırmaz. Bu benim için hiç problem değil demişti. Şimdi Aykut Hoca bunu der miydi? Demezdi. Aykut Hoca'nın handikapı neydi? Geçen programda da söylemiştik, yani açıklanmadan önceki programda. 8 yıldır takım çalıştırmıyor olması ve iletişime kapalı olması. Yani herkes bundan şikayetçiydi. Ve geleceği yeni dönemde Aziz Başkan'la biraz önce söylediğim işte müdahale anlamına gelebilecek tavır ve davranışlarına izin verir miydi? Bundan rahatsızlık duyar mıydı? Duymaz mıydı? Gibi kaygılar esas neden oldu. İsmail Hoca zaten Aziz Başkan'ın en çok arzuladığı şampiyon yapma takımı konusunda da zaten hemfikirler. Bundan dolayı bir rahatsızlık duyacağını sanmıyorum. Dikkat, yani futbol aklı olarak yardımcı teknik adam olarak Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek birisi. Bence Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bana göre bu sınırlı, yani çünkü bütçen de çok rahat değil, yani istediğin futbolcuyu alıp getiremiyorsun. Nihayetinde bütçene göre hareket etmek zorundasın. Mevcut kadro içerisinde, mevcut potansiyel içerisinde maksimum verimi alabileceği bir yapılanmaya gitti. Bundan daha iyisi ne olabilirdi derseniz, bundan daha iyisi Galatasaray gibi son 4 sezonu 5 sezonu şampiyon tamamlamış olurdun. Gelin onu, bu geldiğinde de onun üzerine koyardın. Fenerbahçe'nin böyle bir kredisi yok. Fenerbahçe harcama anlamında büyük bir şeydi. Evet, 155 milyon euroyu bir çırpıda masaya koyacak bir yönetim gücüne sahip. Ama Aziz Başkan'ın kulislerde kapalı kapılar ardında hep söylediği bir şey var: ben kimsenin cebine bakmıyorum. Aklına bakıyorum, Fenerbahçe'ye verebileceği artı değerlere bakıyorum. Şimdi hal buyken Aziz Başkan'ın Fenerbahçe'yi borçlandırmadan en azından mevcut borç yapısını ödenebilir bir noktaya getirecek şekilde şu bir yıllık süreçte başkanlık değil liderlik etmeye geliyor. Bunun anlamı nedir? Barış Göktürk başkan, ikinci başkan vekili daha çok risk alacak, sorumluluk alacak. Aziz Başkan da ona abilik yapacak, Fenerbahçe'yi toparlayacak bir anlayış içerisine girecek. Yani eğer tersi olmuş olsaydı, ya Aziz Başkan diyebilirdi ki İsmail Kartal bizimle hareket etmedi seçim evresinde. Öncesinde Sayın Ali Koç'la beraber oldu, sonrasında Mustafa Hakan Safi'den yana bir tavır sergilediği yönünde bir ima vardı. Ne yapıyor? Bir telefon ediyor İsmail Kartal da: Sayın Başkanım, benim yerimi yurdumu biliyorsunuz, tarafımı biliyorsunuz gibi bir gerekçe göstermeksizin direkt kabul ediyor. İşte bu bütünlük önemli olan. Bu açılımla Sayın Başkan aslında Fenerbahçe'nin iki yakasını da bir araya getiriyor. Bundan sonraki şey ne olmalı? Fenerbahçe'nin saha başarısı. Onda ben inanıyorum bu kadro bir başarı gösterecek ama bir rekabet de söz konusu. Galatasaray'ın yani ezici bir üstünlüğünün olduğunu herkes biliyor. Ha, bunun üstesine nasıl geçebilirler? Onu çalışacaklar. Dersleri zor. Başarılar dileriz.
0: Peki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesine bir bakalım. Kartal yönetimindeki 3 döneminde Fenerbahçe tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşamış. Bu müsabakalarda 282 gol atan Fenerbahçe kalesinde ise 121 gol görmüş. Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertler 25 Ağustos 2014'te oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmış ve sezonu tek kupayla tamamlamış. İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-22 sezonda ikinci sırada tamamlanırken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın 3 puan arkasında ikinci basamakta bitirmiş. Ne söylersiniz?
1: Yani sizin verdiğiniz istatistikler aslında aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözünün doğrulaması gibi bir şey. Yani İsmail Hoca ilk geldiği dönemde zaten Galatasaray'ın hemen arkasından bir maç farkla, ki o maçın da hangisi olduğunu hepimiz biliyoruz, bir maç farkla şampiyonluğu kaybediyor ama kupayı alıyor, süper kupayı alıyor. Yani şampiyonların karşılaşmasında süper kupayı alarak rüştünü ispat ediyor. Yani sonrasında yarım dönem için geliyor. O dönemde de Fenerbahçe 99 puan gibi maksimum bir puan topluyor. Ama Galatasaray ondan daha fazla topladığı için. Yani şu anda da yarışa orantısız bir güçte giriyor. Galatasaray fevkalade oturmuş bir kadro yapısına sahip. Fenerbahçe daha 11'i tartışılan, ideal 11'i tartışılan bir konumda. Yeni yapılacak transferde yani eli Galatasaray kadar güçlü değil. Nereden bakarsan bak dezavantajlı başlıyor. Ama avantajlı bir ligi bitirebilmek için de bir çaba sarf ediyor. Burada ben şeyin başarısını, İsmail Hoca'nın başarısını ya da Aziz Başkan'ın başarısını camianın bütünleşmesine bağlıyorum. Yani iyi bütünleşirlerse, ayrışmazlarsa ben inanıyorum ki bir tarihi hikaye çıkarabilirler sezondan.
0: Açıklamalar ard arda geldi dün Fenerbahçe tarafında. İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız verdi yönetim ve anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi dün akşam saatlerinde. Yorumunuz nedir oyuncuyla ilgili?
1: Yani Vedat Muriç'in tartışılması anlamsız diye düşünüyorum. Siz de tartışmıyorsunuz zaten. Çok Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak. Fenerbahçe'nin bildiği, onun da Fenerbahçe'yi tanıdığı bir ortam olacak. O bakımdan yabancılık çekilmeyecek, direkt katkı sağlayacağına inandığım bir oyuncu. Doğru yaptı, sağlık kontrolünden geçecek. Sonra da transferi tamamlamak için bir sözleşmeye zaten prensipte anlaştılar, onu imzalayacak diye düşünüyorum.
0: Transfer çalışmaları başladı dedik. Savunmanın sağına ve soluna transferler yapmayı düşünüyor Sarı Lacivertler. Oğuz Aydın, Mert Müldür ve Nelson Semedo'nun Dünya Kupası'nda forma giyecek olması sebebiyle sağ bek transferi de gündeme geldi. Kulüp ekonomisini zora sokmayacak ve rotasyonda yer alabilecek bir futbolcu transferi toplantıda konuşuldu. Yerli adayların ön planda olduğu sağ bek listesinde hangi futbolcunun ön plana çıkacağıysa kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Sol bekte forma giyen Archie Brown'a resmi teklif geldi. Yönetimin genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme ihtimali bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcunun durumuna göre bu mevkiye de takviye planı yapıldı. Forvet transferini bitirdikten sonra da artık yani Muriç dışında düşünülüyor mu bilmiyorum. Çünkü bir de Aziz Yıldırım'ın şöyle düşündüğü söylentiler arasında. Muriç'i aldık, bir duralım, Ağustos'u bekleyelim. Bu Avrupa maçları, elemeleri zaten bununla geçeriz inanıyorum. Ağustos'tan sonra bir satacaklarımıza bakalım. Gelecek paraya göre de yeni oyunculara yöneliriz gibi bir düşüncesi olduğu da iddialar arasında. Ne söylersiniz?
1: Fenerbahçe'nin son 6 şampiyonluğuna baktığınızda Aziz Yıldırım'la başarıldığını herkes görür, bilir, anlar. Dolayısıyla bugün Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkan olarak varlığı futbolun çok içerisinde olan birikimli, faydalıyı faydasızdan ayırt edebilecek, doğru analizlerle doğru kadroyu kurabilecek, takım mühendisliğinde mahir bir kişi. Elindeki imkanları biliyor. Diyor ki işte biz bu Fenerbahçe'yi daha fazla borçlandırmadan bu sezon yeni bir takım kuralım ama zaaflarımız nerede? İşte sağ bek, sol bek. Bir de forvet. Forvet konusunda Vedat Muriç'i aldık. Elimizdekiler de var. Dolayısıyla onların bir performansını görelim. Sahaya yansıması nedir? Bir transfer yapacaksak zaten önümüzde bir sezon var, fırsat var. Ağustos ayında bunu yapalım diyor. Ben öyle inanıyorum ki başlangıç doğru olduğu zaman belki forvette konuşulmayacak, sağ bekte konuşulmayacak, sol bekte konuşulmayacak. Ama İsmail Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın birlikte düşündükleri şey hem sağa hem de sol beke birer takımın oyun gücünü daha da ileri seviyeye taşıyacak isimleri transfer etmek. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun planında iki bekte hücuma katılması gerekir. Hem hücumda hem defansif anlamda takıma güç katacak oyuncular olması lazım. Buna çalışıyorlar diye biliyorum.
0: Bir diğer iddiada Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz'la alakalı Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu söyleniliyor ve faslı futbolcuyla görüşme yapılacağı da söylentiler arasında. 26 yaşındaki futbolcu hücumun her bölgesinde forma giyebilse de daha çok sağ kanatta görev alıyor. Diaz'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Faslı oyuncu İspanyol ekibiyle 163 maça çıktı ve toplamda 22 gol 30 asistle oynadı Diaz. Takımın da en etkili isimlerinden oldu. Ne söylersiniz?
1: Fenerbahçe'ye gelirse çok büyük bir katkı sağlayacak muhakkak. Ama ben Fenerbahçe'nin önce elindeki mevcut oyunculardan, yabancılardan kiralık veya satış yoluyla bir değerlendirme yapmadan böyle bir yola gireceğini düşünmüyorum.
0: Peki temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28 ile 29 Temmuz'da yapılacak. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Sarı Lacivertli ekip rakibiyle ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Ne söylersiniz?
1: Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu, favori olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Çünkü kadrosu kaliteli. Ve böylesi maçların, yani daha eleme maçlarının üstesinden fazlasıyla gelebilecek biçimde.
0: Peki Galatasaray'ında Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Bondia ile ilgilendiği söylentiler arasında. Arjantinli futbolcu sarı kırmızıların kanat forvet listesinde yer alıyor. Ne söylersiniz?
1: Yani ben de sizin gibi duyuyorum ama hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Açıkçası olursa Galatasaray'ın mevcut kadrosuna bir artı güç katar mı, sağlar mı? O konuda çok fazla bilgim yok.
0: Hocam Icardi çıkmazı devam ediyor. Biliyorsunuz en son Özbek bonuslarla 5 milyon euro ücret ve 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etmişti. Yıldız golcü ise yıllık ücretinin en az 7 milyon euroya yükseltilmesini istiyor ve bununla da kalmıyor. Yeni sezonda belli maç sayısında oynama garantisi talep ediyor. Artı olarak da bir yıl opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği öğrenildi. Arjantinli golcünün teklifi reddetmesi ve bu sürecin Temmuz ayının başında sonuçlanması bekleniyor diye bir haber var. Çünkü buna başkan red yanıtı vermiş. Yani oynama garantisi ve kontrat yılıyla ilgili. Hani revizeye, yıllık rakamdaki revizeye sıcak bakabilirim ama ne oynama garantisi verebilirim ne de kontratla ilgili bir şey yapabilirim diye bir red geldiği söyleniyor Icardi'ye.
1: Yani iki tarafta kendi açısından faydalı olabilecek bir anlaşmadan yanalar. Yani Icardi demiyor ki Galatasaray benim için, Galatasaray defteri kapanmıştır, ben gidiyorum, gittim demiyor. Galatasaray da demiyor ki biz Icardi'den vazgeçtik demiyor. Ama şartlarda uzlaşmak istiyorlar. Icardi'nin istediği, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bizim iki hafta önceki programlarda da dile getirdiğimiz gibi, oynama garantisi. Şimdi oynama garantisi, başkan diyor ki ben veremem. O da diyor ki oynama garantim olsun, bir de 3 yıllık opsiyon, bir sözleşme olsun. Icardi'nin belli bir yaşı var. Dolayısıyla Galatasaray'ın giderek yükselen hedeflerinde, çıtasında, bir ki oyun yapısına Icardi ne kadar cevap verebilir? Burası tartışma konusu. O açıdan Icardi'ye özelde söylenen şey şu: sen bundan sonraki, eğer biz anlaşırsak, antrenmanların hiçbirini kaçırmayacaksın. Dolayısıyla takımla beraber olma disiplinini aşırı derecede göstereceksin. Hazırsan zaten oynatırlar ama Osimhen gibi önünde bir büyük golcü var. Onu geçmen lazım, aşman lazım. Yani sav bu. Yani bir futbolcudan maksimum verimi almak. Icardi de demiyor ki ya ben sadece Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de sadece Galatasaray takımı yok. Fener var, Beşiktaş var, Trabzon var. Bunlardan birine giderim diyemiyor, demiyor. Niye? Çünkü Galatasaray'la olan bağ, aidiyet duygusu üst düzeyde. Zaten 3 yıllık sözleşme istemesinin altında yatan şey de bu. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Mesajı.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
8: Baba, bu ne bayramı?
9: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Devam ediyoruz Galatasaray'la. Galatasaray'da Haziran ayı içerisinde fırsat transferi olmadığı sürece takviye beklenmiyor. 4 transfer planlayan Sarı Kırmızılar yabancı kuralının değişmesi için bekleyişini sürdürmekte ve bir diğer etkense Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların kupa bitene kadar transfer görüşmesi yapmama kararı alması. Başkan Özbek ayrıca kadrodan gönderilecek ve teklif gelecek futbolcuların durumunu da görmek istiyor. Zaniolo'ya transfer olurken Nelson, Franskowski, Cuesta, Zaha ve Jelert kadroda düşünülmeyen isimler. Icardi'nin kararı da bekliyor yönetim. Performansıyla dikkat çeken bazı futbolculara gelebilecek teklifleri de değerlendirmeyi planlıyor. Yönetim ayrıca 27 Haziran'da yapılması planlanan genel kurulu da bekleyecek. Başkan Özbey'in genel kurulda harcamalar için yetki alması öngörülüyor. Ne söylersiniz?
1: Zaten gayet güzel izah ettiniz süreci. Bir eldekileri hangi kime ne kadar göndereceksiniz ve kulübün kasasında bu alışverişten ne kadar girecek? İki, eliniz ne kadar rahatlayacak ve bunun ne kadarını transferde ayrılacağınız oyuncular için harcayabileceksiniz? Bunların hepsinin bir planlı programlı olması lazım. Daha da önemlisi 27 Haziran'daki genel kurulda sizin harcama yetkisi almanız lazım ki daha fazla bir oyuncu transfer edebilirsiniz veya daha kalitelilerini transfer edebilirsiniz. Şu anda Galatasaray zaten şampiyon olmuş bir takımı var. Bu şampiyon takımın içerisinde de geri dönenlerle beraber daha şişkin diyebileceğimiz fazlası olan bir oyuncu yapısı var. Bunlardan fazla olanlarını 7'ye yakın, 8'e yakın yabancı kontenjan hikayesinde düşünecek olursak siz oyuncu göndermelisiniz ki yeni transferlere yer açabilirsiniz. Galatasaray'ın beklediği şey zaten bu. Şu anda da Okan Hoca çok Galatasaray'ın mevcut kadrosunu direkt girecek, oyuna katkı sağlayacak oyuncu olmadığı sürece transferi düşünmüyor. Icardi konusunda evet, bir kulübede bir golcünüz oturacaksa yedek olarak, rezerv olarak, bu da Icardi gibi kaliteli bir oyuncu olsun istiyor. Onun için ne koparı batıyor ben vazgeçtim diyor. Ne de Icardi'nin taleplerine, evet senin taleplerini kabul ediyoruz diyor. Zannediyorum 6 milyon euro da iki tarafta el sıkışır diye düşünüyorum. 3 sene olmaz da 2 sene olabilir o süreç diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix'e ülkesi Almanya'dan resmi teklif geldi. Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki oyuncuya gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi. Ne söylersiniz?
1: Beşiktaş şu anda yeni bir hocayla
0: yeni bir kadro yapılanmasına gitmek istiyor kurmak ama istiyor. Ne kadar gidebilir?
1: Ve rakiplerinin de pozisyonu, durumu ortada. Trabzonspor inanılmaz güçlü geliyor. İşte Fenerbahçe güçlendi, yeni bir heyecan kazandı Aziz Yıldırım Başkan'la. Galatasaray'ın durumu ortada. Şu anda Beşiktaşlılarla konuştuğunda hiçbirisinin bu sezon Beşiktaş'tan şampiyonluk beklediğini görmedim. Hepsi işte bu sezonu idare edelim, vefa sezonu gibi olsun, feda sezonu gibi olsun, önümüzdeki sezon ama mutlaka şampiyonluğa uğrayalım derdindeler. Serdar Adalı Başkan da yani haklı olarak istiyor ki bir şampiyon kadroyu ortaya çıkarsın. Şu anda Felix mevcut kadro içerisinde beklenen faydayı sağlayamadığı için gönderilmesi kadar doğru bir şey yok. Almanya'dan da ciddi bir teklif geldiği biliniyor. İnşallah Beşiktaş'ın yararına olacak bir sonuç olur.
0: Peki kaleci transferi için de temaslarını sürdürüyor siyah beyazlar. Bayern Münih'in dünyaca ünlü eldiveni Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Ne söylersiniz?
1: Yani heyecan verici bir girişim. Fakat başka isimler de gündemdeydi. İçeride bizim bildiğimiz oyuncular. Ben henüz transfer gerçekleşmeden şöyle ya da böyle demem çok doğru olmaz.
0: Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda eşleşmesi belli oldu. Midtjylland'la eşleşti.
1: Beşiktaş için çok zor bir maç değil ama Beşiktaş takımının önce kendi içerisinde toparlanıp varlığını ifade etmesi lazım.
0: Trabzonspor'a bakalım. Trabzonsporlu Oğulay'ı Avrupa kulüplerinin radarında İngiltere, Almanya ve Fransa'dan birçok kulüp oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bordo Mavilerin beklentileri karşılayacak bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği öğrenildi. Ne söylersiniz?
1: Yani çok akılcı bir transfer yaptıklarını geçen sezon söylemiştik. Bu an itibariyle gelen teklifler zaten Ertuğrul Doğan Başkan'ın transfer politikasında ne kadar isabetli nokta atışları yaptığını doğruluyor. Yani 1'e alıp 3'e satmak, 5'e satmak gibi bir hedefi var. Trabzonspor başkanı ve yönetiminin kazançlı bir transfer yapısı olmadığı sürece izin vermeyeceğini zannediyorum. Bunun için de gelen tekliflerden en değerli olanını tercih edecekler gibi bir yapı görüyorum.
0: Hocam, Löwin'in geleceği de merak konusu oldu. Bordo Mavili yönetiminin Norveçli sol bek için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
1: Evet, yani Fatih Hoca'nın aslında kadro yapılanmasına baktığınızda daha çok içeride yerlilerle yol almak gibi bir çabası var. Dolayısıyla yabancılara gelen teklifleri değerlendirme düşüncesi kadar normal bir şey yok.
0: Trabzonspor Kulübü'nden bir açıklama geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.
1: Yani bu da yönetimin başarısı. Ertuğrul Doğan Başkan'a yazmak lazım.
0: A milli futbol takımımıza gelelim. Saatler kaldı maçımıza ama önce bir geçen haftayı değerlendirelim. Avustralya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçımız. Yeneriz dedik, kolay dedik, basit dedik. 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldık ve kötü bir başlangıç yaptık. Moralleri bozmuyoruz tabii ama bir maç değerlendirmenizi alalım.
1: Yani öncesinde aslında şunu söylemiştik. Yani Avustralya savaşan bir takım. Kapalı oynayan bir takım. Topu rakibe teslim edip seni oynuyormuş hissine hissine uyandı, seni de uyandırarak kontrataklarla, hızlı geçiş oyunlarıyla sonuç alan bir takım dedik. Nitekim maç aynen dediğimiz gibi oldu. Yani bizim starlarımız, yıldızlarımız ne yazık ki kapalı oyunu açabilecek, oyuna tempo kazandırabilecek hızı yakalayamadı. Dolayısıyla Arda da, Hakan da, Kerem de, Barış da duvara çarpıp döndüler. Şimdi tabii burada oyun aklı dediğimiz ya da tercih edilen 11 ile ilgili Montella'nın tutumuna baktığımızda, yani bakıyorsunuz, evet, bugüne kadar Avrupa Şampiyonalarında, Uluslar Ligi'nde başarıya gelirken 4-6-0 gibi bir oyun yapısını tercih etmiştiniz. Şimdi ise Avustralya maçında ise tek forvetle oynama seçeneğine yöneldiniz ve o iri fizikli stoperlerin arasına Kerem'i sokarak tek vuruşundan istifade etmeye çalıştınız. Ama ne Kerem'i yeteri kadar topla buluşturabildiniz, ne de o iri yapılı fizikli savunmayı bozabilecek bir oyun anlayışını geliştirebilirsiniz. Orta sahadan, yani o baskıyı ciddi manada kuramadınız. Bu bizim için, İspanya maçında da benzerini yaşamıştık. Fransa gibi takımlar için de böyle karşı karşıya gelecek zorlanabileceğimiz bir oyun anlayışı. Montella'nın buradan gerekli dersi çıkardığını düşünüyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonraki maçlarda daha farklı bir oyun anlayışı olacak. Şimdi benim inancım şuydu. Kerem'i Galatasaray'da oynadığı dönemdeki gibi sol kanatta oynatmış olsalar, Barış'ı, Alper Yılmaz'ı, ki biraz daha iri fiziklidir, öne atmış olsalardı durum daha farklı olabilirdi. Arda Güler yani her yere koştu, bastı. Onu kendi oyun parselasyonu içerisinde daha dinamik kalabileceği bir şekilde değerlendirebilmiş olsalardı, bugün Avustralya karşısında aldığımız yenilgi yerine puan ya da puanlar aldığımız bir gururu konuşurduk. Ama bu Dünya Kupası gibi büyük arenalarda başlangıçlar zordur. Ki bunu geçen hafta da programımızda söylemiştik. Bu tür kazalar normaldir ama telafi edilebilir. Yani tepki dediğimiz reaksiyonu bizim milli takımımızın inanılmaz bir mücadeleci ruhla gösterdiğine çok şahit olduk Avrupa Kupalarında.
0: Peki Avustralya'nın defans hattındaki boy uzunluğu dikkat çekti. 1.90, 1.98 ve 1.94. Çoğunluk buna bağlı. Tabii duvar oldular kalelerinin önünde resmen. Evet,
1: otobüs
0: ama
1: çektiler. Biz otobüsü oradan çekemedik yani.
0: Başka herhalde çok uzun söyleyecek bir şey yok. Bu arada eleştiriler çok yoğundu milli takıma. Basın toplantısında da soruldu. İşte Can Uzun'a neden fırsat verilmedi? Deniz'i neden 85'te aldınız? Arda sağ kanatta gözüküyordu. Neden ortada değildi? Gibi birçok soru soruldu. Montella'ya ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii bu tür eleştiriler testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Ama Nasrettin Hoca diyor ki hayır, testi kırılmadan yolu gösterin. Yani oğlunu döverken diyor ki dövmemizin sebebi bu. Biz testi kırılmadan önce Avustralya'nın nasıl oynadığını yazdık. Ki internete girdiklerinde de görürler. Burada programda da söyledik. Savaşan bir takım, kapalı oynuyorlar. Topu rakibe teslim ediyorlar. Rakibi oyalıyorlar ve sonra da kontrataklarla istedikleri oyunu rakibe kabul ettiriyorlar ve gol buluyorlar demiştik. Şimdi Avustralya'nın belki Montella'yı şaşırtan ya da yanıltan noktası şu. Avustralya Dünya Kupalarına 6 kez katıldı. Bunun 4'üne mağlubiyetle başladı. Başlangıçlarda onlar da zorlanıyorlardı. Bu maçta da öyle olacağını ümit ettiler. Bu yanılgı sizin de söylediğiniz gibi fizik gücü farkıyla bir duvara çarptık, döndük ama ders aldık diye düşünüyorum.
0: Merih Demiral'ın da dikkat çeken ifadeleri vardı maçın ardından. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde, kötü günlerde abartılabiliyor dedi. İyice dikkat çekti. Çünkü biliyorsunuz saçları, sakalları, imajları konuşuldu. Hani bu kadar fiziksel olarak, imaj olarak hazırlanacağınıza topla hazırlansaydınız gibi ifadeler vardı. Şimdi Merih Demiral taraftarı eleştirmiş ama taraftara bir hak vermek gerekiyor. Birincisi 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. İkincisi bu kadar gerçekten bunlarla ön planda olunca onlar da ön planda olan şeyleri eleştiriyorlar. Çünkü 24 saat sizin antrenmanlarınız, ne yaptınız, nasıl hazırlandınız izlenmiyor, yansımıyor basına. Ne söylemek istersiniz?
1: Sevgili Burcu, yani sen de yıllardır futbolun içerisindesin. Bu oyunu takip ediyorsun ve çok da güzel programı yapıyorsun. Hakkını teslim edelim. Yani maalesef bizim medya, ben 51 yıldır içerisindeyim, zihniyet anlamında hiç değişmedi. Bir dönem geldi işte Tınas Tırpanoğlu.

0: Can'ın kılığına, kıyafetine. Bir dönem geldi, Şenol Güneş'e sanki hiç o şeyler unutulmuş gibi aynı şekilde vurdu. Şimdi bizim çocuklara saçına, sakalına, işte saç stiline atıf da yapıyorlar. Ya bunlar maç kazanırken aynı saç stili yok muydu? Yani bunlar basit değerlendirmeler. Siz futbolu konuşun, sahayı konuşun. Futbolun içerisinde, oyunun içerisinde yapılan hataları konuşun, tercihleri konuşun. Dezavantaj nasıl avantajlı hale getirilebilir? Bunun varyasyonlarını konuşun. Hayır, bunlar konuşulmuyor. Niye? Çünkü oyundan çok dedikodu çok işlerine geliyor. Ben o açıdan meslektaşlarımın açıkçası onaylamıyorum. Çok kızdığım yönlerim de oluyor. Ve onlar da benim bu kızgınlığımı biliyorlar, öfkeleniyorlar ama doğruyu söylemek lazım. Bu takım iddia ediyorum, bu grubun en iyi takımı. Teknik olarak, bireysel teknik olarak bahsediyorum. İşte ne bileyim, oyun kültürü olarak Real Madrid'de oynuyor. Yani Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynayan 5 tane senin futbolcun var milli takımın içerisinde. Neyi daha değerlendiriyorsun? Neye kusur bulmaya çalışıyorsun? Yani Arda Güler gibi bir genç dünyada takdir ediliyor. Sadece İspanya'da değil. Geçiyorsun Hakan Çalhanoğlu'nun yılın futbolcusu seçildiği bir dönemde. Sen onun oyun aklını, oyununu eleştiriyorsun. Çok doğru bir şey değil bunlar. Barış Alper Yılmaz ki hem Galatasaray hem milli takımı belli yerlere taşıyan bir oyuncu. Kerem, Kenan Yıldız. Bunların yeteneklerine laf etmek manasız. Ama performans olarak düşüşler yaşayabiliyorlar. Ya da düşündükleri oyunu sahaya yansıtamayabiliyorlar. O da biraz önce söyleyeyim, 1.91'e karşı işte 1.78, 1.82'lik boyla mücadele ediyorsun. Bu farkı kapatmak için, yani onlarla yapışık oynamak değil, belki geriden şutları çok deneyecektik. Biraz 3 tane şut atabildik yani. Bu 3 şut sayısını 3 değil de 7'ye çıkarmış olsak, 10'a çıkarmış olsak ve skor tabelasındaki durumumuz çok daha farklı olabilecekti. Kolay değil. Maçın başındaki temponuzu, oyun isteğinizi maçın sonuna kadar da taşıyamıyorsunuz. Düşüyorsunuz. Bunlar böylesine önemli, büyük bir arenada her an yaşanabilen ve yaşanan şeyler. O bakımdan biraz insaflı olmak lazım. Paraguay maçı var işte önümüzdeki sabah.
1: Değineceğiz az sonra. Uğurcan'la Samet'in birkaç gün önce Türkiye saatiyle gece 12'de açıklamaları vardı, bir basın toplantısı. Telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söylediler. Buraya gelmek hayalimizdi. Takım içerisinde, dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok denmiş. Sanırım takım içerisinde de anlaşmazlık var diye yazılan, çizilen şeyler olmuş. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Desteğe ihtiyacımız var. Bazen eleştirileri karıştırıyoruz diyorlar. Aslında bu, yani şu dönemde buna yasak gelmesi de tabii ki çok absürt olurdu ama bu kadar telefonla ve sosyal medyayla iç içe olmaları da yanlış. Yani çünkü kimsenin ağzını büzemezsin. Kime engelleyeceksin? Sosyal medya herkesin yazdığı bir alan. Artık sadece sporla ilgilenen, futbolu takip edenler değil. Hani önüne geliyor, yazmak istiyor. Oradan etkileşim almak istiyor. O gün gündem o. Milli maç ve onunla ilgili yazıyor. Aslında belki de hiçbir şeyden anlamıyor ama birisinin bir şey, işte kaşı birisi daha uzundu diyor, yazıyor ve eleştiriyor. Yani onların da bu şeylere bu kadar takılıp demotive olmaları doğru değil. Ama işte onların da elinden telefonları, tabletleri alamıyorsun. Nasıl olacak şimdi, bu durum bilmiyorum hocam.
0: Yani yasakçı anlayış.
1: Ya yasak değil ama en azından bir kendilerine koydukları, bu arada yönetim tarafından değil, onların kendilerine koydukları bir kısıtlama olmalı. Ya işte şey, maça kadar ya, bunlar, sosyal medyaya bakmayacağım diyebilmeli yani.
0: Mustafa Denizli, kulakları çınlasın. Mustafa hocam benim çok saygı duyduğum değerli bir teknik direktör, değerli bir insan. Bu gibi konularda insani ilişkilerin kendilerinin yönetmelerine bırakırdı. Yani ya sen bunu yapma, bunu yapma gibi ikazlardan ziyade onlara sorumluluk verir, görevlerini tanımlar ve sahada hangi davranışları sergilerlerse daha başarılı olacaklarını anlatırdı. Ekip çalışmasında da bunu tamamlayan unsurlar vardı. Bugün milli takımın içerisinde de bunlar var. Ama bir maç kaybetti diye bir takımı, yani affedersiniz, orasından burasından silkeleyip kusur aramanın bir anlamı yok. Daha bu, biz yola yeni başladık. Yani kötü başlayıp iyi devam ettiğimiz, iyi sonuçlandırdığımız turnuvalar var. 2002 Dünya Kupası, Brezilya karşısında yenildik. Hem de iyi bir oyunla yenildik. Ama sonra ne yaptık? Dünya üçüncüsü olduk. Hem de ev sahibi Güney Kore'yi yenerek dünya üçüncüsü olduk. Şimdi bu gerçek ve buna benzer örnekte daha

0: fazla sayıda varken 24 yıl sonra katıldığım bir kupada şu imajı vermek çok yanlış bir şey. Ya tamam, bunlar işte 24 yıldır bu ülke Dünya Kupası finallerine katılmaya hasretti. Bu çocuklar bu kupaya katılmayı başararak o işi doygunluğuna erdiler. Bundan sonra orada ense tokat yatıyorlar. Mesajı vermek yanlış. Ve bunlar artık işte geldiler, şöyle oldular, işte şöyle giyiniyorlar, böyle giyiniyorlar, saç saçları bu, bıyıklarını kesmişler. Ya bunlar ne kadar absürt şeyler yani. Abesle iştigal diyebileceğimiz şeyler. Tekrar ediyorum, bu çocuklar bizim çocuklar ve bu grubun en iyisi. İddia ediyorum, grubu geçtiklerinde Dünya Kupası'nda iz bırakacak bir takım bu takım.
1: Peki değinelim hemen 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçımızda. Yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacağız. A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz ama siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Diğer maçın telafisi olacak mı? Paraguay bizi zorlayacak mı? Nasıl bir sonuçla ayrılırız sahadan?
0: Şimdi hem Paraguay açısından hem de bizim açımızdan bu bir Hamlet oyunu. Olmak ya da olmamak, tamam ya da devam maçı. Dolayısıyla biz bu maçı ne kadar çok istiyorsak kazanmayı, Paraguay da o kadar istiyor. Ama iki takımın bireysel oyuncu kalitesine baktığınızda Türkiye her manada üstün. Oyun anlayışına baktığınızda da Türkiye rakibinden çok daha üstün. Ama futbol bu. Bazen beklemediğiniz şeyler, haller olabiliyor. Burada benim yani kazanacaklarına olan inancımı kuvvetlendiren yegane şey bizim milli takımın reaksiyon gücü, tepki vermesi. Yani böyle düşüşlerden sonra her an kendini bir an önce toparlayıp bir zaferle dönüş hikayesi yazması, ki ben bu maçında, Paraguay maçında öyle bir maç olacağını inanıyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Milli takımımıza da başarılar dileyerek programımızı sonlandıralım. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
8: TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal sabah saatlerinde yapılan operasyonla Tuzla'da elleri kolları bağlı halde bir prefabrik yapıda bulundu. Muhabirimiz Hanifi Bayar'a döneceğiz. Olayın ve soruşturmanın detaylarını Hanifi Bayar aktaracak.
1: Erhan Karaal çarşamba akşam saat 21'de İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı ve 35. saatte İstanbul polisi onu Tuzla'da prefabrik bir yapının içerisinde buldu. Bir

0: Çukurdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir kez daha altını çizerim, Erhan Karaal'ın tedavisi burada devam ediyor. Sağlık durumunun da iyiye gittiğinin bir kez daha altını çizerim. Tabii ki teknik takip sonuç verdi diyebiliriz bu operasyonla ilgili. Teknik takip devam etti ve cep telefonundan gelen sinyal adım adım takip edildi. Ve tabii ki güvenlik kamerası görüntülerine polis el koymuştu ve saatlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. İkiz plaka takılı o araç dakika dakika nereye gittiyse adım adım teknik takip sonucu tespit edildi ve bulundu. Tuzla'da sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi ve Erhan Karaal sağlıklı bir şekilde orada elleri ve kolları bağlı bir biçimde bulundu ve hemen hastaneye getirildi. Toplam 8 şüpheli gözaltında, bunun altını çizelim bir kez daha. Tabii ki şu andan itibaren önemli olan detay şu ki neden kaçırdı, niçin kaçırdılar? İşte bu sorunun cevabını da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma netleşince bizler vermiş olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı detaylar için. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
2: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
3: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
4: Rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
3: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
5: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
4: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
3: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
6: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
3: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
6: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
3: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
3: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
7: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
3: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.
1: Sevgili izleyiciler, yarın yapılacak YKS sebebiyle alınan bazı kararlar var, hemen aktaralım. Meydanlarda milli maç yayını yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi talimat. Dünya Kupası'nın sabah 06'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesi yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine sokaklarda dev ekran kurulmasın talimatının ardından hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor. Kararın yarın yapılacak YKS nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için alındığı duyuruldu sevgili izleyiciler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitaben mektup kaleme aldı. Partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırgınlığa yer yok dedi. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yaptı.
8: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Hiçbir kırgınlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP'li milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
8: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlağın depreminin artçı sarsıntıları sürüyor. Kurultay tartışmalarının ortasında Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir mektup yazdı. CHP Genel Başkanı zorlu ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirtti. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum dedi.
9: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyetle sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
8: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi Bunları kendi dokularına işlemiştir.
3: Kılıçdaroğlu parti tüzüğü ve grup yönetmeliğine işaret etti. Bunun kendilerine rehberlik ettiğinin altını çizdi.
9: Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
9: Hiçbir kırgınla, hiçbir dağınıkla ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
8: Ailenin birliği için yapacağız, diriliği için yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yapmazsak sorun yaşarız.
1: CHP'de istifa depremlerinin en büyüğü yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gerekçelerini de açıklayan Tugay yoluna bağımsız devam edeceğini söyledi.
10: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
3: Mutlak butlan, parti içindeki kriz, koltuk kavgaları.
11: İzmir'i de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
3: Tartışmalar ve son atamalar bir krizi daha doğurdu.
12: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı.
3: Cemil Tugay partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22 yıl sonra İzmir'i kaybetti.
11: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeyi hak ediyor. Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
3: Mutlak butlan sonrası koltuk krizinin başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremleri sürüyor.
8: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
3: O depremlerin en büyüğü İzmir'de yaşandı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. İşte bu atama sonrası ipler gerildi.
10: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki
3: Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meclis Grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü bir toplantı yaptı ve o toplantıdan istifa kararı çıktı. Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu.
9: Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
3: Tugay açıklamasında yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi. İstifalar Tugay'la da sınırlı kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak, son olarak da Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifalar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu.
13: Meclise 14 yeni dokunulmazlık dosyası geldi. O dosyalardan ikisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel için düzenlendi.
14: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır.
13: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
15: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
13: CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında iki dosya bulunuyor. 7 CHP'li vekilin de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. O isimlerden Mustafa Sarıgül için iki dosya var. Dokunulmazlık dosyası gelen diğer CHP'li isimler İsmet Güneşan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Engin Yurtu, Cevdet Akay olarak sıralanıyor. İYİ Partili Grup Başkan Vekili Çömez ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun hakkında da birer dosya meclise geldi.
15: Yüce Türk milletini ve meclisimizi saygıyla selamlıyor.
13: Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları da komisyona sevk edildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında savcı mütalasını sundu. Ardından mahkemeye itara kararını açıkladı. 9 isim tahliye oldu.
13: Yüzyılın yolsuzluk davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 9 isim tahliye oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasının 53. gününde sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 68 sanığın tutuklu yargılandığı 414 sanıklı davada savcı mütalasını sundu. 5 isim hakkında tahliye talebinde bulundu.
16: İkinci katta var mıydınız siz?
13: Mahkeme heyeti tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde ise 9 isme tahliye kararı çıktı. Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Alper Aydın, Kültür Ayşe Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan, iş insanı Hasan Yalaz, Medya Ayşe'nin eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, iş insanı Yunus Göçer tahliye oldu. 107 tutukluyla başlayan davada toplam tahliye edilen sanık sayısı 51 oldu.
1: Az önce aktarmıştık. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile talimat gönderildi. Yarın YKS nedeniyle meydanlarda maç izlenmesi yasaklandı. Hemen dönelim Ankara'ya. Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan karşımızda. Bu karara ilişkin detaylarla Ahmet.
17: Gülden, biliyorsun bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ter döküyor. İlk maçta biraz şanssızlık yaşadık. 2-0 Avustralya'ya yenildik. Yarın Paraguay karşısında mücadele edeceğiz. Tabii o milli maç heyecanı, Dünya Kupası açlığı ilgiyi de biraz daha yoğunlaştırıyor. İlk maçta da meydanlara dev ekranlar kurulmuştu. Galibiyet olması halinde sevinç gösterileri düzenlenecekti. Tabii bu ikinci maç şimdi YKS sınavına denk geliyor. Dolayısıyla gençler üniversite sınavına girecekler ve maçtan sonra ve maç sırasında işte gençlerin, adayların konsantrasyonunu bozacak davranışlar sergilenmemesi için, işte onların algılarının dağıtılmaması için İçişleri Bakanlığı bir karar aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine bir talimat gönderdi. Ve bu kapsamda da sokaklarda dev ekranlar kurulmasın, meydanlarda kutlama planlamaları yapılmasın dedi. Şimdi baktığımızda yarınki maç 6'da başlıyor. İşte uzatmasıyla, şuyla buyuyla 8'e doğru bittiğini hesap edelim. Yine yarınki YKS sınavı ise 10-15'te başlıyor. Yani bir galibiyet halindeki temennimiz o yönde tabii ki, mutlaka galip gelelim. İşte bir sevinç gösterisi yapılması halinde ya da meydanların dolması halinde tam işte öğrencilerin okula gidiş saatleri, sadece gürültü açısından da değerlendirmeyelim Gülden. O sırada biliyorsun okullarına ulaşmak için öğrenciler, veliler de yollarda tabii olacaklar.
1: Tabii.
17: Şimdi düşünebiliyor musun o sıralarda işte kutlama programlarının düzenlenmesini, insanların yollara, caddelere akın etmesini, işte arabalardan bayrakların sallanması.
18: TGRT FM Haber.
19: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-26, Ankara 13-24, İzmir 19-29, Bursa 15-27, Konya 14-25, Afyon 11-22, Denizli 16-26, Antalya 21-29, Adana 21-31, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 18-23, Kayseri 13-24, Erzurum 12-25, Gaziantep 16-31, Diyarbakır 18-36 ve Şanlıurfa 19-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anakumanda masasında sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Her cuma olduğu gibi sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Bugünkü konu başlığımız son birkaç gün içerisinde bir takım güncellemeler geldi. Trafik sigortasının işleyişine diyelim. Tabii en çok yaygın olan, en çok bilinen sigorta türlerinin başında da trafik sigortası gelir. Bu zorunlu olan trafik sigortası. Böyle olunca da bugün bunu konuşalım istedim. Neler değişiyor, ne vardı ki de böyle bir takım güncellemeler, düzenlemeler geliyor?
0: Neden gerek duyuldu peki?
1: Evet, neden gerek duyuldu? Bunları ele alacağız. Ve neticesinde bu güncellemeler devreye girdiği vakit neler değişecek, bunları bilmiş olacağız. Şimdi tabii konu başlığımız trafik sigortasında değer kaybı artık otomatik talep sayılacak diye belirlemiş olduk. Hı hı. Şuna istinaden geçtiğimiz günlerde 12 Haziran 2026'da yayınlanan resmi gazetede 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek olan trafik sigortası genel şartları yenilendi. Bir takım hususlar değişti. Dediğimiz gibi bir takım ihtiyaçlara istinaden, hatta mağduriyetler, hatta suistimaller nedeniyle bunlara mani olmak için bir takım farklı uygulamalar devreye giriyor. Bu illegal yöntemlerle kazanın taraflarına ulaşarak gerçek dışı bilgilerle haksız kazanç elde etmeye çalışan kişi ve oluşumların önüne geçmek için, bunlara mani olmak için bu önemli adımlar ve düzenlemeler devreye girmiş olacaklar. Tabii muhtemelen, kuvvetle muhtemel başınıza geleniniz olabilir ya da çevrenizden işitmiş de olabilirsiniz. Mesela bir trafik kazası olmuş olsun, karşılıklı tutanak tuttunuz. Tercihen, hatta olması gereken de mobil kaza tutanağı diyelim, yaptınız. Sonrasında bunu doldurduğunuz zaman, bu kaza tutanağını, eğer mobil kaza tutanağını doldurduysanız o anda hemen sisteme zaten düşmüş oluyor. Yok eğer manuel olarak elle doldurduysanız, ki artık o şekilde de yapılmaması gerekiyor normalde ama alışkanlıkların değişmesi zaman alabiliyor. Manuel elle de doldurup işte karşılıklı imza kısmını da ıslak imzayla imzaladığınızı düşünürsek de, taraflardan bir tanesi bir servise gittiği vakit gidilen servis orada bu tutanağı işleyip gerekli kısımlara, bölgelere, alanlara, platformlara o zaman sisteme düşmüş oluyor. Bu sisteme düşmek ne demek? Tramer diye duyulmuş olabilir. Yani hani tabiri yerindeyse oraya işlenmiş oluyor diyelim. Sisteme girmiş oluyor konu. Böyle olunca da birkaç gün içerisinde, genelde 2-3 gün iş günü içerisinde sonuçlanıyor. Daha uzamıyor. Bazen çok daha çabuk da olabiliyor ama 2-3 iş günü içerisinde tarafların kusur dağılımı netleşiyor ve bunları da siz kendiniz E-Devlet'ten, işte Sigortam 360 diye bir uygulama vardı, aplikasyon, bunları da önceki yayınlarımızda anlatmıştık, bunu telefonunuza indirmenizi vesaire tavsiye etmiştik. Resmi bir platformdu bu. Velhasılı bu birkaç iş gününden sonra ne oluyor, tutanaklar yansıdı, ilgili taraflar, birimler inceledi ve bir neticeye varıyorlar. Kusur dağılımı çıkmış oluyor ve diyelim ki siz kusurlusunuz, öbür tarafın bir kusuru yok. Ya da şu da olabilir, sizde bir kusur yok, öbür tarafta tamamen kusur var diyelim hadi. bir süre sonra, çok da uzun bir süre değil bu, kısa bir zaman içerisinde bir telefonlar gelmeye başlıyor biliyor sizlere. Ve diyorlar ki işte geçmiş olsun, bu sizin hiç tanımadığınız kişiler, ne kendisini ne şirketini hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Ama sizi arayan bu şahıslar, hiç tanımadığımız bu kimseler, nasıl oluyorsa sizi sizden daha çok tanıyor. Durumun detaylarına hakimler. Ve sizi arayıp işte diyor ki ben sizin adınıza işte şu şu şu şu taleplerde bulunacağım. Sigorta şirketinden değer kaybı, işte karşı taraftan da şunları şunları isteyeceğim. Bunlarla ilgili size şu kadar yaklaşık böyle bir para gelecek, ben de bu kadar alacağım vesaire, ya da bir oran söyleyebilir. Bunun için bana vekalet verin diyor. Yani sen bir kere benim verilerimi nerede gördün? İllegal bir şekilde elde etmişsin. Sonra tutuyorsun, benden legal bir şeyler, haklarım olduğunu söylüyorsun ve vekalet vermemi bekliyorsun sana. Yani normal şartlarda bu böylesi bir taleple karşılaşmak zaten sizde ya da kimi aranmışsa kırmızı bayrakları dikmesi lazım. Yani sen benim bu bilgileri neye göre elde ettin de bunlara hakimsin, bana sen anlatıyorsun. Hani dese ki ya böyle bir şey olmuş, anlatın ne oldu, o da değil. Yani nereye varacağını, konunun neler elde edilebileceğini hepsini biliyor. Ve bunlar bir resmi bir şey değil, yani resmi bir dairedir. Belki anlarım ki öyle de bir dönüşleri normalde de olmaz zaten. Pek istisnai belki olabilir, bilemiyorum, ama normal şartlarda hayır. Böyle bir arama almazsınız bu konuda. Velhasılı ne diyor? Zaten illegal bir şekilde verilerinizi elde etmiş belli. Ve sizden de bir de vekalet istiyor. Yani bunları duyarsanız, duyduğunuz zaman da zaten işkillenmeniz lazım. Yani tamam, çok iyi, bir sürü para işte 40-50 bin lira cebime girecek, al kardeşim, notere gidiyorum, işte imzalıyorum, vekalet veriyorum. O zaten siz hani aldatılmak için bütün imkanları seferber etmiş oluyorsunuz kendi elinizde. O yüzden böyle talepler, yani o kadar dolandırıcılık işleri yaygınlaştı ve profesyonelleşti ki diyeyim, insan basireti bağlanabiliyor. Bu da ayrı bir mevzu. Hani yapmam, kanmam, beni kim kandıracakmış, şaşarım diyen bile bazen boşluğuna gelebilir. O hataya düşebilir. O ayrı, dikkatli olmak lazım, ama piyasa böyle dolandırıcılarla maalesef dolu. Dolu.
0: Velhasıl,
1: ya da
0: evet,
1: hani bu konuyla ilgili sizi arayıp vekalet isteyen, illa dolandırıcı demiyorum, ama sen o verileri bir kere doğru bir şekilde elde etmemişsin. Yani haksız bir davranış var ve sen de tamam buyur vekalet vereyim dersen, o zaman ne yapıyorsun? Çanak tutmuş oluyorsun. İçini teşvik etmiş oluyorsun. O yüzden böyle bir suistimaller deryası diyeyim, birkaç yıldır devam ediyor. Bu işi edinen zaten avukatlar vesaire, bu işi yapan sektör oluştu. Açıkçası özel bir sektörden bahsediyorum. İşte kazaları bulup tespit edip nasıl oluyorsa sonra arayıp bunları işte vekalet almaya çalışmak. Yani apayrı bir sektöre dönüştü bu. Ama suistimallere de dönüştü konu. İşte bunun üzerine de sigorta düzenleyicileri bu işe bir dur demek üzere böyle 5 aşamalı bir düzenlemeler silsilesine girişti. Bunlardan ilk ikisi geçtiğimiz zamanlarda yapılmıştı, devreye sokulmuştu. Şimdi artık devam ediyor. Konu başlığımızda ne demiştik? Trafik sigortasında değer kaybı artık otomatik talep sayılacak. Bu ne oldu? Şimdi sizi arayanlar, işte vekalet isteyenlerin en baş söyledikleri zaten değer kaybı talebinde bulunacağız. Aracınız kaza geçirdiniz, kusurlu öbür taraf. Evet, maddi olarak zararlarınız karşılandı ama aynı zamanda aracınız bir değer kaybına maruz kaldı. Bununla ilgili evet, bunun bir hani tarifesi var diyeyim, bir hesaplama cetveli diyeyim tabiri yerindeyse. Bunu avukatlar olsun veya eksperler olsun bu konuda kendini bu konuda geliştirmiş kişiler, kurumlar bir takım gerekli hesaplamalara eskimeler, eklemeler vesaire derken bu cetvel dahilinde talepte bulunuyorlardı karşı tarafın sigorta şirketi, trafik sigorta şirketine diyelim. Ama bu talep esaslıydı. Yani karşı taraf talep ederse karşı tarafın yani sizin zararınız var ve kusurlu siz değilsiniz. Öbür tarafın kusurlu olan tarafın trafik sigortasından talep ederseniz size bu konuda giriyorsa ödemeler gelirdi. Giriyordu. Talep esaslıydı diyeyim. İşte bu artık ayrıca bu değer kaybı tazminatları içinde ayrıca bir başvuru şartı
0: İstemeyecek.
1: Kaldırılmış oluyor. Devreye bu şekilde girmiş olacak. Yani normalde gittiniz aracınızın maddi zararlarıyla ilgili servise götürdünüz ya yapılacak idi ya. Bununla beraber eş zamanlı olarak otomatik şekilde değer kaybıyla ilgili de değerlendirmeye girecek hesaplamalara yapılacak ve bununla da ilgili varsa hak ettiğiniz bir durum. Tazminat diyelim. Karşı tarafın sigorta şirketinde trafik poliçesinden bunu almış olacaksınız. Yani bunun için ayrı bir aksiyon almanız artık gerekmeyecek. Ne zaman? 1 Temmuz 2026'dan itibaren yürürlüğe yayınlandı. Bu yeni uygulama yürürlüğe girmesi de az bir zaman sonra devreye girmiş olacak. Bu tabii bir sektör doğuran husus buydu zaten. Değer kaybı talebi üzerineydi. Şimdi otomatik olarak devreye girmesiyle artık bunun önüne bir set konmuş oldu. Bunun için ayrı bir girişim, ayrı bir talep, ayrı bir işlem yapmanız icap etmeyecek. Ve bu yapılan genel şart değişikliğiyle, trafik sigortalarındaki genel şartlardaki bu düzenlemeyle birlikte herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasar ile birlikte bu değer kaybı tazminatının hak sahibine ödenmesi için maddi zararla beraber hesaplanacak ve ödenmesi sağlanmış olacak. Bu önemli bir adım açıkçası. Dediğim gibi çok o haksız kazançlara, illegal yaklaşımların önüne
0: geçilmiş olacak.
1: Geçilmiş olacak.
0: Tabii ki sürücüler, kullanıcılar için de çok artık rahat bir durum olmuş olacak. Bununla uğraşmayacak sonuçta. Evet, haklı bir durum varsa ve tabii ki araç kaybına uğradıysa ve haklı bir kazadan haklı çıkan tarafsa rahatlıkla artık araç kaybını da alabilecek.
1: Alabilecek. Tabii bunun devamında da tabii kanuna aykırı olarak bu hasar aracılığı faaliyetinde bulunanlar, hasar aracılığı diyelim buna. Hani arıyor ya size, ben işte öbür taraf sen haklısın, öbür taraf zarar verdi, işte şu kadar alırız
0: i̇şte
1: zararını.
0: Sen işte bu işi bize ver, hem kaybını
1: yani aslında
0: toparlayalım.
1: Ortada tabii bir uyuşmaz, yani güya uyum sağlaması aracılığı için gibi görünmekle birlikte aslında bir uyuşmazlık oluşturup böylelikle de ortadaki bu uyuşmazlığı, yani uyum olmasının mani olmak suretiyle aslında bir uyuşmazlık ortaya çıkarak böylelikle de kaza sonrasında farklı bir takım taleplerin de istenmesine de mani olmuş olunacak. Hatta bu düzenlemeler birkaç aşamadan ilerliyor demiştik. Bunlardan sonuncusu da yakamanda herhalde devreye girecekler. Vatandaşlar kaza sonrasında kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri tüm sigorta şirketlerinin de dahil olduğu ortak hasar ihbar merkezi oluşturulacak ve devreye girmesi üzerinde çalışılıyor. Böylece çok daha hızlı ve verimli.
0: Zamandan kazanmak bu konuda çok önemli.
1: Evet, ve hani hak kayıplarının da önüne geçmesi açısından bu
0: yani çoğu zaman böyle küçük ufak tefek kazalarda hiçbir şekilde bununla şimdi uğraşmayalım, bir sürü prosedür işte biz kendi aramızda halledelim. Aslında bunların hepsi zamanla alakalı bir şey. İnsanlar özellikle büyük şehirlerde o kadar çok koşuşturuyorlar ve
1: vakit
0: çok sık
1: yok.
0: Yaşanıyorlar. Vakitim yok, tamam kardeşim ben hallederim deyip ayrılanı çok görüyoruz. Hiçbir şekilde tutanaklar tutulmuyor bu konuda ama sonradan pişman da olunabiliyor bu arada.
1: Doğru. Bir diğer düzenleme de trafik sigortalarında böyle bazı durumlarda gri bir alana tekabül edebilecek bir durumdu bu. Hasar olmuş, parçalar değişecek zarar gören araçta nasıl bir parça kullanılacak? Normal şartlarda işte orijinal parça olması icap edebiliyor ama bazı durumlarda farklı durumlara kayabiliyordu. Hı hı. Onun da net olarak altı bugün yenilenen genel şartlarla birlikte artık onarımın orijinal parça ile gerçekleştirilmesinin esas olduğu, ancak istisnai olarak bazı durumlarda ve hak sahibinin rızası, yazılı rızası olması kaydıyla belirli standartların karşılanması şartıyla eşdeğer ve yeniden kullanılabilen parçanın da onarıma da kullanılabileceği yönünde durum netleşmiş oldu. Yani öncelik normal şartlarda farklı bir durum yoksa, işte araç sahibinin yazılı onayı yoksa orijinal parçanın kullanması. Mesela ne olabilir istisnai? Şu olabilir aklıma gelen: bir zarar var ve kaza sonrasında işte 10 tane parça değişecek. Bu parçalardan bir tanesi daha önce değiştirilmiş ama orijinalle değiştirilmemiş. Yani zarar gören parça orijinal değil, eş değer bir parça. Böyle ise o zaman ne yapabilir? Eşdeğer bir parça kullanılmışsa o parça için yine eşdeğer bir parça olarak yerine koyması mümkün. Çünkü zarar gören sebepsiz zenginleşmeye de mani olur sigorta sistemi diyelim. Yani zararınız neyse onu karşılar. Onu karşılamasıyla birlikte daha yüksek bir kıymete varmanız veya zenginleşme aracı kesinlikle değildir. Dolayısıyla orijinal parça değilse zarar gören parça, o zaman onun gibi eşdeğer bir parça koyması mümkün olabilir. Ya da dediğimiz gibi araç sahibinin bir takım sebeplerle yazılı onayı alınmak suretiyle bu şekilde eşdeğer parçalar kullanılabilir. Bir de mesela tabii trafik sigortasının aslı aslında bedeni zararlarla ilgili. Bunun bir miktarı içinde maddi zararlar için teminat var. Tabii en çok sanki bu trafik sigortası maddi zararlarla ilgili var gibi zannediliyor. Çünkü en çok
0: evet,
1: çünkü o oluyor. Yani 10 kazadan muhtemelen 9'u hasar. Sadece maddi zarardır.
0: Hı-hı.
1: 10 kazadan bir tanesinde genelde bedeni zarar olabilir. İşte tedavi masrafları gerekir, sürekli sakatlık durumu olabilir, onun bir takım tazminatları ya da Allah korusun vefat ortaya çıkabilir. Vefat ile ilgili bir takım ciddi tazminatlar oluşur. O yüzden bu trafik sigortasındaki bedeni zararlarla ilgili tedaviler vesaireler tamam. Ama sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatlarının bu poliçedeki sakatlanma teminatından geçici bakıcı gideri ile sürekli bakıcı gideri tazminatlarının da tedavi gideri teminatından karşılanması artık burada güncellenen trafik sigortası genel şartlarında eklenmiş oldu. Bu hususlar, iş göremezlikler, sürekli ya da geçici olan, devamındaki geçici ya da sürekli bakıcı giderleri giriyor, girmiyor, muğlak bir durumdaydı ya da karşılanmıyordu. Şimdi bu düzenlemeyle beraber 1 Temmuz itibariyle artık bunlarla ilgili de masraflar oluşursa, demin saydığım teminat başlıkları altından limitlerince tabii ki karşılanmış olabilecekler. Bir diğer, tabii aslında bunun devamında bir de şu var. Bunu da aslında geçen yayınlarımıza yakın bir zamanda konuştuyduk. Trafik sigortası var ama bazı sorumluluklarınızla ilgili sizden talepler geliyor, kusurlu olmanız durumunda. Ama bu talepler ne trafik sigortasının kapsamında ne de kasko poliçeniz varsa onun da kapsamında değil. Ne gibi? Mesela kaza oldu, kusurlu sizsiniz, öbür taraf diyor ki ben çekici hizmeti aldım, arabamı servise çektirdim, bununla ilgili işte 8.500 lira ödedim Sonra diyor ki benim servis aracım serviste bir hafta kaldı. 7 gün boyunca bende işim var, gücüm var. İşte normal hayatımın olağan akışını sürdürebilmek için araç kiraladım. İşte 7 gün idi, günlük işte 2000 liradan 14 bin lirada araç kiralama, velev ki yapmamış dahi olsa bu arada 14 bin TL'lik bir masrafım oldu. Hele bir de bu karşı taraf olan araç ticari bir araçsa, bu taksi olabilir, dolmuş olabilir ya da ticari olarak kullanılan bir araç ise bu, ilaveten bir de diyor ki ben 7 gün servisteydi aracım, çalışamadı, bundan dolayı kazanç kaybım oldu. Günlük örnek veriyorum 3000 liradan gelir kaybım.
2: Olmayacak şeyler değil, sürekli 7, karşılaşılan şeyler.
1: Çarpı 3 21 bin lira. Bir 14 bin araçtı, ne yaptı? 35. 43.500 liraya geldi şey çekici masrafıyla. Bunu avukatlar zaten arıyorlar ya. Bu da onlardan bir tanesi. Değer kaybının yanında bir de bunları diyor talep edeceğiz senin adına.
2: Bilmem bunları da alacağız tabii.
1: Yani
2: ki
1: aslında karşı tarafın belki haberi bile yok veya aklına bile gelmiyor ama hukuki ama diyor, yollarla
2: diyorum, tabii.
1: Ben şahit oldum bunlarla ilgili yaşandı. Trafiği kaskosu var sigortalımızın ama öbür tarafın trafiği var sadece. Kusurlu da bizim sigortalımız. Dolayısıyla ikame araç yok, çekici hizmeti yok. Ben bunları yaptım diyor. Avukat yoluyla hukuki olarak tebligatlar geliyor. Şu kadar ödeme diyor. İşte şu kadar gün içinde ödemezseniz temerrüde düşecek. Üstüne yani gecikme masrafları yüklenecek. Böyle bir takım hukuki talepler var. Bu gibi durumlarla ilgili değişen bir durum yok aslında. Hani demin dedim ya, tedavi masraflarında artık iş göremezlik, bakıcı hizmetleri vesaire artık giriyor ama bu demin saydığım, bu karşı tarafın istediği maddi zararlarla ilgili, çekici araçtan yoksun kalma, rentakar ve ticari araçsa kazanç kaybı, bunlar ne trafik ne kasko poliçesinde olan teminatlar değil. Bunlarla ilgili hala böyle bir riskiniz var, hepimizin var. Bir kaza oldu, kusurluysanız öbür taraf sizden kuvvetle muhtemel avukatlar ona ulaşacak, arayacak, bir şekilde vekaletini alacak ve bir sürü böyle taleplerle sizlere gelecekler ve bunu normal şartlarda genelde ödemekten başka çare aslında kalmıyor. İşte bu riske karşılık da çözüm mahiyetinde bir ürün çıkarıldı, ürün var diyelim. Trafik sigortasındaki sorumluluğunuzu genişleten, tamamlayan bir ürün. Bunu da cüzi aslında bir ücret karşılığında satın alabiliyorsunuz. Yani bu riskinizi bir cüzi ücret karşılığında riskinizi bir sigorta şirketine devretmeniz mümkün. Evet, talepler mümkün, trafik sigortasına bunlar girmiyor ama en azından bir çözüm olduğunu da bu vesileyle de tekrar dile getirmiş olalım. Son olarak da bu tazminat başvurularında artık doğrulanmış iletişim bilgisi dönemi başlıyor. Bu mesela sunulması gereken belgeler e-devlet sistemindeki kayıtlı cep telefonu numarasının iletilmesi zorunlu hale geliyor. Böylece maddi hasarla birlikte hesaplanan değer kaybı tazminatı bilgisi sigorta şirketleri tarafından hak sahiplerine anında iletilebilecek. Yani e-devlet üzerinden tanımlı olan da cep telefonunuz üzerinden iletişim ve doğrulanmış olan numaranız üzerinden hep yürüyecek. Böylelikle doğru verilerin bilgilere, başkalarına, alakasız kişilere gitmesi ya da ya benim haberim yok, bana gelmemiş, bu numarada neymiş gibi durumların önüne geçmek için de bu iletişim kanalının da doğru ve sağlıklı yürüyebilmesi için de bu aynı şekilde bu düzenlemede devreye girmiş oluyor. Bu vesileyle de dinleyicilerimize kazasız günler diliyoruz. Elbette ki, ama bu trafik sigortasındaki düzenlemeler olsun, demin saydığım trafiği tamamlayıcı nitelikteki sorumluluklarınızı kapsayacak ürün anlamında da bilgilendirme açısından da olsun, bilmekte fayda var. Çünkü dediğimiz gibi
2: hepsi zaman kaybı.
1: Devamlı. Tabii ki. Biz yaşamasak da çevremizden işitmişizdir bu talepleri, aranmaları, işte değer kaybı, çekici masrafı, ikame araç masrafı vesaire. Bunlar hep oluyor, yaşanıyor. Kısmen trafik poliçesiyle artık bunlar, hatta önemli kısmı değer kaybı artık devreye girmiş olacak, ama diğer açıkta kalan maddi kısımla ilgili de tekrar bilgi sahibi olmak ve çözüm arayışında bulunmak önem arz edecektir.
2: Bir de bunları bilmek ve böyle hani kaza anında insana da bir şok gelip hemen böyle evet, el ayak dolaşması ve yol iz bilememe, aslında bildiklerimizi de unutma hali.
1: O kesin ya. Ben de bile olur o yani.
2: Hepimiz de
1: çünkü
2: olabilir.
1: Çünkü kaza yaşamıyorsun ki devamlı. Ve tabii o anda akli melekeler normal şekilde işlemeyebiliyor.
2: Stres altında oluyor evet, insan. O yüzden böyle birazcık durup düşünüp ondan sonra evet, hareket edip zamanı da güzel kullanmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kadınlarda daha sık görülür dedik. Karpal tünel sendromundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Hali hazırda şeker hastalığı bulunan, tiroidi az çalışan ve ev işi yapan kişilerde daha sık karpal tünel sendromu görülüyormuş. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla, genellikle iki taraflı. Sinirin işe yaramadığını bilirseniz belirtileri de anlayabilirsiniz. Sinirin görevi parmağınızı oynatıp bir cisim tutmak ve duyusunu sağlamak. Sinir sıkıştığında avuç içinde doğru uyuşma, karıncalanma, ağrı ve güçsüzlük oluyor. Anlamadan ilerlerse güçsüzlüğün olduğu noktada da hastalık çok daha ilerledi anlamına gelebilir. Peki teşhis için hastanın anlattıkları tetkiklerden daha önemli diyor uzmanlar. Bu hastalığın teşhisinde en önemli nokta hastanın şikayetlerini çok iyi dinlemek. Gerekli muayene ve hastanın anlattıklarından sonra EMG denilen sinir iletimi testi yapılıyor. Boyun fıtığı var mı diye bakılıyor. Çünkü aynı şikayetler boyun fıtığında da var. Mutlaka bir boyun MR'ı çekilmeli. Ancak unutulmamalıdır ki EMG denilen testin %30 oranında yanlış gösterme ihtimali de var. Bu sebeple hastanın muayenesi ve anlattıkları tetkiklerden çok daha önemli. Yani doğru bilgi veriniz uzmanınıza. Eğer bir güç kaybı ve elin kas bölgesinde bir incelme yoksa öncelikle ilaç tedavisi başlıyor. El bileği ateli tercih ediliyor. Ortasında demiri olan ve elin aşağı ve yukarı hareket etmesini engelleyen bir el ateli kullanıyor doktorlar. En az 2 hafta boyunca ateli gece gündüz kullanıyorsunuz. İlaç tedavisi neticesinde sonuçlarına bakmak gerekiyor. Eğer bundan fayda görülmezse fizik tedavi uygulanmaya başlanabilir. Ameliyatın ardından en az 2 hafta dinlenmek başarı oranını da çok arttırıyor. Bunların yanı sıra iğne ile kortizon tedavisi de yapabileceğinizi unutmayın. Hastalık cerrahi müdahale gerektirecek bir duruma geldiyse ameliyat edilmeli. Ameliyat lokal anestezi ile yapılıyor, 15-20 dakika sürüyor. Ameliyat zamanında yapılmazsa geri dönüşü olmayan sinir kaybı sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karpal tünel sendromu ameliyatların genelinde lokal anestezi ile yapılıyor. El bileğine açılan çok ufak bir kesiyle bu işlem gerçekleşiyor. Aynı gün hastalar taburcu ediliyor. Kişi ameliyattan hemen sonra en az 2 hafta dinlenmeli. Hastanın ameliyattan sonra kendini iyi koruması gerekir. Ameliyattan sonraki koruma ameliyatın başarı oranını yükselten en önemli unsurlardan bir tanesi. Bundan dolayı kişi en az 2 hafta ameliyat olan elini rutin olarak kullanmalı. Yaklaşık 1 ay sonra hastalar neredeyse ameliyat olmamış gibi elini normal şekilde kullanmaya başlayabiliyor.

Bugünün bir diğer konusu, hamilelikten önce diş bakımınızı mutlaka yaptırın diyeceğiz sevgili anneler, anne olmak isteyenler, anne adayları. Aslında tabii ki artık anne adayıysak bu konuda biraz geç kalmış oluyoruz ama biraz önce programımızın başında da söylediğim gibi, eğer bu sizin için planlı bir süreçse hamile kalmadan önce mutlaka bazı tetkikleri yaptırdığımız gibi dişlerimizle de ilgilenmek gerekiyor. Hamilelik döneminde hormonal dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar çok yaşanıyor. Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları şart. İkinci üç aylık dönemde cerrahisiz periodontal tedaviler güvenli, ancak bu tedavilerin yapılabilmesi için kadın doğum doktoruna başvuruluyor. Yani ilk üç ay geçiyor, ikinci üç ay içinde olabilir ama bu dönemde zor bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hamilelik dönemi kadınlarda hormonal dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebiliyor. Bu şişmeler genellikle bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir diş ya da bir kısmı diş etini kapsıyor. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değil. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerinize iyi bakamıyorsanız, hamilelik döneminden önce de hijyene iyi yapılmamışsa, hamilelik dönemi bu hijyenin eksikliği daha çok artıyor. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir. Yani ağız ve diş sağlığı hamilelikte her zaman olduğundan çok daha önemli. Diş eti iltihabı hamileler üzerinde olumsuz etkilere sahip maalesef ki. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığının için muayenelerini yaptırsınlar. Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük perakmis ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olabiliyorsunuz. İkinci üç aylık döneminde cerrahisiz tedaviler güvenli, ancak yine de kadın doğum uzmanınızdan mutlaka onay alınması gerekiyor bununla ilgili. Tedavi için kadın doğum uzmanının onayı önemli dedik. Hamilelik döneminde diş eti tedavisi için hastanın kadın doğum doktoruna danışılması şart. Hamilelik döneminde diş taşı temizliği gibi cerrahisiz tedaviler yapılabilir. Bunun için kadın doğum doktoruna danışılması gerekiyor. Akabinde hamile hastalara uygulanan özel protokoller yerine getirilir ve uygulama yapılır. Cerrahi tedavilerin ise çok acil olmadığı sürece hamilelik sonrasına bırakılması tavsiye edilebiliyor. Hamilelik doğrudan diş ve diş etlerinde bir rahatsızlığa sebep olmuyor. Hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde var olmayan bir rahatsızlığa sebep olmayacağı söylenmiş ama hormonal denge ve değişim, hatta altta yatan bir enflamasyon varsa bunlar alevlenebilir. Bu yüzden hamilelik planlayan kadınların mutlaka diş bakımlarını yaptırmaları gerekiyor.

su sevgili dinleyenler, süt, kemikler ve dişler için çok faydalı. Dişlerden açtık durumu, çocuklarla da devam edelim istedim. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Ne kadar küçük olduğunuza bakmayacaksınız. Çocuklar için ne kadar erken başlarsa diş sağlığı ve diş bakımı, sevgili dinleyenler, o yüzden önemli olan dakikada, saatte, günde bakmak ve onlarla birlikte olmak gerekiyor. Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğu bir gerçek. Süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığını unutmayın. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glikoz olduğu için tam tersine dişlere zarar verebiliyor. Uzmanlar çiğ süt yerine pastörize ve UHT tüzü sütlerin tercih edilmesini öneriliyorlar. Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlamasının da önemli ölçüde altını çiziyorlar. Uzmanlar sütün diş sağlığına etkisine değinmişler. Süt ve süt tozları hakkında bilgiler verilmiş. İlk dişlerin çıkmaya başlamasından itibaren diş bakımı nasıl önemliyse, süt içmek, kalsiyum almak da bir çocuk için çok önemli. Süt tozları çocukların sağlıkları açısından aslında tercih edilmemesi gerekiyor. Dişlere hiçbir yararı bulunmuyor çünkü, sevgili dinleyenler. Bunu da söylemiş olalım. Kaynatılan sütün de besin değeri geçiyor. Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için karbonat ya da soda konulduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmekte çiğ sütleri kaynatıyorlar. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bebeklerde ilk 6 aylık dönemde zaten sadece anne sütü. Çocuklar neredeyse 2,5-3 yaşına kadar da emebilen çocuklar annesiyle geçiniyorlar. Önce püre halinde gıdalar, ardından katı gıdalara geçiliyor. İnek sütünün tüketiminde bir seneden sonra da rahatlıkla başlanabiliyor. Zaten bildiğimiz bir durum. Dişte kalan süt çürük oluşturur. Süttür, çalkalarsınız geçer, böyle bir şey değil. Yani hiç fırçalanmıyorsa mutlaka çalkalama da önemli, ama özellikle süt diş sağlığı için yararlı olduğu gibi diş üzerinde kalıntı oluşturursa çürük oluşumuna da sebebiyet verebiliyor. Çocuklarda süt tüketimini gece yatmadan bir saat önce tavsiye ediyor uzmanlar ve süt içtikten sonra mutlaka fırçalama yapması şart. Aksi takdirde dişte kalan süt birikintileri çocuklarda çok rahat bir şekilde çürük oluşturuyor. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Yani bu ne zaman? Süt dişlerinin ilk 6 aylık dönemde çıkmaya başladığını ve 6 aylık süre sonrası dişlerin fırçalanmaya başlanması gerekiyor. İlk diş fırçası silikon ve parmağa takılan diş fırçaları olmalı sevgili anneler. Bazı çocuklarda fırçaları ısırma eğilimi görülebilir. Bu durumlarda 0-3 yaş arası sapı geniş, bebeğin eliyle rahatça kullanabileceği başlığı küçük, ekstra yumuşak diş fırçaları tercih edilmeli. Yaş grubuna uygun, yutmasında sakınca olmayacak diş macunları öneriliyor. 3 yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi boyutunda, 3-6 yaş aralığında ise bezelye büyüklüğünde, 6 yaş üstündeki çocuklarda da fırçanın genişliğine göre, yani büyükler gibi, macun tercih edilebilir. Ama her kişinin olduğu gibi gece yatmadan önce çocuklar mutlaka dişlerini fırçalamalı. Günde 2 kez dişlerin fırçalanması gerekiyor. Gece yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra lütfen bu alışkanlığı çocuklarınıza edindirmeden büyütmeyin diyor uzmanlar. Dişler sağlıklı gülüşler ve tabii ki vücut sağlığımız için çok önemli. Ne kadar erken bakmaya başlarsak o kadar iyi. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün TGRT FM'de benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: 7,5 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane İstasyonu'nda Mahmutbey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı Gayrettepe İstasyonu'nda

bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy, İki Telli, Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, aşk inan çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak.

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Merhum şair Orhan Seyfi Orhan'ın "Sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'nın aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık" dediği İstanbul'un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. Bu şehre kıymet vermek taş üstüne taş koymayı gerektirir. Bu şehri önemsemek sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları yürekten tebrik ediyorum. İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Devlet konuk eviyle 2450 metreden 3000 metreye uzattığımız pist uzunluğuyla 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara gurur verici bir esere daha kavuşmuş oldu. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak.

0: Türkiye'nin marka değeri artacak. Bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Sağ ol. Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Yok. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize, ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızla düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Roloğlu'nun bir hediyesi olacaktır. Sayın Bakanımızı sahneye davet ediyoruz.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-26, Ankara 13-24, İzmir 19-29, Bursa 15-27, Konya 14-25, Afyon 11-22, Denizli 16-26, Antalya 21-29, Adana 21-31, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 18-23, Kayseri 13-24, Erzurum 12-25, Gaziantep 16-31, Diyarbakır 18-36 ve Şanlıurfa 19-34 derece.

0: Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Geçer geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Şeytanın hileleri. Ahmet Mekki Efendi buyurdu: "Ey insanlar, biliniz ki insanın üç büyük düşmanı var. Birisi şeytandır ki damarlarda dolaşır. Günaha sokmak için gece gündüz uğraşır. Lakin bunun zararı azdır diğerlerinden. Bilgisiyle kurtulur insan bunun elinden. Zira bir günah için bir kez gelir herkese. Eğer aldatamazsa verir başka vesvese. Evvela her kişinin zaafını tespit eder. Mesela çok ibadet yapıyorsa şöyle der: niçin bu kadar çok ibadet yapıyorsun? Allah ibadetlere muhtaç mı sanıyorsun? Ne kadar çok

0: Çok ibadet yapsan da ihlas ile bir gözünün şükrünü ifaya yetmez bile. O ihsan etmedikçe cennete giremezsin. Öyleyse bu kadar niçin zahmet çekersin? Şeytan böyle der ise şöyle cevap veririz. Evet, muhtaç değildir ibadete Rabbimiz. Velakin ibadete benim var ihtiyacım. Çünkü ben kul olarak her an ona muhtacım. Ne kadar çok ibadet etsem de kendisine, kulluğumu tam yapmış olamam ona yine. Bu sefer şeytan der ki, ama sen henüz gençsin. İbadette ne kadar çok acele edersin. Önce dünya işini düzene koy, rahat et. Yaparsın daha sonra çok amel ve ibadet. Buna karşı deriz ki, evet ben henüz gencim. Lakin bilmiyorum ki ne gün gelir ecelim. Ben bugünün işini bırakırsam yarına ne bahane bulurum mahşerde Yaradan'a. Şeytan der ki, haklısın, ecel belli değildir. Her taati acele yapmak daha iyidir. Bunun için namazı çabuk çabuk eda et. Böylece az zamanda yaparsın çok ibadet. Bu sefer de şeytana şöyle cevap verilir. Aceleden maksadım elbette bu değildir. Her taatin şeklini bildirmiştir dinimiz. Doğru yapılanları kabul eder Rabbimiz. Hiç hatasız olarak yapılan az ibadet, hatalı çok taatten üstündür daha elbet. Bu sefer şeytan der ki, sen çok iyi bir kulsun. Her bir ibadetini kusursuz yapıyorsun. Bu sebepten herkese göster ki amelini, herkes sana bakarak düzeltsin her halini. Onun bu hilesine şöyle cevap verilir. İnsanların görmesi hiç de mühim değildir. Ben ibadet yaparım Rabbimin emri diye. Niçin göstereyim bunu ondan gayriye? Benim ibadetimi görse de çok insanlar, hatta beğenseler de bana ne fayda sağlar?
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala buyuruyorlar ki, reddedilmemek için Allah-u Teala'ya itaate devam etmek saadetin. Tövbesinin kabul olacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek ise şekavetin alametidir buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
1: Şekavet ne demek?
2: Şekavet isyan, yani isyan. Allah-u Teala korusun fıskın, günahkarın, kafirliğin.
1: Dinleyicilerimiz var efendim, telefon ilk dinleyicimizle görüşelim. Hazır galiba. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırlı cumalar.
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Hocam öncelikle bu cuma günü mübarek vesilesiyle sizden bir kıymetli duanızı ikram edeceğim. Eşim, ailem için ve sevdiklerim için.
2: Allah-u Teala size de, ailenize de, sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Amin. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
3: Amin inşallah hocam. Allah Teala razı olsun. Amin. Hocam öncelikle 3 sualim var, hızlı hızlı soracağım vaktimiz almadan. Hocam öncelikle şimdi 3 tane benim kızım var. Kızlarım birisi büyükse ikisi daha böyle oyun açığında. Maşallah. Şimdi hocam böyle bir namazımızı eda ederken ben farkında olmadan bazen farkındayım bazen farkında değilim. Biz namazdayken böyle kendilerinde oyun halindelerken öğretmiş olduklarımız bazı dua ve ilahileri okuyorlar. Biz de böyle namaz içinde mutlu oluyoruz ama hani namazımız böyle bazen tebessüm ediyoruz dişlerimiz görünmeden. Acaba kulağımızı bir anlık oraya vererek böyle evladımızı dinlemek namazımızın bozulmasına vesile mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da aynı namaz halindeyken bazen secdeye vardığımızda bizi böyle bir oyalar gibi oluyorlar, oyun istiyorlar. O anda böyle elimizi tutup kenara almak... hani secdeye gittiğimiz yerden sağ tarafa veya sol tarafa çektirmek namazımıza mani mi? Bir de üçüncü sualim hocam, biliyorum hani rüya tabiri yapmıyorsunuz ama ben de çok rüya gören bir insan değilim. Burada benim bir patronum var, onu gördüm. Müsafa ettik rüyamda. Ya sadece bu ne manaya geliyor? Sizden rahat bana rica etsem. Çok etkilendim çünkü de. Onun peki, için selavat getirdi. Teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun.
1: Amin. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Sağ aleyküm. Hayırlı günler Mustafa Bey.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
4: Ben hocam sorularım olacaktı.
1: Tabii başlayın.
4: Önce dua istiyorum kendim için, çocuklarım için, ailem için.
2: Allah Teala iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefese de iman selameti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
4: Amin hocam. Sizi çoktan beri dinliyoruz. Allah razı olsun. Sizin tamam. Sayenizde bir şeyler öğrendik. Yapmaya çalışıyoruz. Hocam namazda durduğum zaman Fatiha suresini okuduktan sonra tam bu sure okuyacağım zaman bir yarım dakika veya daha fazla bir kafamda tam bu sure aklıma gelmiyor. Yani hangisini okuyacağım? Bunu bir namazıma bir zararı olur mu? Onu soracaktım. Bir de şey soracaktım. Öğlen namazında camiye gidiyoruz mesela, kerahat vakti diyor, yarım saat ama bakıyorum insanlar namaz kılıyor, bunu bazen anlayamıyorum, bunları açıklar mısın hocam?
2: Peki efendim.
1: Peki, sağ ol hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler, sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Cuma günün hatırı ve hürmetine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun ve son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Yarın da üniversite sınavı var.
2: Evet. Ne yapacaksın?
1: Çocuklar
2: giriyorsun
1: dua bekliyorlar.
2: Giriyorsun herhalde.
1: Yok, beni almıyorlar. Almıyorlar. Geçen hafta demiştim ya, emeklileri almıyor.
2: Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin. Neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak hayırlı muvaffakiyetler, hayırlı neticeler ihsan eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, bir işe başlasak veya bir üniversite imtihanına girsek, lise imtihanına girsek, burada kazanamasak veya kazansak, bunun ikisi de imtihandır. Kazansak bizim için aynı şekilde hayırlı olandır inşallah, eğer sebebine yapışık niyetini şey yaparsak. Ben çok kazandım diyerek kibre, ucuba kapılırsak o da felaket olabilir. Peki kazanmasak, hakkımızda hayırlıdır deyip düşünmesek, isyan etsek, o kadar çalıştım da işte şu çocuk benden daha aşağıda, o kazandı falan filan diyerek isyan ederse felaket. Ama Rabbim böyle takdir etmiş, ben sebebe yapıştım ama demek ki takdir etmemiş. El hayru fîmâ vakâ derse ona da hayırlı mübarek olsun. Onun için mutlak şekilde ben şu sebebe yapıştım ve netice itibariyle bu muhakkak olacak, yok. Efendim peki siz zaman zaman anlatıyorsunuz. İyi sebeplere yapışan iyi neticeler ulaşır, doğru. Din kitaplarında bu var. Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz de Emel abiden bunu çok sık sık duyardık. İyi sebebe yapışan iyi neticelere ulaşır. Şimdi alkol içme sebebine yapışan neticede sarhoş olur, aklı gider, bir sürü felakete sebep olur. Allah-u Teala'nın haram ettiği içkilerden sakınır, mubah ve helal olanları kullanırsa o da iyi neticelere ulaşır. Bu bütün şeyler böyledir. Ama bizim yapıştığımız sebebiyle o iş mutlaka öyle olacak demek değildir. Bizim aslımız sadece sebepler yapışmaktır. Neticeye Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir diyeceksin, devam edeceksin. Bazen Mustafa'yı görüyoruz biz her gün TGRT'ye gelirken E5'in üzerinde, ben bakıyorum böyle mağazalara, aynı işleri yapıyorlar. Mesela lokanta var, restoran var. veyahut da mobilya mağazalar var. Bazılarına bakıyorsun, giderken gelirken o restoranlardan bazılarında müşteriler var, bazılarında yok. Aynı yolun üstündeler. Bazı mobilya mağazaların önünde giren çıkan görüyorsunuz. Bazılarında akşamüstü geçiyorsunuz, yok. Sabah gelirken bakıyorsunuz, yok. Yani evet, işte sebep olarak tamam, işlek bir yerdesin. Ha, müşteriyi gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Rızkı veren Cenab-ı Hak. Böyle durumlarda hep şey hatırıma gelir. Emel abinin anlattığı bir hadise hatırıma gelir de. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'nin talebelerinden Hasip Bey amca varmış. Allah Teala rahmet eylesin. Hatta Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri evliya görmek isteyen Hasip'in yüzüne baksın buyururlarmış. Bu zat ne diyelim, kunduracı diyorlar ya, ayakkabı tamircisi. Şeyde, bu Kasımpaşa Beyoğlu tarafında bir dükkanı varmış, sonra belediye isimler gelmiş, orası yıkılmış, evi de Beylerbeyi'ndeymiş. Oraya gidiyor Emel abiler, birkaç arkadaşla beraber dediler, Hasip Bey amcayı ziyarete gittik. Ki o zaman dedi, oralarda aynı şekilde yukarıda ağaçların arasında bir ev var, orada da başka ev falan yok dedi. Gittik dedi, hanımefendisi demiş çalışmaya gitti. Biz de duymadık dedi. Hasip Bey amca dükkan mı tuttun, nerede ki? Yok demiş. Takım taklavatı aldı, şurada ileride bir ağacın altına ayakkabı tamir için kullanılacak alet edevatı aldı, götürdü, oraya gitti. Takip ettik dedi. Gittik dedi, hakikaten de bir ağacın altında dedi. Takım taklavat dedi.
1: Koymuş. Sermiş.
2: Oturup bekliyor. Selamünaleyküm, aleyküm sen, elini öptük dedi. Merakımızı yenemedik. Efendim hani burada insan yok, ev yok, sokak yok. Neyse. Demiş, siz buraya aynı şekilde hani ayakkabı tamiri için lazım olan şeyleri açmışsınız falan, ama biz demiş aklını erdiremedik bu işe.
1: İş yapmamak için sanki.
2: Gibi.
1: Gibi.
2: Cevap veriyor. Evlatlar buyuruyor. Allah-u Teala sebebe yapmış. Ben evden çıktım diyor. Takım taklavatı aldım geldim. Dükkandasın, ağacın altındasın. Ben de sebebe yapıştım. Yani çıkın dağılın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de rızkı için. Ben de çıktım diyor. Takım taklavatı aldım diyor. Ha, bundan sonrası bana ait değil diyor. Ben sebebi yapmıştım, bundan sonrası bana ait değil diyor. Ama müşteriyi gönderecek. Bana ezelde takdir ettiği rızık bu kanalda gelecekse, birileri gelecek. Hakikaten gelir. Adam oraya gezmeye gider, ayakkabısı yırtılır. Ya dükkan da yok, bir yeni ayakkabı alacak. Aa, orada bir tamirci var falan, tamir ettirelim falan. Günlük ihtiyacını temin eder mi eder. Belki dükkana gelecek müşteriden daha fazla müşteri gönderir Cenab-ı Hak. Daha fazla. Onun için o söz çok önemli. Ben Rabbimin emrine ittiba ettim. O benim vermiş olduğum rızkı ben çeşitli sebeplerle dağıttım. Dolayısıyla siz de bu sebeplere yapışın. Ben de yapıştım diyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Ben bana düşeni yaptım.
1: Yüksek bir anlayış yaptım.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi hani dedin, üniversite imtihanına giriyor, lise imtihanlarına giriyorlar falan. Sebebe yapıştın mı yapıştın, çalıştın mı çalıştın. Girmeden önce bir Fatiha, üç ihlas oku, Peygamber Efendimiz'e işte Eshab-ı Kiram'a din büyüklerinin ruhlarını hediye et, onların hatırı hürmetine. Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle diye gir, gerisine de karışma. Efendim yüksek puan aldın, az puan aldın, olabilir, kazandın veya kazanmadın. Kazanırsan şükret, kazanmazsan sabret. Belki hakkında başka bir şey hayırlıdır diye. Onun için mutlak şekilde kazanamadım, öldüm, bittim, hayatım bitti. Niye hayatım bitecek be arkadaşım ya? Niye hayatım bitecek? Her üniversiteyi bitiren branşında aynı şekilde iş mi yapıyor? Ya Mustafa, yıllardır mesela hani çok kimse bilmez, İrfan Özfatura Bey var. Televizyoncu oldu, gazeteci oldu. Diş doktorudur kendisi. Rahmet şey vardı, Yalçın Özer. Allah rahmet eylesin. O da doktordu. Gazeteciydi. Türkiye Gazetesi baş yazarıydı. Değil mi? Yani o şekilde hani mezun olmuştur, okulu bitirmiştir, ama Allah-u Teala şeyde de var, bugün de var mesela. Diyor ki ben diyor işte bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdim. Fakat diyor gönlümde hep vardı diyor. Ben diyor köyden çıktım geldim, işte babam da yaşlandı, orada araziler vardı. Hep böyle gönlümde derdim, işte şu ağacı eksik, şu meyve eksik falan filan. Ağır bastı diyor. Ya o bilgisayar mühendisliği falan bırakıyor, paldır küldür köye gidiyor mesela. Veya hayvancılığa başlıyor. Hayvancılık yapıyor. Olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla efendim benim rızkım, Allah Teala rızkı kefil mi buyuruyor? Onun için endişelen, sadece sebebe yapışacaksın. Sokağa çık. Yani Allah Teala yarattığı sebeplere yapış. Ha, oturduğun yerde efendim diyor, ben diyor öyle bir iş ver ki, hakikaten öyle bir iş olacak. Oturduğun yerde aynı 500 bin lira olacak. Hizmetçin de olacak. Araba da verecekler. Onun şoförün de olacak.
1: Bizim iş işte.
2: Değil mi?
1: Bizim gibi yani olmak istiyor.
2: Allah Allah.
1: Oturduğumuz yerden.
2: Değil mi? Yani. Allah Allah. Bir şey anlattılar. Anlatan arkadaş, tabii seneler önce bazen bize anlatıyoruz da. Olmuş ama. Çünkü yıllarca şeyde işte seçim oluyor falan. Diyelim ki A partisi kazanmış. Bir vilayette de işte o vilayette kazanan o A partisindeki milletvekilleri falan. Orada şeker fabrikası var. Ondan sonra tabii gidiyorlar. Milletvekili devreye giriyor falan. Milletvekili telefon açıyor. Şeker fabrikasının müdürüne. Şunu al, bunu al. Ben şeyden biliyorum. Konya'dan biliyorum. Lebalep doluydu yani şeker fabrikasının şeyi de yani. Personeli falan da. Orada da yani şeyden iltimaslı geliyor. Milletvekilinden istimalı geliyor. Hatta bakan da olmuş adam o vilayetten. Geri çeviremez. Yoksa müdürlük gidecek. Verecek iş de yok. Yani bir yumurtayı 10 kişi taşıyor zaten. O zaman ha demiş, sabah genel müdürün geldi, genel müdürün arabası geldiği zaman bir garajı varmış. Garajın önünde bir zincir var. O vazifemiz zinciri kaldırıyor. Araba giriyor. Kapatıyor. Akşam giderken de zinciri kaldırıyor. Araba çıkıp gidiyor. İşi bu. Neyse, aradan zaman geçince bakandan aynı şekilde iltimaslı olduğu için hal hatır sormak istemiş genel müdür. Nasıl demiş, işinden memnun musun? Memnunum ama demiş, bir yardımcıya ihtiyacım var ya. Şimdi ta seneler önce anlatıldıydı bu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani diyor ki bana bir iş ver ama diyor bankamatiklik olsun. Tamam mı? Ya geçenlerde vardı, okuyordu bunu. Belediyede 800 kişi istihdam ediliyor. 400'ü bankamatikmiştim ama işe gelmiyor.
1: İşe gelmeden maaş alıyor.
2: Evet, işe gelmeden. Ha, böyle. Bu şekilde böyle iş arayanlar var. Ama sonları rezil olur. Allah Teala yarattığı sebeplere yapışmalı. Allah Teala emrettiği şekilde helal yoldan kazanmalı ki alın teriyle helal lokma yesin ve helal kazansın inşallah Teala.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam şunu da kısaca hatırlatalım da sorular var çünkü. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 25 Haziran'da Aşure günü, bir kere daha hatırlatmış olalım.
2: Allah-u Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin ve Muharrem ayı içerisinde bulunuyoruz. Hani bize gelen maillerde veyahut da aynı şekilde mesajlarda da falan dikkatimizi çekiyor. Yani Muharrem ayı girince dedi, hani Aşure gününe kadar her gün oruç tutmak mı lazım diye bir sual geldi. Öyle bir şey yok.
1: Zilhicce'nin ilk 10 günü gibi anlıyor.
2: Yok. İlk günü Hicri yılbaşıdır. Muharrem'in 10. günü Aşure günüdür. Ama Peygamber tek gün oruç tutmayı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor.
1: Tek Aşure günü.
2: Tek Aşure günü oruç tutmak men edilmiş. 9-10, 10 ve 11. Eğer durumu müsaitse 9-10, 11. günden aynı şekilde tutar. Bazılar soruyor, efendim hilali gördünüz mü? Efendim ilk gün kapalıydı, görülmedi zaten ama ertesi gün görüldü. Yani takvimlerde yazılan ama hesaba göre durumu. Dolayısıyla Aşure günde herhangi bir oynama söz konusu değil. Bazılar ahkam kesiyor kendilerine göre. Öyle değil. Hatta bir tane bir şey soruldu falan. Şimdi Maliki mezhebinde yatsının ilk üçte birinde yatsıyı kılmak. İlk Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onu aldığı zaman zaten kitaplarda öyle yazıyor. Üçte birinden sonraya bırakmak haram diye yazıyordu. Sonra günah diye bıraktılar. Aa efendim, işte bazıları onu kendi anlıyor. Sormuyor de. Ya aynı şekilde hüküm verme. Önce iyi anla, sonra nakil vazifesi verilirsen nakledersin. O ayrı bir mesele. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde de gece yarısından sonraya bırakmak namazı, yatsı namazını. Hanefi mezhebi tahrimen mekruh diyor. Bu tahrime mekruh haram demektir. Bazı yerlerde geçiyor. Mesela tahrime namaz kılması mekruh olan, tahrime mekruh olan vakitler için haram vakitler ifadesi de geçiyor. Sadece Ebediye kitabında da geçiyor. Çünkü tahrime mekruh harama yakın. Dolayısıyla İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik gece yarıdan sonra aynı şekilde herhangi bir sebep yokken yatsıyı bırakmak haram oluyor, günah oluyor. İmam Malik Hazretleri üçte birinden sonraya bırakmak aynı şekilde haram oluyor, günah oluyor. Yani efendim ondan sonra kılınmaz demek değildir bu. Çünkü dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bizzat da soruldu. Dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Şey de öyle. Akşam namazı mesela hemen evvel vaktinde kılmalı vakit girince. Sonraya bırakmak mekruhtur. Bu bütün vakitler için geçerli. Hepsi için geçerli. Mesela Şafii mezhebinde sabah namazını evvel vaktinde kılmak evladır. Cemaatle kılınacaksa Hanefi mezhebinde güneşin işte yarım saat doğmasına yarım saat kalan zaman içerisinde kılmak. Çünkü her iki vakti de Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde bildirmişti. Başlangıcı bitişi diye göstermişti. Dolayısıyla bir hüküm çıkarmışlar. Şimdi üçte birinden sonra haram oluyor, günah oluyor ya Maliki mezhebinde yatsıyı kılmak. Şimdi bu Haziran'da tavan yapıyor. Yani sen çıkıyorsun minareye, ezan okuyorsun, aşağı iniyorsun. Maliki mezhebine göre yatsının üçte biri gidiyor. Bitiyor yani. Böyle durumlarda önce farzı kılmalı, sünneti sonra kılmalı diye ahkam kesmişler. Ya bir tek bu öğle namazına mahsustur. Öğle namazının sünnetini kılmadan farzını kılmışsa, hani yetiştiremeyeceğim diye, sonra baktı ki zamanı müsaittir. Farzdan sonra öğlenin o ilk sünneti kılınabiliyor. Kitaplarda yazıyor. Ama sabahın sünneti kılınmıyor. İkindinin sünneti kılınmıyor.
1: Farzdan sonra.
2: Farzdan sonra kılınmıyor, farzı kıldıktan sonra. Yatsının sünneti de ilk sünnette farzdan sonra kılınmıyor artık. Nereden çıkardın sen bunu? Canım işte haram işlemeyelim diye öyle yapıyor. Allah Allah. Senin kafana göre, yoruma göre mi olur bu? Allah Teala nasıl bildirirse öyle yapılır ibadetler. Herkes böyle kafasına göre böyle hüküm verdiği zaman nasıl bidatlar çıkarır? İşte böyle çıkar. Evet. Başka türlü olmaz. Ya ben bilmiyorum diye bir kitaba bakmalı veyahut da bilen birisine sormalı diye bir arkadaşım ya. Bu kadın olsun erkek olsun. Çok büyük hata. Yanlış bu. Bak üstünü basa basa tekrar söylüyorum. Bir tek öğle namazına mahsustur bu. Saadeti ebediye diye yazıyor. Diyelim ki vaktin daraldı. Hani müekked sünnettir çünkü. Müekked sünneti terk edebiliyorsun. Onu da terk edebiliyorsun. Ama öğle namazın farzını kıldın. Abi baktın daha vakit var. Kılabiliyorsun. Yahut da camiye geldin baktın ki sünneti kılmışlar öğlenin. Camide aynı şekilde şeyde şartlarda uygundur. İmam da uygundur. Hoparlörde kullanmıyorlardır. Vakitte girmiştir. Cemaate uydun. Yani farzdan başladın. Sen parti bitirdikten sonra öğle namazın son sünnetini kılabilirsin. Son sünnet diyorum. Özür dilerim. Sünnetin ilk sünnetini kılabilirsin. Ama camiye geldin ikindinin farzını kıldılar. Kalkıp ikindinin sünnetini kılamazsın. Camiye geldin yatsının farzını kılıyorlar. Farza uydun. Sonra yatsının ilk sünnetini tekrar kılamazsın. Kılınmaz buyuruluyor. Kılınmaz buyuruluyor. Ve hatta sabahın sünneti vacip makamında olmasına rağmen sabahın farzı kılındıktan sonra yani sabahın sünneti tekrar kılınmaz buyuruyor. Bitti o. Yani kitaba uymak gerekir. Ama efendim bir sevap yok ya. Sevap mı kazanıyorsun? Muhalefet etmek suretiyle günaha mı giriyorsun? Günaha giriyorsun. Yani diyorsun ki Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ve onun varisi olan müştehit alimlere siz anlamazsınız. Siz bana sorun. Bu kılınır. Öyle demek istiyor. Allah'a ne muhafaza buyursun. Evet.
1: Peki gecenin üçte biri nasıl hesaplanır hocam?
2: Gecenin üçte biri Mustafa Bey hesaplanma şekli. Hesaplanma şekli. Şimdi ben takvimi açayım. Mesela şeyde akşam. İstanbul için söylüyorum.
1: Evet.
2: 20.47.
1: 21 diyelim.
2: 21'de.
1: 100 olsun.
2: İmsak 3'ü 3. Onda 3'te. 3
1: diyelim.
2: 3'te. 21'den 3'e kadar ne kadar zaman var?
1: 6 saat.
2: 6 saat. Böl 3'e?
1: 2 saat.
2: 2 saat. 2 saati nereye ekleyeceksin? Akşamın üzerine ekleyeceksin.
1: Yani 21'in üzerine.
2: Akşam namazı 20.47 idi ya.
1: Evet.
2: Yani onun üzerine ekliyorsun.
1: 21 kabul etmiştik onu. 2 saat eklersek 23 olur.
2: Yani 23 olur. 11'de bitiyor. 11'de bitiyor. Bu Haziran'ın 21'inde 22'sinde falan iyice daralıyor. Hani şimdi Almanya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan bize geliyor ya işte evet, yatsı girmiyor falan. Evet. Burada da böyle bir sıkışma oluyor. bu bölgede.
1: Yatsı
2: bu.
1: Çünkü mesela bugünkü takvimde 22.50 diyor.
2: 22.50 diyor.
1: Dolayısıyla biz 23 demiştik. 10 dakika kalıyor arada.
2: 10 dakika. Ezan okuyacak falan olursan 5 dakika. Onun için diyorlar ki farzı önce kıl, sünnet sonra kıl. Ya niye öyle söylüyorsun? Farzı kıl tamam, sünneti kılamazsın. Peki efendim ben son sünnette kıldıktan sonra bitirden önce ilk kazaya kalan yatsının farzı diye kılabilir mi? O kılabilirsin bak. İkinin farzını kıldıktan sonra da kaza namazı kılınır. O olabilir. Onu yapabilirsin. Ama sünneti demezsin ve öyle de hüküm söylemezsin.
1: Bu Maliki taklit edenleri ilgilendiren bir durum.
2: Evet, yani, Maliki zamanında. Fakat yani iyice bu daraldığı zaman 2-3 dakikalık bir zaman kalıyor. İşte onu sormuştuk biz o zaman Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh. Yazılı da cevap vardı. Fakat onu bulamadık. Rahmetli Mehmet Oruç da aynı şekilde onda toplanıyordu. Kaybettiler ve şey yapamadılar. Ama ben net hatırlıyorum. O zaman ansiklopedi servis vardı. Ansiklopedi servisine bir arkadaş sormuştu. Ya hesap ettik ya, sınıf vakti 3'te 1'i 3-5 dakika bir şey kalıyor. Böyle durumlarda nasıl hareket edilir diye. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle zaruri durumlarda gecenin o işte birini bulmak için imsak değil güneşin doğuşu esas alınır. Mesela burada akşam 20.47 21 dedik. Peki güneşin doğuşu
1: 5.30 desek
2: 5.24 gece.
1: Evet.
2: 5.24 gece 5.30 de. Dolayısıyla 3
1: 8.30 saat.
2: 8.30. 3'e böl 3 saatte.
1: 3 saat.
2: 3 saatte.
1: O arayı uzatmış oluyor.
2: Ha. 3 saat şeyin üzerine koyduğun zaman
1: 12 eder.
2: 12 eder.
1: Ya yani bir saat falan uzatmış olur.
2: Evet, bir saat falan uzatmış olursun.
1: O arada rahat
2: yani
1: rahat
2: onu kılabilir misin? Kılabilirsin. Bu bir, ikincisi Maliki mezhebinde de Şafii mezhebinde de gece yarısından sonra namazı kılmak efendim ki hemen farzından kılayım. Yok. Mikrofa gidiyor ki şey de yok. Zamanı varsa aynı sünnetiyle beraber kılarsın.
1: Yani ilk vakitte kılamadıysan.
2: Herhangi bir seni geciktirecek bir sebep yoksa o vakitte kılmanın da aynı şekilde günah değil. Özrüm varsa. Keyfi dizi bitsin de namazı kılarım diyorsan arkadaş günaha giriyorsun, doğru mu? Mesela vaktin müsaittir, hemen evvel vaktinde yatsıyı kılmak için harekete geçtiğin zaman bu dört mezhepte de aynıdır, hükmü değişmez ki, sadece şeylerini fark etmiş. İmam Malik Hazretleri diyor ki 3'te 1'inden sonra, İmam Şafii, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri gece yarısından sonra. Peki gece yarısını nasıl kullanırız? Mesela demin buluruz işte güneşin batışıyla imsa alırız, toplarız, yarıya böleriz.
1: İkiye böleriz bu
2: i̇kiye
1: defa.
2: Böleriz
1: üçe değil zaman. De ikiye böleriz.
2: Onu akşamın üstüne ekledin mi gece yarısı çıkmış olur.
1: Hele bu aralar şey var şimdi, Dünya Kupası falan maçları var. Mesela saat 22'de başlayan maçlar var. O arada hemen devre arasında kılmak lazım.
2: Muhakkak kılmak lazım.
1: Bir ipucu vereyim ben.
2: Tabii. Bitti mi?
1: Bitti efendim, buyurun.
2: Dinleyicimiz sualler sorarken ben de kendimi tutamadım. Çünkü kendi çocuğunda da görüyorsun da torunlarda daha çok müşahede ediyorsun. Çünkü torunda sevmez sana ait, eziyeti anaz babasına ait olduğu için.
1: Sorumluluk yok.
2: Şimdi üç kızım var diye, yani küçük olanlar diye dua üretiyoruz diye biz yapınca mesela bizim şimdi en küçük torun var. Herkes onu şey tabii tesbih çekerken falan görüyor. Hemen gelince Allah da diyor, Allah Allah başlıyor. Namazdayken onu soru söyleyince takkeyi görüyor babasının başında, Allah Allah Allah diye. Seccadeyi görüyor, onu söylüyor falan. Şimdi sabi, günahsız öyle bir söyleyiş tarzlar var ki işte orada yani kendi isteyeceğin şekilde bile. Peki tebessüm bir şey etmez. Bu da onu soruyor. Yani dedi, duyuyoruz onu dedi.
1: Ses çıkarmadı müddetçe.
2: Ses çıkarmadı müddetçe bir şey olmaz, zararı olmaz. Bir de namaz kılarken dedi küçük çocuklar, o da benim çok hoşuma gidiyor. Bazen aynı şekilde sesli de olabilir, abdestini tazelemen gerekiyor. Namazda sesli gülersen sadece namaz bozulmuyor, abdesti bozuluyor buyuruyor. Şimdi bakıyor annesine ve babasına, secdeye gidiyor ya, tabii çocuk onu bilmiyor falan. Annesine babasına böyle şirin görünmek için uzun uzanıyor.
1: Secde edeceğin yere.
2: Secde edeceğin yere. Şimdi dinleyicim diyor ki böyle durumlarda bunu elle böyle itmenin mahsuru var mı? Ama zarar
1: tutup
2: vermez.
1: Tutup çekmenin mesela. Ha,
2: yok, tek elle aynı şekilde yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Efendim dinleyicimiz, birinci dinleyicimiz işte rüyamda dedi patronu gördüm, misafaha ettim, salavat getirdi falan. İyi alamet, hayır alamettir. Rüyadan anlamıyoruz, tabirinden bilmiyoruz ama hayra yormalı.
1: Hayır olsun.
2: İnşallah Teala Cenab-ı Hak bunun vasıtasıyla bana da hidayet nasip eder. İyi şeyler olur. Son dinleyicimiz namazda zaman zaman diyor sureyi biraz diyor hani bir hüküm miktarı uzatmadığı müddetçe bir şey olmaz. Vesvese etmesin. Ve son suali de öğle vakti camide işte mekruh hakikte namaz kılanlar var. Maalesef yalnız Şafii mezhebinde öyle bir hüküm yokmuş. Belki Şafii'dir diye üstü zannederiz. Ama Hanefi mezhebinde öğle yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde namaz kılmak mekruh vakitte caiz değildir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Sizlerle paylaşacağız bu önemli haberin detaylarını. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyledi. Muhalefetin dış politika eleştirilerine cevap verdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar ifadelerini kullandı.
4: 9 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Çözüm çabalarının baş aktörüdür.
3: İsrail'le Hizbullah anlaştı dedik. Girişte bunu ifade ettik.

0: geçtiğini de ifade etti. Böylelikle bu özel ve son dakika gelişmesi İsrail ile Hizbullah'ın anlaştığını bizlere anlatıyor. Reuters'a konuştular yetkililer ve bugün saat 16'da yerel saatle yürürlüğe girecek bir ateşkes olduğunu ifade edelim. İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal Tuzla'da metruk bir binada bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde polis tarafından kurtarılan Karal, "Para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis kurtardı," dedi. Kaçırılma olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Karal'ın evinin önünden kaçırıldığı anlarsa ortaya çıktı. İşte o dehşet görüntüler.
1: Önünü bir kişi kesti, ardından yanına iki kişi daha yaklaştı. İBB yöneticisi Erhan Karaal işte böyle kaçırıldı. Saatler süren aramanın ardından polis tarafından Tuzla'daki bu metruk binada bulundu. Üstelik elleri ve ayakları bağlı halde. Tedavi altına alınan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba günü akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.
2: Şu omuz kısmına yumruk attılar, "Ey kafanı," dediler, direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
1: Ortaya çıkan yeni görüntüler Karaal'ın eşinin anlattıklarını doğrular nitelikte. Görüntülerde Karaal'ın önü evine yaklaşık 50 metre mesafede bir kişi tarafından kesiliyor. Kısa süre sonra iki kişi daha arkadan yaklaşıyor. Karaal direnmeye çalışsa da şüpheliler tarafından zorla araca bindiriliyor ve olay yerinden uzaklaştırılıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında her yerde aranan Erhan Karaal'ın izine Tuzla'da ulaşıldı.
3: Polis kaçırılan Erhan Karaal'in izini adım adım takip etti. Ekipler Tuzla'dan sinyal aldıkları an buraya geldiler ve şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.
1: Düzenlenen operasyonda Erhan Karaal elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği belirlendi. Karaal'ın da gece boyunca birçok farklı adrese götürüldüğü tespit edildi. Kaçırılıp saatlerce darp edilen Erhan Karaal tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aç ve susuz bırakıldığını söyleyen Erhan Karaal ilk ifadesinde "Para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis içeriye girdi," dedi.
3: Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltında.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı. İşte detaylar.
4: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
1: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
5: Rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
1: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
6: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
5: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
1: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
7: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan

0: yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
1: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
0: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
1: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliği içinde İBB'de devam ediyor.
1: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
3: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
1: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.
4: CHP'de istifa depremlerinin en büyüğü yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gerekçelerini de açıklayan Tugay yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.
5: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
1: Mutlak butlan, parti içindeki kriz, koltuk kavgaları.
6: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
1: Tartışmalar ve son atamalar bir krizi daha doğurdu.
7: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı.
1: Cemil Tugay partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22 yıl sonra İzmir'i kaybetti.
6: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeye hak ediyor. Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
1: Mutlak butlan sonrası koltuk krizinin başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremleri sürüyor.
8: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
1: O depremlerin en büyüğü İzmir'de yaşandı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı. İşte bu atama sonrası ipler gerildi.
5: Yapılan şeytanla yemin ederim Utku yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü bir toplantı yaptı ve o toplantıdan istifa kararı çıktı. Tugay, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
9: Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
1: Tugay açıklamasında yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-26, Ankara 13-24, İzmir 19-29, Bursa 15-27, Konya 14-25, Afyon 11-22, Denizli 16-26, Antalya 21-29, Adana 21-31, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 18-23, Kayseri 13-24, Erzurum 12-25, Gaziantep 16-31, Diyarbakır 18-36 ve Şanlıurfa 19-34 derece.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: TGRT FM.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 19 Haziran 2026 Cuma efendim, bir halk günüyle sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları efendim, ben Ataullah Arvas. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun bu gün vesilesiyle. Ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir cuma günü, yani halk gününde sizlerle beraberiz. Halkımız ne diyecek bakalım? Günle, gündemle, bizimle ilgili her şeyi bugün konuşacağız. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurunuz efendim.
2: Atullah Bey, kolay gelsin.
1: Cem Bey merhaba. Bugün cuma, sizin gününüz efendim.
2: Eyvallah, sağ olun.
1: Buyursunlar efendim. Uzun süredir yoksunuz.
2: Çok haklısınız. İşlerimiz biraz yoğun.
1: Aman Allah'ım bereketli kılsın, işler olsun da efendim, çalışalım.
2: Dinleyici olarak katılımcı oluyoruz biz. Dinleyici tarafında oluyoruz
1: evet,
2: o zaman.
1: Bravo.
2: Şimdi dün biraz yoğunluk vardı. Aramak istedim fakat ulaşamadım. Şu bir katılımcının 128 milyar dolar nerede? Bir dönemin meşhur tevziratıyla ilgili.
1: Bozuk plak gibi takılmış çocuk.
2: Anlamsız, karmaşık, nereye gittiği belli olmayan bir sohbet oldu.
1: Evet.
2: Ben de aslında birkaç gün önce bununla ilgili masamda notları çıkarmıştım. İzniniz olursa.
1: Ay, isabetli notları olmuş efendim. Lütfen bir açıklayın lütfen.
2: Dinleyicileri de aydınlatmak babında. Tabii. Kayıtlara geçmesi hasebiyle dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatalım. Şimdi 128 milyar nerede diye yeri göğü inletmişlerdi. Her gün manşetler atıldı. Adeta ekonominin 15 Temmuz'unu yaşattılar.
1: Evet.
2: Şimdi önce bunu kimler hazırladı Ataullah Bey? Buna bir bakmak lazım. Yani tamam.
1: Man adasını sonra konuşuruz. O zaten palavra çıktı. Evet.
2: Şimdi bu hani bu programda da sıkça dile getirdiğimiz AK Parti içindeki AKP'liler vardı ya Ataullah Bey.
1: Evet.
2: Şimdi bu tevziratın merkezi bu arkadaşlar.
1: Evet.
2: Bunlar radara takıldı. Kim bunlar? Örneğin bir tanesi Sayın Davutoğlu'nun ekonomiden sorumlu prensi Kerim Rota. Şimdi nerede bu arkadaşımız? Yani muhafazakar, milliyetçi kimliğiyle AK Parti'ye yakın bir yerlerde siyaset yaparken aslında kendisi BDDK tarafından bir bankanın müdürü olamaması yönünde görüş bildirilince kendisi adeta düşmanlığa geçti. Yani AK Parti'den AKP'li oldu bir anda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu tevziratlardan bir tanesi o. Çok şaşırtıcı gelmiyor artık bana, tabii ki size de gelmeyecek. Özgür Özel Bey'in ekibinde CHP'den PM üyesi. Diğer bir arkadaşımız da Serkan Özcan. Şimdi bunlar çok popüler olmadığı için Ataullah Bey manşetlerde çok yer bulamıyor. Ama bu işin fikir babaları bu iki ekonomist arkadaş. Şimdi önce
1: ama savrulmaya milyar... bakın. AK Parti'den CHP'ye savrulmuş.
2: CHP'nin PM üyesi oluyor bir de Ataullah
1: Parti merkezi,
2: Bey. Yani.
1: Evet. İşin kalbinde yer alıyor. Evet.
2: Şimdi bu tevzirat çıkarken önce 29 milyar dolarla başladılar. Sonra birkaç gün sonra vites arttı, 100 milyar dolar oldu. Sonra bir daha vites arttı, 120 milyar dolar oldu. Sonra 130 milyar dolar oldu. Sonra 132 milyar dolar dediler, sonra 128'e bağladılar.
1: Sürekli vites şey yapmış, yükseltmiş.
2: Evet. Şimdi dünkü arkadaşımızın da Yılmaz Özdil ağabeyimizin, ağabeylerinin dediği gibi Sözcü TV, Halk TV, Sözcü Gazetesi ve ona benzer yayınları okursanız, ki bunu ben söylemiyorum, Eren Erdem söylemişti, troll sürüsü bana değil ona aittir bu tabir.
1: Evet.
2: Ve hatta dün de bir milletvekili 700 milyon TL yatırılıyor, bunu da çok kısa zamanda açıklayacağız demişti Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimindeki bir milletvekili abimiz.
1: Evet.
2: Biz de göreceğiz hangi gazetelere ve hangi mecralara hangi paralar verilmiş. Şimdi bu yalan bu troll sürüsü tarafından köpürtülünce, hatta bunlara da FETÖ'cüler destek verince, biz de bir anda bunu CHP'li milletvekillerinden ve hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun billboardlara varan şeylerinden öğrendik. Nasıl diyeyim, mitinglerde bunu konuşmasıyla
1: evet,
2: getirildi ve köpürtüldü. Şimdi bunun koca bir yalan olduğu hukuken tescillendi. Buna rağmen Ataullah Bey, dünkü katılımcıda da gördüğümüz gibi halen kendileri de inanmakta zorluk çekiyorlar. Yani bu tevzirata, yalana öyle bir inanmışlar ki hukuken aksi olduğu, suçsuz olduğu ve bir çok yüksek miktarda tazminat ödemeye mahkum edilmesine rağmen halen 128 milyar dolar nerede? Ama siz de diyorsunuz ya, dün hukuk karar verdi buna kardeşim diyorsunuz. Tamam ama ile başlayan inanmama yönelimli cümleler kurarak.
1: Ama diyor yani TGRT bunu niye yayınlamıyor? Devletin televizyonu yayınlıyor diyor. Siz yayınlamadınız dedim. Biz niye yalan haberi yayınlayalım? Neden taşıyıcılık yapalım ya? Aa, çok ayıp.
2: TGRT grubu Halk TV'ye ve Sözcü TV'ye benzemez.
1: Evet.
2: Yani eline tutuşturulan bir yalanı ekrandan okumaz. Bir tekzip müessesesi var. Halen bu tekziplerin ben Halk TV'de ve Sözcü TV'de yayınlanmadığını takip etmeme rağmen, yayınlandıysa birisi bağlansın ve bunu söylesin. Olmadı. Şimdi peki ne oldu Atatürk Bey? Yani bu yalanlarla siyaset üretildi. Hali ortada İstanbul'un. Bir hırsızlıktan hükümlü ya da daha doğrusu iddialarla tutuklu bulunan bir belediye başkanına İstanbul devredildi. Sonuç ortada. Yani bir adeta ay yüzeyinde yürür gibi gidiyoruz trafikte. Dün 6 saat trafikte kaldı.
1: Buyurun.
2: Çözüm yok. İzmir, Bursa, Antalya, yani bu yalan üzerine kurulmuş bir siyasetin içerisinde şimdi CHP'de mutlak mutlan kararı. Yani yine döndük, bir katılımcı sosyal medyada yazmıştı. Abi ne değişti? Aziz Yıldırım gene başkan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti. Biz 5 sene, 6 sene, 7 sene para kaybettik. Fener şampiyon olamadı. Erhan Bey daha iyi yorum yapar bu konuda. Ben acemisiyim bu işlerine ama. Şimdi ne oldu Atatürk Bey? Yani hani akıllıydık, hani bir partinin seçmeni koyundu. Hani şimdi arkadaşımız diyor ya, ben partizan değilim. Ya siz her şeyini söylüyorsunuz, bir tek kediye kedi demiyorsunuz yani. Bu nasıl bir iş? İyi ki partizan değilsiniz. Partizan olsanız yani abi, Mahmut Tanal gibi insanları hortumla mı sulayacaksınız parti merkezinde? Dolayısıyla böyle bir 128 milyar doları yine ve yeniden başka bir yalan tekrar yalanlanıncaya kadar ya da her güne bir yalan sığdırılıncaya kadar yine biz bu konuları ya da buna benzer bir konuları tekrar bu programda konuşacağız.
1: Evet.
2: Yazık oldu. Gereksiz nefes tükettik. Evet. Gereksiz kızdık.
1: Maalesef.
2: Ve gereksiz buna tepki vererek de liyakatsiz insanlara, bazı yönetimleri teslim ettik. Sonuç ortada. Vatan iştiraklar, vatan siyaset. İşte havlulu siyaset, baklava kutuları, daha niceleri. Ben halen diyorum yani Veli Ağbaba derhal istifa etmeli ama o oburga olmayınca da ne diyelim Atatürk Bey?
1: Peki.
2: Allah affetsin.
1: Çok teşekkür ederim Cem Bey, günler diliyorum size efendim. Evet, telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Nasılsın Atatürk
1: Bey? Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim abi.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz Nurullah Bey.
0: Evet, tanıdım sesimden.
1: Evet Allah ya.
0: Abi müsaade edersen iki konumuz var.
1: Tabii.
0: Birinci konumuz, bugün İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı.
1: Ya o çok güzel oldu, ben rahat edeceğim ya.
0: Abi senin için de seviniyorum ama bir de ülkemiz adına bir eser yani.
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: Kıymetli bir eser, 69 kilometrelik ya. Ekonomiye yıllık katkısı 965 milyon euro.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir eser. Hizmet siyasetimiz devam edecek abi. Hizmet
1: İnşallah tabii. Siyasetimiz. Vallahi bu çok yani, güzel oldu ya. Buna sevindik ya.
0: Abi bu konuda zaten yani söylemeye çalıştığımız olay bu. Biz birilerine diyoruz yani işte NATO kapsamı içindeyiz. Yapıyoruz. İşte satıp şey yapıyoruz. Amacımız evet. Bu. Savaşla falan hiç alakamız yok.
1: Tabii.
0: Savaşmak isteyen gitsin. Nerede savaşıyorsa savaşsın. Bizim böyle bir siyasetimiz yok diyoruz.
1: Doğru.
0: Ondan sonra adam çıkıyor motorlu da diyor işte biz üretim. Motoru sen üretince ne olacak kardeşim? Gidip bir yerlerle savaşmak mı istiyorsun yani? Git savaş. Kafa açık orada.
1: Evet.
0: Yani bizim derdimiz bu ekonomi.
1: Tabii.
0: Bu şekilde eser ve hizmet siyasetimiz devam edecek abi.
1: İnşallah.
0: Müsaade edersen ikinci konumuz 128 milyar dolar nerede konusu oldu dün.
1: He.
0: 128 milyar doları o dönem ihtiyaç oldu. Bir dönem işte doları baskılamamız gerekti. Sattık.
1: Evet.
0: Sayın Berat Albayrak'ın şeyinden izni doğrultusunda. O da çok güzel bir hizmettir. O dönem sattığımız paraya biz altın aldık abi.
1: Evet.
0: O aldığımız altının da bugün bir kısmını, yani bu savaş olayını rahat geçirmemize bir sebep olmuştur. Bu da Sayın Berat Albayrak'ın bize çok büyük bir katkısıdır. Doğru. Yani bunu bu şekilde düşünmeyen
1: İngiltere'den insanlar... almıştık ya o zaman, evet.
0: Abi aldık ama o parayla aldık.
1: Tabii. Yer değiştirdi o para.
0: Ya abi yer değiştirdi ve altının ons değerinde katlanmasından ötürü de dolar bazında çok büyük bir katkı oldu ülkemize.
1: Doğru.
0: Artı bugün savaş konusunda rahat geçirmemize temin eden bir kaynak. Hmm. 128 milyar dolar nerede? Ya kardeşim doları baskılamayalım da ne olsun, dolar 300 lira olsun, mazot 600 lira mı olsun? Neyin peşindesiniz?
1: Mantıksız ya.
0: Ya mantıksız abi.
1: Tabii.
0: Bir saçma sapan tartışma, ben buna da bir açıklık getireyim dedim. O dönemde bu paraya altın alınmıştır.
1: Evet.
0: Ekonomiye de çok güzel, ons bazında da bir dolar bazında katkı olmuştur. İnsanlar yani bir şeyler düşünürken de savaş çırkanlığı yapsın. Bizim böyle bir siyasetimiz yok.
1: Olmaz. İlhan Kesici Bey senin hemşehrin açıkladı zaten bunları. Zaten.
0: Abi ben bu konuyu ben de biliyorum. Dün bir konu oldu, bir tartıştım. Evet. Bunu da biz açıklayalım dedim. Yani radyonuzun böyle bir vizyonu da var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani konu budur. Peki. Saçmalıkları hepimiz bırakalım yani. Ben teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür ederim. Sivas'a sevgiler, selamlar efendim. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Merhabalar, Oktay ben Ankara.
1: Oktay Bey merhaba.
2: Atallah Bey, şimdi Cem Bey için bir şey söylemek istiyorum. O yani işte artık Nirvana'sında, yani şey trollin Nirvana'sını yaşamış, yaşamakta olan.
1: Troll değil, troll sizin tarafta.
2: Yani işte
1: CHP'li milletvekili açıkladı ya, 700 küsür milyonlara evet. Trollara dağıtıldı diye.
2: Evet, ben o Cem Bey'in hani şunu ben yani çok hani ciddi almadım. Çünkü evet. Hani benim söylediğimi anlamamış belli ki. O başka şey, hani 128 milyar doları yalanını falanını filanını hani dillendirdim herhalde düşündü. Ya da ona öyle anlattılar. Çünkü dinlememiş belli ki radyo.
1: Sen haber ayağında konuştun, evet.
2: Birileri fısıldadı.
1: Evet.
2: Şunu demek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Bir açıklık getireyim. Hı. Şimdi dediğim gibi Özgür Özel 14'te şeyde program yaparken bayramlaşma programı onun oradaki programından dolayı 14'ü geçiyordu şeyin Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki programı.
1: Heh.
2: O programda konuşmasını tüm kanallar real time, bakın rejiye o real time'in ne olduğunu sorun, real time bir yayın gerçekleştirdi tüm kanallar. Sadece TGRT TV, TGRT Haber 7-8 saniyelik bir gecikmeyle gecikti yayını verdi. Bunu niye verdi biliyor musunuz? Olur ya Kılıçdaroğlu CHP atıyor tutuyor ama oldu ya bir şekilde ağzından bir şey kaçar da hani iktidara yönelik bir gafta bulunursa hani bunun önlemini alalım diyerekten böyle bir tedbir uyguladı ve başarılı da oldu. Çünkü yaklaşık 12-13 saniyelik 128 milyar dolar ağzından daha çıkmadan onu kesti. Ben bunu söylemek istiyorum. Bu Kılıçdaroğlu taraftarları da bunu iyi dinlesin. Hani şak şak şak şak yaptıkları Kılıçdaroğlu taraftarları da bunu iyi dinlesin. Yani TGRT Haber böyle bir şeyi de önlemini aldı. Zannetmeyin ki böyle yandaş koldaş. Bir ikincisi Nurullah Bey'e ben bir şey
1: söyleyeyim. Bir şey oldu. Ha, Nurullah Bey evet.
2: Nurullah Bey'e de söyleyeyim. Şimdi Nurullah Bey kitabın ortasından konuşuyor. Doğru.
1: Evet.
2: Başından konuşuyor. Sonundan da konuşuyor ama hani genelde ortasından hani konuşuyor.
1: Altını
2: gibi.
1: Da açıkladı.
2: Evet.
1: Dedi ki biz o parayla altını aldık. Berat Bey öyle düşündü. O altın da işimize yaradı.
2: Yok,
1: yani paranın nereye gittiği, nasıl diğer değiştirdiği o belli.
2: Yok. Tamam. Onu şöyle ben o zaman şöyle ben Nurullah Bey şöyle ben bir soru yönelteyim. Kendi ifadesine göre hemen o ifadesini tekrarlayayım. O 28, 128 milyar doları ve işte Berat Albayrak Bey dedi altın aldı dedi.
1: Evet.
2: Siz de dediniz İngiltere falan neyse oraya şey yaptınız. Orada bir kıtaklığı yaptınız.
1: Evet.
2: Ben de Nurullah Bey'e buradan soruyorum. Yanında mıydın kardeşim?
1: Yo parayı...
2: Bu kadar, nasıl bu kadar emin konuştun?
1: Belli ama para orada altın aldık belli. Getirdik.
2: Ya Nurullah Bey ve bürokrat mı? Siyasetçi mi? AK Parti mi?
1: Onu şey söyledi. Tabii, onu Nurullah şey de açıkladı. CHP'li vekil de açıkladı.
2: Yok.
3: Ya tamam ama öyle bir şey.
1: Altın yanında, aldık şimdi, dedi. Yerine altın alındı dedi. Bence iyi de oldu dedi İlhan Kesici Bey. Ben tamam, ona güvenirim.
3: Şimdi üçüncüsü de...
1: Onu söyledi. O net artık. O biliniyor. Tamam. Fakat üçüncüsü daha önce de, AK Parti'de siyaset yapmış birisi. Şimdi CHP'de parti merkezi üyesi ya. Öyle bir savrulma var. Onu o çıkart. Evet. 128 dedi, 130 dedi, şu bu falan dedi. İşte kayıp o, dedi falan.
3: Tavukçularla ilgili de birkaç kelam etmek istiyorum.
1: Efendim yani altın alınmış. Evet, tavukçular tamam, efendim.
3: Tavukçularla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Hı. Müsaadeniz olursa.
1: Buyurun efendim.
3: Şimdi tavukçulara şey verildi. Tamam. Yani birkaç markette biz bunu gördük. İşte 300 küsür lira, 500 küsür liralardan 315 liralara falan o kanat, yaprak kanat bilmem ne falan. Bunlar düştü. Tamam. İşte butta, bonfilede falan, yani bunlarda da düşmeler oldu. Tavuk ciğeri falan, yani bunlarda düşmeler oldu. Eyvallah, ona bir şeyimiz yok. Keşke bunu, bu kırmızı ette de yapsalardı. Emekli maaşı 20 bin lira, 20 kilo kıyma alamıyor emekli. Yani bununla ilgili, yani geç alınmış bir karar olacaktır illaki. Yani böyle bir şeye Ticaret Bakanlığı'nın el atması, ama bu kadar da hani niye geç alınmış bir karar? Hani bu acaba et endüstrisinde acaba hani birilerinin ayağına mı basılacaktı, birilerinin kuyruğuna mı basılacaktı da geç kalındı? Hani öbür tarafta yok, daha mı kolay basıldı? Ben mi Şempiliç bilmem ne falan
1: şimdi var falan. Var. Hani şöyle bir şey. Yaz aylarında Oktay Bey, yaz aylarında o senin yürüttüğün tahminler, biraz da niyet okuma. Yaz aylarında ciddi bir şekilde kanatlı tavuktu falan, o piknik havası doğuyor ya. Ciddi bir zam geliyor. Tamam, bu bardağı taşıran tamam, şey tamam, oldu, nokta oldu ya, ve orada el konuldu.
3: Atolla Bey, yazı geçtik hani. Yazı geçtik. Neyse, yazın öncesinde de hani bu bin liralara çıkan kıyma fiyatında bir şey yapılmadı. Acaba hani Keskinoğlu beyefendi hani AK Parti milletvekiline devam etseydi, Keskinoğlu'nun bir şeyine acaba müdahale edilecek miydi? Keşke kırmızı ette yapsalar da, tavuk etini kimse ciddiye almıyor zaten. Orada siz istediğiniz kadar isterse bunu 2000 liraya satsınlar kilosunu. Orada pikniktir, ayda yılda bir gidecek vatandaş.
1: Garip kureba Oktay yok, Bey. Garip kurebanın şeydir, aldığı aynen, şeydir. Ben marketleri istiyorum, dolaşıyorum. Tamam. Senin dediğin parası olanlar bonfile alıyor Oktay'cığım. Biz normal vatandaşlar da bu tavuk etini severiz. Tamam peki.
3: Siz eti 1000 lira değil, kıymayı 1000 lira değil de bunu 300-400 liraya falan çekti ama o tavukçular zaten bunu 100 liraya falan düşürecek. Beyefendiye rica edeceğim, bakın düz ortalama zekada herkes bunu anlayabilir.
1: Sizdeki ortalama zeka bizde yok. Biz senin yok, gibi yok, anlamıyoruz.
3: Ortalama zeka diyorum zaten. Bakın ben diyorum ki 1000 liranın, ben 1000 liranın yani altında 400 liralara 200 liralara falan bir kıymayı, ya yani o kırmızı ete ulaşmayı siz orta halli, artık orta diyelim neyse artık, ya fakir halka diyelim artık, öyle diyeceğiz artık.
1: Yani özetle sen diyorsun ki bu rejim kırmızı ette de uygulansın.
3: Evet, peki. Orada bir uygulama yapsınlar. Zaten tamam, bakın beyaz et satıcıları zaten, ya kardeşim bakın,
1: hepsinde olsun.
3: Allah bak, bu şimdi et, bak kırmızı et orada 300 lirayken burada kim Kanada 500 lira verir? Ya da bonfile kim 250 lira verir? Ya böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ya
1: olur. Olur, ben her akşam bir iki markete uğrarım. Milletin elinde piliç var. Çok hadi, teşekkür ederim Oktay Bey. Sen de bir araştırma yap. Sağ ol. İyi günler diliyorum. Evet efendim. Buyursunlar efendim. Oktay Bey diyor ki kırmızı ete de bir dokunsunlar. Haklıdır bence. Varsa orada da bir şey, ki iddialar öyle. Dokunsunlar efendim. Fahiş fiyatçıların hepsine dokunsunlar. Buyurunuz efendim.
4: Oktay Bey şuna cevap versin.
1: Buyurun.
4: 128 milyar doları çaldı dedi Kılıçdaroğlu. Hiç evet, utanmadan, yüzü kızarmadan. 128 milyar ne oldu dolar? Çalındı. Evet. Merkez, insanlara bu anlatıldı. Ben bunu anladım.
1: O algı yürütüldü. Ama o parayla altın alındı. Zaten belli oldu, çıktı ortaya.
4: Ya şimdi bunlar konuşulmuyor. Bunlar insanların zihnine yerleşen o değil. İnsanların zihnine yerleşen Erdoğan 128 milyar doları Merkez Bankası'ndan çaldı.
1: Evet.
4: Bu anlatıldı millete ya.
1: Halbuki belediyeler ne çalmış değil mi?
4: Ya bak şimdi.
1: Ne altın alınmış.
4: Şimdi.
1: Ne başka bir şey alınmış. 117 neydi abi? gayrimenkul alınmış.
4: Ya,
1: bir de kaybolan ya, milyar dolarlar var.
4: Aman ya, oralara hiç girmiyorum zaten.
1: Tabii tabii.
4: Oralara hiç girmiyorum. Şu ana bak. Hı. Ya bir insan Oktay Bey kendini akıllı zannediyor. Ben hiç o konuda değilim. Kusura bakmasın.
1: Yok,
4: ben
1: yok.
4: Oktay Bey'de normal zeka olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü normal zekalı bir insan 128 milyar doları alacağım da nereye koyacağım?
1: Evet.
4: Hangi arabayla nereye taşıyacağım? Nerede saklayacağım? Bunu düşünmesi lazım.
1: Nasıl kaybedeceksin? Nasıl ortadan kaybolacak?
4: Ya ceset. Bu neye benziyor biliyor musun? İşte Kartal'da bir evin bahçesinden 50 tane ceset çıktı. Biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
4: 28 Şubat zamanından hatırlayın.
1: Tabii.
4: Bilmem ne kadar. Ya orada o mahallede o kadar sayıda tavuk kessen mahalle ayağa kalkar. Giriyor evet. Çıkıyor bir çuval bilmem ne falan filan. Yalan at. Oktay Bey de bunların taşıyıcı annesi. Bak hiç, ve Oktay Bey gibiler yani.
1: Tabii.
4: Sonra soruyor, cevap vermezler.
1: Bunu ortaya atan o dönem AK Parti'de ismi lazım değil. Şimdi CHP'de parti merkezi üyesi hala duruyor mu? Sanki duruyor gibi. O attı. Bak AK Parti'de politika yapıyor. Öyle bir savrulmayla direkt CHP'ye gitti. Düşünebiliyor musunuz?
4: Şimdi bakın.
1: Özgür Bey'in çok yakın dostlarından birisi oldu.
4: O konuda da kelam edeceğim. Yanlış şunu söyleyeyim. Oktay Bey ve Oktay Bey gibiler duymak istediklerine yalan olduğunu bile bile inanan insanlar. Buna inanmak da diyemeyiz.
1: Hayır.
4: Bunun adına inanmak da diyemeyiz yani. Bir insan yalan olduğu bir şeye inanır mı? Saçma sapan bir laf olur zaten. Yalan olduğuna inanmak. Hayır. Yalan olduğunu bile bile iftira atan insanlar. Bunlar
1: ama
4: yani.
1: Bu aynı zamanda FETÖ taktiğidir biliyorsunuz.
4: Elbette tabii canım.
1: Arkadan o FETÖ'cüler bu işe yüklendiler.
4: Kadın ne dedi? Evet. Bir yalan atın ortaya. Hı. Sonra seyredin demedim.
1: Evet. Bazen böyle bir sitede bir şey söylüyorsun. Öbür kapıdan çıkıyorsun bakıyorsun ki insanlar o senin attığın.
4: Ya hala bugün Oktay Bey okumuş yazmış en azından ilkokul mezunu bir adam herhalde.
1: Tabii.
4: En azından ilkokul mezunu bir adam 128 milyar doların Merkez Bankası'na tırları yanıştırıp da çalınabileceğini söyleyecek kadar da cahil ya.
1: Evet.
4: Ya olur mu bu? Olacak ki. Ya bir şey söyle. Şeytan maşallah desin ya. Olacak ki. 128 milyar doları çaldı Erdoğan diyor ya.
1: Evet.
4: Ve bunu da hala burada bugün bunlar kadınların başını zorla açtırıp memleketi kaldıracağını zanneden eblehler. Açık söyleyeyim.
1: Evet. Peki.
4: CHP'nin bütün politikası kadınların başlarını zorla açtırıp da memleketi kalkındırmak değil miydi ya? Ne oldu bu fikirden niye vazgeçtiniz? O gün de biliyordunuz yalan olduğunuzu, yalan olduğunu bile bile insanları buna zorladınız. 128 milyar doların yalanı işte soruyorlar şimdi belediye başkanına. Ne oldu? Efendim işte ben topçuydum kareye geçtim bilmem ne. Sana onu sormuyor ki. Hep böyle alakasız cevaplar.
1: Evet.
4: Onun ağzında da Kılıçdaroğlu değişen bir şey yok. Bunlar da aynı şekilde. Konu ne? Konu Erdoğan gitsin. Başka Erdoğan gitmesini isteyen kim? Yunanistan ister, İsrail ister, Avrupa ister, Amerika ister. Bunlarla beraber Atatürk gençliğinin hitabesine ne diyor? Onlar diyor geleceklerin diyor müstebillerle tevhid edebilirler birleştir. Hada bunlardan bahsediyor. Bunlardan bahsediyor. Senin idealin, senin beklentin bir İngiliz'in beklentisiyle, bir Amerikalı'nın beklentisiyle nasıl birleşebilir ya? Nasıl bir Yahudi'nin, İsrail'in bir tasavvuruyla, beklentisiyle nasıl bir araya gelebilir?
1: Bir araya gelebilir.
4: Sen bu ne diyorsun?
1: Geldi. Evet. Biliyorsunuz İttihatçılar böyle yaptılar. Türk halkı
4: ısrar
1: ettiler.
4: Ya konuşuyor.
1: Vatansız kaldık.
4: Ha konu ne diyor adam? Erdoğan diyor 2-1'e işte mesele kalmaz diyor. Bu Oktay Bey de bunlardan bir tanesi zannederim yani.
1: İşte insanlar etkileniyor. Peki.
4: Aslında ben bunu söylemeyecektim. Bakın bir dakika daha alayım çok uzattım ama.
1: Evet.
4: Bir gün baktım Kılıçdaroğlu'yla neydi o eski başbakan? Bizim Davutoğlu televizyon, radyoda konuş bilmem ne falan. Bir arayayım bakayım dedim ya şu Gelecek Partisi neymiş? Gelecek ben Ankara merkezi aradım. Bir hanımefendi çıktı. Dedim ya böyle böyle. Burada benden başka dedi kimse yok. O. Gelecek Partisi genel Ankara genel merkezini arıyorum. Oraya çıkan kadın benden başka kimse yok diyor. Bir tane önüme çıkmışlar herhalde. O da. Ne olacak İstanbul'u aradım. İstanbul'da dediler ki ikinci başkanla konuş. Çok kısa geçiyorum. Bu bayağı uzun mesele de. Konuşuyoruz ikinci başkanla. Sen dedi ne iş yaparsın ya? Ben dedi bankacıyım dedi. Ya sen bankacısın. Gelecek Partisi gibi daha dün kurulmuş bir partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda ikinci başkanlık yapıyorsun. Senin maaşın ne ya? Sen neyle geçiniyorsun? Gelecek Partisi sana maaş mı veriyor? Şu Erdoğan zamanında çöpe çıkan, ıskartaya çıkan bankacılar şunlar bunlar. Davutoğlu'nun etrafında, ötekinin etrafında, neydi o bir daha var ya, Babacan'ın etrafında, orada burada, bankacılar şunlar. Yani bürokrasi de istikbal bulamamış, bürokrasi de çöp olmuş. Çöp olma sebebini bilmiyorum. Yaptıkları işler mi, yetersizlikler mi, bunları hiç bilmiyorum. Ama çöp oldukları kesin, toplanmışlar bir araya, çöpün içinden burada horoz öttürme derdindeler.
1: Peki. Bu 128 milyar kayboldu ya da gitti diyen adam
4: ya da zaten. Ya nasıl inanır bir insan buna ya?
1: Tabii o da bir bankanın genel müdürlüğüne talip.
4: Ya evet evet. Şimdi hayır.
1: BDDK da bunu reddedince düşman olmuş.
4: Ben bunu söylerken Cem Bey'in sözünün üzerine söyleyecektim. Evet, o kadar bir de peşine bağlanınca benimkiyle beraber zincir oldu bu. Peki. Ama sonuçta bir insan 128 milyar dolar çalındı lafına inanıyorsa gerizekalıdır.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Think tank yapalım. Bulmaca çözelim. Zekayı böyle bir işlev haline getirelim. İşlevsel efendim daha faal bir şekilde. Efendim buyursunlar. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Atollah Bey, Cem ben tekrar. Kusura
1: bursunlar
2: bakmayın.
1: Cem Bey, size söz hakkı doğdu. Evet, yani ne ya, diyelim?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani direkt ismim verilerek troll yapıştırması yapılınca bağlanma gereği hissettim. Yoksa normalde adetim de değildir öyle çok bağlanıp cevap vermek istemem.
1: O kaybolan 700 küsür milyon dolardan size bir şey gelmedi. Gerçi o CHP cenahından size bir şey gelmez.
2: Şimdi çok kısa bilgi verelim. Aslında konuyu da kapatalım diye düşünüyorum
1: tabii, tabii,
2: ben. Bence kapandı da.
1: Evet.
2: İlhan Kesici Bey'in TRT Haber'deki açıklaması var. İlgilisi okusun. Hı. 128 milyar dolar kayıp kampanyası ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Bankası'ndaki rezervin kaybolmadığını, hesaplara açık bir şekilde erişebildiğini söyledi. Nokta. Şimdi şöyle bir şey söylendi. Ortalama zeka dendi. Vallahi iktisat mezunu, iktisat okumuş biri olarak ortalama zekaya sahibim, Türkiye ortalamasında. IQ seviyem belli, ehliyetim var, cezai ehliyetim de var, araç ehliyetim de var. Askere gittim, kullandım çok şükür. Tansiyon hastalığı dışında kronik bir hastalığım yok.
1: Geçmiş Atullah
2: Bey. Şimdi troll tanımına gelince de CHP'liler ve onu sevenler, onun sempatizanları ve partizanları o tanımı daha iyi bilir. Ben bilmiyorum. Ha, varsa bir konusu Eren Erdem'e sorsunlar. Bir de daha dün Zeitung sitesine 15 milyon TL para veren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibine sorarlarsa bunun açıklamasını alırlar. Son bir şey daha. Şimdi Ataullah Bey, biz burada konuşuyoruz, bazı şeyleri anlatıyoruz.
1: Bu ne parası acaba hakikaten?
2: Ataullah Bey, hesabı aldılar. X hesabını aldılar yani 15 milyona. Bakıyorsunuz 24 saat önce başka bir şey paylaşan hesap, 24 saat sonra bu iddialardan sonra her gün Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapan bir hesaba döndü. Allah. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Biz bu programda hep bu ilkelerden de bahsediyoruz. Çoğu zaman da hayatın temel kuralı budur. Çünkü biz mücadele ederken Ataullah Bey, ahlaklı ve ilkeli kalmak zorundayız.
1: Evet.
2: Karşı tarafın böyle bir kuralı ya da derdi yok. Biz bunları göz önüne aldığımız için de mücadelemiz zor. Bu işlerle de uğraşıyoruz. Gereksiz vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim efendim. Söz hakkı doğmuştu. Evet. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Merhabalar. Ya ben anlayamadım yani. Şimdi ben burada birincisi Osman Bey'e buradan bir duyurdu seslenmek istiyorum.
1: Tabii.
5: Yani Osman Bey'den sen şöyle, torununun bile doğum günün kutlamasını günah sayan bir zatla aslında hiç böyle bir şeyle girmeme gerek yok. Birincisi bu. İkincisi bu kişi için ben 128 milyar dolar falan filan diye böyle bir hani onu savunma yönünde bir şey girmedim. Sadece bu yalancı, üçkağıtçı dediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyorum.
1: Öyle demeyin. Hakaret ediyorsunuz.
5: Yok, hani oğlunu diye ben hani öyle bir şey yapmadım.
1: O sözünüzü geri alın. O ben, bir hakarettir. Sizi böyle konuşmaktan tenzih ediyorum. Lütfen bir daha bu programa katılmayın. Olmaz öyle. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler lütfen. Ya özür dileyin ya gidin. Bir daha bu arkadaşı yayına almayın. Bunun sinirleri bozuk. Ben de bir dengesizlik hissettim. Lütfen efendim. Birbirinize hakaret etmeyin canım. Yani niye dengeniz bozuldu ki, kimyanız bozuldu ki böyle? Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
6: Evet, kolay gelsin Abdullah Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
6: Allah'a çok şükür, iyiyim. Abdullah Bey ya, ben bu 128 milyar dolar var ya.
1: Evet.
6: Ona itibaren bir şey söyleyeceğim. Bu CHP'li arkadaşlara. Ya yıllardan beri İş Bankası'nı sömürüyorlar. O nerede?
1: Abi o 128 milyarın peşine düşmeyin. Biz onu çok tartıştık. Sonra dediler ki parayı altın aldık. Altın burada dediler. Onu herkes anladı. Tamam.
6: Yok abi onu demiyorum. Düşmüyorum zaten. Allah razı olsun ondan. Abi, ben demek istediğim bu kadar şey soruyorlar. Yani o kadar yıllardan beri İş Bankası'nı 138'e
1: İş Bankası yani... Şöyle bir şey ama ben sana söyleyeyim. Bu Beşiktaş'ta İş Bankası var. Evet. Ben orada araba bekliyordum. Araba beni alacak. Yağmur da var. Böyle bir içeri girdim. Bir baktım orada bir kızcağız. Abi dedi çay vereyim mi dedim. Kızım sen bilirsin dedim ama araba geliyor. Araba bekliyorum. Olsun dedi. Dedim ki sen ne zaman işe girdin? İşte geçen sene girdim dedi. Nasıl girdin dedim. Buraya insan nasıl alınıyor dedim. Benim babam da burada çalışıyordu dedi. Öyle mi dedim? O nasıl girmiş peki? İş Bankası'na girmek zor mu? Bir yol yöntemi var mı? Benim dedem de burada çalışmış dedim. Dedi. Niye dedi? Dedim. Dedi ki bizim aile CHP'li dedi. Anladın mı abi?
6: Anladım abi.
1: Yani farklı abi. İnsanlar da çalışıyor olabilir ama öyle bir gelenek de var yani İş Bankası'nda.
6: Doğru. Evet. Abi ben şunu demek istiyorum. Allah razı olsun Erdoğan'ımızdan. Yani gerçekten Allah uzun ömür versin. Yani bugünkü yaptığı şeylere bir öteki diğer partilere hiç hayali dahi yetişemez. Yani hiçbir şey yapmasalar bu memleketi şu şekilde 30 sene idare eder. O kadar şey yaptı ki Erdoğan Allah razı olsun hizmet etti ki yani.
1: Evet.
6: Daymakla bitmez yani. Allah razı olsun. Yani ben şahsen ben AK Partiliyim. Allah razı olsun Erdoğan'dan.
1: Peki.
6: Sadece CHP'ye inanın ki abi şu Sahra Çölü'nü verin. Vallahi yönetimini verin. Yemin ediyorum bir sene sonra kum kıtlığı başlar.
1: Anladım efendim.
6: Allah'a emanet olasını seviyorum.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Kom ihtiyacı olanlara kom satarlar. Ben de satarım efendim. Yani ama para ne olur onu bilemiyorum tabii. Ben de bilmiyorum efendim. Buyurun alo. Alo.
7: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
7: Abi selamünaleyküm.
1: Mualeyküm selam efendim.
7: Adana'dan Abdullah Deveci.
1: Buyursunlar Abdullah Bey, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk abi. Uzun zamandan beri bağlanmıyordum.
1: Neredesiniz beyefendi?
7: Davar gidiyorum.
1: Çok güzel. Bir şey üretiyoruz abi diyorsun yani.
7: İşsiz
1: güçsüz değiliz yani. Ne yapalım?
7: Davar gidiyorum. Gölgeye de oturdum. Dinliyorum. Devamı dinliyorum.
1: Sıcak ama değil mi hava Adana'da şimdi?
7: Bugün biraz bulutluydu.
1: Ha.
7: Yağmur gösteriyordu meteorolojik veriler de yağmadı. Bulutlar da açıldı şu anda.
1: Bizde de serin bugün. Hava çok güzel İstanbul'da.
7: Yani Seyhan Barajı'nın kenarındayım. Davarından koyun karısı onları gidiyorum abi.
1: Maşallah. Evet abi buyursunlar.
7: İki konu var.
1: Tabii.
7: 3-5 dakikanızı yüksek
1: tabii, lütfen.
7: Arz etmek isterim. Şimdi 128 geldi gidiyor devamlı da 1961 ihtilalında Adnan Menderes'e yapılan ithamlardan bir tanesi gençlerin kıyma makinelerinde doğrandıydı değil mi?
1: Evet ya. Ama hiçbir gencin annesi babası da çıkmadı ya. Bizim çocuk kayıp demedi ya.
7: Ya o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri Kamil Kırkkanat. Zannedersem Mine Kırkkanat'ın da ya dedesi ya babası, bilmiyorum.
1: Ha, orada öyle bir gelenek olabilir abi.
7: He. O araştırmış. İnönü'ye demiş ki ne? Bir araştırdık demiş efendim. Öyle bir şey yok demiş. İnönü demiş ki ne? Olmasa da var diyeceğiniz demiş.
1: Tabii efendim yani.
7: İşte buna inanan bir nesil. Buna inanan bir nesil. Düşün. Net inanıyor şimdi 128'de. Sen bir tırla, o Ankara'dan bağlanan abime çok teşekkür ediyorum. Az önce bağlandı. Evet. Nurullah değil.
1: Sanki Tayyip
7: Ankara'ya Merkez Bankası'nın önüne tırları dayadı. Doralları doldurdu.
1: Osman Bey.
7: Yani güzel şey etti. Yani mantıklı şey etti. Yani millet inandırıyor. Bunların da karşısına çıkıyor. Ben hayret ediyorum toplumda ya.
1: Bir dönem biliyorsunuz bizim nesil öyle yetiştirildi. Vahdettin hain, Vahdettin hain, Vahdettin gemilere doldurdu, altınları götürdü. Topkapı'dan Azne'yi götürdü. Fakat o saraylardan birisinde hazine yok, biliyor musunuz? Yıldız'da.
7: Biliyorum.
1: Çünkü Yıldız'da bir hareket ordusu Yıldız'ı talan etmiş. Sonra Ecevit dayanamadı. Yahu dedi, siz niye böyle söylüyorsunuz? Ne münasebet, Vahdettin niye hain olsun dedi ya. Yok öyle bir şey dedi ya. Gazi Paşa'yı Samsun'a gönderen Vahdettin'dir dedi ya.
7: Ya ben 1979 senesinde meslek lisesinde okurken tarih öğretmenimiz dedi ki ne?
1: Evet.
7: Yahu dedi, Vahdettin atını sattı. Bilmem neyini sattı dedi. Atatürk'ü Samsun'a gönderdi. Vatanı kurtar diye dedi ya.
1: Tabii. Müfettiş şeyi içerisinde hatta İngilizlerden de o dönem izin alınmış. Mahiyetinde gidecek askerler belli, kaç asker olduğu, kaç at olduğu. Tabii.
7: İkinci konum da şu Atatürk.
1: Buyurun efendim.
7: Şimdi rahmetli Erbakan'ın partisi kapandığında, Erbakan'ın partisi kapandığında aynı gün akşam çıktı, televizyonlarda konuştu. Dedi ki ne? Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne kadar yanlış olsa da biz buna uymak mecburiyetindeyiz dedi.
1: Evet.
7: Devlet yönetim anlayışına bak.
1: Devlet adam.
7: Bir de adam. Yani,
1: rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu dedi ya, dedi ben Mamak'ta görmediğim işkenceyi, yani benim gördüğüm işkenceyi hiç kimse görmedi ama pişman değilim, vatanımdaydım. Bana işkence edenler bizim askerin kamuflajını giymişti. Bana şimdi, çile çektirenler bizdendi güya, benim zoruma gitmedi dedi. Ya Rusya'da Çin'de böyle bir cezaevinde dedi olsaydım o benim zoruma giderdi. Adama bak ya, Allah rahmet etsin.
7: Ya Allah rahmet eylesin. Erbakan dedi taraftarlarına, sakın dedi ayaklanmayın.
1: Tabii.
7: Sokağa dökülmeyin. Zamana akış içerisinde doğru yol bulunacaktır dedi.
1: Tabii.
7: Özgür Özel ne yaptı? Ankara'ya toplandı, milleti ayaklanmaya teşvik ediyor. Ya bekleyin. Zaman her şeyin ilacıdır. Bekleyin kardeşim ya.
1: Aylardır yani, bu böyle değil mi?
7: Diyor, bir de diyor ki ne utanmadan diyor, Atatürk'ün partisini diyor TGRT'cilere bırakmayacak diyor. Ya siz Atatürk'ün partisini kimlere bıraktınız, kimlere ya?
1: Evet.
7: Kimlere bıraktınız? Pavyon masalarını getirdiniz Atatürk'ün partisini.
1: Onlar Atatürkçü müymüş?
7: Ya Atatürkçüymüş, ilericilermiş.
1: biz onların ne olduğunu, kimler olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz.
7: Ya biz aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim. Canım. O konuları biliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 buyursunlar efendim. Ha, çok affedersiniz efendim. Reklama gitmek zorundayız. Kısa bir reklam. Evet, reklama gidip dönüyoruz.
8: Burası TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
11: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
12: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
13: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Reklamları dinlediniz.
14: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
15: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
15: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
15: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
14: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Şimdi reklamlar.
18: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
19: Baba büyüksün!
18: Diyerek babasına sarılıyor.
20: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
21: İyi akşamlar.

0: reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun. Alo.
3: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam efendim.
3: Abdalal ben, İzmir'den sonucu
2: abi. Ahmet Bey nasılsınız?
3: Hamdolsun yaradın abi.
2: Gel, Allah razı olsun. Gene ütüyü üttürüyorsun valla.
3: Valla abi yapacak bir şey yok.
2: Başkan Tokay istifa etti. Nasıl abi, görüyorsunuz bir İzmir, bir seçmen olarak efendim?
3: Abi bu adama ne oldu ben de anlayamadım valla. Bizden bir istifa etti gitti. CHP'yi bıraktı.
2: Nasıl olur abi? Birkaç şey de bir gitti arkasından meclis üyesi falan.
3: Abi ben tahminim herhalde bu var ya. Kılıçdaroğlu'nun sözüyle tahminim herhalde bıraktı. Herhalde ikiye bölündükten sonra Kılıçdaroğlu'na geçecek gibi geliyor bana.
2: İl başkanı değişmesine kızmış, ona içerlendim diyor.
3: Evet.
2: Öyle abi, diyor.
3: Vallahi
2: yani.
3: Tam olarak içerdiğini de ben şey yapamaz da birden ben şok oldum. Sabah duydum. Daha bugün sabah duydum abi.
2: O, gece akşam saatlerinde daha doğrusu.
3: Evet.
2: Ege ben.
3: Abi ben şey diyecektim. Şimdi bu iş bankası olayı benim çok kafamı kurcalıyor abi ya.
2: Evet. Ya İş Bankası fenomen ya. Doktora tezlerinin yapılacağı yer.
3: Abi yani kendi insanlarımızın parasıyla kurulduğu bir banka. İnsanlar bize onu parayı da şey için göndermişler. Savaş için. Yani o parayla banka kurmuşlar ve o kurulan banka şu anda bizim şeyimize çalışıyor yani. Zıtımıza çalışıyor yani. Böyle bir şey var mı ya? Ben buna gerçekten çok üzülüyorum yani. Bir de yani bunu hazineye katmak için daha ne bekliyorlar abi? Normal şartlarda şimdi bir partinin banka çalıştırması yasal mı abi?
2: Yönetim kurulu biraz renklendi tabii, rahmetli Özal bir şey yaptı. Ama orada bir gelenek var. Yani bankamız öyle sürdürüyor hayatını.
3: Abi bir de neticede gelir bunun nereye gidiyor bu karı?
2: Hı-hı.
3: CHP'ye akıl gidiyor. Yani ben demek istedim yani bu partinin yani banka çalıştırması, banka şey yapması, işletmesi yani kanuna aykırı değil mi? Ben onu
2: ne parti ama? Bankası var, televizyonu var. Allah muhafaza yakında tabii otel ve gece kulübü işletmeciliğini de yaptı belediye başkanları. Yani zengin bir parti abi yani.
3: Abi zenginler de yani bizim paramızla yaptıkları için bu bana çok dokunuyor yani.
2: Doğru.
3: Yani bizim gibi düşünen insanların parasıyla yapıldığı için çok zor mantığı yani. Yani şimdi neticede tam ben diyorum ortam müsait diyorum. Şu anda diyorum bunu bir hazineye devretse de acaba nasıl? Tam yani zamanı yer bence.
2: Ha.
3: Bilmiyorum sen ne dersin abi?
2: Valla bilemiyorum.
3: Abi hani derler ya demin havuna döner.
2: Ya evet.
3: Havuna gelmiş.
2: Rahmetli Özal ona oraya bir dokundu efendim. Evet. Bir bakalım ne yani olacak demiş. Dubakali ne olacak demiş ya Ege'li. Bugün Yavuz Donat ağabey de öyle bir manşet atmış, yazsın başlığı. Dur bakalım ne olacak demiş.
3: Abi ben bilmiyorum yani bizi dinleyen siyasetçiler ya da reisinde haber gidiyorsa bence fırsat mı fırsat bence. Tam zamanı.
2: Evet.
3: Tam demir tavuğuna gelmiş hem onu hasreye devredelim o bence.
2: Ege ben.
3: Havamdan çıkar en azından ben de rahatlıkam.
2: Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Her zaman bekliyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. İzmir'e sevgiler efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Selamun aleyküm. Hayırlı günler.
2: İyi günler. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. İzmir'den Dilaver.
2: Buyursunlar Dilaver Bey.
4: Benim bugün iki gündemim var. Biri ekonomiyle alakalı.
2: Evet, nasıl düzelteceğiz bu ekonomiyi?
4: Çok basit. Önce bir hikayesini anlatayım çok kısa.
2: Emeklilere faizsiz kredi vereceğiz efendim. Ev kredisi.
4: Yok abi. Hiçbirine gerek yok. Suriyeliler Türkiye'ye ilk gelmeye başladıklarında meraktan sorduk. Dedik ya Suriye'de geçiminiz nasıldı? Abi, ben Suriye'de kiracıyım. Ev geliyor, 6 ay peşin veriyor.

0: 2 ay derdini çekiyor. O adam bir gün çalışıyor, 10 gün yetiyor. Alın size soru işareti.
1: Evet.
0: He, çok kafa patlatıyor.
1: Biz bazen bir evde 4 kişi çalışıyoruz, gene yetiremiyoruz.
0: Çok kafa patlattık.
1: Evet.
0: Biz bu ilkokulu cahil cühala halimizde bir çözüm bulamadık. Ama geçen gün bir uzmana denk geldik. Diyor ki bir tek çözüm var. Bir tek çözüm. Döviz de düşer. Altın, döviz düşüyor zaten, altın da düşer. Geçim de rahatlar. Nedir diyor? TÜSİAD'ı millileştirmek yeterli bunun için.
1: He.
0: TÜSİAD'ı millileştirmek yeterli. Çünkü diyor bütün köşeler onların elinde. Rahmetli Özal da diyor yahu rekabet olsun diye serbest piyasa ekonomisini getirdi. Bunlar da diyor kol kola girdiler. Mesela beyaz ette yapılanı gördük. Ve peşinden otomobil lastikçilerine geldi o sıra. Bu da evet. Daha dün evveli gün olan bir iş. Ve diyor daha operasyonları yakın, çok uzak değil ama önümüzde. Göreceğiz. İnşallah.
1: İnşallah efendim.
0: Bugünkü diğer konum da şu abi. Vaktiyle çok kafa patlattık, araştırdık. Ve bunu yakın geçmişimizde, yakın derken birkaç ay evvelsinde. Biz Jön Türk'üz. Jön Türk nedir abi? Jön nedir Jön?
1: Jön. Evet.
0: Jön oyuncu benim bildiğim.
1: Tabii.
0: Şimdi sen Jön Türk'üz dediğin zaman hemen soru işareti çakıyor benim kafamda. Jön oyuncu. Yani biz Türklüğü oynuyoruz gibi algılıyorum ben.
1: Öf be, ne dedin sen ya?
0: Türk değiliz. Türklüğü oynuyoruz. Sonra dediğim gibi bu internet yayılmadan evvel bilmediğimiz ama araştırıp internet yokken elhamdülillah öğrendiğimiz gerçekler, internetle beraber iletişimin artmasıyla beraber sonradan çoğu çok güvenilir uzmanlardan da dinlediğimizde, videolarını izlediğimizde evet araştırmalarımız gerçekten doğruymuş. Tamam biz ilkokul mezunuyuz, onda da bize neler öğrettiğini hepimiz biliyoruz öğretildiğini.
1: Hı.
0: Ama şimdi görüyoruz ki evet bu beyaz Türkler, Jön Türkler, Türklüğü oynayanlar abi. Saygıyla iyi günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım. Lütfen şey yapmayalım, gecikmeyelim İbrahim Bey. Buyursunlar efendim.
2: İyi günler, kolay gelsin.
1: İyi günler, hoş geldiniz efendim. Buyursunlar.
2: Hoş bulduk. Fethiye'den Ali.
1: Ali Bey, buyurunuz efendim.
2: Ataullah Bey, bu 128 milyar yalanını atanlar. Şimdi onların ünlü bir gazetecisi vardı, bayan. İsmini vermek doğru mu bilmiyorum, Sedef isminde.
1: Ha, Sedef Hanım, evet.
2: Ha, ne diyordu onları... Kocaman bir yalan söyleyeceksin. O kocaman yalanı evet. Ufak yalanlarla etrafını donatacaksın. Ondan sonra kitlelerin nasıl oyuna geldiğini göreceksin diyordu. Ve CHP'liler bunu can şıraş alkışlıyorlardı. Hı-hı. Şimdi bunların ne hakkı var yani? Şu yalan bu yalan demiyor. Böyle bir gazeteci bizden demiş olsa biz anında reddederiz. Sen Hı-hı. ne diyorsun deriz. İnancımıza ters deriz. İslamiyet'te de böyle yalan söylemeyi teşvik etmek günah deriz, kabul etmeyiz. Ama evet. Onlar alkışladılar. Eğer hazineden altın çalınmışsa 61 darbesine, 12 Eylül darbelerine baksınlar. Tırlarla yüklendi gitti altınlar. Ama o zamanlar her şey kapalı olduğu için alanda veren de onlardan olunca üstü örtbas ediliyordu. Kimse soramıyordu. Şimdi şu anda her şey şeffaf. Ufak bir şey olsa ya muhalefetten ya oradan buradan birisi maaşı atabiliyor. Aslı olsun olmasın bir araştırabiliyorsun.
1: Evet.
2: Bir de Ataullah Bey, ben şunu merak ediyorum.
1: Buyurun efendim.
2: İran'da İran Amerika'ya karşı zaferi ilan etti. Kazandık evet. dediler. Evet. Yalnız benim merak ettiğim neden alfabeleri değişmedi? Neden sarık yasaklanmadı? Neden batı hayat tarzı onlara dayatılmadı? Savaşı kazanırsana göre bunların olması gerekiyordu. Ben burada biraz şüpheliyim. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır.
1: Evet.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Bugün çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler.
1: Geçmişte biliyorsunuz Batı'nın ajanları, özellikle İngiliz ajanları hep böyle yani sizin dediğiniz kıyafetlerle dolaşırlardı efendim. Orta Doğu insanları kadar Farsça da, Arapça da konuşabiliyorlardı. Efendim.

0: Buyursunlar. Alo.
1: Alo, merhaba Ataullah.
0: Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz. Biberra Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biraz geç oldu ama ben biraz önce Suriye hakkında konuşan beyefendiye katılıyorum.
0: Evet.
1: Yani biz niye pahalı pahalı gıdalar yerken, yoksulluk çekerken niye Suriyeli bir gün çalışıp 10 gün yesin Ataullah Bey?
0: Evet.
1: Yani yazık, günah değil mi millete?
0: Bir terslik var bu işte diyorsunuz.
1: Evet, bir terslik var bu işte. Tavuğu pahalıya alalım. Kırmızı et alamayanlar var. Sebze meyve alamayanlar var. Bu fırsatçılar Suriyelilere vurmuyor mu?
0: Demek ki orada hala ahlak kırıntısı var.
1: Yani Ataullah Bey, gelmişsiniz Türkiye'ye.
0: He.
1: Siz de yani aynı fiyat onlara da uygulansın. Ne oluyor yani? Suriyeli evet Müslüman olabilir. Bunlar gökten zembille inmedi ki.
0: İşte onlar Türkiye'de değil, onlar Suriye'de öyle yaşıyorlar. Suriye'de diyor, ben bir gün çalıştığımda kazandığım parayla bir 10 gün geçinebiliyorum diyor. Çünkü Suriye'de genelde patron kesimi, yani o bir gelenektir, okula mektebe göndermez, sahada yetiştirir, ticareti öğretir. Oradaki mektep şeye, o Beşar Esad ailesine, genelde onun aşiretine ya da onun gibi düşünenlere, onun meşrebinde, mezhebinde olanlara açık. Onlar okuyorlar, onlar ülkeyi yönetiyorlar. Diğer kesimler ticaretle uğraşıyor. Onun pek mektepte şeyle bir alakası yok. Bizde fahiş fiyatla efendim meşgul olanların %99'u okumuş çocuklar. Diplomalı evet, çocuklar. Evet. Nasıl çarpacağını, nasıl çakacaklarını öğrenmişler efendim.
1: Evet. Şimdi Ataullah Bey, peki Esad rejimi peki bu Suriye'de doktor olmasın mı?
0: Tabii ki. Olacak ama yani, onlar diyor ki yani bizden olsun diyor. Siz diyor işte rençberlik yapın, çiftçilik yapın, ticaret yapın, devleti biz yönetelim. Rejim öyle ayakta durmuş yani. 50 küsur
1: sene. Ben bu Amerika ile İran'ın zaferine inanmıyorum Ataullah Bey.
0: Hangisi muzaffer acaba? Kim kazandı? Ama şey diyorlar, İsrail kesin kaybetti de ama Amerika mı kazandı, İran mı kazandı? Galiba her iki taraf da mı kazandı? Nedir bilmiyorum.
1: Ben de bilemedim Ataullah Bey.
0: Bari kavga çıkmasın. Yani ikisi de çıksın desin ki ya ikimiz de kazandık. Ben kazandım, diğeri de biz kazandık desin. Bu kavga bitsin efendim.
1: Evet, İran'ın çok sert rejimi var.
0: Evet.
1: Yani İran'ın astı astık kestiği kestikti. İşte bazı İranlı kadınlar bunları istemiyor.
0: Ama nasıl kenetlendiler biliyor musunuz bu saldırılar karşısında?
1: Evet.
0: Çok ciddi
1: tabii
0: bir umudu vardı İsrail'in. Efendim o rejim değişecek, bizim istediklerimiz gelecek. Efendim şöyle böyle olacak ama onların dediği gibi olmadı efendim.
1: Ya bir cesaretli insan çıkacak. Siz Kudüs'ü aldınız mı? Onların bir ağlama duvarı var ya, yıkacaksın kardeşim orayı. İndireceksin balyozu. Bak bakayım nasıl oluyor.
0: Ya o da öyle de yani ibadethanelere ya da kutsallara bence dokunmamak lazım. Yani
1: ama
0: herkes orada inancını yaşasın. Orada İsrail Hristiyanlara da diğer şey mensuplarına da zulmediyor. Müslümanlara, Hristiyanlara tabii yani zulmediyorlar. O iyi bir şey değil. Kiliseleri de biliyorsunuz bombaladılar.
1: Evet. Evet Ataullah Bey, yani ben Türkiye'de Suriyeli bir gün çalışıp 10 gün yiyor anladım da.
0: Yok, o Suriye'deki efendim tabii.
1: Suriye'deki ama bizim Türkiye'de de fakir fukara bir gün çalışıp 10 gün yesin yani.
0: İnşallah.
1: İnşallah o günlere gelelim.
0: İnşallah enflasyon olmasın, fahiş fiyatçılar olmasın, ücretler yükselsin, o günleri görelim. Peki efendim.
1: Bir de TÜSİAD mı, TÜVİK mi, millileştirmeli dedi.
0: Evet, TÜSİAD.
1: TÜSİAD.
0: TÜSİAD, TÜSİAD'ı yani Türkiye İş Adamları Sanayicileri Derneği falan o çok politize oldu diyor yurttaşlarımız. Çok politik tavır içerisine girdi. Bir iktidarların değişiminde ya da darbelerde çok ön ayak oldu. Kendini ortaya attı. Tarafını efendim ortaya koydu. Onun için TÜSİAD'a böyle bir tepki var tabanda ya da halkımız tarafından. Ama o da değişiyor artık. Yani oradaki iş adamları da kendi işlerine bakıyorlar, kazançlarına bakıyorlar. Politize olmak, politikanın içerisine girmek ya da efendim bir tarafta görünmek değil de böyle tam böyle bir iş adamı derneği gibi hareket edecekler onlar da.
1: Evet, yani öyle olsun zaten Ataullah
0: Bey. Evet. Evet.
1: Peki. Yani beni eleştiren olursa da yanlışım olduysa da
0: özür dilerim. Ben sizi savunurum burada. Yani hakkaniyeti ben savunurum tabii. Peki efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim
1: hayırlı
0: efendim.
1: Hayırlı hafta sonları, hayırlı cumalar.
0: İyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Evet. İbrahimciğim var mı dinleyicimiz? Gönderin efendim ki diğer dinleyicilere sıra gelsin. Bugün cuma halk günü biliyorsunuz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: İyi günler Atollah Bey, kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum Erhan Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim. Atollah Bey, ben de artık diyorum Suriyelilerin yavaştan gitmesi gerekiyor diyorum ya.
0: Suriyeliler ben... kalmadı ki, Suriye'dekilerle bizimkiler bir konuşmuşlar efendim. Ya, Suriyeliler daha var tabii, evet.
2: Evet, Atollah, mesela bizim bina 6 katlı, 12 daire var, 4 dairesi Suriyeli. Ya hani tam o zamanlar şimdi ama şimdi artık yani şey oldu ya. Hani karıştı ya. Çünkü neden artık komşuluk bitti, sohbet edemiyorsun. Yani binada artık yani eskisi gibi değil.
0: Niye yani Suriyeliler maraza mı çıkarıyorlar?
2: Aynen Atolla Bey.
0: Ne yapıyorlar?
2: Çünkü bize ayak uyduramıyorlar artık. Hani herhalde bir de Suriye'de bu savaşta bir şey oldu ona galiba. Yani artık
0: nasıl yani ayak uyduramıyorlar? Ben onu anlamadım.
2: Ya Atolla
0: mesela Bey, selam vermiyorlar mı? Merhaba demiyorlar mı?
2: Aynen Atolla Bey. Şu an mesela bizde 4 daire var. Suriyeli. Ne sohbet edebiliyorsun, ne selam verebiliyorsun, ne şey yani bizim kendi komşularımızla komşuluğumuz biraz zayıflıyor.
0: Ya onlar biraz içine kapanık mı diyorsun?
2: Aynen öyle Atolla. Mesela bazen de dikleniyor mesela size. Mesela bazen bir şey o zaman da dikleniyor. Çocukları mesela dışarıda çocuklar da fazla olmaz. Kenara ya artık yani gitsin. En azından olur. Kendi hani insan komşuluk hani Suriyeli olmayınca kendi milletimiz olunca en azından sohbet ediyor. Çocuklar çok da kaynaşıyor. Ne bunlar bizim çocuklarla kaynaşabiliyor. Bize bizim çocuklar bazen bunlarla kaynaşabiliyor. İnsanlar bir tuhaf olmuş. Yani binalar yani gerçekten Suriyeli oluyor.
0: Onlar da bizim milletten biliyorsunuz. Ama, onlar da Müslüman halk var, tabii.
2: Ama şu var Atolla Bey. Yani uyumsuzluk bize ayak uyduran bizim gibi düşünemiyorlar. Bizim gibi hareket edemiyorlar. Onlar farklı bir dünyada gibi iş yapıyorlar. Yani biz de fazla samimi olmuyoruz.
0: Çok mu şey böyle biraz kapalı mı diyorsunuz?
2: Ya Atolla Bey,
0: biraz müteassıp mı yaşıyorlar?
2: Atolla Bey şöyle bazen dik kapalı oluyor, bir şey söylüyorsun yok diyor, olmaz diyor. Hani bazen ya sen de bir şey de diyemiyorsun. Ama normalde kendi milletimizden olsa bir şey yapsan anlaşırsın yani. Adamla sohbet selam edersin, şey yaparsın. Bunlar yandan geçiyor, selam diyor, hut gidiyor içeriye.
0: Selamınızı akşam... almıyorlar mı?
2: Yok mu Atolla Bey artık? Yok.
0: Yapma yok. Ya. Niye ben acaba?
2: Ben de anlayamadım Atolla. 4 tane şey var mesela. Ben anlayamadım. Yani 12 daire, 4 dairesi bunlar kalıyor. Yani kiracı olarak.
0: Ne iş yapıyorlar?
2: Vallahi soramıyorsun ki. Hani seninle sohbet etmez sana.
0: Durumları söylemeye... nasıl böyle arabaları, araçları, maddi
2: yok,
0: durumları
2: hiçbir
0: nasıl?
2: Şey yok, hiçbir şey yok. Bunlar çocukları var. Konfeksiyonları galiba gidip geliyorlar.
0: Konfeksiyonda çalışıyorlar.
2: Bazen de mesela adam mesela evinde oturuyor. Bazıları ya farklı kapalı bir insana. Bir de bu akşam maç var Atolla Bey. Şimdi Amerika...
0: Ha maç var efendim.
2: Bakın
0: buyurun.
2: Atolla Bey. Ben bu akşam Avustralya'yı tutuyorum.
0: Niye?
2: Gerçekten Atolla Bey. Bizim gruptan çıkmadan Avustralya bu herhalde onda mı? 11'de ne başlayacak? Amerika'yı Avustralya'yı yenmesi lazım. Amerika'nın puanı 3. Biz bu akşam alırsak biz de puanı 3 diyeceğiz. Ve son maçımız Amerika ile Avustralya. Bir de Paraguay'la maç yapacak. Biz bu akşam, yarın akşam Paraguay'la yapacağız. Hı. Yenersek 3. Amerika'yı da yenersek 6 puan. Amerika'nın puanı şu anda 3. Paraguay yendi ya. Hı. Avustralya yenerse 6 yapar. Zaten Avustralya'da son maçı Paraguay yenerse o da 6 yapar. 2-6, 3-6 yani bizim Amerika'nın gol avarajıyla üstün olan ama ben bu akşam Avustralya'yı tutuyorum. Çünkü neden? Avustralya eğer Amerika'yı yenerse Amerika 3'te kalacak. Önümüzdeki yarın akşam biz direkt Paraguay puanını 9 yapar. Biz de 6 yaparız. Amerika da 3'te kalır. Ama inşallah Amerika yenir ya. Çünkü Amerika'nın şu da var bir de. Beraberlik de çok önemli. Eğer beraber kalırsa Amerika yine 4'te kalır. Ama bizim 2 maçı da almamız gerekiyor. Hem yarın akşamki maçı hem de Amerika maçını da almamız gerekiyor.
0: Peki efendim. Ya
2: çok farklı bir şart olabilir.
0: Çok teşekkür gerçekten ederim. Bakalım görelim demiş. Dur bakalım. Çok teşekkür ederim efendim. Bakalım kim var telefonu attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Atalım abi merhaba.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İsmim Mehmet efendim, İstanbul'dan arıyorum. Nasılsınız?
0: Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
3: Sesinizi duymayalım. Bir hayli zaman oldu. Özledik sizleri.
0: Bir mukabele. Aynı duygular içerisindeyim efendim. Neredeydiniz? Yoktunuz galiba.
3: Efendim biraz yurt dışındaydık.
0: Yurt dışında mı çalışıyorsunuz?
3: Hayır efendim, İstanbul'da çalışıyoruz da yurt dışındaydık efendim.
0: İş icabı.
3: İş icabı gezmek maksatlı.
0: Öyle mi?
3: Ha. Evet efendim, Hindistan'a gitmiştik işte bundan bir hafta 15 gün evvel.
0: Çok renkli bir ülke değil mi?
3: Hindistan, İran, Mısır, bunları eklediğiniz zaman bunların hepsi çok renkli yani. Bizim memleketimize bakaraktan çok renkli yani.
0: Hindistan'da ineklere tazimde bulunmak lazım. Hoşlarına gidiyor Hindoların.
3: İnek, fare, türevleri, hepsi var.
0: Hepsine böyle bir yemleyeceksin. Aa baksana bizim şeylerimize, evet kutsallarımıza şey yapıyorlar efendim, saygı duyuyorlar diye.
3: O biraz öne çıkmış ama genel toplumun Kahire ekseriyeti öyle değil efendim. Yani
0: öyle mi?
3: Tabii Müslüman kesim de var. Farklı inançlara sahip olan şeyler var. Ha nedir, biz bir uç kısmını almışız. İneğe tapıyorlar ya. Ama her yer öyle değil yani.
0: Tabii. Artık yani, olmasın canım. Yani inekten tanrı olmaz ya.
3: Yani. Peki. Yemek sonra mantıklı diyor ya. Tabii. Evet. Efendim ben bu akşam programları var. Özellikle siyasetle alakalı.
0: Ha, tabii.
3: Özgür'ün hali, Özgür Bey'in hali, işte mutlak putlan muhabbetleri. Bakıyorum şimdi aşağı yukarı 8-10'a yakın bir kanal var. Bu haber kuşağıyla alakalı. 24 saat bunlar yattı, kalktı. Mesela dün akşam işte CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ben Bağım. Abi bütün o şeylerin alt manşeti onu veriyor. Ya abicim şunu demeye çalışıyorum ya. Bizim bundan çok daha önemli problemlerimiz var.
0: Evet. Ya bugün mesela, Cumhurbaşkanı o havalimanı metrosunu açarken onu söyledi. Dedi ki ya çok önemli işlerimiz var. Bak 60 küsür kilometrelik bir metro açıyoruz. İçeriden dışarıda bu altyapıyı, turizm gelsin ya da iş adamlarımız rahat etsin, insanlarımız rahat etsin diye yapıyoruz. Ama dövüş kulübü benzetmesi yapmıştı CHP için. Evet. Hakikaten öyle. Evet.
3: Yani şimdi biz bunlardan hani bunaldık, yorulduk, sıkıldık. Ya hani benim ailemin farklı problemleri var. Benim ülkem, benim milletim, tabii, benim kardeşlerim farklı problemler var. Mesela ne diye örnek olacaksanız, çocuklarımızla oturuyoruz, akşam konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Eğitim sistemiyle alakalı, okuldaki yürüyen eğitim sistemi. Ya bakıyorsun işin neticesine, eğitim sistemi fecaat. Eğitim sistemi resmen böyle doğuruyor. Bu diyor. Misal örnek söyleyeceğim. Kolejdeki okuyan çocuk parasıyla okuyor. Parasıyla okuduğu için AOP ortalaması yüksek çıkıyor. Çünkü neden? Öğretmenlere yüksek puan veriyorlar çocuğa. Ya bizim çocuklar bir defa bir geri plandan geldikleri için, hani öğretmeni olmadığı zamanlar da oluyor. Misal matematik dersine. Bir sürü hengame, bir sürü sıkıntı. Ya böyle sayda değer, hani bir eğitim sisteminin ne kadar genç doğradığını, adam doğradığını, işsiz insan piyasaya çıkarttığını, liyakatsiz, kişiliksiz, veya işte karşılığı boş.
0: Şimdi tabii o sanat meslek liseleri çok önemli. Batı'da öyle yani %65'e kadar onlar çocuklarını lisede şeye yönlendiriyorlar, meslek liselerine. Bizde de şimdi sayı yükseldi, %40'ı geçti. İnşallah onlar işsiz kalmayacaklar. Hepsinin kabiliyetleri ölçüsünde bir meslek lisesinden mezun ya da meslek yüksekokulda mezun olduğu takdirde ülkesinin üretimine de yardımcı olacaklar. Kolejli çocuklar her yerde var efendim. Onlar olacak artık yani.
3: Yani şunu söyleyeceğim Atolla abi. Bu arada bunun çözümünü de bulmuşlar.
0: Evet.
3: Hükümetimiz işte yeni Maarif modelinde sistem şöyleymiş. Ben dinlediğim kadarıyla çocuklardan. Hı. İşte 9. 10. sınıfa kadar çocuğu ölçüp biçip tartıp hesaplayacaklar. Bakacaklar okumayacak. Okumayacaksa oradan sonra hemen yönlü, kardeşim sen buraya değil şuraya gitmekle mükellefsin diye.
0: Okumayacak değil de şöyle. Yani çocuğun kabiliyeti mesela güreşte, top oynamada, resimde ya da müzikte ya da işte iyi bir efendim farklı bir internetle ilgili farklı meslekler var. Dediğiniz gibi teknoloji gibi. Mesela.
3: Gibi.
0: Yani meraklı öğrencileri öyle yönlendirmek lazım. İlla sen sosyolog olacaksın dememek lazım efendim yani.
3: Yani adam abi gerçekten evet. Televizyon ekranları o kadar kirli ki. Evet. Yani bu konular tartışılmalı. Yani tabii. Bize faydalı olan konuları konuşmamız lazımken.
0: Meslek sanat okulları zaman, evet.
3: Özgür aşağı, özgür yukarı, Kemal aşağı, Kemal yukarı.
0: Nedir bu kardeşim? Ya. Evet.
3: Bıktık abi. Bıktık. Evet. Gerçekten bıktık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Her zaman bekliyorum efendim. Sağ olun.
3: Hayırlı günler diyorum
0: efendim. Hayırlı günler. Efendim telefon attığımızda kim var efendim? Alo, buyurunuz efendim. Alo. Buyurun.
4: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Abi İzmir'den Dilaver. Yine bağlandım. Mecbur kaldım.
0: Ne oldu Dilaver Bey?
4: Erhan abime... Biraz muhalefet etmiş gibi olacağım. Beni yanlış anlamasın. Erhan abi, Çanakkale'de çok Halepli var abi be.
0: Tabii.
4: Çok Halepli var. Ha şimdi diyecek ki o zaman Suriye Osmanlıymış. Şimdi de Suriye Türkiye be abi. Geçen gün sen Devlet Bahçeli Bey'i dinlemedin mi? 83, ben ne demiştim? 83 Musul. 84'ü şimdiden söylemeyeyim isterseniz dedi.
0: Ayrı devletler olabilir ama menfaatlerimiz örtüşünce beraber hareket edebiliriz. Mesela bakın Avrupa Birliği denen bir şey var beyefendi. Kaç ülke? Hepsi ticaret yapıyor. Herkes kazanıyor. Amerika'da kaç devlet var? Kaç eyalet var abi? Beraber hareket ediyorlar. Bizi ise böldürüyorlar abi. Ufattırıyorlar.
4: İşte Erhan abime tam olarak bunu söylemek istiyorum. Abi bırak birlik olalım be. Artı şunu söyleyeyim.
0: Ha buyurun.
4: Bakın asgari ücret çalışıyorsunuz. Size desem ki ya Ataoğlu abi gel sana 100 bin lira maaşla bir iş var. Çalış. İş ne? İş bu. Olan Dilaver dersin. 200 de verseler yapmam ben o işi. Adamlar 30-35 bin lira o işleri yapıyorlar. Kim yapacak onlar giderse o işleri? Emin olun bu böyle.
0: O da farklı bir şey. Evet doğru söylüyorsun.
4: Evet, hayırlı günler. İyi
0: çok teşekkür günler. Ederim evet. Üretim ayağında. Efendim teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alıyoruz. Hemen buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Selamun aleyküm Atalım. Hayırlı şeyler, hayırlı günler olsun.
0: Hoş geldiniz. Ve aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Sivas'tan Ahmet Acıkabak.
0: Ahmet Bey nasılsınız efendim?
5: Sağ olun abi, teşekkür ederim. Sizleri dinleyince daha güzel oluyoruz gerçekten.
0: Bir mukabel efendim. Yani, biz de sesinizi duyunca yani, çok iyi oluyoruz. Beni burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.
5: Allah razı olsun.
0: Beni demek. Terk edenlere de hakkımı helal ediyorum. Varsın terk etsinler efendim. Ne yapayım?
5: Yok dediğim gibi artık bağımlılık yaptı. Gerçekten ben uzun süredir dinliyordum ama pek böyle canlı yayınlara katılmıyordum. Yani artık biraz katılmak.
0: Lütfen abi fikirlerinizi söyleyin. Bir şeyler öğrenelim birbirlerimizden. Evet.
5: Yok estağfurullah. Yani aklımdan geldi. Şimdi deminki abimiz Suriyeliler dedi ya. Yani Suriyeliler buraya geldiğinden beri abi bir takıldılar, Suriyeliler gitsin. Peki Suriyeliler gitsin abi. Evet. Peki 100 yıl önce ülkemize gelen ve Türk kimliği alan Sabateist Yahudiler niye göndermiyorsunuz abi? Ermenileri niye göndermiyorsunuz abi? Rumları niye göndermiyorsunuz abi? Taktınız Suriye. Suriye arka deminki abimiz dedi ya bak Çanakkale Savaşı'nda kaç tane Suriye'den Şam'dan
6: Halepli tabii.
5: Halepli yani şehitlerimiz var yani. Rum'dan var mı? Ermenistan'dan var mı?
0: Abi onlar da zenginliğimiz yani. Ya. Ermeniler zanaatla uğraşsın, Rumlar efendim gece hayatımızın ya da eğlence hayatımızın değil mi?
5: Atalım en azından bu adamlar bak.
0: Osmanlı ülkemizde bakiyesi olunca böyle ciddi bir renklilik varmış abi bizde. O cumhuriyetle beraber devam ediyor. Evet abi.
5: Şimdi en azından bu adamlar tam sığınmışlar buraya. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Amin.
5: Zor bir durum. Şimdi abimiz hani diyor ya bir kaynaşma. Ya abi sen kendi akrabanla hemhal olabiliyor musun?
0: Yok.
5: Sıla-i rahimini yapabiliyor musun? Kalmışsın Suriyeliğine yani hemhal aynen olmaya çalışıyorsun.
0: Kardeşler, amcalar, amca ya çocukları
5: bitmiş,
0: tabii.
5: Bitmiş. Abi bitmiş bak ben İstanbul'daydım Ata abim. 30 sene İstanbul'da kaldım. 2021'de Sivas'a geldim. Hani benim derdim hep akraba, yani biraz sosyal aktivitem geniş olan birisiyim ben. Arkadaş çevresiyle, eş dost akrabayla bağları koparmak istemeyen birisiyim. Abi 5 sene oldu daha kapımı çalmayan var benim bak. Sivas'a geleli 5 sene oldu.
0: Gördün mü yani?
5: Yani ne bayramda ara bari be. Aynı Sivas arıyorum bak ben tekrar diyorum ki ya ne olur diyorum ya. Ya aynı İstanbul'daymışız gibi diyorum. Sen de Sivas'tasın ben de Sivas'tayım ama görüşemiyoruz diyorum. Niye böyle oluyor diyorum ya. Yani abi millet bir bahane uyduruyor. Gerek yok abi. Adamlar zaten boş beleş çalışıyor, ucuz çalışıyor. En azından hükümetimize, ülkemize muhalefet yapmıyor. Bu muhalefet yapanlar da bu hep sabateist Yahudilerin torunları diyorum ben abi. Bu ülkeyi batırmak isteyen, ne bileyim hükümeti batırmak isteyen, indirmek isteyen bu sokak röportajlarında dinliyorum ya. Eline birkaç kişi almış böyle adı gazeteci vasıflı. Ya siz de biliyorsunuz isim vermek istemiyorum. O adamı yani dinledikçe var ya elime geçse diyorum 40 tane yapışacağız bir tane kafa yapıştıracağım diyorum yani.
0: Munis Cohen var. Munis Cohen. Evet. Ya da Muhlis ismini de yıllarca taşımış. Tabii çok ciddi bir Türk milliyetçisi. Ama aynı zamanda Kemalizmi yani resmi ideolojimizin de yazarı tabii bu. Adam Musevi yani. Bizimle bir ilgisi yok.
5: Evet.
0: Fakat ölünce bazıları Türk ocaklarından çıkmıyor adam. Ölünce Yahudi mezarlığına götürüyorlar. Birileri diyor ki ne yapıyorsunuz ya bu herif milliyetçi, yurtsever, vatanperver ya. Lan ne alakası var herif demiş bizden ya. İyi de bu herif bize bir de Kemalizm ideolojisini yazdı ortaya koydu ki Gazi Paşa diyor ki ya ben de yani ölümlü bir insanım. Benim öyle bir yerlere falan Tanrı gibi göstermeyin. Ben de öleceğim. Ben de faniyim kardeşim demiş. Ya ne diyor bunlar falan. Neyse onun gıyabından da sonrasında da herif önümüze bir Kemalizm koydu abi. Ya sen ne diyorsun yani? Ne onun için benim bu sabatayistler ülkemizin yani ona göre abi.
5: O Suriyeliler giderse onlar da gitsin. Ülkemiz en azından belki bir feraha kavuşur diye düşünüyorum. Yani. Uğraşmasınlar şu adamlarla.
0: Ya gayet tabii. Yani herkes kendi işiyle meşgul olsa, emperyalist güçlerin oyuncağı haline gelmezse olmaz. Geçmişte bunlara dikkat etmişler. Ülke batarsa hepimiz beraber batarız. Ermenilik ya da Musevilik falan.
5: Abi işte bunlar, onu düşünmüyorlar.
0: İşte bakın şimdi 2,5 milyon Ermeni var. Ermenistan var. Bizim burada Iğdır'ımızda ya. Ulan herifler ticaret yapacağına, zenginleşeceğine, gelip çalışacağına ya da biz orada bir şeyler yapacağımıza yıllarca bize düşmanlık yaptılar.
5: Evet.
0: Bunu kim yaptırıyor biliyor musun? Avrupa'da Ermeni diasporası. Amerika felaket kullanıyor onları ya da Batı. Onlar da onları fiştik diyorlar çok affedersiniz. Tamam mı? Yahu size ne oluyor kardeşim? Onların orada bir eli yağda bir eli balda. Para ceplerinde. Neyse sonra bir tane çıktı Paşinyan. Lan dedi biz niye Türklere düşman olalım? Türkler niye bize düşmanlık etsin? Bu işi bize kim şey yaptı? Bu işi de Ruslar tabii Akdeniz'e inecekler ya.
5: Evet.
0: Anadolu'da bunları çok affedersiniz. Mayın eşeği gibi kullandılar. bir akşam yıllarca beraber yaşadıkları komşularının efendim namuslarına, ırzlarına, ya, canlarına tasallut ettiler ya. İnsan öyle yapar mı komşusunu? Şimdi inşallah yavaş yavaş kafaları yerine geliyor efendim.
5: İnşallah.
0: Ticaret evet, yapacağız, kazanacağız, beraber yürüyeceğiz abi.
5: Paşinyan'a diyorlarmış ya, bana hakaret için Türk, sen Türksün diyorlarmış. Ben onu diyor, hakaret olarak algılamıyorum diyor yani.
0: Tabii canım, niye algılasın?
5: Yani artık Türklerin ne olduğunu yavaş yavaş, o da önceden abi, kafa tutuyordu. Şimdi yani, ben hakaret olarak kabul etmiyorum onu,
0: evet,
5: diyor.
0: Evet, 2-3 defa gittim Iğdır'da, ben o zaman Erzurum'daydım. Bak yemin ediyorum, marketlerde, dükkanlarda bisküvi yoktu abi. Bu hanımların ya, evde yaptığı böyle eğri büğrü peskimet gibi var ya, bir dönem evet, Amerika'nın bize yedirdiği yokulda. Ona da ama çok böyle şekilsiz, ya bu ne dedim, böyle naylon parçalarının içine koymuşlar. Bisküvi bu diyorlar abi. Halbuki bu tarafta Erzurum'da şakır şakır bisküvi fabrikası var ya. Gel al götür kardeşim ya.
5: Ya.
0: Akıl işte abi, ne yapacaksın? Çok teşekkür ederiz efendim.
5: Ben teşekkür ederim, Allah'a emanet olun.
0: İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon attığımızda kimse var mı efendim? Sevgili Selim mi var şimdi ana kumandada? Buyurun efendim.
6: Attığımızda kimse var mı?
7: Var var.
0: Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Gel gel.
7: Evet, var buyurun. Var. Şimdi bugün döndük dolaştık, giresin gene şeye, Suriye'ye geldi.
0: Ha.
7: Ya bizim burada da eğer Suriye'li giderse, bizim gerçekten ekonomimiz bayağı zayıf. Biz de borda yani. Borda.
0: İş insanları öyle diyor, iş adamları, evet.
7: Ya bu bak, şeylerde, iş yerlerinde çalışan var.
0: Tabii.
7: Ondan sonra tarlada çalışanlar var. Bugün mahsulü yetiştiren, karpuzu, domatesi, salatalığı yetiştiren bizim burada %90'ı Suriyeli. Bizim evet, yerlilerimiz pek onlara meyilli değiller yani. Zor gelir. O adamlar bizimki 2000 liraya giderse, onlar 1500 liraya gidiyorlar. Bir evden 4 tane 5 tane adam gidiyor.
0: Evet.
7: Burasını da çalışsınlar, ne yapalım. Almanya'da bizim ne kadar anladığını şeyimiz var ya. İşçimiz var, anladım. Onları da buraya mı göndersinler? İngiltere'de var. Fransa'da var. Ondan sonra başka bir Avusturya'da var. İsveç'te var. Var oğlu, var yani bu.
0: Var,
7: İspanya'da var, Portekiz'de var.
0: Ama başı boş değil yani, çalışıyorlar.
7: Ya, tamam,
0: evet, üretim ayağımızda yardımcı oluyorlar. Abi ya, onlar benim gördüğüm kadarıyla, bizim de apartmanda iki aile var. Müteassıp diyoruz ya, eskiden Anadolu'da evet, öyleydi aileler.
7: Evet, evet,
0: biraz
7: evet,
0: öyle
7: evet,
0: yaşıyorlar. Biz biraz daha evet, böyle serbest falan. Onun için adamlar ayak uyduramıyorlar.
7: Yani
0: onları da birkaç sene sonra öyle yapacağız evvelallah da yani.
7: Açılmadılar yani bizim burada yani öyle bir şey yok yani. Ama
0: bunlar açılırsa da fena açılır. Bunları toplamak da mümkün evet, olmayacak.
7: Biz de mesafeliyiz onlara karşı canım. Onlar evet, bize evet, karşı mesafeli, biz de mesafeliyiz.
0: Tabii.
7: Şimdi kahırtan
0: ya, ben adamı, bir bakkal vardı bizim orada da, daha bakkalya çalıştırıyordu adam. Bundan saatlerce sohbet ettik. Adam o endişelerini söyledi yani.
7: Ya şüphesiz. Hmm. Bak ben 9 sene evvel hastalanmadım. 9,5 sene oldu hastalanalı. Hmm. Benim komşum vardı. Üstümüzdeydi. Bir dükkanın üstündeydi.
0: Evet.
7: İnanırsan ben anladım. Hastaneden çıktıktan sonra ben piyasaya çıktım. Defalarca geldi beni ziyaret etti. Nasılsın amca, nasılsın
0: tabii,
7: amca, nasılsın amca diye.
0: Tabii.
7: Ben bir onlara karşı bir şeyimiz olmadı ki bizim. İyiliğimiz oldu, kötülüğümüz olmadı. Öyle davranırsan o da bize öyle davranır.
0: Abi İbrahim Halilullah milletindeniz.
7: Elbette.
0: Biz birbirlerimize bilerek kötülük yapmadık zaten. Birileri tezgahladı, ajanları vasıtasıyla zehirlediler, bize yönelttirdiler ya da bize düşman kıldırdılar. Bizi birbirlerimize düşürdüler.
7: Ya, şimdi
0: ama
7: şimdi,
0: kendileri Avrupa Birliği koruyor abi. Amerika bizim, Birleşik Devletleri'ni koruyor. 50 küsür devlet ya.
7: Ya. 49 tane devlet var orada şeyde.
0: Tabii
7: Amerika'da.
0: Tabii ya, daha fazla.
7: Eyalet.
0: Tabii.
7: Yok 49 şey, biri bağlayacak 50. olacak. Zorla adam. Neydi o, şey değildi ya, Kanada'ydı herhalde.
0: Tabii.
7: Onu da oraya bağlayacak 50. vilayetimiz olacak diyordu.
0: Ya
7: Trump mıdır nedir o adam?
0: Tabii canım, şimdi bir, beraber kazanmamız, çalışmamız, biraz yani birlikte hareket etmemiz güzel olur. Herkesin zaten ya devleti de var, şeyi de var abi.
7: Bak bugün Cumhurbaşkanımız, Allah sağlık selamet versin.
0: Amin amin.
7: İstanbul'a ne kadar hizmet ediyor. Kaybettiği halde İstanbul'a ne kadar hizmet ediyor. İstanbul, ya, İstanbul benim göz ağrım, İstanbul diyor, adam şey yapıyor.
0: Evet.
7: Biz 94'te anladım onun şeyi olmadan, belediye başkanlığı olmadan İstanbul'a ben ayda iki sefer giderdim. O şeyden Eminönü'nden Sirkeci'ye gideceğe kadar anladım o yol ancak kaldırımdan giden yol, şey, ortadan araba maraba geçmesi imkan yok. Adam boyunda çöp vardı. Sular akmazdı çeşmelerde. Hele bu küçük pazarda bir kemerli.
0: Sen o zaman İstanbul'da mı yaşıyordun?
7: Yok ben.
0: Arada bir geliyor.

0: alacaksın, yüzünü yıkayacaksın.
1: İçeceksin, suyu da
0: çok güzel. İnanmıyorlar bak.
1: Anladım.
0: Eğer yalan söylersen.
1: Yok yok biliyorum
0: canım. Bir lafın varsa bak anladın şeyde. Otelin kapısına sıralamış kaldırıma.
1: Tabii.
0: Şunu diyor taharet yapacaksın, şunu yüzümü yıkayacaksın. İçeceksin suyu da karşıda bakkal var şişe o zamanlar. Öyle bir ket falan yoktur.
1: İstanbullular bunun kıymetini bilin yoksa şişeyle gireceksiniz içeri. Evet abi.
0: Aynen öyle oldu Ege ya. Benim. Bizim burada da şimdi iddiaçılar fazla uzatmayan iddiaçılar anladın mı? Belli zaten biz iddiaçıyız diyor adam bu şey, Özgür Özel.
1: Evet evet.
0: Jön Türk'ün
1: sen Jön Türklerin ya. İngiliz sefirini tarla başına nasıl taşıdığını biliyorsun değil mi?
0: Şirketi
1: o fotoğrafı birisi sana tarif etsin abi.
0: Ya şimdi tamam da.
1: Atları bırakmışlar, bizimkiler atları omuzlamış.
0: Omuzlamış anladın mı? Sirkeciden şeye kadar ya. O makamına gidip şeye kadar ya.
1: Ya.
0: Bu kadar anladın mı şeyleri bu iddiaçılar.
1: Tabii.
0: Memlekete çok zararı oldu.
1: Kendi bu hakkanını, kendi hakkanını al aşağı et. Ondan abi sonra İngilizler sefirine atçılık oyna, eşekçilik oyna.
0: Ya neyse git uzatmayalım fazla.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim.
0: Reklamım da var herhalde.
1: Sevgiyle evet sıkıştık reklama iyi günler diliyorum size. Efendim kısa reklam sonrasında birlikteyiz.
2: Şimdi reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz. Aklınızda

0: da bulunsun.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yücel Turan'la efendim yolumuza devam ediyoruz, yönetmenimiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Gelsin bakalım. Bu bölümde sevgili dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz geliyor. Hemen bir alo diyelim efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
6: Alo, selamlar Şuval.
5: Aleyküm selam efendim.
6: Abi iyi yayınlar.
5: Teşekkür ederim. Bu ses nedir efendim?
6: Abi arabaya bindik de hanım emniyet kemerini bağlıyor.
5: Çok güzel. Harikasınız. Evet efendim, kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
6: Abi Ankara'dan Sabri.
5: Buyursunlar Sabri Bey, seni dinliyoruz.
6: Abi yani normal, yine kasvetli bir Ankara havasından.
5: Ne diyorsunuz? Bahar yaz gelmedi mi efendim Ankara'ya?
6: Abi Ankara'ya, yani Ankara'da şu anda tüm Türkiye'de bu yağışlarla alakalı, küresel ısınmayla alakalı mevsimsel döngüler farklılaşmaya başladı.
5: Hayır, yani Ankara'nın baharları çok güzel olur biliyorum ama demek ki... Ya.
6: Abi sade bahar var. Alo.
5: Ha buyurun efendim.
6: Hattan düştüm ben de.
5: Yok değil.
6: Abi şimdi Türkiye'nin her yerinde bu seneki yağışlar özellikle hem kar yağışları doğuyu, güneydoğuyu, yani güneydoğunun bir kısmını ve Doğu Anadolu'yu, diğer yağışlar da Ege'yi, İç Anadolu'yu falan bayağı bir etkiledi.
5: Doğru.
6: Şimdi de şöyle bir şey var. Geçenlerde yine bir akademisyenin konuşmasını dinledim. Şimdi rekoltede çok artış var. Rekorte artışı da çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Nasıl olumsuz etkiliyor? Ürün fiyatları düşüyor. Ürün fiyatları düştüğü için de, yani şimdi insanlar yağmur yağmaz, kışlık oldu, kurak oldu derler. Şey yaparlar, ne derler işte.
5: İhraç mı etsek, ne yapsak acaba ürünlerimizi? Ya da sürümden mi kazansak? Direkt efendim tüketiciye ulaştırıp bir an önce satmak, evet, paraya çevirmek.
6: Şimdi Türkiye'deki iç dinamikler için geçerli olabilir de dış dinamikler için ben şunu söyleyeyim. İç çiftçimizin bir yılda ürettiği buğday, atıyorum 10 ton diyelim. Hı hı. 10 ton buğdayın da şu anki maliyeti, kilosunun taban fiyatını 15 liradan değerlendirirsek 150 bin lira diyelim. Atıyorum.
5: Yani. Evet.
6: Çiftçinin bunun içerisinde bir yıllık emeği var. Ne bileyim yani, böyle ilacı var, gübresi var, mazotu
5: tabii
6: var. Değil mi?
5: Evet.
6: Bu 150 bin liranın belki %40'ı %50'si eline, eğer randımanlı bir yıl geçerse eline geçecek.
5: Ha.
6: 50 bin lira geçecek. Ama diğer tarafta bir lastik firması 3 dakikada 2 tane lastik çıkartıyor. 20'şerden 40 milyar lira. Yani bizim bence çiftçilikten çok sanayiye ağırlık var.
5: Teknoloji de biraz ön plana
6: tabii
5: çıksın.
6: Teknolojiyle. Şey yapmak lazım.
5: Ama buğdaysız da olmuyor değil mi? Yani gıda da çok önemli ya.
6: Abi tabii şimdi ya, mutlaka tabii ki yani gıda tabii ki önemli. Onun da en iyi örneklerinden bir tanesini şöyle gördük. Mesela pandemi sürecinde işte bir 15-20 gün sokağa çıkmama yasağında
5: ya.
6: Gördük yani. Bunun gıdanın da önemli olduğunu gördük ama tabii teknoloji de önemli.
5: Gayet tabii. Bir çip üretiyorsunuz, dünyanın parası öbür tarafta.
6: Ya,
5: ha
6: ya,
5: kaç ton şimdi, portakal satacaksınız da ondan kazandığınız parayı kazanacaksınız.
6: Yani.
5: Evet.
6: Apple'ın bir telefonu çıktığı gün atıyorum, insanlar sıraya giriyor almak için. Türkiye fiyatıyla 100 bin lira. 100
5: evet.
6: Milyar lira yani, eski parayla. Şimdi parayla 100 bin lira. İnsanlar sıraya giriyor. Bir çiftçimiz de, yani orta gelirli bir çiftçimiz de o parayı belki kazanabilmek için bir yılını harcıyor. Bir yıl.
5: Ben de şimdi tabii gelecek sene bizim telefon da çıkıyor. Ben de onu bekliyorum. Oradan alacağım yani.
6: Aynen. Hatta ben onun bir yine arkadaşlarım...
5: Cep telefonu da, çok da güçlü bir telefon olacak yani.
6: Bir kritiğini yaptık böyle. Dedik ya işte Aselsan çıkartıyor inşallah. Ya senin Aselsan'ın çıkarttığı telefondan ne olacak? Ya kardeşim Aselsan doğru. Belki ya dediğin mantıklı. İlk etapta evet. Ama şimdi bir minarenin en üst katına çıkmak için tepeden inmiyorsun yani. Basamak basamak çıkıyorsun yani.
5: Tabii tabii. Biz Togg'u yaptık, hiç fena değil. Dünya da sevdi Togg'u. Biz de yani, çok sevdik yani.
6: Şimdi ben bu tür haberlerin biraz şeyini yaparım. Bir Mercedes firmasından bahsediyor. Mercedes firması motoru mesela bugün yani şu anda dünyada Mercedes'in en büyük fabrikası İstanbul'daki Otomarsan. Eski ismi Otomarsan. Şimdi evet. Mercedes'in olduğu fabrikanın olduğu yerden bahsediyor. Dünyanın 60 tane ülkesine ihraç ediyor.
5: Evet.
6: Ama yapan Türk.
5: Tabii.
6: İmal eden Türk, isim Alman yani.
5: Marka çok... öyle abi ne yapacaksın?
6: Marka aynı oldu. Yani adamlara bunu anlatamıyorsun. Abi. Adama diyorsun ki ya bu zamana kadar ne yaptın? Heykelden başka diyorsun. Biz Atatürkçüyüz. Ya kardeşim tamam tanımını sormadı ki niye hırsızlık yaptın diyorsun.
5: Evet.
6: Laikliğe dokundurmayız. Ya kardeşim bunun sorumuza ne alakası? Soruma cevap ver. Niye hırsızlık yaptın? Niye çalışmadın? Heh. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
5: Hayda yani, ne alakasız ne ilgisiz alakası cevaplar değil mi efendim?
6: Aynen abi yani.
5: Peki.
6: Şimdi bu adamlar yaprağına da köstek alıyorlar abi.
5: Çok teşekkür ederiz abi Bey. Günah diliyorum Ankara'ya size. Evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Buyurunuz efendim.
7: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
5: Cemal Bey buyursunlar. Ankara yıkıldı geliyor efendim.
7: Evet.
5: Buyursunlar.
7: Şimdi bizi İngilizler yönetmiş 1900'lü yıllarda. Ne yapmışlar bizlere?
5: Hı.
7: Kimisi hoca olmuş, kimisi dindar olmuş, kimisi esnaf olmuş, kimisi kuyumcu. Olan vatandaş İngiliz. Bazı kesimlerde de Ruslar olmuş.
5: Ama biz ne yapalım? Yani biz de Batı'yı biraz kutsamışız. Batı'yı, batılı insan gelsin efendim bize iş öğretsin, adap öğretsin, sosyal hayatı öğretsin değil mi efendim?
7: Ama bize öğretmemişler, bize kötülüğü öğretmişler.
5: Yani
7: devleti nasıl yıkılır, 1900'de Osmanlı nasıl yıkılır
5: evet.
7: Onu öğretmişler.
5: Evet.
7: Türkiye Cumhuriyeti'nde de dahi adamlar yaşamışlar. Yani bizim kılığımızdan daha iyi Türkçe.
5: Evet.
7: Biz daha iyi, her şey bilinçli bir şekilde... Kur'an-ı Kerim'i dahi senden benden bilmediğimiz şeyde onlar biliyormuştu, öğrenmişler. Sana fetva veriyor.
5: Lawrence Suudları bırakmış gitmiş Allah'a ısmarladık demişler. Nereye gidiyorsun demişler ya sarığıyla cübbesiyle. Demiş ben görevimi bitirdim demiş. Ayrıca ben öyle benim kılığıma bakmayın demiş. Ben İngiliz ajanıyım. Yo biz inanamayız demiş ya böyle bir şey olmaz. Sen bizim gibi Arapça konuşuyorsun. Rükû ediyorsun, secdeye varıyorsun, namaz kılıyorsun, hatta bize hocalık yapıyorsun. Vallahi demiş, kusura bakmayın, işin gerçeği bu. Ben İngiliz ajanıyım, namım da bu. İnanmamışlar hacılar ya bunun İngiliz ajan olduğuna.
7: İnanmazlar, inandırmışlar ama insanları böyle
5: tabii.
7: Kutsamışlar. Aynı CHP'yi nasıl kutsamışlarsa bizim insanlarımız da öyle kutsamışlar. Artı bir de şöyle söylemek istiyorum.
5: Buyurun efendim.
7: İş Bankası Kurtuluş Savaşı'ndan Pakistan'ın, Afganistan'ın veya o zamanki devletlerin yardımıyla...
5: Hindistan'dan da evet. Kurtuluş mücadelesi için gelen para ya da altınla evet.
7: Onlarla beraber Atatürk'ün banka kurmuş.
5: Evet.
7: Ama vatayı CHP'ye diye kurmamış ki. Türkiye Cumhuriyeti'ne kurmuş.
5: Bunlar üzerine almışlar abi. Durumdan evet, vazife evet. Çıkarmışlar.
7: Şimdi biraz önce de siz anlattınız. Dededen, oğuldan, torundan, evet. Toruna.
5: Ya öyle de kibar bir kız ki. Valla bana çay ikram etti. Ben de öyle ayakta falan. Kızım sen buraya nasıl girdin? Buraya nasıl alıyorlar işe? Beni babam dedi vesile oldu. Öyle mi dedim? Baban da mı burada çalışıyor? Evet evet dedi. Dedem de burada çalışıyordu. Yahu nasıl olur bu dedim. Biz dedi Cumhuriyet Halk Partiliyiz ailecek dedi.
7: Yani hırsızlık, hırsızlık bir yerde çıkıyor. Yani vurgunculuk bir yerde çıkıyor. Sen, ben yani diyelim ki sağ kesim bir şey yapsa dünyalar kopuyor, büyüyor da büyüyor. Ya adamlar hamuduyla götürmüşler.
5: Ya işte altınlar bu da bir tarz yani bir şey evet bir usul yani. Demek öyle bir gelenek altınlar, varmış bankamızın.
7: Bankadan başka yani her şeyde öyleler.
5: Hmm.
7: Bir de bizim insanımız okumamış. Şimdi evet. Bizim çocuklarımız okuyor. Okudukça da belirli bir yerlere geliyor. Geldikçe de işler karışıyor.
5: Hı.
7: Yani niye karışıyor? Şimdi benim oğlum okumuş, kızım okumuş.
5: Evet.
7: Kızım belirli bir yere gelmiş, bilgilenmiş. Oğlum gelmiş, belirli bir yerde bilgilenmiş.
5: Evet.
7: Şimdi cahil değiliz. Ben de onlardan öğreniyorum. Öğrendikçe de ne oluyor? Aydınlaşıyorum. Aydınlık olunca ne oluyor? Görüyorum. He, burada bu hile var. Burada bu yalan var. Burada bu doğru var diyorum.
5: Peki.
7: Eskiden olsaydı aynı İngilizlerin oyununa ben devam edecektim.
5: Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Cemal Bey sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurun efendim.
8: Atalı abi merhaba. Spartan Hamza ben.
5: Hamza Bey hoş geldiniz. Buyursunlar
8: efendim. Hoş bulduk abi. Abi biz Suriye ile kıyaslanamayacak bir devletiz. Biz bir ne diyelim medeniyet inşa ediyoruz. Suriye kendi savaş uçağını, kendi gemilerini yapabilen, enerji tesislerini, nükleer santrallerini kuran bir ülke midir ki biz onu kıyaslıyorlar? Ben onu anlamadım. Yani onlar kendi yağında kavrulan, kendi işlerinde ihtiyaçlarını sınırlandırmış, üretimlerini de ona göre karşılayan bir memleket. İnşallah daha iyi olsunlar ama
5: tabii
8: biz...
5: Kardeşlerimiz.
8: Abi, kardeşlerimiz biz...
5: 46 yıllık ülke yani.
8: Evet yani baktığınız zaman... biz de 20 yıllık mıyız? Hani nasıl diyelim... Eskiden çok darbe yaşamıştık.
5: Biz 1000 yılız Anadolu'da varız efendim. 1000 yılız.
8: Evet. Şimdi ben bu ülkemizin yapmış olduğu Kaan Savaş Uçağı'nı TUSAŞ tesislerinde bizzat kendim gözlerimle gördüm Sayın abi. 3 metre mesafeden. Yani muhteşem bir eser olmuş. Yani bu uçağın yanına gittiğinizde o uçağın uçtuğuna inanamıyorsunuz. O kadar büyük bir uçak ki. Yeah. O kadar efsane bir makine ki. Yani bu uçak uçtuğunda gerçekten hani televizyonlar onu küçük gösterdi. Hı. Ama çok büyük bir proje. Abi savunma sanayimiz, gemilerimiz yarın Romanya'ya gemi satıyoruz Sayın abi.
5: Evet.
8: Yarın Romanya heyeti burada. Evet. Pakistan'a gemi sattık. Uçak gemisini şu anda 46 tane tersane uçak gemisi için parça kesiyor. Yani 46 tersanemiz var uçak gemisi parçası yapabilen. Eskişehir'de motor fabrikasına bizzat gitmiş bir insanım. Motor fabrikasında motorları görmüş bir insanım. Neler yapıldığına şahit olduk. Yani otoyollarımız, altyapımız biz tabii bu süreçte ekonomi yatırım yaptığımız için yatırım para kazanmak istiyorsanız ticaret yapacaksınız. Bunun yani aylık gelirle yani bir yerde maaşlı çalışarak veya kamuda zengin olmak veya rahat yaşamak, turistik tesislerde istediğiniz gibi para harcama şansınız maalesef yok. Yani biraz insanlar buna dikkat etmesi lazım. Hı. Ama şu anda eğer girişimciyseniz, cesursanız kesinlikle ve kesinlikle yatırım yapmanız, para şu anda oraya gidiyor.
5: Tabii.
8: Bakın Ege'de 15 milyar dolarlık rüzgar santralleri sahası ilan ettik açık denizde. Yani demek ki para oraya gidecek. Bu sektörlere tabii yatırım yapmak lazım. Ve abi metro hayırlı olsun.
5: Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Sağ ol hocam. İyi akşamlar diliyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Sevgili dinleyiciler, İki Telli ve İstanbul Havalimanı arasındaki 60 küsur kilometrelik hakikaten metro hayırlı olsun. Efendim sürçülisan ettiysem affolunla, ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum.
9: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Haziran Cuma. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sunuyorum. Hicri 1448 yılına girdik. Ülkemizde miladi yıla girerken yapılan hazırlıklar ve o geceki heyecanı düşündüğümüzde hicri yılımızla ilgili programlar son derece sönük kalmaktadır. Belki kahir ekseriyet tarafından duyulmamaktadır bile. Bu sessizlik ve bu duyarsızlık nedendir? Efendim artık hicri takvimi kullanmıyoruz diyebilirsiniz. Fakat hicri yeni yıl bize şanlı Peygamber Efendimizin hicretini bildirmektedir. İslam tarihinin en önemli olayıdır. Dolayısıyla her hicri yeni yıla giriş bize Peygamber Efendimizin hicretini hatırlatmalıdır. Ayrıca hicri takvim gündemimizden tamamen düşmüş değildir. Bütün dini günlerimiz ve gecelerimiz hicri takvime göre yaşanmaktadır. Üç aylar ve kandil günleri hicri takvime göre kutlanmakta ve değerlendirilmektedir. Her yıl dini hayatımızın en önemli bir devresini idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i bu takvime göre eda etmekteyiz. Bu durumda o takvimi hatırda tutmak önemlidir. Fakat asıl önemlisi o gece veya haftada bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmalı, hicrette yaşananları bilmeli ve ondan dersler çıkarmalıyız. Gençlerimize hicreti anlatmalıyız. Zira hicrette o kadar büyük ibretler ve dersler vardır ki. Batı bize cadılar gününü bile empoze ederken bizim hicreti ve hicri yeni yılı özel programlarla anmamamız büyük bir zuldür. Diyelim ki devlet yetkilileri bigane kaldılar. Peki Diyanet ve müftülükler belki bir hafta hicri yeni yılı konuşmalı değil midir? Onu gündemimizde tutmak ve bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmak neden düşünülmez? İmam hatiplerde, ilahiyatlarda neden programlar yapılmaz? Televizyonlar neden anmaz? Öncelikle hicretin şartlarını bilmek gerekir. Peygamber Efendimiz sadece aldığı ilahi mesajı insanlara iletiyordu. İnsanları hak yola davet ediyordu. Müşrikler onun kabul edilmesine dahi tahammül edemediler. Zayıf Müslümanlara karşı korkunç eziyetlerde bulundular. Peygamber Efendimiz'e karşı her türlü hakareti reva gördüler. Sonunda Mekkeli müşriklerin Müslümanlara tutumları çok şiddetlendi ve pek tehlikeli bir hal aldı. Bu durum karşısında Müslümanlar sevgili Peygamberimize başvurarak hicret için izin istediler. Şanlı Peygamberimiz onlara, sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Orası Yesrib yani Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşiniz. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt yaptı buyurarak müjdeyi verdi. Artık Mekkeli Müslümanlar bölük bölük gizlice Medine'ye hicret etmeye başladılar. Müşrikler önce Müslümanların peyderpey Mekke'yi terk etmesini kendi başarıları addedip sevinmişlerdi. Ancak Mekke'nin Müslümanlarca tamamen boşaltılması karşısında dehşete düşmeye başladılar. Zira Medine'de güçlenecek olan Müslümanların kendileri için büyük bir tehdit olabileceğini ancak kavrayabilmişlerdi.

etmişlerdi. Bu durumda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadıkça İslamiyet'in yayılmasını önleyemeyeceklerini anladılar. Kesin bir karara varabilmek için Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve esas itibariyle bir asiller meclisiydi. Bu meclise Kusay oğullarından başka Mekke'deki Kureyş boylarının 40 yaşından yukarı başkanları katılabilirdi. Burası her türlü savaş ve barış kararının alındığı, ticari ve evlilik törenlerinin yapıldığı, ticaret kervanlarının düzenlenme ve hareket kararı gibi bütün önemli meselelerin görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı bir yerdi. Mekkeli müşriklerin liderleri bu defa Peygamber Efendimizin akıbetini tayin için Ebu Cehil'in teklifi üzerine Darun Nedve'de gizli bir toplantı gerçekleştirdiler. Rivayete göre şeytan da Necid'li bir şeyh olarak toplantıya katılmıştı. Tartışmalar sırasında öne sürülen Hazreti Peygamber'in hapsedilmesi veya Mekke'den sürülmesi gibi fikirlerin yanlışlığı hakkında müşrikleri ikna etti. Ebu Cehil ise bütün kabilelerden birer kişinin seçilip Muhammed Aleyhisselam'ın öldürülmesi teklifinde bulundu. Böylece olayın ileride kan davasına dönüşmesi engellenecekti. Müşriklerin planladıkları bu suikast Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e bir ayetle bildirildi. Ve kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Enfal suresi 30. ayet. Müslümanlar Medine'ye peyderpey hicret ettiğinden Mekke'de hapsedilen, hasta ve aciz olanlar hariç Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali dışında kimse kalmamıştı. Hazreti Ebu Bekir de Mekke'den hicret etmek niyetindeydi. Ancak Peygamberimiz ona acele etme, bakarsın Allah sana hicret için bir yoldaş verir dediğinden dolayı bekliyordu. Sonunda Cebrail aleyhisselam hicret müjdesiyle geldiğinde, ya Muhammed, bu akşam kendi yatağında yatma diyerek tembihledi. Hazreti Peygamber bu müjdeyi alır almaz önce Hazreti Ebu Bekir'e durumu bildirdi ve gece yarısı Medine'ye yola çıkmak için hazırlanmasını istedi. Hazreti Ayşe babası Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e yoldaş olacağı müjdesini alınca sevincinden ağladığını anlatmıştır. Peygamber Efendimiz o sıralarda 22 yaşında bir delikanlı olan Hazreti Ali'ye vaziyeti anlattı. O gece kendi yatağında yatmasını, ertesi günde kendisine teslim ettiği emanetleri sahiplerine ulaştırıp Medine'ye gelmesini buyurdu. Hazreti Ali gece olunca Peygamber Efendimizin yatağına girdi ve yeşil hırkasını üzerine örtüp uyudu. Bu sırada suikast için toplanan cellat müşrikler gecenin üçte biri geçince Resulullah'ın evinin önünde sessizce toplanıp beklemeye başladılar. Gecenin karanlığı bitmeden Muhammed aleyhisselam evden çıktı, yerden bir avuç toprak aldı ve Yasin suresinden onların önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık artık göremezler ayetini okuyup müşriklerin yüzüne doğru saçtı, aralarından geçip gitti. Müşrikler Hazreti Muhammed'in gidişini görememişlerdi. Sabahleyin öldürmek maksadıyla eve girdiklerinde yataktakinin Hazreti Ali olduğunu gördüler. Öfkeyle kendisini tartaklayıp bir süre hapsettiler. Hazreti Peygamber'i bulana 100 deve vaat ettiler. Mekke altüst edildiyse de bulamadılar. Sevgili Peygamberimiz evinden ayrıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti ve beraberce yola koyuldular. Peygamberimiz ana yurdundan ayrılırken bir tepede durup Mekke için şöyle demişti. Mekke, ey kutlu şehir! Kabe, mükerrem belde! Sevdiğimsin, seni vallahi mübarek bilirim. Şayet kavmim çıkarmasaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le gece bitmeden Sevr dağındaki daracık bir mağaraya ulaştılar. Hazreti Ebu Bekir her tehlikeden emin olmak için önce mağaraya girdi, içeriği temizleyip bütün delikleri kapattı, sonra Peygamber Efendimiz'i mağaraya davet etti. Bu sırada Mekkeli müşrikler iz sürerek mağaraya yaklaşmaktaydılar. Derhal mağaranın önünde bir çift güvercin yuva yaptı ve yumurtladı.
Bir örümcek de mağaranın ağzına ağ ördü. Müşrikler mağara önüne geldiklerinde konuşmaları içeriden duyulmaya başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir endişe ve heyecanla "Ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler" deyince Peygamber Efendimiz "Üzülme, Allah bizimledir" buyurdu. Nitekim güvercin yuvasını ve örümcek ağlarını gören Kureyşliler mağaranın içine bakmanın gereksiz olduğunu düşünerek bırakıp gittiler. Allah'ın yardımıyla örümcek ağı ve güvercin yuvası gibi iki zayıf nesne müşriklerin kötülüğüne engel olan güçlü birer silah olmuştu. Hıfz-ı hüda bir kula oldukta yar, ezaf-ı eşya olur ahen hisar. Cenab-ı Hak kulunu korumak isterse zayıf eşyayı bile demirden bir kale gibi düşmana engel haline getirir. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Sonra ücretle gizlice anlaştıkları müşrik ama usta bir rehber olan Abdullah bin Uraykıt'ın yol göstermesiyle Medine'ye doğru yola çıktılar. Yolda fukara bir bedevi olan Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Burada sütsüz, cılız bir koyundan mucize gösterip süt sağan Peygamber Efendimiz'e hayran olan bu karı koca daha sonra Müslüman oldular. Bu kutlu yolculukta daha pek çok harikulade olaylar yaşandı. Peygamber Efendimiz'in gelmekte olduğu işitilince Medine'de büyük bir sevinç dalgası her tarafı sardı. Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler. Sevgili Peygamberimiz Kuba'ya gelince orada bir mescit yaptırdı. İlk mescit. Kuba'da 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye hareket ettiler. Cuma günü Ranuna Vadisi'nden geçerken öğle olmuştu. Peygamberimiz cuma namazının farz olduğunu bildirdi ve orada ilk cuma namazını kıldırdı. Medine'ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı. Medine'nin ileri gelenleri Kusva adındaki devesinin yularından tutup Resulullah Efendimiz'i hanelerine davet ediyorlardı. Peygamberimiz "Devemin yularını bırakınız, o memurdur, kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum" buyurdular. Herkeste meraklı bir bekleyiş oluşmuştu. Kusva nihayet bugünkü Mescid-i Şerif'in kapısının bulunduğu yere çöktü. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle "Ya Resulallah, benim evim buraya en yakındır" diyerek hanesini işaret etti ve oraya davet etti. Hicret yolculuğu bu şekilde son bulmuştu. Şimdi Medine'de İslam devletinin temelleri atılacaktı. Gurbetü hicret değil ağır ümmete, hicret anun sünnetidir millete. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "İran küresel sisteme entegre oluyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Trump'ın Versailles Sarayı'ndaki akşam yemeğinde imzaladığı mutabakat zaptının kimin zaferi olduğunu zaman gösterecek. Ancak anlaşmayı Fulork isimli çizgi film karakterine benzetilen imzasıyla onaylayan Mesut Pezeşkiyan, kazananın Tahran olduğuna çok emin. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gurur hakimdi. Bu metin, onurunu ve bağımsızlığını hiçbir tehdit veya baskı karşısında pazarlık konusu yapmayan bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün tarihe geçenler ulusal direncin, siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin bir sonucudur. Gerçekten de basına yansıyan maddelere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanan taraf olduğunu hissettiren tek bir başlık yok. İran alan, ABD ise veren tarafta görünüyor. Tahran, uranyum zenginleştirme programından seviyesi zaten tartışmalı taviz verme taahhüdü karşılığında Hürmüz Boğazı kozunu kazanıyor,
Artık bu boğaz Tahran için sadece stratejik değil, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı olacak. Savaşta yıkılan altyapının yeniden inşası için gereken 300 milyar doları ise Körfez ülkeleri üstleniyor. En kritik başlıksa yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır süren petrol ve petrokimya yaptırımlarını hemen askıya alıyor, dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakılıyor. Tahran açısından bu gerçekten büyük bir başarı. Peki Trump, yani ABD hiçbir şey almadan verir mi? Elbette hayır. Başkan uzun vadeli hedefine yürüyor. Petrol, bankacılık ve ticaret alanlarında sağlanan rahatlamayla İran'a küresel ekonomiye kısmi ve koşullu entegrasyon için önemli bir kapı aralıyor. Savaşın ilk günlerinde ABD'ye petrolümüzü çıkarın, işleyin mesajları gönderen Tahran'ın önümüzdeki dönemde yabancı şirketlere kapılarını ardına kadar açacağını göreceğiz. Trump da bu anlaşmanın asıl önemini saklamıyor. Doların geleceği, yani Amerikan gücünün temel direği olan petrodolar dengesi. İran'ın varlıklarına yönelik kısıtlamaların küresel yatırımcıların Amerikan dolarına ve finansal sisteme olan güvenini zedelediğini açıkça söylüyor. Venezuela'nın petrodolar sistemine dahil edilmesinin ardından İran petrolünün de aklanması Trump için ciddi bir kazanım. Bu sonuç Çin'in petro-yuan hamlelerine ağır bir darbe vuracak. Aslında bütün bunlar aynı zamanda rejimin varoluş gerekçelerini de ortadan kaldırıyor. 46 yıllık iktidar İran halkına refah getiremeyen baskı politikalarını kuşatmayla meşrulaştırıyordu. Kuşatma kalktıkça rejimin de değişmesi kaçınılmaz hale geliyor. Öldürülen üst düzey yöneticilerin ardından bir rejim gitti, ikinci rejim gitti diyen Trump, anlaşılan o ki Pezeşkiyan'ın da önemli bir figür olduğu üçüncü rejimde aradığını buldu.

Milliyet'te Özay Şendir'in Kara Yılan'ın Abi, Türkiye'nin Zenginliği başlıklı makalesini sunuyorum. Murat Karayılan PKK'nın kurucularından biri. 1999 yılından beri örgütü fiilen yöneten isim. Murat Karayılan'ın abi Mehmet Emin Karayılan önceki gün vefat etti. Kızının tedavisi için Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden Karayılan, hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bu basit haberden hepimizin çıkarması gereken dersler var. Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı örgütü IRA mensuplarının aileleri çok uzun yıllar boyunca okula ya da işe giderken güvenlik güçleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasına maruz bırakıldılar. İrlandalı aksanıyla İngiltere'deki cezaevlerini ziyarete giden aileler, İngiliz kamuoyu ve yerel halk tarafından doğrudan terörist yakını olarak damgalandı. Bu ailelere otellerde yer verilmedi. Kamuda veya protestanların çoğunlukta olduğu işletmelerde bu ailelerin üyelerine iş verilmedi. Ailelerin banka hesapları ve mali hareketleri terörün finansmanı gerekçesiyle sıkı denetim altında tutuldu. Ayrılıkçı Bask örgütü, ETA üyelerinin ailelerinin durumu da pek farklı olmadı. Tıpkı IRA üyelerinin olduğu gibi ETA üyeleri de memleketleri olan Bask bölgesinden yüzlerce kilometre uzaktaki cezaevlerine yollandılar. Birçok ETA üyesinin ailelerinin banka hesapları terörün finansmanını engelleme yasaları kapsamında donduruldu. Dünyada daha sert örnekler de var. Sri Lanka'da Tamil kaplanları ve Kolombiya'da FARC üyelerinin aileleri devlet destekli paramiliter gruplar veya istihbarat birimleri tarafından rehin alındı. Devlet televizyonları ailelerin kimliklerinin ifşa edilerek yerel halkın bu aileleri dışlaması, mahallelerinden kovması veya hedef almasını sağladı. İRA'dan FARC'a tüm coğrafyalarda örgüt üyelerinin evlerine düzenlenen sistematik baskınlar, devlet tarafından verilen çocuk yardımı, engelli maaşı, dul veya yetim aylığı gibi sosyal güvencelerin idari kararlarla iptal edilmesi gibi uygulamalar da var. Türkiye'de terörle mücadelede hiç hata yapılmadı demek doğru olmaz. Sonuçta hafızamızda Beyaz Toros diye bir ifade var. Buna karşın Türkiye'de devletin ailelere davranışı diğer örneklerden çok daha farklı oldu. Bugünün ortamına bakarak söylemiyorum bunu. Geçmişe, Ankara'da polisin kapısında nöbet tuttuğu Anadolu Kulübü'ndeki bir geceye götürmek istiyorum sizi. Oturduğum masada Ahmet Türk de vardı. SHP'li eski Cizre Belediye Başkanı Tahir Vesek ve ANAP Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili de vardı. Masadaki bir diğer isim o dönem Irak kuzeyinde dağda olan Şemdin Sakık ve o dönem hapiste olan Sırrı Sakık'ın kardeşiydi. Ahmet Türk'e Tuzla tren istasyonuna konulan bomba ve şehit edilen askeri öğrencilerle ilgili Hatip Dicle'nin yaptığı meşru hedef açıklamasını sormuştum. O da Hatip Dicle'nin farklı bir ruh hali olduğunu, cezaevine ziyarete gittiğinde görüşe çıkmadığından söz etmişti. Soru ve konu masada bir gerilim oluşturmadı değil. Bir ara soyadını yazdığım kişi faşist TC anlamına gelen ifadeler kullandığında bir abi dağda diğeri hapiste olan birinin faşist bir rejimde devletin polisinin kapısında nöbet beklediği yerde viski ve puro içemeyeceğini hatırlattım kibarca. Sözünü ettiğim dönem terörün sürdüğü ve mücadelenin en sert olduğu dönemdi. Murat Karayılan'ın abi ve yeğeninin Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmeti alması doğru ve normal olanıdır. Yine daha eskilere götüreyim sizi. Hakan Evrensel'in Güneydoğu'dan Öyküler kitabında hikayesi anlatılan bir hemşire var. Çatışmada yaralanan PKK'lılardan biri askeri hastaneye getirilir. Hayati tehlikesi vardır. Doktor ve hemşireler acildeki triyaj protokolünü uygularlar. Hayati tehlikesi nedeniyle öncelikli tedaviye alırlar, yaşamasını sağlarlar. Bu niye önemliyi aynı kitaptan bir başka hikayeyle anlatabilirim ancak. Hemşire devlet hastanesinde zor bir doğuma girer
Ekip anne ve bebeği kurtarmak için büyük çaba harcar, doğum tamamlanır. Dışarıda haber verecek kimsesi yoktur kadının. Hikayesini anlatan hemşire eşi nerede, niye karısını yalnız bıraktı diye düşünür önce. Aynı gün bebeğin babasının doğumdan birkaç saat önce hastane morguna getirilen şehit bir uzman çavuş olduğunu öğrenir. Küçük bir haber, Türkiye'nin vatanımızın değeri konusunda büyük bir ders olabiliyor hepimize. Bu topraklarda yeterince acı yaşandı. Terörsüz Türkiye başka anılar biriksin diye önemli bir dönemeç hepimiz adına. Diğer ülkelerden ve örneklerden farkımız şu. Kandil'deki Murat Karayılan'da, Gaziantep'teki doktorlar ve sağlık ekibinin ağabeyini yaşatmak için ellerinden ne geliyorsa yaptığını gayet iyi biliyor. Şimdi bu şansı doğru kullanma zamanı.

0: Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in Kara Yılan'ın Abi, Türkiye'nin Zenginliği başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sunuyorum. Bugün cumartesi, ilk defa evden çıkıp uzun bir yürüyüş yaptım. Yabana indim, dalından dut yedim. Kardeşim Yusuf meyvelerin döküldüğünü söylemişti fakat kara yemiş hiç fena değildi. Fındıklar büyümüştü ve çoktu. İnşallah bundan sonra başına bir şey gelmez. Abimin yaseminlerinden ve güllerinden başlayarak mezarlık güllerinden sonra her yerde, hatta tek gidiş gelişli araba yolunda iki teker arasında kalan boşluklarda dahi boy boy çeşit çeşit renk renk çiçekler vardı. Beyazın en kirlisinden en parlağına, kırmızı, sarı, lacivert vesaire. Yalnız fındık altında hazırlık babında ot vurulmuş, yerlerde otlar biçildiği için çiçek yoktu. Mezarlığa indikten sonra güneye doğru yürüdüm. Çünkü kuzey cephelerde sert ve serin bir rüzgar varken bu yönde ortalık gayet sakindi. Yılan görmedim, kurbağa görmedim. Uzaktan bir ses duyuluyordu ama kuş da görmedim. Doğanın bu sessizliğine karşılık bir iki veçeden motor sesleri geliyordu. Ot vuruyorlardı herhalde. Mezarlığa indikten sonra sağa sola yürümek güzel de dönüşte mezarlıktan eve kadar olan en az %45'lik 100 metreye yakın bir yokuş var ki çıkmak gerçekten zor. Bir hatırlayalım. Yezidi inancına göre insanın ferdi veya toplumsal etrafına bir daire çizildiğinde, bizzat daireyi çizen veya başka birisi dışarıdan o daireyi kırmadıkça, silmedikçe içerideki dışarı çıkamaz. Başta Lozan olmak üzere çeşitli yollardan Batı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna onay verirken, razı olurken aslında Türkiye'nin etrafına bir Yezidi çemberi çizmişti. İstiyordu ki Türkiye hiçbir zaman bizim çizdiğimiz sınırlar dışına çıkmasın, bizden habersiz, bilgisiz, izinsiz bir şeyler yapmaya kalkışmasın. Zaman zaman Türkiye'nin çocukları, halkları bu daireyi parçalayıp atmak, kendi kaderine el koymak için teşebbüslerde bulunsa da hiçbir zaman tamamen bu çemberin oluşturduğu kısıtlamalardan, sınırlamalardan kurtulamadı. CHP'nin iki genel başkanı aynı anda iki makale yayınladı. Seçilmiş genel başkan olduğunu iddia eden Özgür Özel, Amerikan Newsweek dergisinde yayınlanan makalesinde, İçeride mevcut iktidar tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin, batıcılığın kırılmaya, silinmeye çalışıldığını söylerken, kendisinin de temsil ettiği toplumun batının kendileri için çizdiği çemberden, kaderden razı olduğunu söylemekteydi. Aynı tarihlerde Teori dergisinde bir makalesi yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aceleci ve yüzeysel bir okumayla sanki söz konusu çemberi kırmak isteyenlerle aynı safta yer almak istediği zannedildi. Bu CHP için, CHP'nin temsil ettiği teslimiyetçi batıcılık anlayışı için bir kırılma olabilir mi diye ümit edildi. Oysa durum hiç de öyle değildi. Özgür Özel, batıya şeksiz şüphesiz bağlılığını açıktan ve bir kez daha bildirirken, Kılıçdaroğlu batıcılığa itiraz etmiyor, batıcılığın Amerikan versiyonunun kuruluş kodlarından uzaklaştığını, bu uzaklaşmanın ikili ilişkilerde problemler çıkardığını ve bir an önce aydınlanmanın batısına dönmesini istiyordu. Yani bir devi Amerika'nın batı tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin kutsiyetini ve önemini azalttığından şikayetleniyordu. Sanki zamanı geldi. Türkiye'nin kendine sadık çocukları bu kez etrafına çizilen Yezidi çemberini kıracaklar ve dünyadaki tüm çember çizicilere karşı çemberin içine sıkıştırılmaya çalışılanlar adına meydan okuyacaklar. Allahu Alem.

Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sunuyorum. Dokuz yıl sürdü. Dokuz yıl boyunca Türkiye'ye karşı kurulan en büyük uluslararası kumpaslardan biriydi Halkbank davası. İran yaptırımlarını delme, kara para aklama, bankacılık dolandırıcılığı. Amerikan savcıları elindeki her şeyi ortaya döktü. Ama sonunda ne oldu? Amerika Adalet Bakanlığı mahkemeye davayı düşürme talebini sundu. Hakim Richard Berman onayladı. Dosya kesin ve nihai olarak kapandı. Ne o korkutulan astronomik ceza, ne banka batıyor, ne Türkiye'nin uluslararası itibarı yerle bir senaryoları. Hiçbiri olmadı. Tam tersine kararın hemen ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da %8'e varan yükselişte tepki verdi. Banka dimdik ayakta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu, yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı ve Trump üzerindeki benzersiz etkisi bu oyunu bozdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a da teşekkür edilmesi lazım. Yoğun bir çaba gösterdiler. Millet iradesi bir kez daha galip geldi. Bu sadece bir hukuki kapanış değil. Yabancı mahkemelerde Türkiye'ye diz çöktürme hayali kuranların hüsrana uğramasıdır. Peki ya o CHP medyası? İşte asıl rezillik, utanç tablosu orada. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün ve onlara alkış tutan kararcı tipler yıllarca milleti zehirledi. Manşetler hala akıllarda. Halkbank sırları FBI dosyasında. Erdoğan'ın uykularını kaçıran dava. Korkunç sonuçlar doğurabilir. Uluslararası utanç. Her gün ceza yolda batıyoruz diye ciyakladılar. Ekranlarda köpüren CHP'li vekiller bu Erdoğan'ın kişisel hesabı ülke batacak diye ağızlarını yırttılar. Sanki söz konusu olan Türkiye'nin devlet bankası değil de Başkan Erdoğan'ın şahsi bir hesabıymış gibi davrandılar. Sanki yabancı bir mahkemenin Türkiye'ye hükmetmesi normalmiş gibi sevindiler. Evrensel hukuk diye FETÖ artığı firari hainlere bel bağladılar. O hainlerden biri Hüseyin Korkmaz'dı. 17-25 Aralık kumpasının tetikçilerinden Mali Şube'de görevli komiser yardımcısı. FETÖ bağlantısıyla aranan, Türkiye'den kaçıp Amerika'ya sığınan bir polis. 17 Aralık fezlekelerini, illegal dinlemeleri, çalıntı belgeleri bavuruna doldurup kumpasçı savcılara teslim eden adam. Mahkemede tanıklık bile yaptı, delilleri ben getirdim dedi. Utanmadan FBI'dan 50 bin dolar yardım aldığını da itiraf etti. CHP medyası da bayram etti. Bakın işte delil diye zevkle yayınladılar. Bir diğeri Rıza Sarraf'tı. Ama asıl mesele bu tiplerin getirdiği kumpas delilleriyle Türkiye'ye darbe vurmaya çalışanlardı. 17-25 Aralık'ta millete karşı kurulan darbe girişimini uluslararası arenaya taşınanlar, devlete ihanet edenlerdi bunlar. Bugün o Korkmaz kanserle gitti. Geriye sadece utanç ve ihaneti kaldı. Şimdi ne oldu? Dava kapandı. Suçlama kabul edilmedi. Bir tek kuruş para cezası ödenmedi. Sadece bir uyum programı ve taahhüt. Halkbank dimdik ayakta. Peki ya o manşetleri atanlar? Ceza geliyor diye milletin moralini bozanlar? Dış güçlere umut bağlayanlar? Onlar sessizler. Umarım sessizlikleri utançlarındandır. Çünkü yıllarca ülkenin çıkarı diye yutturdukları şeyin aslında kendi siyasi kinleri ve CIA güdümündeki FETÖ artıklarıyla kol kola girme hevesi olduğunu herkes gördü. Bu dava aynı zamanda bir aynaydı. Türkiye'ye karşı açılan her operasyonda oh olsun diye sevinenler, milletin kazanımlarından rahatsızlık duyanlar bir kez daha ifşa oldu. 17-25 Aralık'ı yargı süreci diye savunanlar,
Gezi'de direniş diye sokakları yakmaya çalışanlar, 15 Temmuz'da kontrollü darbe yalanı uyduranlar, hepsi aynı zihniyetin parçası. Kendi ülkelerinin başarılarını hazmedemeyen, yabancı mahkemelerden medet uman bir zihniyet. Halkbank davası kapandı, Türkiye kazandı. Erdoğan'ın dediği oldu. Diplomasi ve devlet aklı galip geldi. Şimdi o manşetleri, o cırlamaları, o batıyoruz başlıklarını arşivden çıkarıp milletin önüne koyuyoruz. Unutmayacağız. Çünkü bu millet kendi başarılarını hazmedemeyenleri, kendi ülkesine karşı yabancı mahkemelerden medet umanları, ihanet şebekelerine umut bağlayanları çok iyi tanıyor. Bu utanç tablolarını gelecek nesillere ibret olsun diye hatırlatacağız. Zafer milletin, zafer Türkiye'nindir. Gerisi lafı güzaf.

Yeni Akit gazetesinde Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de 21 Mayıs'ta verilen mutlak mutlak kararından sonra başlayan tansiyon giderek yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı konusunda başlayan gerginlik, meclis önünde yaşanan arbedenin ardından zirve yaptı. Özgür Özel'in son taktiği olarak CHP'ye getirilen delege imzalarının da beklenen sonucu vermemesiyle bu girişimin son hamle olduğu değerlendiriliyor. Özgür Özel'in sağ kolu olarak görülen CHP Meclis Grup Başkan Vekili Murat Emir ve 74 il başkanı delege imzalarını önceki gün CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ancak Yargıtay'ın kararı kesinleştirmemiş olması nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmayacağı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin de bu imzalar sonrasında herhangi bir adım atması beklenmiyor. Sonrasında ise bu sürecin Özgür Özel tarafından yargıya taşınacağı ifade ediliyor. Adli tatilin başlaması nedeniyle 20 Temmuz tarihi oldukça önemli olacak. Hem mutlak mutlak kararına ilişkin Yargıtay süreci hem de Özgür Özel'in delege imzası taktiği nedeniyle adli tatilin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar konunun görüşülemeyeceği belirtiliyor. Ekim ayına kadar bekleyemeyeceği öne sürülen Özgür Özel'in ve ekibinin yeni partilerini ilan edecekleri konuşuluyor. Özel'in yeni partisini ilan ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de siyaset yapmasına imkan vermediği gerekçesine dayanacağı ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni partisini 26 Temmuz'da ilan edeceği konuşuluyor. Peki 26 Temmuz'un anlamı ne? Çünkü Özgür Özel ve ekibi CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması halinde partinin 2028 genel seçimlerine giremeyeceğini iddia ediyor. Hukuk çevreleri ise bu görüşe katılmıyor. Özel'e yeni parti kurduracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu açısından Temmuz ayının oldukça kritik geçebileceği belirtiliyor. 1 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu ve 12 kişi hakkında CHP kurultayını şaibeli duruma getirdikleri iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. İmamoğlu ve diğer isimler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep edildiği ifade ediliyor. 8 Temmuz'da ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin son kararı vermesi bekleniyor. Bu mahkemelerin olası sonuçlarının da Özel'in yeni parti kurma kararını etkileyebileceği, bu nedenle 26 Temmuz tarihinin Özel ve ekibi açısından anlamlı olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak Özgür Özel yeni parti hikayesini yazdı. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Çünkü İsrail'in güvenlik kaygıları, saldırı işte saldırıya dair jeopolitik baskısı, Körfez ülkelerinin İran'la Amerika arasındaki sıkışmışlık durumu, aynı zamanda Amerika'daki iç politik kaygılar, yani mesela bu sene seçimin olması Trump'ın bu anlaşmayı imzalamasındaki iki tane nedenden bir tanesi. Diğeri de Hürmüz'ün getirdiği enflasyonist baskı dünyadaki ekonomik gidişat nedeniyle. Yoksa bu savaş askıda bir savaş olarak uzun bir sürede devam edebilirdi. Tabii İran'ın bölgesel stratejisi de var. Şimdi Birleşik Devletler bu meseleyi geride bırakarak kendi iç politik ve dış politik gündemine geri dönmek istiyor. Yani Trump'ın zaten pek çok konuda olduğu üzere burada da çok kısa erimli bir dikkat şeyi var. Yani ona çok kısa süre içerisinde bir zafer vaat edilmişti. Bu gerçekleşmeyince, hatırlayalım o günlerde yaptığımız tartışmaları, savaş birinci haftadan itibaren amacını yitirdi. Çünkü savaş başlamadan önce üç tane amacı vardı. Müzakere yapıyorlardı hatırlarsanız. Nükleer meseleler, vekil güçler ve işte evet, füze programları ile ilgili. Savaş başladığında bunlar rejim değişikliğinde
5: hayatımıza girdi.
4: Eklendi ve bunlar hiçbiri gerçekleşmedi aslında bu amaçlar bakımından. Ve savaş sürüklendi. Trump buradan çekilip kendi iç politik gündemine geçmek istiyor. NATO konusundaysa, şimdi tabii Trump NATO'dan beklediği desteği göremedi. Diğer müttefiklerinden de göremedi, Uzak Doğu'daki ülkeler dahil olmak üzere. Dolayısıyla uluslararası sistemle bir hesaplaşma da var. Ayrıca Trump'ın NATO eleştirisinin bir geçmişi de var. Yani daha fazla katkı sunulmasına dair bir önceki NATO zirvesini hatırlayalım. Yani ben paranızı, işte güveninizi ben sağlıyorum, demek ki bana daha fazla para vermeniz gerekiyor. Trump'ın baskısıyla güvenliğe dair bu harcama kalemleri yukarıya doğru da yükseltildi. Trump'ın NATO zirvesine başka bir gündemle geçmesi onun için daha rasyonel. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bu işte süreci müzakereye bırakması. Bu arada müzakereyle ilgili bir hatırlatma da bulunayım. Aslında ana temel konu nükleer mesele. Hiç o konuda bir adım atılamadı. Yani Obama dönemindeki anlaşmayı hatırlayalım. 18 ay sürmüştü o anlaşmanın yapılması, müzakere sürecinin tamamı. Yani şu 60 gün başladı ya 19 Haziran'dan itibaren. Yani kimse beklemiyor ki 60 günün sonunda bir barış anlaşması çıksın, bir nükleer konusunda anlaşma söz konusu olsun. İhtimal ki bu uzatılacak. Ne zamana kadar? En azından Kasım seçimi atlatılana kadar. Sorunuzun kısa yanıtıysa şu. Yani NATO ile ilgili bir gündem var ama NATO'nun kendi jeopolitik tartışmalarına dönebilmek için İran'ı bir yere bırakmak gerekiyor. Ama İsrail'in tabii tek taraflı adımları bunu çok da mümkün hale getirmemekte. Daha birinci gün bu şekilde başladı. 60 günün bu şekilde devam etmesi de söz konusu değil. Yani ben müzakere sürecinin İsrail tarafından birinci gün itibariyle baltalandığını düşünüyorum. Eğer İsrail-Hizbullah anlaşması gerçekten de durumu değiştirecek bir somut zemin yaratırsa bir başka şeyde konuşabiliriz. Ama bu ihtimal dahilinde midir? Ona çok tabii emin değiliz.
5: Yani İsrail bu anlaşmanın bir şekilde yürürlükten kalkmasını bir şekilde uğraşacak gibi gözüküyor.
4: Evet, doğrudur.
5: Anladım. Peki yine Mehmet Hocam, size dönecek olursak, yani NATO toplantısı, işte bir de mesela Türkiye'de birazcık böyle bir yorumlarsanız bu gelişmelerde Türkiye'nin konumu, durumu, İran mesela bu anlaşmada dün şunu konuşuyorduk. Bu İran'ın kazancı gibi görünüyor, ABD'nin hiçbir kazancı varmış gibi gözükmüyor. Yani işte nükleeri eğer falan, yani bir tek o maddede. Hani bu işte İran'ı bölemediler, parçalayamadılar başlığını konuşmuştuk. Buna İsrail devam mı edecek? Peki devam ederse ABD destek olacak mı, yoksa gerçekten pişman mı oldu Donald Trump? Bir de NATO zirvesiyle de birleştirir misiniz lütfen?
6: Tabii Pınar Hanım, bakın 14 maddelik mutabakat metninde çok stratejik bir ekonomik rakam var. 300 milyar dolar. Evet, bu ne manaya geliyor? Aslına bakarsanız bunu yorumlayarak İran'ın nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacağını söylememiz gerekiyor. Eğer taraflar teknik olarak müzakerelerde anlaşma sağlarlar ise Amerika Birleşik Devletleri bu 300 milyar dolar üzerinden istediği İran'daki istediği hedeflere ulaşmış olacak. Nedir bu peki? Çünkü İran'daki bu 300 milyar dolarlık yardım ya da yeniden rehabilitasyon noktasında körfez ülkeleri de var. Peki bu körfez ülkeleri hangileri? Suudi Arabistan baktığımız zaman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğerleri. Bu aynı zamanda bir Marshall yardımı benzeri bir sürece döner ise ve İran'daki limanlar, enerji tesisleri, doğalgaz tesisleri, çok stratejik konumdaki bulunan teknoloji merkezleri de dahil olmak üzere Batı'nın entegrasyonuyla bu yatırımlar gerçekleşir ise o zaman Amerika Birleşik Devletleri savaşta elde edemediği süreci ya da kara harekatı yapamayarak giremediği İran'a bu ekonomik bir yapılanmayla beraber rahatça girerek istediği noktaya ulaşabileceğini söylememiz gerekiyor ki.

0: Ana nedene baktığımız zaman bölgedeki kriz ve kaos üzerinden yeni ticaret yolları ve enerji jeopolitiğini yönetme stratejisine dayanan çok önemli bir planlama vardı. Ve eğer 2 gün içinde İran rejimini istedikleri şekilde ele geçirmiş olsalardı, Körfez ülkelerinde bu noktada önemli bir tehdit unsuru üzerinden kendilerine bağlayarak istedikleri şekilde hem Hayfa Limanı'nı hem Akabe Körfezi'nde yeni Süveyş kanalı benzeri açacakları yolla da beraber yeni bir güç merkezi konumuna geleceklerdi. Bunun yansıması ne diye olacaktı baktığım zaman Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına kadar uzanacak yeni bir süreci de beraberinde getirecekti. Tabii NATO konseptinde baktığımız zaman tabii artık NATO 21. yüzyıl gerçeğinde baktığımız zaman 1-0 döneminde yani kurulduğu 49 ve 91 yıllar arasındaki ana amacı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşıydı. Yani kolektif savunma ve caydırıcılık noktasını içeriyordu. Daha sonra 91 sonrası baktığımız zaman terörizm ve krizler üzerinden NATO yeniden yapılandı. Ve müdahale ve kriz yönetimiyle istikrarı hedeflediğini görüyorduk ki o da 11 Eylül saldırıları sonrası tek kutuplu dünya düzenini getirmişti Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde. Peki 3-0 dediğimiz NATO 3-0 dediğimiz 2022 sonrası ve günümüze geldiğimizde ne oldu? Rusya, Çin ve hibrit tehditler dönemi başladı ki çok alanlı savunma ve dayanıklılık burada çok çok önemli. Tabii küreselci Amerika yani Biden'la Amerika ile küreselci Avrupa'nın birlikte hareket ettiği süreçleri hatırladığımızda bu süreç NATO çerçevesinde beraber yürüyordu. Ancak İran-Amerikan Savaşı, savaşın teknolojik yapılanmasını ve coğrafi yapılanmasını teknolojik sınırlara çevirdi. Dolayısıyla artık NATO 4.0 yani 2030'lara doğru yapay zeka ve algoritmatik tehditlerin ön plana çıktığı, jeopolitik güvenliğin, algoritmik caydırıcılığın ön plana çıktığı yeni bir dönem var ki işte
1: Evet.
0: bu Ankara toplantısı bu süreçte çok çok stratejik bir konumda ve eğer NATO buradan dönüşüm içinde çıkabilirse yeni bir hedeflenmeye doğru kendisini yeniden dizayn edecek. Artık dünyadaki savunma şekilleri sınırların savunmasından daha çok stratejik sirkülasyon ve protokol egemenliğine dayanan yeni bir süreci beraberinde getirdi. Bu da nedir? Sadece savunma değil, enerji, teknoloji ve koridorların güvenliği noktasıdır ki bugün Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki İran Savaşı'nda yaşadığı sıkıntıları bundan sonraki NATO konsepti içinde yeniden dizayn etmesi gereken dünyadaki ordu yapılanmasıyla beraber birleştirdiğimizde hem çok büyük bir orduların mühendis ordularına dönüşmesi gerekiyor teknolojik olarak hem de
1: Evet.
0: yeniden dizayn sürecinde nasıl olacağını göreceğiz.
1: Peki.
0: Ankara bu nedenle çok çok önemli Ankara toplantısı.
1: Evet. Şimdi tüm bunlar olurken bugün mesela bir tarafta Türkiye içerisinde terörsüz Türkiye süreci var. Malum takip etmeye çalışıyoruz. Bugün DEM Parti'den bir açıklama var. Çerçeve yasa istenirse 5 günde çıkartılabilir. Zamana yayıldıkça riskler artıyor. Zamana yayıldıkça bir sabotaj olma ihtimali de olabiliyor. Hala işte somut bir sonuç olmasa da temaslarımız sürüyor. Ben iyimserim. Şimdi bu noktada meclis tatile girmeden hani bu terörsüz Türkiye işi, bölgedeki işte bu sizin anlattığınız durumlar. Bir de buradan da yine bir bakalım mı Armağan Hocam? Sabote olabilir diyor DEM grubu, DEM heyeti bunu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunun önemi sabotaj olma ya da bunun önemi Türkiye için nedir?
2: Bir adım geriden başlayalım. Şöyle bir şey konuşuluyordu hep. Orta Doğu'nun örgütlerden arındırılması. Yani Hamas'ın, Hizbullah'ın, PKK'nın ve başka örgütlerin aynı anda silah bırakması. Silahsızlandırılması. Orta Doğu'da yeni bir işte nizamın kurulması. Amerika'nın böyle bir perspektifi var. Bu örgütlerin tamamı eş anlamdadır. Birbirleriyle eşit niteliktedir diye söylemiyorum bunu. Yani Hamas, Hizbullah ve PKK ayrı ayrı örgütler. Ayrı bağlamların ürünü. Ama birindeki silahsızlığa mesela şeyi hatırlıyoruz. Suriye'deki tartışmaları hatırlıyor musunuz? Mesela Suriye'de İsrail'in çok uzun bir süre bu meselede mesela Kuzey Suriye'deki Suriye PKK'sının silah bırakma sürecini uzun bir süre geciktirmesi bir tabii Suriye ile İsrail arasındaki güvenlik anlaşması meselesi ilgiliydi. Ama aynı zamanda yani üstü örtük bir şekilde yani Hamas silah bırakırsa ancak PKK'da silah bırakır gibi bir şeyin bir dayatmanın da bir sonucuydu. Bir kere bunu bir yere koyalım. Şimdi gelelim PKK konusuna. Ya PKK

0: Amerika'nın bu meseleyi çok ağırdan aldı. Çok açıkça ortada. Çünkü tarihler ortada. Yani normalde biz geçen senenin yaz aylarında komisyon kuruldu. Genel beklenti neydi? Sonbahar itibariyle bu silahsızlanmada belli bir eşiğe gelinecek ve komisyonun da önerileri doğrultusunda ilk yasal adım yapılacaktı. Ve Cumhur İttifakı'nın işte bu devletin resmi görüştür bu aynı zamanda. Yani silah bırakmada belli bir olgunluğa ulaşmadan bir yasal çerçeveye yanaşmama eğilimi ağır basmakta. Evet, sürecin uzaması süreci çünkü PKK'da uluslararası bir örgüt, istihbarat teşkilatlarıyla iç içe geçmiş bir yapı aynı zamanda. Sürecin uzaması başka aktörlerin PKK'yı buna İsrail de dahildir.
1: İsrail
0: Güçlü
1: herhalde
0: şekillerde
1: değil mi?
0: kullanmasına yol
1: Yani
0: açıyor.
1: başka
0: Doğru.
1: bir plan içerisinde hani o noktada tutuyor olabilir mi İsrail PKK yöneticilerini?
0: Evet, şimdi PKK bir süre şeyi bekledi. Suriye'de ne olacak? Suriye'deki kazanımların ne olacak? Bir süre de tabii ki İran Savaşı'nı bekledi. Yani Trump'ın bazı açıklamalarını takip ettiğinizde işte Kürt gruplarına silah gönderdik, o silahlar nerede? Bunlar niye ayaklanmadı? Yani bir İran Savaşı jeopolitiğinde beklendi açıkça ortada. Ama İran Savaşı da bitecekse ki ona da bir soru işareti bırakalım. Bitme eğiliminde ama bitip bitmediğini tam kestiremiyoruz. Yani PKK'nın şu anda kendisi açısından bekleyeceği bir şey yok. Silah bırakmayı hızlandırması gerekiyor. Ama buna dair de hani devletin de bu konuda takip de ediliyor bu arada. Yeterince güçlü işaretler almıyoruz. Dolayısıyla yani bu tabii bir siyasi tartışma aynı zamanda. Epey sayıda yorumcu da şunu demekte. Yani bir yasal adım olmaksızın bunlar gelince ne yapacaklar? Nereye başvuracaklar? Hapse girecekler mi? Yani böyle bir güvence olmaksızın silah bırakma da mümkün olmaz. Bunun da bir real politiği var. Yani bu biraz siyasi önceliğinizle ilgili. Yani yasanın çıkmasının da PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandırma ihtimali var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin angajmanı öyle değil. Yani PKK'nın silah bırakmasında belli bir aşamaya gelinmeden ben yasal adım atılacağını düşünmüyorum. Başka konularda adım atılabilir. Bu arada Cumhur İttifakı'yla işte DEM arasında işte görüşmeler sürmekte. Özellikle Devlet Bey bu konuyu çok sahipleniyor. Türkiye'nin işte iç bekası bakımından anlamlı olduğunu düşünmekte. Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir mesafeden de olsa takip ediyor. Yani süreci arkasında durmaya devam ediyorlar. Ama nihai adım konusunda PKK'nın bir şey yapması gerekiyor. Onu henüz yapmadığı için oradaki boşluk devam etmekte.
1: Mehmet Bozkuş, Armağan Öztürk'e katılıyor musunuz? Yani PKK o silah bırakma sürecini uzatmaya çalışıyor. En azından Suriye kolunda bunu görebiliyoruz diyor. Nereye evrilecek? Yani devam ettikçe bu durum hani sabotaj olma ihtimali nasıl karşımıza gelir? Nasıl bir sabotajla karşı karşıya kalır Türkiye?
2: Bakın Pınar Hanım, ben hocamın söylediklerine katılıyorum ve üzerine de eklemek istediklerim var. Terör örgütleri yalnız silahla değil, değişen jeopolitikle de kendilerini dizayn etmeleri gerekiyor ve eğer değişen jeopolitiğe adaptasyonlarını sağlayamıyorlar ise o zaman terör örgütlüğüne olarak görevlerine verilen görevlere, özellikle uluslararası biat ettiği ülkelerin verdikleri görevlere devam edecekleri anlamına gelir ki Mazlum Kobani'nin Avrupa'daki ziyaretlerini bu süreçte nereye oturtacağımız tartışma konusu. Bir kere silahların tamamen bırakılması, Sayın Hakan Fidan'ın terörle mücadelede ve teröristle mücadeledeki ayrımına dikkat çekmemiz gerekiyor. Terörizm çok farklı bir nokta, teröristle mücadele çok farklı bir nokta. Teröristler üzerlerine düşen silahlarını bırakarak güvenlik kuvvetlerine teslim olma noktasında hangi aşamadalar? Terörizmle mücadelede hala biat ettikleri ülkelerden ideolojik olarak, finansal olarak, eğitimsel olarak, lojistik olarak destek alıyorlar mı, almıyorlar mı? Ya da Türkiye'yi ilgilendiren tüm konularda izledikleri politikalar nedir? Ki bu İran, Amerikan, İsrail, İran savaşında gördük ki terör örgütüne büyük ölçekte bir silah yardımı oldu. Eğer terör örgütü bu süreçte istediği gibi hareket edebilme yeteneğine kavuşmuş olsaydı belki de çok farklı bir süreci bugün konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla burada Türkiye'nin terörle mücadele ve teröristle mücadele noktasındaki kararlı tutumu çok çok açık ve nettir. Teröristlerin en sonundaki kişiye kadar silahlarını teslim edecek, adalete ve hukuka teslim olacaklar. suçlu olanlarla suçlu olmayanlar ayrılacak ve bu konuda yasal düzenlemede gerektiği zaman gerektiği şekilde yapılabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Ha, şu andaki terörizmle mücadele yasası ve Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddeler o gün yeterli mi yeterli değil mi? Bu tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen bir görev. Yeniden bir yasal düzenleme yapma gereği varsa bunu da yapmaktan Türkiye kaçınmayacaktır. Ancak terörsüz Türkiye ve bölgenin terörsüz olması noktası Türkiye'nin bölgedeki internat etkisinin giderek artmasıyla beraber ortaya çıkan bir güç dinamiği var. Ve bu güç dinamiğinde PKK'nın kullanılan bir aparat olarak hala bu süreçin içinde var olduğunu söylememiz gerekiyor ki katil ve soykırımcı İsrail'in bu süreçte etkin olarak terör örgütüyle hala dirsek temasında ilişkileri olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki eğer siz bu dirsek temasındaki ilişkilerinizi hala dışarıdan aldığınız talimatlarla Türkiye'ye karşı kullanarak içeride kriz ve kaos çıkartacak söylemlerin içine girerseniz veya dem olarak siz siyasi parti olarak Türkiye'ye ait olduğunuzu hissetmez iseniz o zaman bu süreç sizin söylediğiniz gibi değil, devletin söylediği gibi ve devletin yasaları çerçevesinde şekillenir. Biz diyoruz ki terörsüz Türkiye artık kardeş kanı akmasın ve bölge kalkınsın, bölge refaha ulaşsın ve bölge üzerinde terör örgütlerinin kullanan ülkelerin de bölgeden çıkarak bölgenin kalkınmasındaki ve bölgenin zenginliklerini kullanarak elde ettikleri tüm ekonomik kazanımlarının bölgenin kalkınmasında kullanacak ülkelerin toprak bütünlüğüyle beraber şekillensin. Diyoruz ki Irak'taki kalkınma yolu projesi bunun en stratejik ve en önemli projelerinden bir tanesidir. Diğeri de baktığımız zaman bu savaş nedeniyle artık denizlerden enerji jeopolitiğinin denizlerden karaya kaydığını gördüğümüzde özellikle Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin doğal gaz ve petrolünün kara boru hatları üzerinden Türkiye'ye kadar ulaşacak yeni bir yol haritasını da beraberinde getirdiğini gördüğümüzde güvenliğin çok çok önemli olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Tabii burada PKK'nın ideolojisinin nasıl yok edileceği çok çok önemli. Misyonerler çok farklı bir noktada çalışıyorlar. İdeolojiyi yok edemezseniz terörist ruhu hala devam eder. Terörist ruhunun silahla her alanda faaliyet göstermesine ziyade terörizm ve terörist ruhunun toplumun her noktasında rahatsız edecek bir çatışmayı beraberinde geçirecek şekilde ideolojik olarak devam edecek söylemler devam ederse bu çok çok daha tehlikeli toplumsal bir çatışmayı da beraberinde getirme riskini de içinde barındırır. Tabii örgüt daha çok dağdan çok bölgesel krizlerden güç kazandı şimdiye kadar ama bakıyoruz Türkiye izlediği politikalarla bölgedeki tüm krizlerin çözülmesi noktasında hem sahada hem masada hem de küresel ölçekli balans üreten bir küresel güç olarak her alanda varlık göstermesiyle beraber giderek etki alanlarının kısıtlanan bir terör örgütü var. Eğer bu terör örgütü dağdan inerek silahlarını hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Türkiye'de yetkililere teslim etmediği müddetçe Türkiye bu konudaki net tavrını ortaya koyuyor. Silahlar en son terör silahı bırakıncaya kadar beklenecek diye. Ama bırakmıyorlarsa terörizmle mücadele Sayın Hakan Fidan'ın söylediği gibi hem temkinli hem teyakkuzla hem de gerektiği şekilde yapılacaktır.
1: Evet, son bir dakikam galiba Armağan Hocam. DEM Parti'nin Türkiye Partisi olması kriterinin altını çizdi. Hani bu noktada bir şey söylemek ister misiniz?
0: Yani bu Türkiye partilik meselesi biliyorsunuz HDP onun bir geçmişi var. HDP'de bir iç politik şeydi, gündemdi. Yani bunun siyasal sosyolojik anlamı şu. Güneydoğu'da Kürt kökenli kişiler dışında, vatandaşlarımız dışındaki kesimlerin sorunlarını da aslında dile getirmek, tüm bölgelerde temsil gücü ulaşmak. Buna belli yere kadar belli bir taban elde etti ama yine de eski gücünün eski şeyinin çok altında. Bir de tabii bunun asıl meselesi de şu, yani Türkiye'nin iç birliğinin korunmasına dair toplumsal mutabakata katkı sunmak. Yani evet. Türkiye'de biliyorsunuz siyasi partiler AKP'si, MHP'si, CHP'si arasında farklılıklar var ama ulusal birlik konusunda bir ortaklaşma var. Demin de bunun bir parçası olması bu ikinci husus konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Bu daha uzun sürekli bir tartışma.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Doktor Mehmet Bozkuş, çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarımıza. İyi hafta sonları diliyorum sizlere.
0: Dilerim.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bana da ayrılan süre bitti. Söz Tuna Öztunç'ta pazartesi günü saat 17.30'da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.

0: Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yeni bir sağlık krizi büyüyor. Aşırı kalabalık çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi deri hastalıkları ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Kanalizasyon sularının, çöplerin ve atıkların çevrelediği alanlarda kurulan çadırlarda yaşam giderek zorlaşıyor. Yerinden edilen aileler güvenli bir yer bulamadıkları için sağlıksız koşullarda kalmaya mecbur oluyor. Sıcak hava, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerine ulaşamamak özellikle çocuklar arasında cilt rahatsızlıklarını artırıyor.
1: Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Yaşadığımız kamplarda çok sayıda yerinden edilmiş insan olduğu için hastalıklar da yayılıyor. Oğlum etkileyen durum gibi veya başka cilt hastalıkları hızla yayılıyor.
0: Sahra hastanelerinin dermatoloji klinikleri her gün yüzlerce hastayla dolup taşıyor. Doktorlar bilinen deri hastalıklarının artık daha ağır seyrettiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler nüfusun büyük bölümünün tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğunu ve temel hizmetlerin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını bildiriyor. Atıkların biriktiği bölgelerse kemirgen ve böcek popülasyonunu artırarak sağlık risklerini büyütüyor.
2: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
0: Atı bir an tökezledi. Ünlü jokey kendisini piste yerde buldu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Atlar virajı dönmek üzere. Ankara'da at yarışlarında talihsiz bir an yaşandı. 5. yarış koşuluyordu. Atlar burun buruna gidiyordu. Lider Atı isimli safkan bir an tökezledi. Ünlü jokey Gökhan Kocakaya sert şekilde yere düştü. 4 nala koşu sırasındaki olay yürekleri aza getirdi. Düşen Kocakaya'ya hemen pistte ilk müdahale gerçekleştirildi. Tecrübeli jokey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
3: Biz 20 yıldır hala abimin sağ olduğunu biliyoruz. 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum.
0: 20 yıldır kayıp diye aranıyordu. 2006'daki kazada öldüğü ortaya çıktı.
3: 20 yıldır siz bize neden bulmuyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz be insaf.
0: Nüfusta Yeşilçam filmlerini aratmayan akıl almaz ihmaller zinciri yaşandı. Sağ görünen kişinin öldüğü 20 yıl sonra anlaşıldı.
3: Neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır bu adam kütükte sağ gözüküyor.
0: Engin Kaya 3 Kasım 2006'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti ancak ailesine hiçbir haber verilmedi. Yakınları onu 20 yıldır umutla her yerde aradı ama bir türlü bulamadı.
3: Bir insan öldüğü zaman ölüm evrağı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe bildirip de böyle bir şahıs ölmüştür diye kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber etmiyorsunuz.
0: İhmal bununla da sınırlı kalmadı.
3: Külyoz, kimsesizler mezarlığına gömülmüş abim. Biz mezarı da bulamıyoruz.
0: Kardeşi abisinin ölümünün şüpheli olduğunu belirtiyor.
3: Bu işte bir şahibe var. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.
0: Aile yaşadıkları mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu.
4: Aşırı kötü yanıyor.
5: Motorcunun ara yanıyor abi.
0: Balat'ta yangın paniği yaşandı. Alevler yükseldi. Gökyüzünü kara duman kapladı. Yangın Yavuz Selim Mahallesi'nde yabancıların işlettiği motosiklet tamirhanesinde başladı.
4: Ondan bir çıktım. Her yer alev içinde, sokakta yanıyordu. Sokak göz gözü görmüyordu ve çok sıcaktı. Biz direkt çıktık.
0: Elektrik tesisatından çıkan alevler kısa sürede büyüdü, yandaki binaya sıçradı. Yangında dükkanın önündeki bir araç hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Yangında motosikletler kullanılamaz hale geldi. Tamirhane de küle döndü. Dumandan etkilenen biri ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler yangın için inceleme başlattı. Geri geri giden aracın altında kaldı. Küçük çocuk ayağa kalktı, koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği akıl almaz kaza İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk sokakta bulunduğu sırada geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü çocuğu fark etmedi. Aracın altına aldı. Sürücü durumu fark etti, hemen durdu. Yaşadığı korkunun etkisiyle çocuk yerden kalktı ve panikle koşarak evine gitti. Çevredeki vatandaşlar sürücünün gitmesine izin vermedi. Mahallelinin ısrarıyla çocuk kazaya neden olan sürücü tarafından hastaneye götürüldü.
5: Komşularımız müdahale edip bu şekilde olmaz, çocuk iç kanama geçirebilir, hastaneye götür deyince adama baskı yapıldı. Adam mecbur kaldı, gitti, çocuğu aldı, hastaneye götürdü.
0: Her iki tarafta şikayetçi olmadı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Adem Bıyık yoldaki tehlikeye dikkat çekti.
5: Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde alternatif güzergah olarak göründüğü için konumda çok yoğun trafik oluyor. Ama çocuklarımız da bu yolda sürekli bisiklet sürüyor. Buradan aşağı kaymaya çalışıyor. Ondan dolayı araçlar da çok hızlı geliyor. Buna bir önlem alınabilirse çok iyi olur.
0: Filipinler'de bulunan bir yanardağda meydana gelen şiddetli patlama, kilometrelerce uzaklıktan görülebilen dev bir kül bulutu oluşturdu. Patlamayla birlikte yoğun kül ve duman gökyüzüne yükselirken çevrede yaşayanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer volkan çevresindeki riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

0: Korku filmi tarihinin hafızalara kazınan karakteri Samara. Halka filminde öne dökülen uzun siyah saçları beyaz elbisesiyle bir klasik oldu. Samara'yı canlandıran oyuncu Dwayne Chase henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarının aktardığına göre genç oyuncu önce ciddi beslenme sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Menenjit ve ağır bir kan enfeksiyonu teşhisi konuldu. Kısa süre sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Chase son dönemde bir karavanda yaşıyor, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Ondan geriye yarım bir hayat hikayesi kaldı.
1: Hayırlı olsun diyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Mesir macunu toplamak için şemsiyelerle yarıştılar. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Devam edecek ve an itibariyle...
0: Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali açılış programı gerçekleştirildi.
2: Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmişe burada ebedi alemi ithal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız.
0: Programda geleneksel mesir macunu dağıtımı yapıldı. Şemsiyeler açıldı, mesir macunu kapma yarışı başladı. Etkinlikte sanatçı Fadıl Aydın sahneye çıktı. Aydın söylediği ilahilerle konsere katılanları mest etti. Festivalde birçok alanda konserlerden seminerlere, çocuk etkinliklerinden kültür gezilerine, atölyelerden sinema gösterimlerine kadar yüzlerce etkinlik olacak. Festival 21 Haziran'da sona erecek.
3: 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u, Zeytinburnu hemşehrilerimizi bekliyoruz.
0: Currently, cervical cancer claims the lives of around. İngiltere'de rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı dikkat çekici sonuçlar verdi. A combination of the vaccine and screening. 1823 yılında kurulan tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre aşı sayesinde yaklaşık 200 kişinin hayatı kurtuldu. İngiltere'de kız çocuklarına HPV aşısı 2008 yılında uygulanmaya başlandı. Araştırma aşı sonrası rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde keskin düşüş yaşandığını ortaya koydu. Almost all cases of cervical cancer. 2020 ile 2024 yılları arasında 20 ila 24 yaş arasındaki kadınlarda hiç rahim ağzı kanseri ölümü kaydedilmedi. Uzmanlara göre aşı uygulanmasaydı aynı dönemde yaklaşık 23 ölüm bekleniyordu. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Peter Sassieni tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmaya göre 12 ve 13 yaşında aşılanan çocuklarda 30 yaşından önce hastalıktan ölme riski neredeyse sıfıra indi. When age 12 and 13. It's estimated that by mid 2019, İngiltere'de her yıl yaklaşık 3300 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Vakaların %99'undansa HPV virüsünün sorumlu olduğu düşünülüyor. Kanser Araştırmaları İngiltere Vakfı bulguları inanılmaz bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. When girls aged between 11 and 13 were first offered the jab. Ancak uzmanlar aşılama oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelerin altında olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere hükümeti ise 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedefliyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-26, Ankara 13-24, İzmir 19-29, Bursa 15-27, Konya 14-25, Afyon 11-22, Denizli 16-26, Antalya 21-29, Adana 21-31, Zonguldak 18-22, Samsun 19-24, Trabzon 18-23, Kayseri 13-24, Erzurum 12-25, Gaziantep 16-31, Diyarbakır 18-36 ve Şanlıurfa 19-34 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hakan abi be. Milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Diyes Damat'ta, ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Diyes Damat.
5: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bin şükredeceğiz
8: inşallah. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Gol yeri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ölmeden kendini hesaba çekmek. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, kıyamet günü terazi kurarız. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin yaptığı zerre kadar iyilik ve kötülüğü meydana çıkarıp teraziye koyarız. Herkesin hesabını yapmaya yetişiriz. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, akıllı kimse günü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir işte çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar. İslam alimlerinin en büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin gönderilmesi, İslamiyet'in emirleri, yasakları hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet'e uymak nefsin isteklerini yok eder. Nefsin zararını önlemek için iki yol vardır. 1- Ona uymamak. Onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet, vera ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmak. Vera, haramlarla birlikte mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. 2- Nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat nefsi terbiye eder. İnsanı olgunlaştırır. Ruhu kuvvetlendirir. Salihlerin yoluna kavuşturur. Allahü Teala kullarının ibadetlerine muhtaç değildir. Onların günah işlemesi ona hiç zarar vermez. Nefsi terbiye için bunları emretmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine buyuruyor ki, evliyanın çoğu her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini, her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tövbe ve istiğfar ederler. Allahü Teala'ya boyun bükerler, yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahü Teala'nın hatırlatmasıyla ve kuvvet vermesiyle olduğunu bilirler. Bunun için Hak Teala'ya hamd ve şükrederler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri kendini böyle muhasebe edenlerden biriydi. Ben kendimi hesaba çekmekte meşayih-i kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım buyururdu. Her gece yatarken 100 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber okuyan kimse 100 defa tesbih, tahmid ve tekbir söylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış, kendini hesaba çekmiş sayılır. Tesbih Sübhanallah, tahmid elhamdülillah, tekbir de Allahu ekber demektir. Tesbih söylemek tövbenin anahtarıdır. İnsan bunu çok okumakla kusurlarının, günahlarının affedilmesini istemiş olur. Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı, onun emirlerine karşı gelemezdi. Günahları yapması onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeyden Allahü Teala'ya sığınırız. Tenzih kelimesini, yani az önce zikrettiğimiz tesbihi çok okumakla bu kusur affolunur. İstiğfar etmek, günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumaksa, günahların yok olmasını istemektir. Sübhanallah, şaşılacak bir kelimedir. Söylemesi çok kısadır, manaları ve faydaları ise pek çoktur. Tahmid, elhamdülillah kelimesini çok okumakla, Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur. Tekbir,
Allahu Ekber kelimesi, Allahü Teala'nın kulların yaptığı şükürlerden çok yüksek olduğunu, ona yakışan şükür yapılamayacağını göstermektedir. Çünkü ona yapılan istiğfarlar, af dilemeler için de çok istiğfar etmek gerekir. Hak Teala'ya yakışan hamd, ancak onun tarafından yapılabilir. Bunun içindir ki kendisi, Saffat suresinin sonunda Sübhane Rabbike buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyen bu ayeti kerimeyi çok okumalıdır. Böylece istiğfar ve şükretmiş olur. İstiğfar ve şükredemediğini de ve kusurlarını da bildirmiş olur. Ahirette hesaba çekilen herkes sıkıntı görür. Onun için sorgusuz sualsiz cennete girmeye çalışmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette hesaba çekilen helak olmuştur. Hesaba çekilen azap görmüş olur. Kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1. Ömrünü nasıl geçirdi? 2. İlmiyle nasıl amel etti? 3. Malını nereden, nasıl kazandı, nereye harcadı? 4. Bedenini nerede yordu? Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela sen falanca mısın diye sorulacak, sonra bekletmeden cennete konacaktır. Mesela Hazreti Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Osman'ın şefaatiyle cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girer. Kıyamette hesaba çekilirken 3 defa Allah'tan alacağı olanlar kalksın ve cennete girsin diye ses duyulur. Oradakiler Allah'tan alacaklı olan da olur mu ki derler. İnsanları affedenlerdir denir. Bunlar kalkıp hemen sorgusuz sualsiz cennete girerler. Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Allahü Teala namazlarını doğru olarak kılana azap etmeden sorgusuz sualsiz cennete koyacağına söz vermiştir. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete girer. Ümmetim 3 sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak, hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine sizin ameliniz neydi diye sorulduğunda dünyada bize yapılan hakarete ve zulme sabreder ve bunları affederdik.

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh. Cehennem acısı. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat köprüsü ve altında cehennem, bir anda yanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta yedi yerde vardır sual durağı. Kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem, burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mesut, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa.

Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyorlar ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tıraş lazım. Dokumayı öğrenelim.
1: Doktor lazım.
0: Hastalık ilaç lazım. Onları araştırırım.
1: İlaç
0: biraz lazım. Sonra hatırıma ne gelsin şey yapayım. Ama diyorsun ömrüm bunları araştırmakla geçecek, bir gün ölüp gideceksin, tamam.
1: Hazır senin için araştırmışlar varken.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Allah-u Teala bizi öyle yaratmamış ki. Bizi öyle yaratmamış ki. Mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi burada naklediyor. Buyuruyor ki insan nazik ve hassas yaratılmış. Allah-u Teala bütün mahlukatı yiyeceğini yarattığı gibi insanınkini de yaratmış. Dolayısıyla insan yiyeceklerini mesela buğdayı katır kutur yiyemez. Ama koyun, keçi, sığır bunlar çok rahat yer. Hatta hoşuna da gider.
1: Kıtır kıtır yer yani.
0: Kıtır kıtır yer. Ama insan yiyemez bunu. Yani bunu öğütecek. Yahut da o şeyi hani kavurka diyorlar ya, kavuracak öyle yiyecek.
1: Pişirmesi lazım.
0: Pişirmesi yani. Lazım. Diğerlerini aynı şekilde. Eti çiğ yiyemez. Mutlaka bunlar şey yapmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi bir arada sosyal bir varlık olarak yaratmış. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki herkes bir iş için yaratılmış. Herkes ama. Mesela el mahareti çok kuvvetli olan var. Ondan sonra ne bileyim ben sesi farklı olan var. Ne bileyim ayaklarıyla yaptığı vardır. Düşünceleriyle yaptığı vardır. Birisi ilim ehlidir. Birisi aynı şekilde el mahareti yüksektir, sanatkardır. Birisi mesela kadın olsun erkek olsun yemek pişirme konusunda çok mahirdir. Birisi iğne ve hani terzilik yapmakta mahirdir falan. Dolayısıyla bunlar kabiliyetlerine göre bakmışsın. Bu insanlar terziydi, fırıncıydı. Ondan sonra bir taraftan da aynı şekilde tarla stafanı var, çiftçidir, onu öğrenmiştir. O da tarlayı sürüyor, ekiyor, buğday ekiyor, arpa ekiyor, yulaf ekiyor, fasulye ekiyor. Neyse, meyveler ekiyor falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi birbirimize muhtaç olarak yaratmış. Bizi birbirimize muhtaç olarak, yani sosyal bir varlıkız. Hayvanlar içerisinde müstakil yaşayanlar var. Toplum halinde yaşayanlar var. Toplum halinde arılar ve karıncalar gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de gösteriliyor. Müşterek çalışıyorlar onlar.
1: Evet.
0: Şeyler itibariyle.
1: Toplu yapıyorlar. Çalışıyorlar.
0: Bazı hayvanlardan mesela, bazı hayvanlardan tek başına hareket edenler var. Veyahut da yavrusunu dünyaya götürüp bir müddet sonra onları da kovuyor. De işinizden başını bakın falan. Kendi başınızın çaresine kendiniz bakın şekliyle. Ama insan öyle değil. Peki insanlardan da var mı? Atıllar yapıyor. 17-18 yaşına gelen kız çocuklar olsun, erkek çocuklar olsun evden atılıyor. Git diyor, kendini ev buldu. Hatta Almanya'da bir arkadaşı anlatmıştı. Serbest meslek sahibi de. Dedi bir Alman genç gelmiş dedi. İşte demiş babasının evinde oturuyor falan. 18 yaşına girmiş çocuk. Demiş git ev bul. Burada kalamazsın. Kalacaksan demiş o oturduğun odanın demiş kirasını vereceksin. Elektrik, su parasını hepsini
1: ortak. Mutfağda ortak olacaksın.
0: Mutfağda ortak olacaksın.
1: Masraflara.
0: Yani demiş bende bir şey yok. Şimdi bunlar şey yapınca mesela bu şeyler falan kaplan cinsi var. Tamam yavrusunu doğru şey yapıyor. Belli bir yaşa girdiğinde kusura bakma diyor. Öğretme hadi güle bile. 18 yaşında.
1: Git kendini falan. Avlan.
0: Kendini avlan.
1: Evet.
0: Yok artık diyor falan. Şeyde yok. Ama mesela Müslüman bir aile hasreten kız çocuk için yani evlenemese veya başka bir şey olmamış olsa ölünceye kadar anne baba o kız evladının özürlüyse aynı şekilde çünkü bu imanın getirdiği bir şeydir. Zaten Allah-u Teala da bize onu bildiriyor. Dolayısıyla biz sosyal bir varlığız, birbirimize muhtaçız. Hatta efendim hiçbir şeye ihtiyacım yoktur demek çok tehlikelidir. Çünkü İkra suresindeki bir ayet-i kerimede mealen insan ihtiyaçsız olunca elbette azar buyuruluyor. İhtiyaçsız olunca
1: evet.
0: Azar. Her şeyi kendi yapsa, başkasına muhtaç olmasa benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Onu sana Allah-u Teala teres çeker. Ben her şeyi yapıyorum sana da ihtiyacım yok değil mi? Allah Teala korusun.
1: Peki inzivaya çekilenler var. Bu o demek değil mi? Aynı şey değil mi?
0: Değil. O değil. Şimdi inzivaya çekilen
1: o zaten hani benim kimseye ihtiyacım yok diye çekilmiyor.
0: Kendisini günahtan korumak ve ruhen

0: yükselmek için çekiliyorlar onlar. İnzivaya çekilenler. Fakat tavsiye edilmiş mi? Hani vilayet yolundaki büyükler onu tavsiye etmişler. Ama nübüvvet yolunda gelen, yani Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh vasıtasıyla yükselen evliya bunu tavsiye etmiyor. Yani halk içinde hak ile olmayı öğretmişler.
1: Daha makbul.
0: Evet, daha makbul. Yani insanların arasındasın. Onlar aynen senin kendi gitsin gibi biliyor falan. Ama senin gönlün hep Allah-u Teala ile. Zor bir şey. Ama evet. Öbürüsü inzivaya çekiliyor. Ondan sonra insanlardan uzaklaşıyor. İnsanların gözünü daha çok mübarek falan demeye başlıyorlar.
1: Tabii bir yerden sonra öyle
0: oluyor. Bir yerden sonra öyle demeye başlıyorlar. Ama onların niyeti yani biz kimseye muhtaç değiliz manasında söylemiyorlar. Ve bir de insanların bu ortaklık ihtiyacına insan medeni olarak yaratılmış denmektedir. Medeni olarak yaratılmış denmektedir. Yani birbirlerine muhtaçtır, birbirlerine destek vereceklerdir ve dolayısıyla insan bu şekilde yanındakini vermiş olduğu destek, onun aynı şekilde vermiş şey düşerlerle bir müddet sonra birbirlerine muhtaç olduğunu hissedecekler. Bu nereye götürür insanı? Esas muhtaç olduğu noktaya götürür.
1: Yani?
0: Allah-u Teala'ya götürür. Allah-u Teala'ya götürür. Hani ihtiyatsızlık azgınlık getiriyor ya Allah-u Teala. İhtiyatsızlık. Yani muhtaç olduğunu. Ne yapacaksın şimdi? Tercih ettik dedin. Parasını verdin. Gene teşekkür ediyorsun. Şimdi otobüse biniyorsun, tayyareye biniyorsun, gemiye biniyorsun. Yani netice itibariyle bir kaptan var, pilotu var, seni alıp götürüyor falan. Müteşekkir oluyorsun ona. Yani parasını veriyor. Parasını versen aynı şekilde mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri ve onların hocaları buyuruyorlar ki yani bir kimse lokanta azsa parasıyla yemek şey yapmış olsa sevap kazanır. Niye? Çünkü diğer insanı yapmak için uğraşacağı zamanı o adam harcamış, şey yapmış, bundan uyku almış. Dolayısıyla müteşekkirsin, para da versin. Hatta bir seferinde bu TGRT eski binasındayken işte Fatih'te oturuyorduk, dolmuşa bindim, getirdim. Geldim, indim. TGRT'ye yakındı dolmuşlar falan. İnerken teşekkür ettim. Dedi, parasını verdin dedi. Niye teşekkür ediyorsun? Dedim, evet parasını verdim. Ama dedim, ben oturdum geldim. Bütün zahmeti sen çektin. Ben ücret verdim ama yani beni zahmetsiz bir şekilde kazası belası aldın getirdin. Hedef ne oluştun? Onun için dedim teşekkürüz, teşekkür ederiz falan. Adam demek ki bugüne kadar öyle bir teşekkür duymamış. Ya Allah Allah falan da şaşırdı. El ayağı dolaştı. Ne diyeceğini şaşırdı. Halbuki daha önce dedelerimiz böyleydi yani. Yapılan iyiliğe hemen teşekkür edilir. Zaten teşekkür etmemek, bilmediğini sormamak, dua istememek kibirli alet. Kibirlik alamettir buyuruluyor. Kibirlik alamet. Dolayısıyla insan medeni yaratılmıştır. Ve birisinden bir şey gördüğü zaman başkası buna yardım ettiği gibi o da gayret eder, ona yardım eder. Böylece insanlar birbirlerine yaklaşırlar. Birbirlerine müteşekkir olurlar. Bu hal birlik ve beraberlik kuvvet meydana getirir ve bunlar Allah-u Teala'ya daha çok yaklaştırır. Yani birbirimize muhtacız. Hepimiz toplan kime muhtacız? Yaratanımıza muhtacız. Allah-u Teala sana bu kabiliyeti vermiş. Sana bunu, sana bunu, sana bunu. Biz Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı vermiş olduğu o kabiliyetleri birleştirerek bunlardan istifade ediyoruz. Ve rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Bunu devam ettirebilmek için de Rabbimizin emrettiği şekilde hareket edersek Allah-u Teala imanımızı almaz. İman kalpte bulunduğu için merhametli olur. Ve insanlar aynı şekilde saldırmaz, zulmetmez. Dolayısıyla insan medeni olarak yaratılmış. Öyle yaratılmıştır ki birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak ve birbirinin haklarına uymak zorundadırlar. Bu haklar, vazifeler ise Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilmiştir. Bunlara uyulursa insanlar dünyada da rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Ölçü bu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi haramdır. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Muhammed aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve onun peygamberliğine müjde ve alamet olan hadiselerden biri de fil vakasıdır. Bu hadise şöyle vuku bulmuştur. Habeşistan kralı Necaşi'nin Yemen'de Ebreha adında bir valisi vardı. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. San'a'da Kuleys adını verdiği bir kilise yaptırdı. Sonra Necaşi'ye bir mektup yazıp şöyle dedi. Senin için bir kilise yaptırdım ki benzeri görülmemiştir ve senden önceki krallara böylesi nasip olmamıştır. Burayı Araplar için hac yeri yapacağım ve artık Kâbe'ye kimseyi göndermeyeceğim. Ebrehe'nin bu sözü Araplar arasında duyulup yayıldı. Buna kızan Araplardan biri kilisenin içine girip defi hacetini yaparak kirletti. Başka bir rivayete göre ise Araplardan bir cemaat kilisenin yakınında ateş yakmışlardı. Rüzgarla ateş kıvılcımı sıçrayıp ağaçtan yapılmış ve altın yaldızla süslenen kilise tamamen yandı. Yemen valisi Ebrehe bundan dolayı çok kızıp Kâbe'yi yıkacağım diye yemin etti. Habeş askerlerini toplayıp gidip Kâbe'yi yıkmak için yola çıktı. Ebrehe'nin bir fili vardı. 10 veya 1000 fili olduğuna dair rivayetler de vardır. Mekke'ye yaklaştıkları sırada Abdülmuttalip, Mekke mallarının 1/3'ünü vereyim, geri dönün dedi. Kabul etmediler. Fili önlerine alıp Mekke'ye doğru yürüdüler. Fili Kâbe'ye doğru sürdüler. Fil asla o tarafa yürümedi. Yönünü başka tarafa çevirdiklerinde o tarafa koşarak gidiyordu. Sonunda bir yerde durmak mecburiyetinde kaldılar. Mekke çevresine adamlar gönderdiler. Bunlar Abdülmuttalib'in 200 devesini yakalayıp getirdiler. Abdülmuttalib develerini istemek için Ebrehe'nin yanına geldi. Ebrehe onu uzaktan görünce heybetinden ürperdi. Bu gelen kimdir diye sordu. O Mekke'nin büyüğü, reisidir dediler. Ebrehe onu karşılayıp kendi minderi üzerine oturttu ve ne istiyorsun dedi. Abdülmuttalip, senin süvarilerin benim develerimi tutup getirmişler. Onlara söyle de develerimi geri versinler dedi. Ebrehe ona, ey Kureyş'in efendisi, ben size izzet ve şeref kazandıran şu Kâbe'yi yıkmak için geldim. Sen ise ondan bahsetmiyorsun da develerini istiyorsun dedi. Abdülmuttalip şöyle cevap verdi. Ben develerin sahibiyim. Kendi malımı istiyorum. Kâbe'nin sahibi vardır. O herkese karşı galip gelir ve Kâbe'yi korur. Sonra Abdülmuttalib'e develerini verdiler, geri döndü. Kâbe'ye gidip kapısının halkasına yapışarak Allahü Teala'ya münacata, duaya başladı. O sırada gökyüzünde ansızın sürü halinde kuşlar gördü. O zamana kadar öyle kuşlar hiç görmemişti. Kuşlardan her birinin gagasında ve iki ayağında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. Her taşın üzerinde bir kâfirin ismi yazılıydı. Kuşların bıraktığı taş, başına isabet eden askerin altından çıkıyor ve o asker hemen ölüyordu. Atlı ise atı da ölüyordu. Ebrehe'nin ordusu kaçmaya başladı. Kuşlar takip edip taş bırakarak hepsini öldürdüler. Ebrehe de çok perişan bir halde öldü. Ebrehe'nin veziri kaçıp Kral Necaşi'nin yanına gitti. Hadiseyi anlattı. Necaşi, bunlar nasıl kuşlarmış ki bunca seçme ve savaşçı askeri öldürdüler dedi. Bu sırada vezir yukarı bakıp o kuşlardan birinin başının üzerinde dönüp durduğunu gördü. Vezir Necaşi'ye o kuşu göstererek işte o kuşlardan biri dedi. O sırada kuş, vezirin başına bir taş bıraktı. Vezir, Necaşi'nin gözü önünde öldü. Bu hadise, Muhammed aleyhisselamın doğmasının yaklaştığına ve onun peygamberliğine bir işaret idi. İbni Abbas, Ümmi Hani'nin evinde fil vakasında kuşların attığı taşlardan çok vardı. Çocukluğumuzda o taşlarla oynardık diye anlatmıştır. Fil vakasından 55 gün sonra Muhammed aleyhisselam doğdu.

0: Tevekkül etmek nasıl olur? Dinde bulunan her makam, üç esasa dayanır. İlm, hal ve amel. Çok kimse, tevekkülü her işi oluruna bırakıp, ihtiyarıyla bir şeyi yapmamak, para kazanmak için uğraşmamak, tasarruf yapmamak, yılandan, aslandan, zehirden sakınmamak, hasta olunca ilaç içmemek, dini, İslamiyeti öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak sanır. Din cahilleri, tevekküle, kanaat etmeye, böyle mana vererek, İslamiyet tembelliktir, din afyondur, diyor. İslamiyete hücum ediyorlar. Gençleri aldatmaya, dinsiz, imansız yapmaya uğraşıyorlar. İslamiyete alçakça iftira ediyorlar. Tevekkülü böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyete uygun değildir. Halbuki tevekkül, İslamiyetin emrettiği şeydir. İslamiyete uygun olmayan şeyler nasıl tevekkül olabilir? İhtiyari, yani isteyerek yapılan hareketlerde ve para, mal kazanmakta ve mevcut parayı, malı tasarruf etmekte, zararlardan sakınmakta ve dertleri, hastalıkları tedavi etmekte ayrı ayrı tevekkül vardır. Bakacak kimsesi olmayanların, mal kazanmasında, ihtiyaçlarını gidermesinde tevekkül, sebeplere göre üç kısımdır. 1. Birinci kısım sebepler. Allah-u Teâlâ'nın bir şeyi yaratması için, yaratmak, hiç yoktan var etmek veya mevcut şeyleri fizik, şimik, fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilden başka hassalı şekillere çevirmek demektir. Arada bulundurması, adet-i ilahiyesi olan sebeplerdir. Bu sebepler tecrübe ile anlaşılır. Böyle sebeplere yapışmamak, tevekkül değil, delilik, ahmaklık olur. Mesela, aç iken bir şey yemeyip, Allah isterse beni yemeden doyurur veya ben elimi sürmeden ekmeği, yemeği ağzıma gönderir demek ve nikah etmeden, evlenmeden bana çocuk verir demek, tevekkül değil, aptallıktır. Tecrübeyle anlaşılan sebeplere bağlı işlerde tevekkül, sebebi bırakmak değildir. İlmi ile ve hal ile tevekkül etmektir. İlm ile tevekkül, açlıktan kurtulmak için sebepleri, yani eli, ağzı, dişi, mideyi, hazım, sindirim sebeplerini, yemekleri, ekmeği, fizyolojik hareketleri hep Allah-u Teâlâ yaratmış olduğunu bilmektir. Hal ile tevekkül, kalbin Allah-u Teâlâ'nın ihsanına güvenmesi, yemeğe, ele, ağza, sıhhate güvenmemesidir. El bir anda felç olabilir. İnsan bir gün hazım hastalıklarına tutulabilir. Yemek faydalı olmayabilir. O halde gıdanın yaratılmasında ve önüne gelmesinde, hazmedilmesinde kendi hareketine, kuvvetine değil, Allah-u Teâlâ'nın fazlına, iyiliğine güvenmelidir. 2. İkinci kısım sebepler. Tesiri %100 olmayan, fakat çok defa lazım olan sebeplerdir. Böyle sebepleri terk etmek de tevekkül değildir. Mesela, yola giderken, yiyecek ve içeceği beraber almak, çok zaman faydalıysa de, bazen böyle sebeplere lüzum kalmaz. Böyle sebeplere yapışmak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti ve alimlerimizin adetiydi. Tevekkül, bu sebeplere güvenmemektir ki, bazen faydaları olmaz. Sebepleri yaratana ve gönderene güvenmelidir. Böyle sebepleri bırakmak günah değildir. Tevekkülün çok olmasındandır. Şehirlerden uzak, bir mağarada oturup, tevekkül ediyorum demek haramdır. Kendini ölüme atmak demektir. Allah-u Teâlâ'nın adetine, kanununa karşı gelmek demektir. Tevekkül etmek, sebeplere yapışmak, fakat sebeplere değil, sebepleri yaratana güvenmek demektir. Herkes Allah-u Teâlâ'nın rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da mesela esnaf, tüccar, beklemek sıkıntısını çekerek, bazıları da sanat sahibi, işçiler, yorularak, bir kısmı ise mesela ilim adamları, izzet ile rahatça Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. 3. Üçüncü kısım sebepler. Tesiri kat'î olmadığı gibi, her vakit lazım olmayan ve düşünerek, arayarak ele geçirilebilen sebeplerdir ki, böyle sebeplerle para kazanmak, fal ile, efsun ile, dağlamak ile, hasta tedavi etmeye benzer ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevekkülü anlatırken, tevekkül edenler, falcılık, efsun ve dağlamak ile hastalığı tedavi etmez, buyurdu. Yoksa, tevekkül edenler çalışmaz, şehirde yaşamaz, dağlara gider, demedi. Ezan, minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile, yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiye de diyor ki, müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbni Abidin rahimehullahü teala diyor ki, ezanın uzaklardan işitilmesi için müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki, hoparlörle ezan, kâmet okumak ve namaz kıldırmak bid'attir. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadis-i şerifte, bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi, İnsanın sesine çok benziyor ise de, insan sesinin kendisi değildir. Mıknatısın hareket ettirdiği parçalardan hasıl olan sestir. Yüksek yere çıkıp ayakta duran insanın sesi değildir. Hoparlörleri minarenin, çatının sağına soluna, arka tarafına koyarak, sesin kıbleye doğru çıkmaması da ayrıca günah olmaktadır. Sesin uzaklara ulaşmasına ve hoparlörün tırmalayıcı, metalik sesine ihtiyaç da yoktur. Çünkü her mahallede mescit yapmak vaciptir. Her mahallede ezan okunacak, her evden mahallesinin ezanı işitilecektir. Hazin olan insan sesleri uzaklardan işitilmekte, kalplere ve ruhlara tesir etmekte, imanları tazelemektedir. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati, cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezan-ı Muhammedi'dir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadis-i şerifte, çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.
1: Gül kaplamalı, maon kaplamalı bir odayı bulduk ve konuda Birinci Dünya Harbi'ne gelip dayanınca bu odadan çıkamadık. Bugün yine Beylerbeyi Sarayı'ndaki üst katta bulunan 26 numaralı odadayız. Sultan Abdülhamit Han'ın ziyaretine gelen Talat Paşa ve 4 kişilik heyet, Ercüment, Ekrem Talü'de dahil olmak üzere kendisine, efendim, düşman Çanakkale'den girmek üzere Konya'ya yer hazırlattık. Alaaddin Köşkü'nde, Alaaddin Tepesi'nde gelir misiniz? O da büyük bir hışımla dünkü anlattığım hususları kendilerine söyledi. Çanakkale Boğazı'ndan emin olduğunu bildirdi. Buna rağmen eğer düşman denizden veya karadan İstanbul'a gelecek olursa ben bir nefer tüfeği alır ve düşmana karşı bu yaşımda giderim. Çünkü ecdadım Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes'in ölüsü Ayvansaray bölgesinde ecdadımın atlılarının ayaklarının altında bulundu. Ben onlardan daha mı korkak, daha mı adiyim ki burayı bırakıp düşman gelirken gideyim? Öyle hayatta kalmaksa çarpışa çarpışa ölürüm, dedi. Yani hapisteki bir hükümdarı düşünebiliyor musunuz efendim? Ve kendisine iktidarda olan hükümet akıl danışmaya geliyor. Ne yapalım efendim? Ve sizi de şuraya götüreceğiz efendim, diyor. Bu hükümet de kendisini işleri beceremediği için tahttan alaşağı eden, hal eden, indirten, bağvalileri basan hükümet. Tabii cevap bu oldu. Benim kesin cevabım budur, dedi. Siz istiyorsanız gidin, ben burada kalırım ve burada ölmesini bilirim, dedi. Tabii Dolmabahçe tarafından bir deniz vasıtasıyla gelmişlerdi. İçişleri Bakanı ve etrafındaki 3 kişi. Tekrar o deniz vasıtasına bindiler. İşte vapur küçüğü bir vasıta, özel makam sahipleri için tahsis edilmiş vasıta. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor efendim. Buradan çıktılar, gemiye bindiler, gemi hareket etti, kimse de tık yok. Herkes ağzını açmaya korkuyor, acaba suç mu işlerim diye. İçişleri Bakanı Talat Bey, sonra paşa dediler ama o sivil paşa efendim, öyle bir askeri paşalığı falan, generalliği yok efendim. Postacıkla gelmiş bir insan. Şöyle arkadaşlarının gözlerine de bakmaktan korkarak, yere ayakkabılarının burnuna bakarak, aldık mı cevabımızı? Ben size demedim mi, gelin de gidip danışmayalım, bizim aleyhimiz olur demedim mi şeklinde serzenişte bulundu. Ama alacaklarını almışlardı tabii. Şimdi bu odadan çıkıyoruz efendim. Sarayımızın başka bir köşesine gidiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şimdi elçilerin kabul edildiği odaya doğru gidiyoruz. 19 numaralı odaya doğru. Onu da sizlere kısaca bir tanıtayım. Burada esas orijinal olan bir saat var salonda, onu size göstereceğim efendim. Şimdi elçilerin kabul edildiği oda burada, 19 numaralı oda. Görüldüğü gibi buranın da her tarafı ağaç, maon kaplı, belki de bu sarayın en aydınlık odası. Görüldüğü gibi burada çok nefis bir boy aynası var ama boy kere boy aynası gibi, yani bu boy aynasının çok çok üstünde bir şey. Salona ayrıca bir aydınlık da vermiş efendim. Karşıdaki pencereden gelen ışığı yansıtmak suretiyle hem derinlik vermiş hem aydınlık vermiş. Aynanın iki tarafında da cami mihrabına benzer şekilde böyle nişlerle süslenmiş mihrapçıklar konmuş. Efendim, bir tane de şu köşede var. Bunları da birer vazoyla doldurmuşlar. Şöyle vazoyla doldurmuşlar. Güzel bir avize var salonda. Ve tavanda da iki tane dualar yazan kitabe var. Şimdi buradan saatin bulunduğu salona geçiyoruz efendim. Son mekanı bizim sizlere anlatacağımız. Şimdi küçük bir odaya giriyoruz. Bu oda Abdülaziz Han'ın namaz odası diye geçiyor kayıtlarda. 19 numaralı oda olarak geçiyor. Burada yine yerler İskenderiye'den getirilen kamışlarla dokunmuş. Çok nefis hasırlar var. Biz de doğrusu basmaya kıyamıyoruz yani buraya. Ama ne yapalım ki, sizin daha iyi görebilmeniz için mecburen basıyoruz. Burada seccadeler var efendim, 3 tane. Ortadaki krem rengi olan seccade, Abdülhamit Han'ın namaz kıldığı orijinal seccadesidir efendim. Bir de burada hoş bir mihrapçık yapılmış efendim. Kıble tarafını belli etmek için konmuş. Bu odanın özelliklerinden birisi de kıble taraf duvarında Besmele-i Şerif, Ayet-i İhlas-ı Şerif ve Nasr-ı Minallah ayet-i kerimesi var efendim. Burada. Burada da şu arka taraf duvarda da efendim, yukarıda yuvarlağın içerisinde Ayet-i Kürsi var efendim. Ayet-i Kürsi. Demek ki üç şey var burada. Besmele-i Şerif, İhlas-ı Şerif efendim beraber bir yuvarlakta. Nasr-ı Minallah ayet-i kerimesi bir yerde, bir de Ayet-i Kürsi bir yerde olmak üzere. Burası da namaz odası. Şimdi buradan tabii tavan süslemeleri, buradaki firuze, avizeler teker teker durup bakılacak şeyler ama bizim zamanımız daraldı. Size burada orijinal bir saat var, onu göstereceğim efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda yarı salon, yarı antre olan bir yerdeyiz. Aşağı kattan gelen merdivenlerin çıktığı bir giriş bölümü ama çok geniş tutulduğu için bir kısmı da salon olarak kullanılıyor. Buraya saatli salon deniyor efendim. İşte bu koca salona bu kadar saat ismini vermiş. İyi mi efendim? Tabii verir mi? Verir. Küçük olduktan sonra. Şimdi bu saatin özellikleri var. Bu saat bir defa Türk ustalarının emeği. Taş kızak tersanelerinde yapılmış ve üzerinde Duayı Sultan yazısı var ve ortası altınla kaplanmış. Şu motifler altından efendim. Burada bir yıldız var. Saatin akreple yelkovanı 12'de yan yana geldikleri zaman ay ve yıldız olduğu için Türk bayrağı ortaya çıkıyor. Yani her 12'yi bulduğunda bir Türk bayrağı motifi ortaya çıkıyor. Bu saatin kenarlarında deniz kaplumbağasının kabukları kullanılmış efendim. Kakba olarak, yani fil dişi yerine bu kullanılmış. Birçok yerinde de bu var, buralarda gördüğü gibi. Bu saatin bir özelliği de 12 marş çalıyor her saat başında efendim. Bülbül Peşlevi, Sultani Marşı ve 10 tane de Mehter Marşı çalıyor efendim. Günde her havayı 2 defa vurmuş oluyor. 2 defa 12 oluyor, 2 defa 11 oluyor saat mali 24 saat içerisinde. Her saat başında bunu çalıyor. Biz bu sesi size dinletmek isterdik. Çok da güzel çalıyormuş. Kayda almak isterdik ama mümkün olmadı. Yani çaldıracak ustanın bulunması, edilmesi falan filan. O bakımdan da sadece saatin yaptığı işleri, marifetlerini söyledik ama onu bizzat gösteremedik. Beylerbeyi Sarayı'nın iç mekanından anlatımımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dış mekanda anlatılacak birçok yerler var. Onları da inşallah size sırasıyla anlatacağız. Belki bir iki odayı tam detaylı anlatamadık ama zaman darlığından, bir de tabii bol ziyaretçisi geliyor. Sizler de gelin, sizler de görün. Bize bu fırsatı veren Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı olan bütün üniteler, Beylerbeyi Sarayı Müze Müdürlüğü'ne gerçekten çok bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Türk kültürünün, tarihinin de siz seyircilerimize anlatılmasına yardımcı oldular. Bu hizmette ortağız onlarla efendim bugünkü programımızda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beylerbeyi Sarayı'nın dış mekanlarındaki çeşitli köşk ve kasırları anlatmak üzere bir sonraki programda buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 111. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Osman Paşa'nın günlük emrinden sonra askerler bir moral bulmuşlardı. Oradaki bazı kaybedilen tabyaların hali kaybedilmemiş gibi anlatılıyordu emirde. Fakat zabitler birbirlerine fısıltı halinde diyorlardı ki, müşir bu gelecek olan taburları, şu kadar tabur gönderiyorum ve savaşı kazanacağı dediği taburları acaba nereden bulmuş? Hani hiç taburumuz kalmamıştı. Rus Orhaniye yolunda tuttuğu için hiçbir yerden yardım gelemezdi. Zabitler, Kirişin tabyalarında cephane çok azaldı. Top başı 6 gülle kaldı dedi. Sabahleyin erkenden birçok yaralıları tabiye aldık. Ruslar da kendi tarafında bu türlü işlerle uğraşıyor. Hasım kuvvetleri insani işlerle uğraşan askerlere karşılıklı ateş etmeye çekiniyordu. Bizim tabiyeden 1 kilometre uzak ve rakımı da irtifa da bizden düşük Kavanlığı görüyorduk. Askerler pek kalabalıktı. Bize hiç zarar vermeden ateşe başlandı. 8 top saydık. Öndeki siperleri avcılar işgal etmişti. Kuzeybatıya, Plevni'ye doğru bakınca dünkü harbin sahasını görüyorduk. Soldaki yemiş ağaçları tabiye kadar geliyordu. Sağda 400 metre geniş, hafif meyilli, ekili ve kenarı üzüm bağları çevrili bir yer vardı. Arkamızda yarım kilometre güneyimizde Talat Bey ve Milas tabiyaları vardı. Yunus Bey tabiyasını tepeciklerden göremiyorduk. Görebildiğimiz bütün çayırlar ve kırlarda yerlerde yatan ölüler vardı. Bahçeler ve bağlar bu korkunç manzarayı yeşile çevirmeye çalışıyordu kendi görüntüsüyle. Yanık bayır yamaçlarından garptaki bir kısmında görüyorduk. ...12 Eylül... günü. Harp edip bir netice alamayan iki tarafın kuvvet durumu. Türkler 21 tabur, 2 süvari bölüğü, yani 9000 asker 10 topla bu 3. muharebeye girdiler. Ruslar 22 tabur, 12 süvari bölüğü, yani 4000 fazla bizden 13000 asker ve 90 topla, biz 10 top, onlar 90 topla muharebeye girdiler. 12 Eylül'de müşirin sağ cenaha gönderdiği 7 taburdan gönderebilmiş, hani müşir nereden bulup da gönderecek diyorlardı. 3'ü Tahir tabiyasından ve merkezden, 4'ü de sol cenahtan alınmıştı. Sabahleyin saat 6'da hafif yağmur yağıyordu, hava açıktı. Tahir Paşa, Miralay Hayri Bey, yanında birkaç genç zabit ve Selanik süvarilerinden bir müfrezeyle geldiler. Bunlar henüz düşman eline düşmemiş fakat Kavanlık tabiyasının kurşun menzili içinde, tesirli mesafesi içinde Terne yolundan atla geldiler. Tahir Paşa müşirin emriyle hücum kumandasını eline almıştı. Hayri Bey de ona muavinlik yapıyordu. Binbaşı Taki Bey'i tabiye çağırdılar, bizim tabur komutanımıza. Döneceği zaman müşirin gönderdiği harbe girmemiş yahut pek az girmiş 5 taburun Plevne garbindeki bağlarda Kaymakam Abdullah Bey'in emrinde, yani yarbay, toplandığını duydum. Bağlar başından görülecek Güneybatı yamacına nakledilen bir bataryaya Karayat Tepesi'nden yaylım ateşiyle işaret verilecekti. Bu hücumla, bu tabiyadan benim tabur, dört avcı bölüğü Bağlarbaşı tabiyasındaki tabur iştirak ediyor. Tabiyanın korunması işi de yorgun ve kaçak askerlerden kurulu bölüklerle yaya kalmış, atları ölmüş Çerkeslere bırakıldı. Siperler de güzelce mevzi aldık. Kavalnık ve İsa tabiyalarına 12 Eylül'de yapılıp akim kalan hücuma 12 Eylül'de bir kesintiye uğrayan hücuma iştirak eden kuvvetler 11,5 tabur, bir süvari bölüğü, yani toplamı 5000 asker. 6.30'da birdenbire Osman Paşa'nın toparladığı bunlar. 6.30'da birdenbire bağlar başına sıkı bir topçu ateşi başladı. Tabi askerden boşaltıldığı için bu gülleler insanca zayiata sebep olamadı. İnsanımıza bir şey yapamadı. Toprak seddeleri yıkıyordu. Yani siperlerin önüne yığılan toprakları, setleri yıkıyordu. Fakat iki gülle siperlerde patladı. Bölüğümden iki şehit oldu. Bölüğüme şöyle bir düzen verdim. Sağda birinci takım, yaralıydı, gelmekte olan ısrar eden mülazim Terebin emrinde yaralı halde diyor ki ben geleceğim bu çatışmaya. İngiliz efendim. İki sıra 40 kişi sağ uçta süvariyle temas halinde bulunacak. Bölüğün merkezinde etraftan gelen askerlerle takviyeli buluntu askerlerle mevcudu 25'e çıkarılan sancak takımı 4 sıra mülazim Azif'in emrinde. Solda 2 takım bakkal çavuşun emrinde 2 sıra 40 mevcut. İkinci hatta Tütüncü adlı yabancı bir çavuşun emrinde yeni gelen askerlerden kurulu 40 kişilik mürettebat. Takım bunlar. Tütüncü bu çavuşun asıl adı değildir. Bir takım komutanlığı vermişler. Adı Tütüncü. Elinde daima külliyetli miktarda, belki de hırsızlama bilmiyorum, tütün ve cigara bulundurduğu için en kıt şeylerden biri de bu. Neferler ona bu lakabı takmıştı. İhtiyacı olan gidiyor, parayla alıyor. O da nereden getiriyor belli değil. Enteresan yani. Bir değişik bir harp ekonomisi efendim. Arkadaş, bu ekonomi böyle. İşine geliyorsa. Evet. Dedik ve biz bu bölümün de sonuna geldik. 112. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Tarihe açılan pencere.
1: Merhaba, TGRT FM radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Gani Arvas kardeşimiz ulaştırıyor. Ben Deniz, programı hazırlayan sunan Mehmet Sıdık Arvas ve Mustafa Şeker hocamla programı hazırlayıp sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Siz de hoş geldiniz.
1: Hocam, İstanbul'a bir hafta gelen, bir hafta İstanbul'da vakit geçirecek bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz veya herhangi bir kimse İstanbul'a ziyaret nereden başlamalı, nereye, nerede bitirmeli?
2: Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün TGRT FM dinleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii hocam, sorduğunuz soru çok kapsamlı. Aslında her yönüyle, sosyal, kültürel, çok farklı yönüyle ele alınması gereken bir konu. İstanbul dendiği zaman Napolyon'un da dediği gibi dünya tek devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu demiş adam.
1: Evet.
2: İstanbul dünyanın gerçekten en kıymetli, en müstesna yerlerinin başında yer alıyor. İstanbul kıymetli, İstanbul'un da en kıymetli yeri Eyüp Sultan Hazretleri buyurmuşlar malumunuz hocam. İstanbul tabii bu kadar kıymetli olunca içindeki kıymetlerin de tabii, yani bir yerin kıymeti içindekilere, değil mi? Şerefül mekan
1: bilmekin
2: buyurulmuş. Evet. Dolayısıyla İstanbul konusu hocam çok önemli. Anadolu'dan gelen veya dünyanın herhangi bir yerinden gelen bir kimse İstanbul'da dediğiniz gibi şöyle bir hafta geçirecek olsa nereleri ziyaret eder? İlk nereden başlanır? Hangi istikamet, hangi güzergah takip edilir? Bir nevi hocam programda İstanbul'un gezi rehberliğini yapacağız.
1: İnşallah.
2: Aslında herkesin ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi. Evet. Yani gidilen yerler bellidir. Ama bunlar hangi güzergah üzerinden, hangi önem sırasına göre ele alınmalı? Bunların konuşulması gerekiyor sanırım. Evet. Ki bu konularda da ciddi bir bilgi eksikliğinin, dezenformasyonun olduğunu görüyoruz. Hocam, öncelikle bir yer ziyaret edildiğinde oranın en büyük şahsı, en büyük
1: evliyası
2: veya oranın en büyük şahsiyeti kimse, orası o ziyaret edilir. Bir köye bile gidecek olsak ilk önce ne olur hocam? Bir işimiz düşse bir köye gidecek
1: muhtara
2: olsak
1: gideriz.
2: İlk önce muhtara gideriz veya orada sözü dinlenen kimse, ona gideriz. Dolayısıyla İstanbul dendiği zaman da İstanbul, İslambol, Dersaadet, Asitane, Eyüp Sultan Hazretleri hatıra, evet, gelir. İlk önce Eyüp Sultan Hazretleri ziyaret edilir. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir etmiş. Anne tarafından akrabası. Resulullah Efendimiz'i misafir etmekle birlikte Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz'in birçok önemli olayına vakıf, şahit olmuş. Sahabe-i Kiram'ın birçok olayına vakıf olmuş. Dediğimiz gibi bunlara da şahit olmuş. Değerli, önemli bir şahsiyet, evet. Eba Eyüp El Ensari Hazretleri, Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. İstanbul'a ziyaret eden kimseler ilk önce Eyüp Sultan'ı ziyaret ederlermiş. Malumunuz hocam, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra, ki Eyüp Sultan'ın en kıymetli yeri malumunuz Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek kabri şerifinin bulunduğu yer. Ondan sonra en kıymetli yerlerinin başında da Kaşgari Deryahı vardı deniyor, evet, hocam. Hatta Türkistan coğrafyasından gelen kimseler Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra hocam Kaşgari Dergahı'na çıkarlarmış. Orada ziyaretlerde bulunduktan sonra Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye doğru yol alırlar. Ama önce Kudüs-ü Şerif'i ziyaret ederlermiş, değil mi değerli hocam?
1: Şam,
2: Kudüs-ü, evet, Şerif'i. Kudüs-ü Şerif üzerinden de Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere üzerine, evet, ziyaret ederlermiş. Tabii biz hocam bu konuları ele alacağız ama İstanbul'u ziyaret eden kimseler, tabii herkes kendi anlayışına, kendi bakış açısına göre ziyaret ediyor. Mesela efendim bir insan vardır, ilk Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret eder. Başka birine bakarsanız başka, kendi kültürüne, kendi bakış açısına göre farklı bir yeri ziyaret eder. Boğaz'ı izlemeye gelmiştir belki adam.
1: Evet.
2: Doğru gelir mesela, çok şahit olduk. Kız Kulesi'ni görmek için geldim diyor adam.
1: Evet.
2: Veya Boğaz'ı görmek için geldim diyor. Bu tabii herkesin kendi hassasiyetlerine göre değişebilir ama bizim açımızdan bakacak olursak bizim için Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret etmek elzem. İlk önce Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ederiz. Peki hocam, Eyüp Sultan Hazretleri'ni, Evliya Kiramların mübarek hayatlarını okuyoruz. Onların kabirlerini, türbelerini, Büyük Osmanlı Padişahlarının veya devlet ümerasının, devlet adamlarının kabirlerini ziyaret ediyoruz. Manevi derecesi yüksek olan bu şahsiyetleri, netice itibariyle başımızın tacı olan bu şahsiyetlerin evet. kabirlerini, türbelerini ziyaret ediyoruz. Zaman zaman bu ziyaretleri gördüğümüzde şahit olduğumuz hadiseleri de efendim bazen böyle maalesef üzüntüyle karşılıyoruz ki kabir adabı noktasında değil mi hocam? Orada da bazı eksiklerimizin olduğunu müşahede ediyoruz. Değerli hocam, kabir ziyareti ya bu ziyaretler yapılırken öncelikle edep noktasında hassasiyet gösterilmesi gerekiyor evet. değil mi hocam? Edeple gelen lütufla gider. Hiçbir bir edep vasılillah olamamıştır evet. buyurmuş büyüklerimiz. Peki bu ziyaretlerde hocam nelere dikkat etmek lazım? Kabir ziyaretleri, türbe ziyaretleri noktasında büyüklerin ziyaretleri. Çünkü siz eğer almasını bilirseniz o büyükler fazlasıyla veriyorlar.
1: Evet.
2: Nasıl bir hususiyetle bu zatları ziyaret etmemiz gerekiyor? Bu mübarek zatları ziyaret noktasında neler yapmamız gerekiyor?
1: Kıymetli hocam, ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyareti yapmak sünnettir malumunuz.
2: Evet.
1: Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirmeli. Kimseye kötülük etmemeye orada karar vermeli. Düşünürse, ölenlerin başına gelenleri düşünürse kimseye kötülük etmeyi düşünmez. İyi bir Müslüman olmaya olarak yaşamaya çalışır. Malumunuz Hanefi mezhebinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şafii'de ise Perşembe günü ikinden Cumartesi güneş doğuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir. Hocam ziyaret edenin, yani kabir ziyaretinde bulunanın ölü için Kur'an-ı Kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların ölüye faydası çok olur. Kabristana girince Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil müminin inna inşaallahu an karibin bikum lahikun demek sünnettir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki hocam aleyhissalatü vesselam, bir müminin kabrini ziyaret ederken Allahümme inni es'eluke bi hurmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit denirse o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır. Yine sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur buyuruyor. Evliyayı ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini bereketlenmek, yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek müstehaptır. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mübarek kabirini ziyaret etmek ibadetlerin en kıymetlilerindendir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur buyuruyorlar. Efendim kabir ziyaret ederken kabir etrafında tavaf etmek, kabiri öpmek caiz değildir. Ana babanın kabrini öpmenin caiz olduğu fıkıh kitaplarında yazılıyor. Ana babadan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan şefaat etmesi, Allahü Teala'nın vermesine vesile olması istenir. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin hadis-i şerifi, ağlamayı yenilemek için kabiri ziyaret eden kadınları kastetmekte olup, bu cahiliyet devri adetlerindendir. Kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiştim. Bundan sonra ziyaret edin, zira size ahireti hatırlatır hadis-i şerifi, kadınların da kabir ziyareti edebileceğini göstermektedir. Kadınların kapalı olarak fitneye sebep olmadan ara sıra kabir ziyaret etmeleri caizdir. Hocam Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyorlar ki, büyük bir zatın kabirini ziyaret eden kimse ona rabıta ederse, yani dünya işlerini hiç düşünmeyip kalbine hiçbir şey getirmeyip o zatın ruhunu his organlarıyla anlaşılamayan bir nur farz ederek bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan kendi kalbine bir şey akmaya başlar. Çünkü evliyanın ruhları feyizlerin kaynağıdır. Kaynağı kalbine koyan bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen ihsanlarına elbette kavuşur, ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır. Kabir yanına gelince önce selam verilir. Kabrin sağ yanına, yani kıble tarafına ayak ucuna yakın durur, tanıdığı gibi şeklini, suretini hatırına getirir. Eûzu ve Besmele ile bir Fatiha ve 11 İhlas-ı Şerif okur, sevabını Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberlerin aleyhissalatü ve teslimat, Eshab-ı Kiram'ın aleyhissalatü ve teslimat,

0: Gitmez. Buyuruyor Abdaki Marvas Hazretleri. Evet. Devamen su isteyen kaynağa, pınara, çeşmeye gider. Ağaca, sobaya gitmez. Buğday isteyen tarlasını sürer, eker, biçer. Çocuk isteyen evlenir. İlaç isteyen bir hasta doktora ve eczaneye gider. Bakkala, avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de evliyanın kalbine, ruhuna başvurur. Allahü Teala bu nimetlerini evliyanın kalbinden göndermektedir. Her şeyi yaratan, gönderen yalnız Allahü Teala'dır. Fakat her şeyi belli bir sebeple göndermek onun adetidir. Allahü Teala'nın adetidir. Onun nimetine kavuşmak isteyenin onun adetine uyması, sebebi arayıp bulup öğrenip onun sebebine yapışması lazımdır. Sebepleri aramamak ve öğrenmek istememek Allahü Teala'nın adetini bozmak olur. Bir kabirden feyz almak için o zata karşı diriymiş gibi edep ve saygı göstermek gerekir buyuruyor Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Rabıta-i Şerifi isimli kitabında hocam.
1: Evet. Kabir ziyareti ve büyüklerin ziyaretiyle ilgili olarak bütün şifreler burada verilmiş hocam. Bütün her şey burada verilmiş. Dolayısıyla Eyüp Sultan Hazretlerinden itibaren başlayacağımız ziyaretlerimizi hocam şöyle sistematik olarak işaret etmeye başlayalım isterseniz. Malumunuz hocam Eyüp Sultan Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i fethedince Safiye annemizle nikahlanıyorlar biliyorsunuz, evleniyorlar. Evet. Eyüp Sultan Hazretleri de efendim Resulullah Efendimizin o gün o gece çadırının önünde nöbet bekliyor. Peygamber Efendimiz çadırından şöyle hafifçe bakınca Eyüp Sultan Hazretleri'nin çadırının önünde nöbet tuttuğunu görüyor. Sebebini sorunca ya Resulallah, Yahudilerden biz bu kaleyi aldık ama olur ya Yahudiler size zarar vermek ister. Ben bu çadırın yönünde bu sebeple nöbet tutuyorum buyurmuşlar. Evet. Ve Resul Efendimiz de Allah-u Teala da sana hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmesin, sen de muhafaza eylesin buyurmuşlar. Dolayısıyla hocam Eyüp Sultan Hazretleri duayı almış. 90 yaşında İstanbul'a gelmiş. Doğal olarak burada tabii Eshab-ı Kiram, diğer Eshab-ı Kiramlar arasında da çok sevilen, saygı duyulan bir hususiyete sahip.
0: Evet.
1: Vefat edip kabri şerifi buraya, efendim mübarek bedeni buraya defnedilmiş. Ve yüzyıllardır kaybolsa da hocam, hı hı, Müslümanlar nezdinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin değeri hiçbir zaman aşağılara düşmemiş. Hep yukarılara doğru. Resul Efendimiz'e duyulan hürmet, Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyulan hürmet, netice itibariyle baktığımız zaman İstanbul'un manevi büyüklerinin de nasıl zirvelere ulaştığını biz buralardan görüyoruz. Dolayısıyla Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek türbesine baktığımızda hocam tabii yüzyıllar süren hususiyetler var. Yani o kabrinin bulunması hadisesini biz önceki programlarımızda defalarca anlattık. Ama Eyüp Sultan Hazretleri'nin hocam cami olarak yapıldıktan sonra biliyorsunuz deprem hadisesi yaşanıyor. 1700'lü yıllarda yaşanan bir depremse bile cami yıkılıyor. Sonra bu cami yeniden inşa ediliyor malumunuz hocam. Cami inşa yani 3. Selim Han zamanında 1766 yılında depremle yıkılıyor. Sonra 3. Selim zamanında efendim cami yeniden inşa ediliyor. Tabii öncesinden hocam caminin minarelerinin kısa olması, mahyalara mahya takmaya müsait olmadığı için caminin minarelerinin uzatıldığını görüyoruz. Buna da Sultan 3. Ahmet ve Nevşehirli, Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın vesile olduğunu ve bugün sabah namazlarında Sultan 3. Ahmet'e ve Nevşehirli'ye dua edildiğini görüyoruz hocam malumunuz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yani baktığımızda hocam türbesinin bulunduğu yerin sonradan inşa edildiği de yukarıdan tepeden drone'la bakıldığında net olarak gözüküyor zaten.
0: Evet.
1: Eyüp Sultan Hazretleri'nin hocam bugün mübarek kabrinin bulunduğu yerin arka tarafı var. Oralar şu anda ziyarete kapalı.
0: Evet.
1: Orada çok önemli şahsiyetlerin yattığını biliyoruz. Ali Kuşçu var mesela hocam.
0: Evet.
1: Orada Timur Han'ın torunlarının olduğu söylenir. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızlarının olduğu yine aynı şekilde ifade edilir. Dolayısıyla baktığımızda hocam ön tarafta önemli kimselerin kabirleri var. O da aynı zamanda hocam Genç Osman'ın annesi, çok hayır sahibi mübarek bir kadıncağız. Orada bir cüzhane var hocam. Şu anda ziyaretlerin yapıldığı yer. Yani ilk Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek türbesine girilmeden önce bir koridor var hocam.
0: Evet.
1: O koridorun bulunduğu yerde Sultan'ın şeyini görüyoruz hocam. Cüzhanesi.

0: görüyoruz. Cüzhane isminden de anlaşıldığı evet. gibi orada Kur'an-ı Kerim okutulduğunu, okunduğunu görüyoruz. Yani kabrin genellikle arka tarafında önemli şahsiyeti ki bugün ziyarete kapalı olan kısım. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'ni bilmeyen yoktur. Bunun Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek türbesinin bulunduğu kısmın arka tarafı yani kuzey cephesi. Oralar kapalı şu anda. Yan tarafında hocam Halice doğru çıkış kapısının olduğu yerde orada Ayas Paşa'nın türbesi var. Mimar Sinan'ın ilk eseridir hocam. Orada Cülüs yolunun başlangıç yeridir. Yani Osmanlı'da Cülüs yolu malumunuz padişah Topkapı Sarayı'ndan deniz üzerinden gelir. Eyüp Sultan'ı sahilden sandaldan iner. Cülüs yolundan yürür ve Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret eder ve kılıç kuşanırdı.
1: Evet.
0: Cülüs yolu deniyor ama hocam Cülüs orada dağıtılmıyor. Cülüs Topkapı Sarayı'nda dağıtılıyor. Kılıç kuşanma yeri ise Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurudur. Yani ben adaletli, hoşgörülü bir devlet adamı olacağım, bir padişah olacağım. Dolayısıyla dinime, vatanıma, ehli sünnete, devletime hizmet edeceğim diye Eyüp Sultan Hazretleri'ne bir nevi söz verilen yeridir hocam.
1: Evet.
0: Kılıç kuşanma merasimleri söz verilen yerler. Dolayısıyla orada hocam baktığımız zaman önemli şahsiyetlerin bulunduğunu görüyoruz. Ön tarafta devlet ümerasında önemli şahsiyetler bulunur.
1: Bu tarafta evet. Avluya bakan tarafta
0: evet.
1: Beşir Ağa mı var?
0: Evet hocam Beşir Ağa malumunuz hocam Murtaza Efendi var Kaşgari dergahında. Ahmet Yektes Cüryani Hazretlerinin meşhur talebelerinden birisi de Beşir Ağa denir. Yani o yoldan o yoldan Kumul Efendi vardır. Murtaza Efendi vardır. Murtaza Efendi sonradan mesleğinden ayrıldıktan sonra malumuz Kaşgari dergahını yaptırıyor. Ona bahsedeceğiz ondan inşallah bahsedeceğiz biraz sonra. Cülüs yolunda hocam çok önemli şahsiyetlerin yine kabirlerinin olduğunu söyledik. Eyüp Sultan'da tek Osmanlı padişahı olan Sultan 5. Mehmet Reşat Han'ın kabri var ki tek Osmanlı padişahıdır. Kabri bulunan tek Osmanlı padişahı Sultan 5. Mehmet Reşat Han'dır hocam. Orada kabir ziyaretinde mutlaka onu ihmal etmemek gerekiyor. Mihrişah Sultan'ın türbesi var hocam. Mihrişah Sultan'ın orada yine külliyesi var, imarathanesi var. Bir ara hocam bu Cülüs yolu üzerinden bilenler bilir.
1: Evet.
0: 5000 kişiye yemek verildiği günlerden bahsediliyor. Mihrişah Sultan külliyesinde. Orada imareti var. Biraz berisinde Adile Sultan'ın türbesi var hocam. Mihrişah Sultan hocam. Mihrişah Sultan önemli bir şahsiyet Osmanlı tarihinde. Ama Adile Sultan'a baktığımız zaman hocam o biraz farklı bir hususiyeti var. Hayattayken tabii yine kabri orada. Çok hayırsever bir hanımefendi.
1: Evet.
0: Eşini ve evlatlarını hayattayken kaybettiği ifade ediliyor. Yine kabrini orada Mihrişah Sultan'ın kabri.
1: Kabri orada. İmareti evet. İmareti var. Sibyan Mektebi evet. var değil mi efendim?
0: Evet hocam. Evet aynen öyle.
1: Sebili de var galiba.
0: Sebili de var. Yine çok önemli dediğimiz gibi imarethanesi orada meşhur.
1: Halen aktif o. İmarethanede halen yemek
0: pişiyor. Hala dediğimiz gibi bir ara 5000 kişiye bir ara yemek dağıtıldığı.
1: Maşallah.
0: Kaynaklarda geçer hocam. Çok farklı bir hususiyete sahiptir Mihrişah Sultan. Onu da buradan altını çizerek ifade etmek istedik hocam. Eyüp Sultan Hazretleri malumunuz bulunduğu coğrafya itibariyle, bulunduğu konum itibariyle hocam gerçekten de Osmanlı'nın maneviyatında çok önemli bir hususiyete sahip ki Anadolu'ya, İstanbul'a gelenlerin ilk ziyaretgahıdır Eyüp Sultan Hazretleri'ni. Evet. Orada malumunuz meydanın hemen ön tarafında yani fıskiyelerin bulunduğu yerde Ebu Suud Efendi Hazretleri'nin mübarek kabri vardır. Külliyesi yine orada talebelerine ders verdiği bir
1: medrese var.
0: Medresesi vardır.
1: Bu medresenin bir özelliği var. Abdülkadir Arası Hazretleri
0: evet.
1: İstanbul'a gelip kaldıkları yerdir değil mi?
0: Evet tabii. Orada yine aynı şekilde.
1: Yazılı
0: orada malumun kendisi Müftü Sakaleyn olarak ifade ediliyor. İnsanlara ve cinlere fetva veren Şeyhülislam olarak. Önemli hususiyetleri var. Yine hocam bugün Eyüp Sultan Hazretleri'nde özellikle yan tarafta esnafların alışveriş yapılan bir sokak var hocam orası.
1: Evet.
0: Orada yine Sokullu Mehmet Paşa'nın kabri var hocam. Hanımı İsmihan Sultan'ın yine aynı şekilde kabri var. Siyavuş Paşa var orada. Ferhat Paşa var. İdam edilmiş olan Ferhat Paşa. Osmanlı'da hocam idam edilse de bir insan her şeye rağmen ona yine sen devlete hizmetler ettin. Yine de devlet üzerinde hakların var diyerek yine de o kimselere hocam türbeler yapılıyor. Ona hürmetle saygıda kusur edilmiyor.
1: Evet.
0: Orada Boyacı Sokak diye bir sokak var hocam. Orada yine Şekerpare Hatun diye bahsedilen Osmanlı döneminde önemli kabul edilen hanımefendilerden birisinin yine kabri var. O özellikle Culus yoluyla Boyacı yolu, Boyacı Soluk Kalk diye bahsedilen, ki Eyüp Sultan Hazretleri'ni bilenler bilir. Orada Sultan Abdülhamit Han zamanında Abdülhamit Han'a biraz düşmanlığıyla meşhur olan Mahmut Paşa'nın kabri var. Oğlu Sebahattin'a Prens Sebahattin'in kabri var. Orada yine aynı şekilde Halit Rıfat Paşa var hocam. Onun hocaları Hüsrev Paşa var. Adafranga
1: tarzı bir yapılan bir binanın içinde değil mi o?
0: Evet evet, bir binanın içerisinde. Evet. Ama mutlaka gidildiğinde Sultan 5. Mehmet Reşat Han'ın ziyaret edilmesi gerekiyor hocam. Çok müstesna bir hususiyete sahip neticede. Hatta şu anda türbenin yanı başında bir okul var hocam. Ebu Suud Efendi de okulun ismi. Sonradan 5. Mehmet Reşat olarak değiştirildi. Sultan 5. Mehmet Reşat Han'ın yine vasiyet olarak da kabrim çocuk cıvıltılarıyla, yani çocuk sesleriyle, çocuk seslerini alabilecek bir yerde olsun. Yani çocukların sesleriyle şenlensin burası diye de böyle bir vasiyeti var hocam.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada türbenin bulunduğu kısımlarda hocam çok önemli yerler oralar tabii ki. Farklı kabirleri olan kimseler de var. Biraz daha ileriye doğru gittiğimizde hocam, Haliç boyunda ilerlediğimizde, Ayvansaray'a doğru gittiğimizde Zalı Mehmet Paşa var. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa dedik ya hocam.
1: Evet.
0: Sokullu Mehmet Paşa Tavil. Mehmet Paşa da değerlermiş aynı zamanda Tavil.
1: Uzun.
0: Tavil uzun, uzun demek. 579 yılında vefatıyla başlayan bir süreç var Osmanlı'da. Kendisi çok önemli bir özelliğe sahip. Aynı zamanda böyle fiziki görünüşleri itibariyle çok uzun boyluymuş hocam. Sokullu Mehmet Paşa Sultan Selim Han'ın kızı, İsmail Sultan'la evli.
1: Evet.
0: Sultan Selim Han'ın hocam 3 kızı var. Gevher Han Hatun. Yine Şah Sultan diye de bahsedilen, evet, ayrı bir kızı daha var. Bunlardan hocam bir tanesi Zal Mehmet Paşa ile evli, birisi Piyale Paşa ile evli. Bunların üçünün de kabrinin Eyüp Sultan'da olduğunu görüyoruz. Zal Mehmet Paşa var hocam. Yine aynı şekilde
1: camisi var orada.
0: Sultan, evet, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu Mustafa'nın öldürülmesi sırasında yani zarar vermesin çevreye falan diye onu sırtından tutup aynı zamanda Sultan Mustafa'nın, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi sırasında iki taraftan tutup da böyle efendim hareket etmesin diye, bizatihi böyle güçlü kuvvetli de birisi aynı zamanda, zaman zaman işte efendim paşa niye böyle, paşaya hürmet gösterilmiş falan diye de eleştiriyorlar. Sultan Şehzade Mustafa'nın ölümünde işte efendim öldürülmesi sırasında onu sıkıca tutmuş diye de eleştirenler vardır. Ve neticede kendisi bir devlet adamıdır hocam. Yani devletin bekası için uğraşan şahsiyetlerden birisi. Sultan Selim Han'ın kızıyla evli kendisi. Bulunduğu yerde külliyesi var hocam. Eyüp Sultan Hazretleri'nin Ayvansaray'a doğru giderken büyük bir camidir orası.
1: Sağda.
0: Hem medresesi vardır, hem külliyesi vardır, hem camisi vardır. Mutlaka ziyaret edilmelidir. Bulunduğu yeri konum itibariyle özellikle Kızıl Minareli Mescid'in bulunduğu sokağın devamında ilerisinde bulunuyor. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'ne gittiğiniz zaman sadece yani o belli bölgeleri değil, bu aralardaki ziyaret mekanlarını da ziyaret etmek gerekiyor. Çok özel hususiyetlere sahip yerler var hocam oralarda.
1: Hocam yönetmenimiz işaret, evet, ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra Tarihe Açılan Pencere programıyla yine beraber olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim yeniden merhaba. Kısa bir aradan sonra Tarihe Açılan Pencere programıyla yine beraberiz. Bendeniz Mehmet Sıddık Arvaz ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla programımızda İstanbul'un ziyaret edilecek yerlerinden bahsediyorduk. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ. Kabir, bir işinizde şaşırırsanız kabir ehlinden, ölmüşlerden yardım isteyiniz buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhisselam. Dolayısıyla İstanbul'a hocam gelen bir misafirin ilk önce Peygamber Efendimizin aleyhisselam sahabesi olan ve mihmandarı olan ve sancakları olan Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin kabirini ziyaret etmesi gerektiğini ve onun civarındaki zatları ziyaret etmesinden bahsetmiştiniz. Hocam başka nereleri ziyaret
1: ettiniz? Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'ne dediğimiz gibi hocam, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra o bölgenin efendim ziyaret edecek şahsiyetler var, önemli şahsiyetler var. Ebu Suud Efendi Hazretleri'ni mutlaka ziyaret etmek lazım hocam. Orada Sokullu Mehmet Paşa'nın yine aynı şekilde hocam camisi var. Oraları görmek lazım. Siyavuş Paşa var, Ferhat Paşa var, İsmail Sultan var.
0: Evet.
1: Son ilk efendim tek Osmanlı padişahı olan Sultan 5. Mehmet Reşat Han var dedik. Oraları hocam mutlaka ziyaret etmek gerekiyor. Hocam bir de özellikle Zalim Mehmet Paşa Camii'ni ziyaret edin. O sokak üzerinde Eshab-ı Kiram'lardan bazı büyük şahsiyetler, büyük zatların, büyük efendim mübarek zatların kabirleri, evet, ve makamları var hocam. Onları ziyaret etmek gerekiyor. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra ve meydandaki o büyük şahsiyetlerin kabirlerini de ziyaret ettikten sonra Kaşgari dergahı hocam, özellikle Pierre Loti diye bilinen o yol üzerinde, özellikle Pierre Loti'ye şöyle bir 300-400 metre kalasıya sola doğru ayrılan, çatallanan bir yol var hocam.
0: Orası Karyağdı tek kesimi, İdrisi tek kesimi veya evet, o tepenin adı, tarihteki adı neydi hocam?
1: Hocam orası tarihte Karyağdı Tepesi, efendim İdrisi Bitlisi Tepesi, Gümüş Suyu Tepesi diye nam salmış.
0: Evet.
1: Son dönemde, modern dönemde diğer Loti Tepesi deniyor onlar için hocam. Ve maalesef büyük zatların isimleri varken orada Çanakkale Savaşı'nda bize karşı savaşmış olan Pierre Loti adında bir askerin isminin verilmesi de, o da ayrı bir tartışma konusu. Pierre Loti 17 yaşında asker olmuş. Fransız askeri birliğine katılmış bir şahsiyet. Kendisi gezi meraklısıymış hocam. Esas ismi farklı. Okyanusa bir bitkiden alıyor ismini.
0: Evet.
1: Loti ismi oradan geliyor denir. Ama son dönemde hocam Fransa'da büyük bir caddenin ismini Eyüp Sultan Caddesi yaptılar. Tabii bunu bir nevi bir manevra olarak da yapıldığı noktasında bazı görüşler var. Pierre Loti isminin tartışıldığı günlerde böyle, evet, bir adım atılıyor. Şu anda o Eyfel Kulesi'nin bulunduğu bölümün kısmın arka tarafındaki Fransa'nın en büyük caddesinin ismi Eyüp Sultan Caddesi. Bu sebeple hocam adamlar bizi oradan bağladılar. Burada da İdrisi Bitlisi Tepesi ama bir ara tartışıldı. Pierre Loti Tepesi'nin İdrisi Bitlisi, evet, Tepesi olarak değiştirilmesi. İdrisi Bitlisi Hazretleri tabii hocam çok önemli bir şahsiyet. Yavuz Sultan Selim Han'ı hani her başarılı insanın arkasında bir şahsiyet var dedin ya. Yavuz Sultan Selim Han'ın başarısının arkasındaki sır da İdrisi Bitlisi Hazretleri. Ondan bahsedeceğiz ama öncelikle Kaşgari Dergahı'ndan müsaadenizle biraz
0: buyurun,
1: bahsedelim.
0: Hay buyurun.
1: Kaşgari Dergahı malumunuz yine efendim Murtaza Efendi adında bir önemli bir Osmanlı'nın önemli bir bürokratı, rüznameci dediğimiz hocam, efendim bir nevi özel kalemde çalışan önemli bir şahsiyet. Murtaza Efendi emekliye ayrıldıktan sonra hocam kendisi kendi hayır işlerine atıyor. O şu anki İdrisi Bitlisi Tepesi'nde bulunan Kaşgari Dergahı'nın bulunduğu yere bir dergah yaptırıyor.
0: Evet.
1: Ama kendisi dergah yaptırıyor ama orada Abdullah Kaşgari Hazretleri kendisi. Şimdi Kaşgari ismi nereden geliyor hocam? Doğu Türkistan'ın Uygur Özerk bölgesinin güney batısında Kaşgar diye bir yer var hocam.
0: Evet.
1: 4,5 milyon civarında, hı-hı, nüfusu var bu Kaşgar'ın. Murtaza Efendi de Abdullah Kaşgari Hazretleri de o Kaşgar bölgesinde ailesiyle birlikte, evet, orada yaşamışlar. Ondan sonra da hocam bazı sebepler dolayısıyla göç etmişler. Bu sebeple Murtaza Efendi ile Abdullah Kaşgari Hazretlerine Kaşgari ismi ünvanı oradan verilmiş. Kendisi ikisi de aynı dönemde yaşayan aynı bir nevi hemşeri diyelim hocam. Evet. Hemşeri olan iki zat. Murtaza Efendi o dergahı kurduktan sonra efendim Abdullah Kaşgari Hazretlerine hocalık yapması için ricada bulunuyor ve neticede orada hocam hocalık vazifesini icra ediyor. Sonra Abdullah Kaşgari Hazretlerinden sonra Ubeydullah Kaşgari Hazretleri, İsa Geylani Hazretleri orada şeyhlik yapıyorlar ki Kaşgari dergahının en son şeyhi, vaizi malumunuz Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Evet. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Van'dan meşakkatli bir yolculuk sonrasında İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da kendisi hocam Kaşgari dergahında uzun süre vazife icra ediyor. Tabii Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri orada yaşarken çok önemli şahsiyetler geliyorlar. Abdülhakim Arvasi Hazretlerine talebe oluyorlar. Bunların en başından en önemlisi diyelim daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri'dir malumunuz. Bugün kitaplarını okuduğumuz Tam İlmi Hasaadet Ebediye kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin gözü, göz bebeği ve bugün ilim dünyamıza, Anadolu'nun efendim fıkıhtan tasavvufa, dini hayatında en önemli yeri dolduran büyük şahsiyet Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri Kaşgari dergahında Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mübarek elinde yetişmiş. Mübarekten de aynı şekilde ders alarak kendisinden sonra da bu yolu devam ettirmiştir. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.
0: Amin.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yine aynı şekilde önemli talebelerinden bir tanesi Necip Fazıl'la Abidin Dino değil mi hocam? Yine bunlar beraberce Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni ziyarete gelirlermiş ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni ziyaret eden çok şahsiyetin olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Yani burada dini hüviyeti olan edebiyat dünyamızda önemli bir şahıs olarak da karşımıza çıkan Necip Fazıl gibi zatların yanında başka talebelerini de görüyoruz. Tabii bu dediğimiz gibi devlet ümerası Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin ilmine, onun mübarek işaretlerine de her zaman hürmet eder. Zaman zaman Abdülhakim Arvasi Hazretlerine gelip devlet meseleleriyle ilgili ve çeşitli konularla ilgili bilgi alırlarmış. Bunların bir tanesi de Fevzi Çakmak'tır mesela hocam. Kızı vefat etmiş mesela Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden gelip ziyaret ederek
0: Fransız elçisi de gelmiş.
1: Ümerası. Yani Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyüklüğünü biliyor ama herkes tabi nasibince istifade ediyor. Güneş değil mi hocam?
0: Evet.
1: Herkese aynı şekilde gelir ama herkes nasibince istifade eder. Ama dediğiniz gibi Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin göz bebeği, son dönemi büyük alimi Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri gerçek manada, hakiki manada mübarek. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden feyiz alıp istifade edip nice insanın hayatına dokunmuş ve nice insanın da değil mi hocam? Talebesi olarak da bugüne kadar ki mübarek Enver abiler de yine aynı şekilde mübareklerin yolunu günümüze kadar getirip dini İslam'ın bütün dünyaya yayılmasına vesile olmuştur.
0: Kabri de orada değil mi efendim?
1: Kabri de hemen evet Kaşgari Dergahı'nın hemen dibinde. Dolayısıyla hocam İdrisi Bitlisi Tepesi, Karyağlı Tepesi, Gümüş Suyu Tepesi, son dönem ismiyle Pierre Loti Tepesi. Tabi hocam Pierre Loti bazen böyle gezi rehberlerinde de görüyorum. Pierre Loti'yi gezdiriyorlar. Hatta en muhafazakar, en mütedeyyin kimselerde bile bunu görüyorum. Hocam Pierre Loti'ye gidiyorlar, oturuyorlar, çay içiyorlar. Evet, Pierre Loti de orada sandalyelere koydukları yerin hemen dibinde bir şahsiyet var. Ondan haberdar değiller. Bu kimdir hocam?
0: Kim
1: Alaaddin Arabi Hazretleri.
0: Allah Allah.
1: Alaaddin Arabi Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve Sultan II. Bayezid Han'ın Şeyhülislamı'dır hocam. 7. Osmanlı Şeyhülislamı'dır. Hatta 2. Murat Han'ın döneminde de efendim Osmanlı'ya hizmetleri olmuş bir mübarek zattır. Alaaddin Arabi Hazretleri hocam mübarek türbesi hemen dediğimiz gibi bulunduğu konumu itibariyle baktığımızda orada ziyaret mekanının hemen yanı başında yer alıyor. Şimdi Alaaddin Arabi Hazretleri ile ilgili özel hususiyetler anlatılır. Alaaddin Arabi Hazretleri hocam türbesi şu anda restorasyonda. Bizim en son gittiğimizde restorasyon halindeydi. Türbesinin bulunduğu yerden taşların söküldüğünü, türbesinin yıkıldığını gördük. Daha doğrusu yıllar öncesinden o siyah beyaz fotoğrafları var. O türbe şu an itibariyle yıkılmış vaziyette ve belediye şu anda orayı restorasyondan geçiriyor. Hmm. Türbeyi yeniden inşa ediyor Sayın Hocam. Alaaddin Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti'nin dediğimiz gibi hocam 7. Şeyhül İslam. Bazı kaynaklara göre 6. Şeyhül İslam'ı deniyor. Fıkıh, hadis, tefsir alimi. İsmi Ali Arabi'dir. Kendisi Türkmendir ama Halep'te ve Mısır'da ders gördüğü için, orada bir müddet yaşadığı için kendisine Arabi denmiş ama kendisi Türkmendir.
0: Öyle mi?
1: Tabii onunla ilgili bazı menkıbeler de vardır. Alaaddin Arabi Hazretleri'nin çok çocuğunun olduğu da söylenir hocam. Alaaddin ilk tahsilini Halep'te yapmış. Molla Gürani, Kadı Hızır Bey ve Fahreddin Acemi Hazretleri'nden de ders almış bir şahsiyettir. Edirne'de özellikle Darül Hadis Medresesi'nde de müderris olarak vazife yapmış bir şahsiyet. Özellikle Mevlana Fahreddin Arabi Hazretleri'nin ders vekili olduktan sonra Bursa Kaplıca Medresesi'nin müderrisliğine getiriliyor kendisi. Halvetiye büyüklerinden Alaaddin Halveti'nin sohbetlerini dinlemiştir kendisi. Ondan ilim ve edep öğrenerek tasavvuf yoluna girmiş. Onunla birlikte Manisa'ya gidiyor. Müderrislik hayatını orada bir medresede devam ettiriyor. İstanbul'a dönen Alaaddin Efendi özellikle Samaniye Medresesi'nden Baş Kurşunlu Medresesi'ne müderris oluyor. 1494 yılında hocam Sultan II. Bayezid Han tarafından Şeyhülislamlık makamına getiriliyor tekrar. Evet. Alaaddin Arabi Hazretleri 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet Han ve dediğimiz gibi 2. Bayezid Han döneminde görmüş. Burada Şeyhülislamlık yapmış önemli bir şahsiyet. Alaaddin Arabi Hazretleri'nin çok önemli hususiyetlerinin birisi de kendisinin çok çocuk sahibi olması hocam.
0: Maşallah.
1: Çocuklarının her birine İslam alimlerinde mübarek bir zatın ismini vermiş. Dolayısıyla hepsinin de alim ve ulemadan olduğu da kaynaklarda geçiyor. Alaaddin Arabi Hazretleri ki Pierre Loti diye bahsettiğimiz kahvehanenin hemen dibinde hocam kabri.
0: Allah Allah.
1: Büyük bir zat. Hatta gelenler diyorlar ki ya buraya Alaaddin Arabi Hazretleri'nin ismi verilmesi gerekirken veya İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin ismi verilmesi gerekirken niye Pierre Loti'nin ismi verildi diye bize soruyorlar. Gençler soruyor ya. Özellikle. Şimdi Alaaddin Arabi Hazretleri'nin anlatılan menkıbelerinden bir tanesi şu hocam. Bir gün Alaaddin Arabi Hazretleri'ni bir zat Alaaddin Arabi Hazretleri'ni ziyarete geliyor. Alaaddin Arabi Hazretleri ondan rahatsız oluyor. Ve diyor ki senden pis bir koku geliyor.
0: Allah Allah.
1: Ve adama diyor iyi düşün. Adamcağız sağına soluna bakıyor. Yani herhangi bir koku duymuyorum efendim diyor. Bunun üzerine adamcağıza diyor ki iyice bir üzerini kontrol edir. Yani üzerinden bir pis koku geliyor. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı derken adamcağızın boynundan bir risale. Küçük bir kitapçık düşüyor.
0: Kitapçık, evet.
1: Alaaddin Efendi o nedir diye sorunca risaleyi alıp baktığında içinde İslam dinine aykırı çok sözlerin olduğunu görüyor. Bunun üzerine o pis kokular o sözlerin olduğu kitaptandır buyurmuşlar.
0: Allah Allah.
1: O kişiden karşı çıkmak gibi bir hal sezince eğer bunu yok etmezsen zarara uğrayacağını haber veriyorum diyor Alaaddin Arabi Hazretleri. O evet. Sırada uzaktan yangın çıktığını görünce adamcağız eyvah bu ateş benim evimden diyerek apar topar evine doğru koşuyor.
0: Allah Allah.
1: O risaleyi ateşin içine atınca ateşin
0: söndü.
1: Ateşin efendim harı sönüyor. Alaaddin Arabi Hazretleri doğal olarak tabii ki kendisi daha sonra tövbe ediyor. Alaaddin Arabi Hazretleri'ne geliyor, talebe oluyor. Alaaddin Arabi Hazretleri'ne anlatılan kerametlerinden bir tanesi budur. Bir gün de hocam Alaaddin Arabi Hazretleri'nin torunlarından birisi rahatsızlanıyor, hasta oluyor. Hastalanıp döşeğe, yorgan döşek efendim ailesinde bayağı bir korkuya sevk ediyor. Hastanın babası Alaaddin Arabi Hazretleri'ne yani kayınpederi olan bu mübarek zata gelip evladı için ki Alaaddin Arabi Hazretleri'nin torunu oluyor. Bunu çocuk için dua etmesini istiyor. Bunun üzerine Alaaddin Arabi Hazretleri pek teveccühte bulunmuyor damadına. Yani evet. Her şey vaki olan da hayır vardır buyuruyorlar. Hı hı. Tabii bu ısrarlara dayanamayınca Alaaddin Arabi Hazretleri daha sonra torununu ziyarete gidiyor. Şifa ayetlerini okuyor. Ve neticede çocuğun yeşile dönmüş olan vücudu
0: Allah
1: ateşten
0: Allah.
1: Kurtulmak suretiyle şifaya kavuşuyor. Bunun üzerine Alaaddin Arabi Hazretleri torununun elinden tutup ki torun da efendim dedesinin kucağına hoplayıp o şekilde dışarıya çıkıyorlar ve Alaaddin Arabi Hazretleri torununa bu şekilde Allah-u Teala'nın izniyle şifa sunuyor. Dolayısıyla Alaaddin Arabi Hazretleri ile ilgili olarak çok mesele anlatılır. Hatta hocam kendisi her gece gusül abdesti alırmış. 100 rekat namaz kılar. Hafif bir uykudan sonra teheccüde kalkar. Sabaha kadar kitap okur. Talebe yetiştirirmiş diye kitaplarda bahsediliyor.
0: Maşallah.
1: En çetrefilli dini meselelerde de Alaaddin Arabi Hazretlerinin bu sorulara, suallere cevap verdiğini kaynaklar anlatıyor. Dolayısıyla ziyaret edenlerin, Pierre Loti'ye gidenlerin mutlaka Alaaddin Arabi Hazretlerini ziyaret etmesi gerekiyor.
0: Tavsiye ediyoruz
1: ki yani gerekiyor dememizin sebebi böyle mübarek bir zatın feyzinden mahrum kalmamak adına söylüyorum. Onun için hocam özellikle o bölgenin en büyük şahsiyetlerinden bir tanesi de Yavuz Sultan Selim Han'ın hocası İdrisi Hazretleri'dir malumunuz. İdrisi Bitlisi Hazretleri hocam tabii Yavuz Sultan Selim Han'ın muvaffakiyetinin altındaki sırlardan bir tanesi. Bulunduğu coğrafyada ki biliyorsunuz malumunuz İran tehlikesi Yavuz Sultan Selim Han zamanında çok kendisini hissettiren bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı alimlerinin ve devlet adamlarındandır İdrisi Bitlisi Hazretleri. Babası Hüsamettin Ali Efendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin yoluna mensup olan bir zat hocam babası da. Özellikle Dede Ömer Ruhşani Hazretlerinin talebelerinden olduğu da ifade ediliyor. Uzun zaman Akkoyunlu hükümdarı ki Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yıkılmıştır malumunuz Akkoyunlu devleti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın da divanında nişancılık yapmış babası İdrisi Bitlisi Hazretlerinin babası. Dolayısıyla kabri hocam şu anda bu Karyağlı Tepesi'nde, İdrisi Bitlisi Tepesi'nde yine aynı şekilde İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin Sıbyan Mektebi de var. Hanımefendisi Zeynep Hatun'un adına yapılmış bir cami var. İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin yine aynı şekilde orada kabri bulunuyor. Apartman arasında kalmış hocam.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İdrisi Bitlisi Hazretleri büyük bir şahsiyet olarak da Türk İslam tarihine önemli hizmetleri bulunan kimselerden birisidir. Mutlaka kabri ziyaret edilmesi gereken önemli şahsiyetlerden birisidir. Sultan II. Bayezid Han'ın ricasıyla kendisine bir kitap yazdırılması istenmiş. Kendisi Heşt ve Behişt hocam adında 8 cennet manasına geliyor. Heşt ve Behişt kitabı Sultan II. Bayezid Han'ın ricasıyla İdrisi Bitlisi Hazretlerine yazdırıyor. Bir nevi Osmanlı tarihi kitabıdır hocam bu.
0: 8 sultanın hayatını mı anlatıyor?
1: 8 sultanın 8 cennettir. Yani Heşt ve Behişt Arap parçadır biliyorsunuz parçası. Eser.
0: Evet, 8 cennet
1: evet,
0: manası.
1: 8 cennet manasına geliyor. İdrisi Bitlisi Hazretlerinin oğlu Ebul Faz Muhammed Efendi. Büyük bir İslam alimi kendisi aynı zamanda hocam. Özellikle bu kitaba zeyil yapıyor. Eklemelerde de bulunuyor. Birçok kıymetli eseri Türkçe'ye tercüme ediyor. Fazileti noktasında da büyük bir şahsiyettir. Oğlu ve evlatları İdrisi Bitlisi Hazretlerinin. Yani Pierre Loti Tepesi'ne çıkıldığında orada önce hocam mutlaka Kaşgari Dergahı, İsa Geylani Hazretleri, Murtaza Efendi'nin kabri. Hemen zaten kapıdan girince sağ tarafta Murtaza Efendi'nin kabrini görmek mümkündür. Orada hocam Abdullah Kaşgari Hazretleri ve Ubaydullah Kaşgari Hazretleri'nin de kabrini görüyoruz. Bir de Abdullah Kaşgari Hazretleri ve Ubaydullah Kaşgari Hazretleri'nin üst katında önceden Sultan 3. Selim Han'ın tarafından yapılmış bir
0: İdrisi Köşkü.
1: Şehzadeler Köşkü değil vardı mi hocam? Şehzadeler Köşkü.
0: İdrisi Köşkü denilen bu değil mi?
1: O ayrı. Şehzadeler o ayrı. Köşkü. Sonradan bu tabii hocam yıkılıyor. Dolayısıyla türbe şimdi orası. O açıdan baktığımızda Kaşgari Tekkesi'nin bulunduğu yerde o malumunuz su kuyuları var oralarda. Sarnıçlar var. Yani çok kıymetli bir şey. Bölge orası mutlaka ziyaret edilmeli. Oradan Pierre Loti'ye gerekirse gidip işte çay içilmeli ama mutlaka Alaaddin Arabi Hazretleri ile İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin mübarek kabri ziyaret edilmeli. Oradan da hocam nereye dönüyoruz?
0: Nereye?
1: Oradan itibaren tekrar efendim Ayvansaray'a Eshab-ı Kiram'ın mübarek kabri şeriflerinin bulunduğu yere doğru dönüyoruz hocam.
0: Evet.
1: Hocam İstanbul'da yaşayanlar aslında çok nasipliler hocam.
0: Evet.
1: Yani bu şehir dualı bir şehir. Tabii işte dualı olmanın yanında aynı zamanda büyük müjdelere kavuşmuş bir şehirde. İstanbul Peygamber Efendimizin fethini müjdeleyen hadislerinde etkisiyle sahabe neslinin ilgisini çekmiş malumunuz her zaman. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir gibi pek çok sahabi İstanbul kuşatmalarına katılmıştır hocam. Halid bin Zeyd, Ebu Halid el-Ensari, Ebu Şeybe el-Hudri başta olmak üzere çok sayıda sahabe İstanbul'a defnedilmiş. Halk arasında Eyüp Sultan ismiyle bilinen, malum Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri kadar bilinen başka kabirler de var. Fatih döneminden itibaren hocam malumunuz Eyüp Sultan Hazretleri'yle birlikte Ebu Şeybe el-Hudri, Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi olarak bilinen, evet, bu mübarek zatında kabirlerinin yine aynı şekilde
0: surların yakın, çok yakında.
1: Evet, Hayvan Sarayı'da surlarda olduğunu biliyoruz. O bölgeler hocam, yani şu an itibariyle baktığımız zaman kaynaklarda da geçiyor. İstanbul'daki sahabilerin en çok bilineni Eyüp Sultan Hazretleri. Ama Eyüp Sultan Hazretleri'nin bulunduğu o bölgeye yakın yerlerde de başka sahabe-i kiramın kabri var. Eğer bir kimse arabayla İstanbul'u ziyaret edip gezecekse Eyüp Sultan Hazretleri'nden sonra Kaşgari Dergahı'na, Pierre Loti Tepesi diye bahsediyor, İdris İbidisi Tepesi'ne, ondan sonra da hocam ilk durak olarak Murad-ı Münzevi Hazretleri'ni ziyaret etmeli. Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin kabri nerede dediğimizde o da yine Eyüp Sultan'dadır hocam.
0: Evet,
1: Eyüp Sultan'ın efendim bulunduğu konum itibariyle. Hocam İstanbul'un üç büyük evliyasından birisidir değil mi?
0: Evet.
1: Murad-ı Münzevi Hazretleri iki büyük evliyası, hocaları değerli olduğu için malumunuz kendileri de değerli.
0: Muhammed İbni Tokadi Hazretleri.
1: Muhammed İbni Tokadi, evet, Hazretleri.
0: Murad-ı Münzevi ve, evet, Abdülfettah Akrı Bağdadi Hazretleri.
1: Kabirleri hocam, Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin kabirine dedik Eyüp Sultan'da.
0: Eyüp Nişancı'da. Muhammed İbni Tokadi Hazretleri Un Kapanı'nda. Evet, Zeyrek Camii'nin hemen, evet, aşağısında.
1: Evet.
0: Abdülfettah Akrı Bağdadi Hazretleri de Merenli Halid-i Bağdadi Hazretleri halifesi.
1: Evet.
0: O da Üsküdar'da.
1: Zeynep Kamil'de özellikle orada Kadıköy'e giden yol üstünde mübarek kabrini görüyoruz. Malumunuz hocam bir kimsenin kıymeti hocalarından gelirmiş derler.
0: Evet efendim.
1: Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri malumunuz Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hocasıydı değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri'nin hocası Muhammed Masum Faruki Hazretleri. Onun hocası da İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Evet. Yani bir nevi Mehmet İbni Tokadi Hazretleri de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebesi olmuş oluyor değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: Onun yanında baktığımızda Murad-ı Münzevi Hazretleri'ne yine aynı şekilde kendisi çocuk yaşlardan itibaren 3 yaşındayken bir hastalığa yakalanıyor. Felç oluyor hocam.
0: Evet.
1: İstanbul'un metfun 3 evliyasından birisi Murad bin Ali bin Ebu Davud. Murad bin Ali bin Davud diye, evet, de bilinir. Özellikle Özbeki, Buhari, Keşmiri ismiyle de lakabıyla da anılan bir şahsiyet. Buhara'da doğmuş değil mi hocam? Buhara meşhur alimi evliyalarıyla meşhur.
0: Babası Semerkand'ın Nakibül Eşrafı.
1: Nakibül Eşrafı ve mübarek bir zat. Rabiül Evvel ayının 12'sinde Salı gecesi İstanbul'da vefat ettiği kaynaklarda geçiyor. Cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde büyük bir kalabalık tarafından kılınıp dediğimiz gibi ifade buyurduğunuz gibi Edirne Kapı'daki Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin şu anki bulunduğu türbesine hocam. Birinci Sultan Mahmud Han'ın Şeyhülislamlarından Ahmet Ebu'l-Hayr Efendi tarafından yaptırılan medresenin dershanesine defnedilmiş.
0: Evet,
1: dershane çok uzun içerisinde süren bir restorasyon yaşadı hocam orası.
0: Evet.
1: Yani çok uzun, 10 yıla yakın sürdü galiba.
0: Bayağı sürdü.
1: Türkiye Gazetesi de buna haber yaptı. Yani niye bu kadar uzun bir restorasyon sürdü falan diye. Tabii o Fatih bölgesinde hocam bitmeyen restorasyonları yıllardır gördük maalesef ama netice itibariyle bir şekilde tamamlanıyor ama çok uzun sürüyor bu restorasyonlar. Tabii bunlar mimari konular, bizim alanımıza girmiyor ama çok uzun sürmesi sebebiyle dikkatimizi çekiyor. Onun için de Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin kabrinin restorasyonu çok uzun sürdü. Babası dediğiniz gibi nakibül esraflık vazifesi icra etmiştir.
0: Kötürüm kalıyor ya.
1: Evet.
0: Fakat birçok sağlamdan daha çok yerleri geziyor.
1: Ya evet hocam.
0: Buyurun efendim.
1: Evet, çok doğru ki böyle hocam, tabii bu Allah-u Teala'nın ihsanı. Netice itibariyle baktığımızda bazı insanlar görür, gözleri sağlamdır ama bakmakla görmek farklı şeyler değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim.
1: Bakar ama göremez. Bazı kimseler ayakları sağlamdır, gittiği yerlerde hayır yoktur. Eli sağlamdır, tuttuğunda hayır olmaz. Ama bazı kimseler ne eli olur, ne ayağı olur, ne gözleri görür. Baktığımızda onun takva olarak onlardan çok daha üstün olduğunda, evet, görüyoruz. Bunu İslam tarihi boyunca bunların da çok misalleri var. Onun için mutlaka Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra hocam, Ayvansaray'daki surlar arasındaki Eshab-ı Kiram'ın kabirlerini ve Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin de kabrini ziyaret etmek gerekiyor. Arabayla arası 3 dakika 5 dakika.
0: Evet,
1: yani Eyüp Sultan, Kaşgari Dergahı, İdris-i Bitlis Hazretleri, Alaaddin Arabi Hazretleri, bunların, bu mübarek zatların türbesinden çıktığınızda 3 dakikada Murad-ı Münzevi Hazretleri'ndesiniz. 3 dakikada hemen Ayvansaray surları arasındaki mübarek Eshab-ı Kiram'ın kabirlerindesiniz. Onun için hocam arayan buluyor değil mi hocam?
0: Evet, arayan bulur.
1: Zaten bulanlar da arayanlardır mı demişler hocam.
0: Evet.
1: Onun için Allah-u Teala hakkıyla istifade edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Ebu Said el-Hudri Türbesi hocam çok önemli. Oranın mutlaka ziyaret edilmesi gerekiyor. Hazreti Hamdullah el-Ensari, Hazreti Ahmet el-Ensari, Hazreti Muhammed el-Ensari ve Hazreti Kab türbeleri de yine aynı şekilde bu Ayvansaray'da bulunuyor. Değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: Özellikle bu hazirede bunları görmek mümkün. Bunların dışında Hazreti Cabir Camii var hocam. Atik Mustafa Paşa da bulunuyor. Bunlarla birlikte Aray'da Karabaş Mahallesi'nde bulunan Ebu Zer Gıfari Hazretleri, Edirne Kapı Kariye Camii yanında Ebu Said el-Hudri,
0: evet.
1: Kareköy Yeraltı Camii içinde Amr bin As Hazretlerinin makamı değil mi hocam orası? Oraları görmemiz mümkün. Abdurrahman Şami makam türbesi var hocam yine aynı şekilde. Burada özellikle Karaköy Yeraltı Camii içinde ve Sultanahmet Camii ile Ayasofya Camii arasında bulunan yerde bunları görmek mümkün. Muhammed el Ensari Türbesi hocam buraların yine aynı şekilde ziyaret edilmesi gerekir. Yani Ayvansaray'da sur dibinde mübarek zatlar, hatta hocam Ayvansaray'dan Balat'a kadar sahil boyunca hep sahabe-i kiram ve onların makamlarını görmemiz mümkün.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre İstanbul'da 30 veya 40'a yakın sahabe-i kiramın türbesi veya makamı vardır deniyor değil mi değerli hocam kaynaklarda?
0: Evet.
1: Bunlar ifade ediliyor. Peki hocam vaktimizin de sonuna doğru geldik. Şimdi Ayvansaray'da geldiysek hocam, o zaman Edirne Kapı kabristanını mutlaka ziyaret etmek lazım.
0: Evet.
1: Edirne Kapı kabristanını ziyaret ettiğimizde orada hocam
0: Yavuz Sultan Selim Han'ın
1: hocası
0: Ahmet,
1: mübarek İbni Kemal Paşa Hazretleri var.
0: Seyyid Ahmet Arvasi Bey'in
1: kabri var.
0: Evet.
1: Değil mi değerli hocam? Orada daha öncesinden sanırım Ahmet Mekki Efendi Hazretleri'nin mübarek kabri vardı. Yol yapılınca Ankara Bağlum'a
0: nakledildi. Evet.
1: Yani Edirne Kapı'yı mutlaka ziyaret etmek lazım. Zaten hocam metrobüse binen birisi veya arabayla geçen bir kimse şimdi yönünü batıya doğru döndüğünde, yani Bakırköy, Bayrampaşa, Zeytinburnu'na doğru
0: tarafı,
1: arabayla giderken şöyle sol tarafa bakıldığında hemen orada görür zaten İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin kabri. Hemen belli, eskiden Türk bayrağı asılıydı. Sonradan o bayrak kaldırıldı. Niçin kaldırıldığını da bilmiyoruz
0: hocam,
1: ama en azından orada bir türbe olduğunun farkına varıyordu insanlar. Evet hocam.
0: Kemal Paşa Zade Hazretleri'nin kabrini Efendi Hazretleri, yani Abdülhakim Arvasi Hazretleri,
1: evet,
0: 10 sene yakın yürüyerek gelip, Eyüp Sultan'dan yürüyerek gelip ziyaret ettiği rivayet ediliyor. Yani Müftü Sakali'ndir.
1: Tabii. Çok büyük bir
0: zattır. Evet.
1: Kendisi aynı zamanda tarih ilmine de katkısı olan bir zattır.
0: Evet.
1: Yavuz Sultan Selim Han'ın hani meşhur 39 kişinin idamına karar verdiğinde, sultanım muhakeme etmeden bunları idam etmeyin deyip de Yavuz Sultan Selim Han'ın karşısına çıkan,
0: evet,
1: kellesini ortaya koyarak davası, hak davası için doğru bildiğinden vazgeçmeyen müthiş büyük bir Şeyhülislam'dır değil mi hocam?
0: İnşallah programımızda, evet, süremiz kısalıyor. İnşallah onun daha geniş bir...
1: Son olarak şunu da söyleyelim hocam. Edirne Kapı'ya geldik madem, orada Mihrimah Sultan Camii'ni de ziyaret etmeden.
0: Evet.
1: Şimdi iki tane Mihrimah Sultan var. Bunun bir tanesi Edirne Kapı'da.
0: Bir tanesi de
1: Üsküdar'da. Malumunuz. Böyle efendim Mihrimah Sultan Camii ile ilgili Edirne Kapı'daki işte yok efendim Mimar Sinan aşkından dolayı, Mihrimah Sultan'a duyduğu aşkından dolayı yapmışmış da falan gibi böyle affedersiniz abuk subuk şeyler anlatılır.
0: Kendileri
1: İnşallah,
0: gibi zannediyorlar.
1: Maalesef bugün modern dünyanın safsatalarıyla dolu tevatürler bunlar. Bunlara da kulak asmamak lazım ki,
0: evet,
1: onun aşk duyduğu dediği zaman da 63 yaşında Mimar Sinan, 17-18 yaşında Mihrimah Sultan. Yani el insaf değil mi değerli hocam? O camiyi de inşallah bir programımızda anlatacağız. Oradan da Takkeci İbrahim Efendi, oradan Merkez Efendi Hazretleri, oradan da efendim Laleli'ye Oradan beri tarafta Yavuz Sultan Selim, Fatih Camii, Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii, Şehzadebaşı Camii, Ebul Vefa Hazretleri.
0: İnşallah.
1: Oradan da hocam Çemberli Taş'a geçeriz. Abdülhamit Han, oradan Sultanahmet, Topkapı Sarayı. Evet. Derken hocam aşağıya Gülhane'ye doğru ineriz. Yeni Kapı, oradan da karşıdan Arap Camii. Oradan da devam ederiz inşallah. Evet. Anlatacak çok konu var.
0: Evet.
1: Hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Sayın hocam, efendim, kapanışı siz yapın lütfen.
0: Son birkaç şey söyleyeyim. Kabir ziyaretinde, yani bu mübarek zatları ziyaret ederken hangi dualar okunmalı?
1: Evet.
0: Biraz ondan bahsedeyim, bitireceğim inşallah.
1: Bir de kabir hocam, kabir ziyaret edilirken ayak ucunda durmak lazım değil mi? Değerli
0: evet.
1: Hocam, ondan da bahsedeyim.
0: Kabristana girince evet. Ayakta hocam. Evet. Esselamu aleykum ya ehle daril kavmil müminin. İnne inşallahü an karibin bikum lahikun denir. Sonra besmele ile 11 ihlas ve bir Fatiha'dan sonra Allahümme rabbel esadil baliye vel izamin nakhiratil leti haracet minned dünya ve hiye bike mu'minetun edhil aleyha ravhan min indike ve selamen minni duasını okur. Kabrin yanına gelince kabrin kıble ve ayak tarafından yaklaşıp selam vermeli. Vaktimiz müsaitse ayakta çömelerek veya oturup Bakara suresinin başını ve sonunu, Yasin-i Şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup ölüye hediye etmelidir diye kitaplarda kabir ziyaret adabında bahsinde zikredilmekte. Yine bir Tarihi Açılan Pencere programının sonuna geldik. Instagram hesabını dinleyicilerimiz takip etsinler. Hesabı yöneten editör kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. Bugün sesimizi sizlere kumanda masasında Gani Arvas kardeşimiz ulaştırdı. Ben Deniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla programı hazırlayıp sunduk. Sizler de bizleri evlerinizde, arabanızda, telefonunuzda misafir ettiniz. Müteşekkiriz. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Mutlu hayatlar diliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 15 Haziran Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Ya Stagflasyon Ya Yumuşak İniş başlıklı makalesini sunuyorum. Pandemi sanki çok uzakta kalmış gibi değil mi? Daha düne kadar maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu, marketten alınan eşyaların çamaşır sularıyla dezenfekte edildiği dönem. Bir anda evlere kapanırken hatırlar mısınız nasıl her şeyi stoklar hale gelmiştik? Şu anda gülerek hatırlıyorum ama market raflarında yaş maya bile kalmamıştı o birkaç gün. Ardından Türkiye'nin çok güçlü olan üretim sistemi tedarik süreçlerini o günün normaline göre düzenledi ve bir daha da boş raf görmedik biz. Fakat Avrupa'da ayçiçeği yağından tuvalet kağıdına kadar birçok üründe aylarca boş rafları bir iki taneyle sınırlı tutulan alışverişleri izledik. Ardından hepimizin malumu küresel enflasyonla yüzleştik. ABD, Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin hiç görmediği tarihi seviyelerdeki enflasyonla savaştık. Tam bu savaştan galip çıkılıyordu ki Amerika ve İsrail bütün dünyayı etkileyecek olan savaşı başlattı. 28 Şubat'tan beri hala bugün, ha bugün, ha yarın diye savaş barış oyunları yapıyor Trump. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sebebiyle tedarik zincirlerinin kırılması büyük bir enflasyon tehdidini beraberinde getirirken birçok ülkenin büyüme beklentilerini aşağı çekti. Ya bugün ya yarın Trump'ın bahsettiği o barış olacak ama dünya bundan sonra ne yaşayacak? Öncelikle şu gerçek ki faiz indirimleri bu yıl için son bulmuş görünüyor. Yeni soru, faiz artış süreci başlayacak mı? Avrupa Merkez Bankası bu süreçte cesur karar aldı ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bırakmıştı. Sırada Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararları var. Bu kararlar enflasyonun sürecinin nasıl olacağını da gösterecek ama hem enflasyon hem de durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon ihtimali bütün ülkeleri korkutan bir senaryo. Talep artışı var ama üretimin bu talebi karşılayacak seviyeye ulaşmasının önündeki engel de maliyetler. Başta enerji olmak üzere maliyetler büyük sorun. Dev havayolu şirketleri dahi en önemli masraf kalemlerinden olan yakıt giderindeki artış karşısında zarar edeceğiz ama ne yapsak da en az zararla kurtulsak diye hesap yapıyor. Öte yandan ülkelerin sosyal ekonomi karakteri büyük önem taşıyor. Bizim ülkemizde fiyat artırmadan alayım, fiyat artmadan alayım davranışı pandemi kadar yoğun değil. Pandemi döneminde evinde, balkonunda depolanabilecek ne varsa neredeyse bir yıllık ihtiyacını depolayanlar vardı. Çünkü her gün fiyat artıyor, fiyat artışına gelir artışı yetişmiyordu. Geçtiğimiz aylarda enflasyondaki düşüşü en iyi müjdeleyen beklenti anketlerinde düşüş yönü ağır basarken son dönemde yeniden ibre yukarı döndü. O ibrenin yukarı dönüşü enflasyondaki direncin artacağına dair bir sinyal. Burada önemli olan kamu gücünün etkisiyle alım gücünün dengede tutularak insanların alışveriş davranışını yönetmek. Yaz ayları ve öncesinde artan yağışlar bol üretimle birlikte ürün bolluğu ve tabii ucuzlamayı getireceğinden zorlayan psikolojik etki ortadan kalkacaktır. Bu nedenle bizde stagflasyon riski zayıf. Enflasyonda düşüş için de biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor maalesef. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın Ya Stagflasyon Ya Yumuşak İniş başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak Gazetesi var. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün Mutabakattan sonra neler olabilir başlıklı makalesini sunuyorum. İran'la Amerika-İsrail arasındaki ateşkes nihayet kısmen de olsa öngörülebilir bir hale geldi. Trump'ın verdiği günden güne 180 derece değişen beyanatlardan sonra İran tarafı da gelişmeleri daha ihtiyatlı bir seviyede de olsa tasdik eden bir cevap ortaya koydu. Hasılı ilk defa ciddiye alınabilecek bir eşikte olduğumuz anlaşılıyor. Çeşitli yazılarımda 40 gün savaşını fiilen ABD'nin her şekilde kaybetmiş olduğunu, İran tarafınınsa kazandığını ifade etmiştim. Evet, buna galibiyet mağlubiyet ekseninde bakılamayacağını, vaziyetin daha çok bir kilitlenme hali olduğunu iddia edenler de var. Bir noktayı nazardan çok da haksız sayılmazlar. Ama savaşın sayıkları, hedefleri ve kuvvet oranları dikkate alındığında kilitlenmenin arkasında Amerika'nın ağır mağlubiyeti de berrak bir şekilde görülebilir. Savaşın başında ortaya koyduğu saik ve hedeflerden hiçbirisini tutturamadıkları aşikar. İran'daki rejimi devirip İran halkını özgürleştirmek masalı ortada kaldı. Aksine İran halkı, muhaliflerin Kahir ekseriyeti dahil rejimi etrafında kenetlendiler. Saniyen İran'ın nükleer programını yok edeceklerdi, bunu da beceremediler. Salisen İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceklerdi, olmadı. Bunlara mukabil ABD'nin Körfez'deki askeri mevcudatı ağır bir kayıp verdi. Dahası o coğrafyada kurmuş olduğu kültürel hegemonik yapı çöktü. Nihayet Hürmüz'ün kapanması ve güya Amerika'nın tatbik ettiği abluka dünya ekonomisini sıkıntıya soktu. O kadar ki artan akaryakıt fiyatları Amerikan halkının cebine sirayet etti. Kasım seçimlerinde kendisini zor bir imtihanın beklediği Trump hakkındaki müsbet kanaatlere sahip olan kesimlerden de homurdanmalar yükselmeye başladı. İsrail'in yaşadığı tahribatı tam olarak bilemiyoruz. Ama hala devam ettirilen haber karartması vaziyetin çok ağır olduğunu düşündürüyor. Daha mühim bir netice ise İsrail'in Amerika olmadan İran'la savaşamayacağı, eğer bunda ısrar ederse çok ağır neticelerle karşılaşacağının anlaşılmış olmasıdır. Nitekim Netanyahu, Trump'ı savaş çizgisinde tutmak için çok gayret sarf etti. Bu arada kilitlemeyi bir fırsata çevirerek Lübnan'daki saldırılarını artırmayı da bildi. Ama bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki Trump nihayet ipleri kopardı ve Netanyahu'yu yüzüstü bırakarak çözüm düğmesine bastı. İran'la Amerika arasındaki mutabakatı nihai bir çözüm olarak görmek büyük bir hata olur. Evvel emirde bunu ortaya koymak lazım. Nihai bir çözümün olabilmesi için Lübnan kilit bir rol oynayacak gibi görünüyor. İran'ın, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü ama ağır sivil kayıplara sebebiyet veren vahşi kanlı harekatları hazmetmesi mümkün görünmüyor. Eğer ABD İsrail'i durduramazsa nihai bir anlaşmanın temin edilmesinin hayli çetin olduğunu kestirebiliyorum. Zaten Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde çözüm sürecini baltalamak için elinden geleni ardına koymayacağını tahmin etmek zor değildir. Hasılı, savaşın Amerika ile İran arasında iki taraflı değil, İsrail gibi çıban başı gibi duran üçüncü tarafı da ihtiva ettiğini hatırdan çıkarmamak icap eder. Daha bugünden meselenin hal edildiğini ilan etmek aceleci bir tavır olsa gerekir. Farz edelim ki bir nihai çözüm sağlandı. Ondan sonra yaşanacaklar neler olabilir? İran'ın coğrafyadaki ağırlığını her şekilde artıran bir manzarayla karşılaşacağımız muhakkak görünüyor. Hele hele dondurulmuş varlıklarına kavuşan, körfez ticaretinden lojistik mali pay almaya başlayan, moral üstünlüğü kazanmış olan bir İran o saatten sonra tutulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Bunun sadece Orta Doğu'da değil, Kafkasya'da da Türkiye'yi doğrudan tesiri altına alacak ağır neticeleri olacaktır. İsterseniz Kafkasya'dan başlayalım. Ermenistan'daki seçimlerin Rusya'nın ne kadar canını sıktığını biliyoruz. Çin'den henüz açık bir tepki gelmedi. Gelmesini de beklememek gerekir. Ama Çinlilerin de manzaradan memnun olmadığını kestirmek zor değildir. Batı güdümünde Türkistan-Hazar hattının kontrol altına alınmasına karşı İran-Rusya-Çin merkezli bir mukavemetin doğmakta olduğunu, İran ve Rusya'nın Ukrayna ve Körfez savaşlarında pekişen yardımlaşmalarının daha da derinleşeceği bir sürecin Kafkasya'da da kendisini göstereceğini kuvvetle muhtemel görüyorum. İran, muhtemel anlaşmadan sonra ilk iş olarak ağırlığını Irak'ta artırmanın yollarını arayacaktır. Amerika ve İsrail'in bunun farkında olduklarını ve şimdiden bunun mukabil tedbirlerini almaya başladıklarını düşünüyorum. Epstein'in dostlarından olan Barak'ın ikide bir Osmanlı milletler sisteminin faydalarından bahsedip Türkiye'yi Kürtlerin ve Sünni Arapların hamisi olmak tuzağıyla Irak'a çekmek istemesinin esas sebebi olarak bunu görüyorum. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Osmanlı-Safevi dikotomik hatırlatmaları boşuna yapılmıyor. Irak'ta muhtemel İran yayılmacılığına karşı bir Türk-Kürt maniası inşa etmek istiyorlar. 40 gün savaşından sonra Körfez ülkelerinin büyük bir boşluğa düşmüş olduğunu ve eş anlı olarak İran ve İsrail karşısında çok daha kırılgan bir çizgiye geldiklerini düşünüyorum. Kuvvetli askeri yapılarıyla Pakistan ve Türkiye'nin başını çektiği yeni bir koruyucu şemsiyeyi en başta Suudların ve Katar'ın arzu ve teşvik ettiğini görüyoruz. Pakistan fiilen Suudları koruması altına almış vaziyette. Buna Türkiye ve Mısır'ı da dahil etmek istediklerini ilave edebiliriz. Burada Birleşik Arap Emirlikleri en sıkıntılı aktör olarak devreye giriyor. İran'dan

ve onları da yazarız inşallah. Hülasa edecek olursam hem Kafkasya hem de Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olan senaryolar Türkiye ile İran ve Rusya'nın arasının daha da açılmasına yol açacak mahiyette görünüyor. Şu mahut NATO toplantısı bir yapılsın, sonrasına bakacağız. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün "Mutabakattan sonra neler olabilir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Diyorum ki acaba bu mezuniyet ve karne günlerini fazla abartmasak mı artık? İlkokul mezuniyetlerini sünnet düğünü çizgisine taşımasak? Sadece çocuklar neşeyle çığlıklar atsa? Ama velilerin tören histerisi, okulların tören gösterisi bitse fena mı olur? Diyeceksiniz ki çocuklar mutlu oluyor. Umarım öyledir. Ben pek rastlamadım. Okulun merdivenlerinden yuvarlanır gibi koşmaları veya garip danslar yapmaya zorlanmaları gerçekten mutlu olduklarını mı gösteriyor? Hiç sanmıyorum. Ben hep ne olup bittiğine çok da aldırmayan çocuklar görüyorum. Tabii bu arada karnelerinden aylardır habersiz, mezuniyetlerini hiç umursamayan uzak babaların çocuklarını veya annesi hasta haliyle ev işlerini de bitiremediği için törene anneannesiyle gelen çocukların hüzünlü hallerini konuya hiç katmıyorum bile. Sanki o günlerde okul yöneticileri sıkılıyor ama velilere çaktırmamaya çalışıyor. Bazı veliler ve öğretmenler de eğleniyor. Hem doğruya doğru çocuklar ilkokulu veya ortaokulu bitirmenin hayatta bir mezuniyete falan tekabül etmediğini öyle iyi biliyorlar ki. Görmüşsünüzdür. Birkaç gün önce ilkokul mezuniyet töreninde kırmızı kurdeleler kesen, kucağında çiçekler, üzerinde gelinlik gibi bir kıyafet ve gözlerinde sel olmuş yaşlarıyla bir öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Öğretmen 4 yıllık öğrencileri gidiyor diye hüngürlüyor, çocuklar da sevinecekleri yerde biraz şaşkın biçimde öğretmenlerine katılıyor. Ne oluyoruz yahu? Instagram ve TikTok çağının mezuniyet törenleri artık böyle mi olacak? Kendini kaybetmiş sınıf anneleri olayından yeni kurtulduk, onu da tam bilemiyorum ya. Şimdi de sosyal medya fenomeni öğretmenler anaforuna mı kapılacağız? Oysa narsistik teşhircilik için okul en olmayacak yer. Sınıflar fenomen öğretmenler ve histerik veliler tarafından okul alanı olmaktan çıkarılıp sosyal medyaya içerik üretim merkezi haline gelecekse işimiz var demektir. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sundum. 16 Haziran Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın "Ankara-Moskova hattı ve ilkeler" başlıklı makalesini sunuyorum.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin seyri özellikle krizler ve savaşlar döneminde daha da anlam kazanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işaret ettiği tarafsızlık ve arabuluculuk ilkeleri üzerinden bakıldığında Ankara'nın tutumunun tarihsel bir süreklilik taşıdığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği yeni siyaset dili, ortaya koyduğu ilkeler ve çözüm üretme kapasitesi Türkiye'yi uluslararası sistemde üst lige taşıdı. Bunu özellikle Rusya ile ilişkilerde izlenen tutum ve benimsenen ilkeler üzerinden görmek mümkün. Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kırılmalar, Türkiye'nin çözüm üretme kapasitesini ve diplomatik kabiliyetlerini daha görünür hale getirdi. Aslına bakarsanız dünya arabulucu kavramını söylemsel düzeyde sıkça kullanıyor ancak işlevsel olarak içini doldurmakta zorlanıyor. Küresel sistem çözüm üretmek yerine krizleri derinleştiren paylaşım mücadelelerine sürüklenmiş durumda.

Rusya konusunda ezberlerle yapılan analizlerin sağlıklı sonuç vermeyeceğini uzun zamandır yazıyorum. Nitekim yaşanan gelişmelerde bunu teyit etti. Batı'nın birçok değerlendirmesinin sahadaki karşılığı bu kanaatin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Türkiye ise bu alanda dikkat çekici bir başarı ortaya koyuyor. Bir yandan tarafsız kalmayı, ilkelerinden vazgeçmeden uluslararası hukuka bağlı hareket etmeyi sürdürürken, diğer yandan da çıkışı imkansız görülen krizlerde çözüm yolları gösterebiliyor. Ankara sahip olduğu bu kabiliyetle küresel sistemin tıkandığı noktalarda yeni yollar açmaya çalışıyor. Rusya da Türkiye'nin bu kapasitesinden memnun. Putin'in arabulucu olarak Türkiye'yi tercih etmesi, Ankara'nın tarafsızlık ilkesine bağlılığı ve çözüm üretebilen diplomatik yeteneğiyle doğrudan bağlantılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçimi yalnızca Türkiye için değil, uluslararası sistem açısından da önemli bir reçete sunuyor. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretini takip etmek üzere Rusya'dayız. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Moskova'da bulunuyor. Program kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le baş başa görüşme başta olmak üzere üst düzey temasları yakından izleme fırsatı bulacağız. Masada neler var? Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde şu başlıklar öne çıkacak. Ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk meseleleri başta olmak üzere ikili ilişkilerin ana gündem maddeleri ele alınacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığı vurgulanacak. Türkiye'nin 2022 ve 25 yıllarında olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği mekanizmasıyla enerji altyapıları ve limanları kapsayan ateşkes önerisinin halen masada olduğu hatırlatılacak. Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesisini desteklediği, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi düzene dönülmesi ve seyri sefer serbestliğinin korunmasının önemine dikkat çekilecek. Suriye'de istikrarın, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun Şam yönetimine desteğini sürdürmesinin gerekliliği vurgulanacak. İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edilirken, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve Lübnan'daki işgalin son bulmasının gerekliliğinin altı çizilecek. Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine verdiği destek teyit edilirken, Güney Kafkasya'da tesis edilecek kalıcı barışın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yararına olacağı değerlendirilecek. İkili ilişkilerde öne çıkan başlıklarsa şöyle. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler 2010 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde kurumsal bir zeminde ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin son olarak 2025 yılının Aralık ayında Aşgabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında bir araya gelmişti. Ticaret, turizm ve enerji alanlarındaki işbirliği sürerken Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de 2010 yılında imzalanan hükümetler arası anlaşma çerçevesinde ilerliyor. İlk reaktörün bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor. Bakan Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde bütün bu başlıkların ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Siyasi tarihi perspektifinden bakıldığında Türk-Rus ilişkilerinin en verimli dönemlerinden birinin yaşandığını söylemek mümkün. Elbette burada Ankara'nın denge politikalarının ve kazan-kazan anlayışının yanı sıra Rusya'nın kendi paradigmasını yeniden değerlendirmesinin, revizyonist yaklaşımının ve pragmatik tutumunun da etkisi bulunuyor. Dünya yeniden şekilleniyor, ezberler bozuluyor, küresel sistem ciddi bir dönüşümden geçiyor. Karşılıklı güvene, refaha ve kalkınmaya dayalı yeni ilişki modellerinin kurulması, uluslararası siyasetin çatışma yerine işbirliği ekseninde yeniden inşa edilmesi, gelecek açısından umut veriyor. Ankara ile Moskova arasındaki hat da tam olarak bu ilkeler doğrultusunda şekilleniyor. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın Ankara-Moskova Hattı ve İlkeler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Bercan Tutar'ın Siyonizmi Sarsan Jeopolitik Kırılma başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 107 günlük savaştan sonra dün İran'da imzaladığı anlaşma, jeopolitik küresel tablodaki büyük güçler uzlaşısında yeni bir kritik aşamaya tekabül ediyor. Unutmayalım, asıl değişim kurşunlardan önce kelimelerde başladı. Amerikan yönetimi Donald Trump'la birlikte kendini ve dünyayı yeniden tarif etti, tanımladı. Trump'ın söylem düzeyinde yaptığı ilk hamle, Amerika'nın tek kutupluluk iddiasından vazgeçip önce Amerika stratejisini ilan etmek oldu. Terminolojideki bu değişiklik sahada zaten gerçekleşmişti. Bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri sarsılan reel pozisyonunu jeopolitik gerçeklere göre yeniden uyarladı. Söylemdeki değişimin reel politik sonuçlarını ilk olarak Ukrayna üzerinden Batı Avrupa'da, Gazze ve İran üzerinden İslam coğrafyasında ve Venezuela üzerinde ise Latin Amerika'da gördük, görüyoruz. Bu çerçevede Amerika ilk olarak rakip ve müttefik tanımını değiştirdi. Türkiye, Rusya ve Çin gibi rakip veya düşman kategorisindeki aktörlerle yeni stratejik ilişkiler kuruldu. Bu üç aktörle temasa geçilip yeni uzlaşılara varıldı. Ankara, Moskova ve Pekin artık düşman değil, Amerika'nın yeni çok kutuplu küresel düzeninin ana omurgasını oluşturan birer burca dönüştü. Avrupa, Kanada, İngiltere ve İsrail gibi kadim müttefikliklerle ilişkilerse haliyle kırılmalar yaşıyor. Yeni küresel düzen farklı kıtalardaki krizlerle şekilleniyor. Örneğin Ukrayna'daki savaşta Amerika'nın yeni stratejik bakışını her yönüyle tecrübe ediyoruz. Rusya ile anlaşan ve Rus lider Vladimir Putin'e istediği meşruiyeti veren Trump, en sadık müttefiki Avrupa ülkelerini ise hayal kırıklığına uğrattı. 2015'teki Alaska zirvesiyle Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa'da ve diğer küresel sorun veya işbirliği alanlarında Rusya'yı öncelediğini Brüksel'e deklare etmiş oldu. Benzer bir yaklaşım Gazze, Suriye ve İran krizlerinde de karşımıza çıkıyor. Burada da ABD'nin stratejik müttefiki İsrail zemin kaybederken Türkiye'nin çok daha kilit konuma yükseldiğini görüyoruz. Gazze'deki ateşkeste de 8 Aralık 2024'teki halk devriminden sonra, Suriye'deki yeni yapılanmada da, Irak'taki yeni süreçte de, son olarak İran'la savaşta da belirleyici faktör İsrail'in taleplerinden çok Türkiye ile temsil edilen bölge ve İslam dünyasının dinamikleri oldu. Amerika öncülüğündeki yeni küresel sistemin inşa edildiği pilot bölgelerden biri de Latin Amerika. Buradaki dönüşümde ise hem bölge ülkeleriyle yoğun ekonomik ilişkilere sahip Çin'in hem de Latin Amerika'nın güvenlik açığını kapatan en önemli aktör konumundaki Rusya'nın sessiz onayı alındı. Hatta bu iki aktör İran savaşında da Amerika ile işbirliği içinde hareket etti. Çünkü Rusya, Çin ve ABD'nin ortak önceliği İran'ın nükleer silahlanmadan arındırılmasıydı. Bu projede de başarılı olduklarını görüyoruz. Venezuela'da da Moskova ve Pekin'in yeşil ışığıyla hareket eden Amerika, 3 Ocak 2026'daki operasyonda kendisi istediğini elde etti. Şimdi İran'dan sonra hedef olarak belirtilen Küba'da yine büyük aktörlerin üzerinde uzlaştıkları senaryo hayata geçirilecek. Hasılı kelam, ABD'nin Avrupa ve İsrail gibi müttefikleriyle tek başına inşa etmek istediği küresel sistem projesi akamete uğradı. Şu an Türkiye, Rusya ve Çin'in başat aktör olduğu yeni bir küresel tasarım söz konusu. Bu dizaynında en çetrefilli sahası İran'ın merkezinde bulunduğu Körfez, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya, Hazar Havzası ve Hürmüz Boğazı'yla Hint Okyanusu ve çevresindeki ticaret ve enerji geçiş yollarıdır. Dolayısıyla yeni küresel haritada Avrupa ve İsrail eskiden olduğu gibi merkezi konumda değil. Artık istedikleri gibi at koşturamıyorlar. Zaten ABD'nin İsrail'i bypass ederek İran'la vardığı anlaşma bunun en somut kanıtı. Bölgemiz ve dünya için yeni bir post-Siyonist dönem başlıyor. Ve bu yeni çağın tartışmasız en güçlü aktörü de Türkiye olacaktır. Zira Amerika ve İran anlaşması gibi Siyonizmi sarsan jeopolitik kırılmalar bize bunu gösteriyor.
Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Siyonizmi sarsan jeopolitik kırılma başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

0: Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda başlıklı makalesini sunuyorum. Sorunlu boşanma sürecini andıran gelişmeler yaşanıyor. Partilerin bölünme süreçlerinde buna çok tanıklık ettik. Benzer süreç CHP'de yaşanıyor. İki haftadır CHP grubunda kim konuşacak tartışması yaşanıyordu. İki hafta Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmasaydı geçen hafta çok tatsız olayların yaşanması kaçınılmazdı. Bu haftada salı günü CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi sorusu gündemdeydi. Önce CHP Genel Merkezi'ne sordum, grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına bir başvuruda bulunulmadığı söylendi. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e döndüm. Murat Emir meclisteki basın toplantısına girmek üzereydi. Basın toplantısında da açıkladı. Sonra tekrar telefonda da konuştuk. Murat Emir Özgür Özel'in de bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Ayrıca CHP Genel Merkezi'nin grup toplantısı yapmama kararını memnuniyetle karşıladık diye konuştu. Murat Emir bunun bir yumuşama işareti olmadığının altını çizdi. Böylece bu hafta salı günü CHP grubunda kim konuşacak tartışması ortadan kalkmış oldu, grup gerilimi yaşanmamış oldu. Ama başka bir kriz var kapıda. Özgür Özel ekibi yarın olağanüstü kurultay girişiminde bulunacak. Murat Emir, olağanüstü kurultay için topladıkları 900 civarındaki imzayı yarın genel merkeze teslim edeceklerini açıkladı. Tedbir kararı nedeniyle İstanbul delegeleri buna dahil edilmedi. Peki Özgür Özel kurultay talebinde başarılı olacak mı? Hayır. Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'daki temyiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay talebini reddedecek. Özgür Özelciler bunun üzerine yargıya başvuruda bulunacaklar. Tüm bunlar yeni kurulacak parti için mağduriyet oluşturma çabaları. Ve çok ilginç bir gelişme bizi bekliyor. Özgür Özel'in kurmaylarından Bülent Tezcan, mahkemeden ayrıca CHP yönetimine çağrı heyetinin atanmasını talep edeceklerini açıklamıştı. Madem çağrı heyeti talep edecektiniz, o zaman Gürsel Tekin İstanbul İl Yönetimine çağrı heyeti olarak atandığında niye kayyum ilan ettiniz? Siz şimdi CHP'nin başına kayyum atanmasını mı isteyeceksiniz? Yargıtay'a temyiz başvurusunu mutlak mutlak kararı çıktığı dakikalarda Özgür Özel ekibi yaptı. Kılıçdaroğlu bunu geri çekti. Özgür Özel'le birlikte hareket eden CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletti. Bunun üzerine Özgür Özel adına Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunuldu. Özgür Özel mutlak butlan kararının mağduru olduğu için temyiz başvuruları kabul edilip işleme konuldu. Oysa Ömer Faruk Emineoğlu Özgür Özel ekibini temyiz başvurusu yapmamaları konusunda uyarmıştı. Temyiz sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu koltukta oturmaya devam eder demişti, dinlemediler. Yoksa mutlak mutlak kararının çıktığı 21 Mayıs'tan 15 gün kadar sonra karar yürürlüğe girecekti. Böylece Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'da temyiz başvurusu sonuçlanmadan olağanüstü kurultaya gidilemez gerekçesi kalmazdı. Kendi elleriyle kendilerini bağlamış oldular. Siyasette Ali Mahir Başarır profili. Dualarımız sizinle, siz bir vatanseversiniz. Sizi bütün dünya alkışlıyor, bütün kalbimiz sizinle. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na bu övgüleri dizen Ali Mahir Başarır. Aynı Ali Mahir Başarır şimdi ne diyor? Kılıçdaroğlu milletvekili listelerini hazırlarken, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıyken vatanseverdi, milletin umuduydu, bütün dünya onu alkışlıyordu. Kılıçdaroğlu ne zaman partinin başına yeniden döndü, ne zamanki Ali Mahir Başarır'ı ihraç etmek için düğmeye bastı, o zaman Allah onun belasını versin diye beddua etmeye başladı. Kılıçdaroğlu için yıllar önce bu aday çok yalan söylüyor dediğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nu proje adamı ilan etti. Kasetle geldiğini söyledi. Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir adam? Aslında bu soru yersiz. Bu soru çok yanlış. Tam tersine bu Ali Mahir Başarır nasıl bir adam diye sormak lazım. Kılıçdaroğlu güçlüyken, milletvekili listelerini yazarken, önünde yaka ilikleyip kapı kulu olup Kılıçdaroğlu ile ters düşünce arkasından atıp tutan bir adamın adıdır Ali Mahir Başarır. Aslında siyasette bu tür tipler çok. Özgür Bey dikkat et, Ali Mahir Başarır yarın seninle de ters düşerse aynı şeyleri sana da söyler. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP'de bu kez de kurultay krizi kapıda başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. 17 Haziran Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Türk Dünyası Şahlanıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Türk dünyasının ekonomik gücü tırmanışını sürdürüyor. Uluslararası Para Fonu tarafından yayımlanan son küresel büyüme raporları, ekonomi sayfalarının satır aralarında kaybolup gidecek sıradan istatistiklerden çok daha fazlasını fısıldıyor. Raporun en dikkat çekici çıktısı, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmininin %3.7'ye yükseltilmesi oldu. Ancak resmi sadece Türkiye ölçeğinde okumak, arka plandaki devasa sinerjiyi ıskalamak anlamına gelir. Bugün Ankara'dan Taşkent'e, Bakü'den Astana'ya kadar uzanan coğrafyada Türkistan'ın göbeğinde sessiz ama derinden bir ekonomik uyanış gerçekleşiyor. Yıllarca tarih, kültür ve dil üzerinden tanımladığımız Türk dünyası kavramı bugün milyarlarca dolarlık ticaret hacimleriyle doğrudan yabancı yatırımlarla ve makroekonomik reformlarla ete kemiğe bürünüyor. Peki küresel piyasaların stagflasyon korkusuyla titrediği, tedarik zincirlerinin koptuğu bir dönemde Türk devletleri bu pozitif ayrışmayı nasıl başarıyor? Bu sorunun cevabı jeopolitik konumun doğru ekonomik manevralara dönüştürülmesinde saklıdır. Türkiye son dönemde uyguladığı rasyonel ekonomi politikalarının ve sıkılaşma adımlarının meyvelerini topluyor. Uluslararası Para Fonu'nun büyüme tahminini yukarıya doğru yenilemesi, uluslararası sermayenin Türk ekonomisine olan güvenini geri döndüğünün en somut tescilidir. Enflasyonla mücadelede atılan yapısal adımlar, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve özellikle yüksek teknolojiyle savunma sanayi odaklı üretim modeli, Türkiye'yi küresel fırtınalara karşı korunaklı bir liman haline getirdi. Üretim çarklarının bu denli dinamik dönmesi, sınırların ötesindeki kardeş coğrafyaları da besleyen bir motor işlevi görüyor. Büyük resmin diğer önemli aktörleri ise Türkistan'daki kardeş ülkelerimiz. Özbekistan, başlattığı dışa açılma ve piyasa ekonomisi reformlarında artık olgunluk dönemini yaşıyor. Özelleştirme adımları, yabancı yatırımcıya sağlanan hukuki güvenceler ve pamuğa dayalı tek tip ekonomiden teknoloji ve imalata geçiş süreci Özbekistan'da çok ciddi bir ekonomik istikrara dönüştü. Türkistan'ın yıldızı Kazakistan hem ham madde zenginliğini akıllıca kullanarak hem dijital dönüşümde küresel bir merkez olma yolunda attığı adımlarla hem de proaktif dış politika stratejileriyle ekonomisinin çıtasını çok ciddi ve hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkaran bir ülke oldu. Can Azerbaycan için Karabağ zaferi bir kırılma noktasıdır. Karabağ zaferinin ardından lojistik gücünü pekiştirerek enerji gelirlerini çeşitlendirme vizyonuyla hareket etti. Ve bu strateji Azerbaycan ekonomisini pozitif yönlü etkiledi. Türkistan coğrafyasında makroekonomik düzeyde yaşanan bu canlanma, küresel güçlerin Avrasya üzerindeki stratejik hesaplarını ve denge arayışlarını da kökten sarsmaya devam ediyor. Binaenaleyh, Türkistan coğrafyasındaki bu büyüme hamlesi, bir yandan Çin'in kuşak ve yol inisiyatifine alternatif olarak güvenli ve bağımsız bir orta koridor rotası sunarak Pekin'in lojistik tekelini kırıyor, diğer yandan enerji arz güvenliği krizleriyle boğuşan Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir stratejik ortaklık kapısı aralıyor. Türk devletlerinin kendi aralarında kurdukları bu ekonomik ve lojistik kalkan, bölgeyi küresel güçlerin bir çatışma alanı olmaktan çıkarıp çok kutuplu yeni dünya düzeninde kendi şartlarını dikte edebilen bağımsız bir diplomatik aktör konumuna yükseltecek oldukça stratejik bir manevra alanı sunuyor. İşte tam bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çatısı altında somutlaşan ekonomik entegrasyon vizyonu devreye giriyor. Artık her ülke kendi köşesinde büyümüyor, birbirinin büyümesini tetikliyor. Kurulan Türk Yatırım Fonu, bölgedeki altyapı ve lojistik projelerine can suyu olurken, gümrük süreçlerinin dijitalleşmesi ve vergi idarelerinin entegrasyonu Türk dünyasını devasa pazar haline getiriyor. Hasılı 21. yüzyıl Türk dünyasının sadece siyasi değil, ekonomik olarak da küresel bir güç merkezi haline geldiği dönem olacak. Batı ile Doğu arasında sıkışan küresel sermaye artık yüzünü bu istikrarlı ve büyüyen koridora dönüyor. Ankara'nın jeostratejik konumu, yüksek ekonomik gücü, Türkistan coğrafyasının ve Azerbaycan'ın enerji potansiyeliyle birleşince ortaya çıkan sinerji, geleceğin de ekonomik haritasını yeniden çiziyor. Şimdi yapılması gereken, yakalanan bu makroekonomik ivmeyi ortak teknoloji yatırımlarıyla taçlandırmak ve bu büyük yürüyüşü kalıcı kılmaktır. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Türk dünyasının yürüyüşü yeni başlıyor. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın Türk Dünyası Şahlanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "Siyonistler insan değil mi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın gözü önünde 3 yıla yakındır insanlık tarihinin en büyük vahşeti, en korkunç soykırımı işleniyor. Filistin topraklarını yıllarca işgal altında tutan Siyonist terör örgütü İsrail, bu vahşeti işlerken en büyük destekçisi Batı oldu. İnsanlık vicdanı ayağa kalktı, Siyonist destekçiler her yerde insanlığın tepkisiyle karşılaşıyor. Buna rağmen hala dünya bu vahşeti yapanlara karşı bir milim adım atmıyor. Uluslararası örgütler adeta felç olmuş durumda. Karar vericiler resmen Siyonizmin esareti altında. MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında bu anlamda çok önemli tespitler ortaya koydu. Sayın Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla misyonuyla kurulduğunu hatırlatarak, Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler 3 maymunu oynamaktadır dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanamadığına dikkat çeken Bahçeli, Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka, riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu'yu kapısından çevirecek, yakalama kararını işletecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminleri etmiş Birleşmiş Milletler'in iki yüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkmaktadır ifadesini kullandı. Evet, tam da Sayın Bahçeli'nin vurguladığı bu gerçekler yüzünden dünya büyük bir kriz içindedir. 3 yıldır katliamı izleyen, hatta örtülü veya açık destek veren Batı, diğer yandan insan hakları edebiyatını sürdürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Netanyahu ve çetesi için verdiği yakalama kararı dolayısıyla her türlü iftirayı ve linci yapanlar, İsrail'in insanlıktan çıkmış aşağılık mahluku Ben Gvir için ortak karar alamıyor. Avrupa Birliği, küresel Sumut filosu baskınında ana rol oynayan ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına işkence yapan Ben Gvir hakkında yaptırım kararı almadı. Avrupa Birliği, Ben Gvir hakkında yaptırım kararı alamazken, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu gölge raportörü Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım talebinde bulunması Avrupa'nın içine düştüğü çukuru çok iyi anlatıyor. Katil Netanyahu'nun tahrikiyle başlayan İran-Amerika savaşı İsrail'in sabotajlarına rağmen bitti. Ağız tadıyla bitti diyemiyoruz çünkü katiller sürüsü İsrail yöneticileri her an bir sabotajla bölgeyi tekrar ateşe verebilir. ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya açık uyarılarda bulunması bunun en bariz göstergesi. Dünyayı kana bulayan İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnemesine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimleri karşısında bütün batılı ülkelerin hala harekete geçmemeleri insanlık adına utanılacak bir durumdur. Batılı devletler şayet Siyonistleri insan saymıyorlarsa ki insan değiller, o halde hak ettikleri muamele gerçekleştirilsin. Islah mümkün değilse itlaf kaçınılmazdır. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "Siyonistler insan değil mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Serbest piyasa mı dediniz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Vallahi birkaç gündür bakıyorum da bu tavukçuların da epey bir lobisi varmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıp Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptığı günden bu yana epey gürültü kopardılar. İşi siyasi propaganda malzemesi yaptılar. Vay efendim serbest piyasaya müdahaleymiş. Vay efendim şirket ortağı yabancı yatırımcıymış. Vay efendim şirketler el değiştirsin diye bu hamle gelmiş. Vay efendim asıl kırmızı ete baksınlarmış. Halbuki hepsi de biliyor. Daha bir ay önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karkas et fiyatlarının bazı kesici ve tedarikçi grupların koordineli hareketleri sonucu olağan dışı şekilde yükseldiği tespitleri üzerine 8 ilde onlarca kişiyi topladı. Beyaz etçilere atanan denetim kayyumluğunun da ne demek olduğunu, şirketlerin yönetimlerinin TMSF'ye geçmediğini çok iyi biliyorlar. Ha, yabancı yatırımcıyı ürkütmemek lazım diyorlar ya, o yabancılar kendi ülkelerinde rekabet ihlali yapabiliyorlar mı? Yaparlarsa başlarına ne geliyor onu da bir sorsalar keşke. Aslında baksalar her olayda imrendikleri batıya görecekler serbest piyasayı. Üstelik Amerika ve İngiltere'de rekabete aykırı iş yapan, fiyatı rakipleriyle belirleyen, kendi aralarında bilgi paylaşımı yapan, piyasada tekelleşenler öyle maddi cezalarla da kurtulmuyorlar. Rekabet hukukunda hapis cezası hükümleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu ile Amerika Adalet Bakanlığı'nın birlikte paslaştığı çok soruşturma bulunuyor. Gıda devlerinden teknoloji devlerine, yapay zeka şirketlerine kadar kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Bunları yapan da dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri. Kimse serbest piyasa diye ahkam kesmesin. Serbest piyasanın kontrolsüz bir piyasa olmadığını, devletin gerekli kurumlarıyla müdahale edebileceğini herkesin anlaması gerekiyor. Gelelim meselenin buraya nasıl geldiğine. Malum tavukçulara ilk dikkat çeken Rekabet Kurulu'ydu, kartel oluşturdukları ve fiyatları anlaşılarak belirlediklerini tespit etmişti. Hatta bu soruşturmaya da o belgeler kaynak oluşturdu. Hatırlayın, Rekabet Kurulu 2025'te 13 firmaya 3.7 milyar lira ceza kesmişti. Sonra Ticaret Bakanlığı iç piyasada fiyatı dengelemek için ihracatı durdurmuştu. Fakat bu firmalar yedikleri cezaya rağmen belli ki durmadılar. Bu kez savcılık devreye girdi. Soruşturma sürüyor. Alınan ifadeler, denetim kayyumlarının şirket içinden verecekleri bilgiler doğrultusunda iddianame hazırlanacaktır. Gelelim kırmızı et işine. Dediğim gibi daha önce oraya da savcılık operasyon yaptı. Oradan ne çıkacak bakmak lazım. Daha önce Rekabet Kurulu da kırmızı eti inceledi. Kurul sorunun rekabet karşıtı eylemlerden ziyade besicilik sektöründe ve sektörün gelişiminde karşılaşılan yapısal sorunlardan ve maliyet artışlarından kaynaklandığını tespit etti. Kırmızı et piyasasındaki fiyat hareketleri biraz da sütle bağlantılı. Türkiye'de çiğ süt referans fiyatlarının maliyetlerinin altında kalması ve girdi enflasyonu süt üreticilerini, anaç hayvanlarını kesime zorluyor. Yani ürettiği sütten zarar eden üretici hayvanı beslemek yerine mezbahaya yolluyor. Anaç hayvan sayısı düşüyor. Bu da fiyatları artıran unsurlardan biri oluyor. Şimdi Rekabet Kurulu'nun önünde süt dosyası var. Bildiğim kadarıyla bitmek üzere. 70'in üzerinde firma inceleniyor, Kasım gibi dosyada nihai karar verilir. Velhasıl demem o ki, gerek Rekabet Kurulu, gerek savcılar, gerekse Ticaret Bakanlığı geri adım atmamalı. Rekabeti bozan, vatandaşın sofrasına el uzatan, ortak fiyat belirleyen kim varsa sonuna kadar bunlarla mücadele etmeli, bu mücadele tam da serbest piyasa için gerekli.

0: Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Serbest piyasa mı dediniz?" başlıklı makalesini sundum. 18 Haziran Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. İngiliz Siyonist ortaklığının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri Arap Baharı adı altında yeniden dizayn etme projesi 2010'da start almıştı. Aynı sene Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erdoğansız bir AK Parti, Deniz Baykalsız CHP, Devlet Bahçelisiz MHP projesinin de başlatılması tesadüf değildi. Türkiye'de başaramadılar. Libya ve Suriye'de yaptıkları planlamayı da Türkiye bozdu. Hem de Suriye'ye yıllar boyu silah yığarak kurmaya çalıştıkları teröristan projesiyle birlikte. Durmadılar. Gazze soykırımıyla önce Filistin diye bir devlet bırakmayacaklardı, sonra Lübnan'ın tamamını yutacaklardı. Bu ülkelerin haklarını sadece karada değil, Akdeniz'de de işgale girişen küresel sistem dediğimiz Siyonist İngiliz aklının planı adım adım ilerlerken, 2024'teki Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanması hesaplarını nispeten sekteye uğrattı. Çünkü aynı güç odaklarının bir önceki ABD seçiminde mağdur ettiği Trump'ın İngiliz'in vali atadığı Kanada'yı işgalden söz etmesi, hatta kral tacıyla fotoğrafını paylaşması doğrudan İngiliz kraliyetine verilmiş mesajdı. Adaylığından itibaren sürekli tehdit edilen Trump'ın, aynı merkezden yıllardır tehdit edilen hatta darbe girişimleriyle devrilmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu sıcak diyalog, önce Suriye'de ardından Gazze'de sahaya yansıdı. Ancak Trump'ın kendi ülkesindeki yönetim gücü, Erdoğan'ın bu sistemle mücadele ede ede bugüne kadar sağladığı birikim kadar kuvvetli midir, orası çok su götürür. Nitekim Epstein dosyasının kapağı açılır açılmaz sırf Siyonist İngiliz ittifakını susturmak için Venezuela devlet başkanını bir gece yatağından alabilmenin de büyüsüne kapılarak hesapsız kitapsız İran savaşına girişmesi yönetimdeki zaafını ortaya koydu. Şimdi içine düştüğü durumdan sıyrılmak için İran'la vardığı mutabakattan dolayı İsrail'in soykırımcı katil Netanyahu yönetimiyle su yüzüne çıkan kavgasını izliyoruz. Eylül ya da Ekim ayında İsrail'de seçim var. Kasım'da ise Amerika'da Senato ve Kongre seçimleri. İngiliz Siyonist İttifak, Trump'ın bu ara seçimde güç kaybederek topal ördeğe dönüşmesini istiyor. Trump'ın ise İran Savaşı'nın bütün günahını mevcut durumda gideceğine kesin gözüyle bakılan İngiliz destekli Netanyahu'ya yıkarak Amerika'da Kasım'da yapılacak seçimlerde elini güçlendirmek istediği ortada. İngilizler için kullanışlı bir aparat olan ancak Gazze'de işlediği soykırım suçundan dolayı uluslararası mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu ise İran savaşını sürdüremeyecekse hiç değilse yeni bir gerilim hattını tetikleyerek iktidardan düşmeme peşinde. Önünde seçenekler var. Biri hali hazırda saldırdıkları Lübnan. Burada Trump yönetimi de karşısında çünkü İran'la anlaşmanın bozulma riski var. En azından Kasım seçimlerini atlatana kadar Beyaz Saray bu mutabakatın bozulmamasını isteyecektir. Suriye'ye saldırmak da kısa vadede sandıkta netice almasını mümkün göstermiyor. Ona öyle bir savaş, öyle bir düşman lazım ki sandıktan çıkması garanti olsun. Büyük gerilim isteniyorsa geriye kala kala Kıbrıs kalıyor. Zaten aylar önce İngiliz aklıyla Rum-Yunan ittifakını kurarak hatta Hindistan'ı da içine katarak bunun hazırlıklarını, planlarını yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönem yaptığı ikazlarda bu riskin seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Peki bundan endişelenmeli miyiz? Çok şükür ki Türkiye, İngilizlerin bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp zayıf düşürdüğü, İsrail gibi kuklalarıyla yönetmeye çalıştığı bir ülke olmaktan çoktan kurtuldu. Cumhurbaşkanımız işte bu güçle Kıbrıs'tan, Akdeniz'den, Ege'den üzerimize gelmeye heveslenenlere cevabımız çok net ve sert olur dedi. Bu kararlılık mesajını ister alırlar ister test ederler kendi bilecekleri iş. Bu sözlerin altının boş olmadığının ispatı Libya'dır, Suriye'dir, Karabağ'dır. Katil İsrail'in Gazze ve Lübnan'la yürüttüğü soykırımda keşif uçuşlarının neredeyse yarısı İngiltere tarafından yapılmış. Aynı desteği Kıbrıs'ta da vermeye çalışacaklarını buradan anlayabiliriz. Lakin Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi doğrudan sahaya inmeyecekleri, sinsice arkadan iş çevirecekleri muhakkak. Üstelik bunu sadece dışarıda değil, uzantılarını kullanarak Türkiye içinde de yapmaya çalışacakları kesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörsü Türkiye sürecini başlatırken hep dış tehdidi bertaraf etmekten, içeride birlik sağlamaktan bahsetmedi mi zaten? Şimdi siz gelin İngiltere Büyükelçisi'nden aldığı güçle halkın parasını soyan, bu parayla da Türkiye'yi ele geçireceğini zanneden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına. Ve bu tutuklamadan dolayı CHP'nin kukla eski genel başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye ettiği sitemlere ve yaptığı çağrılara bir de yukarıda anlattığım zaviyeden bakın. Ülkemiz satılık değil, siz hala anlamadınız mı? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Kıssadan Hisse" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gerçek manada bir barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bitti, bitiyor, bitecek derken zaman zaman alevlenen çatışmalarda verilen son aranın kalıcı hale gelmesi ihtimali oldukça yüksek. Her yeni açıklaması bazen bir öncekinin tersi olabilen Trump'ın fikir değiştirme ihtimali ve savaşın sürmesini çok istediği bilinen İsrail'in muhtemel provokasyonları başlıca tedirginlik kaynakları. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen mutabakat metninde tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar sızan bilgiler doğruysa saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Amerika-İsrail ikilisi tarafından dile getirilen iddiaların birçoğundan geri adım atıldığı düşünülebilir. Önümüzdeki Kasım'da yapılacak ara seçimlere eli güçlü girmek isteyen Trump'ın benzin fiyatlarını düşürmek ve benzeri Amerikan ekonomisini rahatlatacak bazı adımlar atma mecburiyetinde olduğu biliniyor. İran'a saldırısıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında ekonomik sıkıntılara sebep olan ABD Başkanı'nın kısa vadede arzu ettiği sonucu alamadığı İran'a yönelik savaşı durdurmak zorunda kalmasının sebeplerinden biri ekonomi. Bir başka önemli sebep de Amerika'nın mı İsrail'in yoksa İsrail'in mi Amerika'nın emrinde olduğu tartışmasının ara seçimlerde cumhuriyetçileri ciddi şekilde zorlama ihtimali. Kasım'da alınacak kötü bir neticenin Trump'ın başını çok ağrıtacağı, hatta görevden azli gibi konuları gündeme taşıyacağı biliniyor. Tabii Trump'ın savaşa ara verilmesini istemesinin ağırlıklı sebebi ara seçimlerse eğer, Kasım sonrası yaşanabilecekleri düşünmek bile ürkütücü. Bir başka ihtimal Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda istediği hedeflere büyük insan kayıplarını göze almadan ulaşamayacağını fark etmesi. ABD'nin İran'la mutabakat istemesinin temel motivasyonu eğer Hürmüz'de istediklerini yapamayacağını net olarak kavramasıysa geleceğe yönelik çatışmasızlık ümidinin daha yüksek olduğu varsayılabilir. ABD'deki ekonomik göstergelerin normalleşmesi yanında son dönemlerde etkisi iyice artan farenin emrindeki fil algısını zayıflatabilmek de Trump'ı beklentilerinden. Bu gelişmenin başlıca tetikleyicisi Siyonist lobinin Gazze'de yaşananlardan sonra ciddi şekilde güç kaybına uğraması. İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından hiç memnun olmadığı bilinen Netanyahu'nun ne gibi adımlar atacağı belirsiz. Ancak mutabakatta olduğu söylenen İran'ın nükleer silahlara sahip olmaktan kesinlikle vazgeçeceği ve Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini kabul edeceği maddesinin İsrail açısından ciddi bir kazanç olduğu da açık. Neler olacağını bekleyecek ve göreceğiz inşallah. Kıssadan bizim alacağımız hisse ise ne olursa olsun kendi ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımızdan asla taviz vermemek. Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş'ın "Kıssadan Hisse" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit Gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı. Proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Batı'nın Orta Doğu coğrafyasında güçlü bir Türkiye istemedikleri öteden beri bilinmektedir. Türkiye, Osmanlı soyundan gelen devasa bir güçtü ve kendi başına bırakıldığında eski gücüne kavuşması tehlikesi vardı. Öyleyse boş bırakılmaması gereken bir ülkeydi. İşte bu nedenledir ki her 10 yılda bir bahane bularak askeri müdahaleler yaptırılıyordu. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi belki de onların askeri müdahale tarihinin sonuydu. Yerli ve yabancı ajanslar kullanılarak, ajanlar da kullanılarak sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni çatışmasıyla iç savaş planlandı. PKK'yı da ülkemizi zayıf düşürerek bölmek için 40 yıl başımıza bela edenler yine onlardı. Türkiye görünürde demokrasiyle idare edilen bir ülke olsa da halkın seçeceği idarecileri önce onlar seçmeliydiler. Seçmeliydiler ki Recep Tayyip Erdoğan gibi kendilerine boyun eğmeyen, vesayet rejiminin tekerine çomak sokarak ülkesinin önünü açan, ülkesini ve halkını seven gerçek karizmatik bir lider çıkarak onları hayal kırıklığına uğratmamalıydı. Ülkemizde onların amacına uygun kullanılabilecek idareciler elbette var. Ama işlerinden en iyisini seçmelilerdi. Peki onlara ajan gibi hizmet edecek olanlar hangi özelliklerde olmalı? Önce salak olmalı, kaypak olmalı, menfaatçi olmalı, aynı zamanda kalleş olmalı, kadınlara zaafı olmalı, hain olmalı, arkadaşlarını satabilmeli. Bilin bakalım bu tanımlar size tanıdık geliyor mu? Hababam Sınıfı Tatilde filminde kız öğrencilerin erkek öğrencilerin ne yaptıklarını kendilerine iletecek bir ajan seçmek için sıraladıkları özellikler bunlar. Bir de yalancılık, utanmazlık ve pişkinlik özelliklerini katarsanız ekosistem tamamlanır. FETÖ'den de yardım alarak sürpriz bir şekilde eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Sülün Ekrem'in bu işe çok uygun bir aparat olacağı hesaplanmıştı. Fakat önce halkın tanıması gerekiyordu. Bu amaçla önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yıldızı parlatılmalı, havaya sokulmalı, sonrasında ülkenin başına geçirilecek adımlar atılmalıydı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır rotasından hareketle önce İstanbul'u kurban seçtiler. İstanbul halkı AK Parti'nin 25 yıllık büyük hizmetini bir kalemde sildi. ABD, Avrupa Birliği ve Batı'nın tuzağını fark edemeyerek bol reklamla parlatılmaya çalışılan, sonradan İstanbul ve tüm ülkenin başına bela olacak CHP adayı Sülün Ekrem'i başarılı olamadığı halde hem de iki defa başkan seçti. Sonrası malum. Koltuğuna oturur oturmaz ilk iş kendisini İBB başkan adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet ederek koltuğundan indirdi. Yerine emrine amade Özgür Ödeli oturtarak CHP'yi ele geçirdi. Sınırsız para gücüyle delege satın alındığını kendi yandaşları şikayet etti de mutlak butlanla yanlıştan dönüldü. Para, güç olduğu zaman her şeye sahip olurum anlayışıyla çok sıçrayıp azdıkça azsa da pembe hayaller Silivri'de son buldu. Oysa beyaz atlı prens olup cumhurbaşkanı olacaktı. Hızla yükselen Türkiye onları korkutuyor. Bu sinsi proje başarılı olmadı diye vazgeçecek değiller. Ne yazık ki ülkemiz üzerine oynanan bu karanlık projelerde figüran olmaya elverişli satın alınabilecek çok hainimiz var. Teşekkürler resti görüp rest çeken halkın adamı, ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı, proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sundum, sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun zamandır eğitimde uluslararasılaşma vizyonumuz var. Türkiye bölgenin tek güvenli limanı. Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşı hala bitmedi ve Körfez'de yaşanan savaş bölgeyi kaotik hale getirdi. İstanbul'un finans merkezi olacağı 2015 yılında gündeme gelmişti. Çok geçmeden 15 Temmuz ihanetiyle karşılaştık. 15 Temmuz ihanetini destekleyenlerin küresel sistemde Türkiye'ye biçtikleri rol belliydi. Oysa finans ve enerji üssü olmamızı istemeyen güçler için terör örgütleri sadece birer aparattı. 15 Temmuz'a yaklaşırken birçok değerlendirme yapacağız ve yakın tarihin bu derin çatlağını tekrar sorgulayacağız. Ancak ülkemizin bölgede ve küresel sistemde istikrarlı bir merkez ülke olmaya devam etmesine dönük operasyonlar devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'nin bir finans merkezi olma ihtimalinin öne çıktığı bu günlerde sosyal olaylara ve toplumsal kırılmalara dikkatle odaklanmak zorundayız. Yabancı sermayenin ülkeye girmesi için koşullarınız olmalı. İstanbul'da yabancı diplomatların, iş insanlarının ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaşamaları için çocuklarına okul seçenekleri sunmak zorundasınız. Eğer mevcut ekonomik döngüde var olmak ve yabancı sermayeyi ülkenize çekmek istiyorsanız, farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere de hoşgörülü olmak zorundasınız. Türkiye bir imparatorluk bakiyesi ve zengin bir kültüre sahip. Bu sosyolojik mirası tek tip insana indirgemek doğru değil. Geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş tek tip insan oluşturma ideallerini artık aşmak zorundayız. Okullarımızın mezuniyet törenlerinden yansıyan anlık görüntüler ve kısa videolarla özel hayatları sosyal medyada dolaştırmak bir ahlaki önerme değildir. Aksine insanların belirli anlardaki hallerini ve eğlenme biçimlerini gündemde tutmak başka bir problemin yansımasıdır. Farklı meşreplerin ve yaşam tarzlarının ifşası, teknolojinin ve dijitalleşmenin topluma verdiği yeni nesil bir salgın türü. Bu salgın türünden uzak durmak önemli bir erdem göstergesi. Basit ve hamasi tepkilerin Türkiye'nin vizyonuna ve imajına verebileceği zararı hesaba katmak zorundayız. Bu topraklarda başörtülü bir öğretmenin öğrencileriyle mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi yahut sanatçıların çocuklarının mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi aynı yere zarar verir. Birbirini hoş gören yahut görmezden gelen bir toplum olmak zorundayız. Üstelik her beğenmediğimizi paylaşmak ve tartışmak zorunda mıyız? Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın "Hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu?" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: 19 Haziran Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sunuyorum. Hicri 1448 yılına girdik. Ülkemizde miladi yıla girerken yapılan hazırlıklar ve o geceki heyecanı düşündüğümüzde hicri yılımızla ilgili programlar son derece sönük kalmaktadır. Belki Kahir ekseriyet tarafından duyulmamaktadır bile. Bu sessizlik ve bu duyarsızlık nedendir? Efendim artık hicri takvimi kullanmıyoruz diyebilirsiniz. Fakat hicri yeni yıl bize şanlı Peygamber Efendimizin hicretini bildirmektedir. İslam tarihinin en önemli olayıdır. Dolayısıyla her hicri yeni yıla giriş bize Peygamber Efendimizin hicretini hatırlatmalıdır. Ayrıca hicri takvim gündemimizden tamamen düşmüş değildir. Bütün dini günlerimiz ve gecelerimiz hicri takvime göre yaşanmaktadır. Üç aylar ve kandil günleri hicri takvime göre kutlanmakta ve değerlendirilmektedir. Her yıl dini hayatımızın en önemli bir devresini idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i bu takvime göre eda etmekteyiz. Bu durumda o takvimi hatırda tutmak önemlidir. Fakat asıl önemlisi o gece veya haftada bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmalı, hicrette yaşananları bilmeli ve ondan dersler çıkarmalıyız. Gençlerimize hicreti anlatmalıyız. Zira hicrette o kadar büyük ibretler ve dersler vardır ki. Batı bize cadılar gününü bile empoze ederken bizim hicreti ve hicri yeni yılı özel programlarla anmamamız büyük bir üzüldür. Diyelim ki devlet yetkilileri bigane kaldılar. Peki Diyanet ve müftülükler belki bir hafta hicri yeni yılı konuşmalı değil midir? Onu gündemimizde tutmak ve bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmak neden düşünülmez? İmam hatiplerde, ilahiyatlarda neden programlar yapılmaz? Televizyonlar neden anmaz? Öncelikle hicretin şartlarını bilmek gerekir. Peygamber Efendimiz sadece aldığı ilahi mesajı insanlara iletiyordu. İnsanları hak yola davet ediyordu. Müşrikler onun kabul edilmesine dahi tahammül edemediler. Zayıf Müslümanlara karşı korkunç eziyetlerde bulundular. Peygamber Efendimiz'e karşı her türlü hakareti reva gördüler. Sonunda Mekkeli müşriklerin Müslümanlara tutumları çok şiddetlendi ve pek tehlikeli bir hal aldı. Bu durum karşısında Müslümanlar sevgili peygamberimize başvurarak hicret için izin istediler. Şanlı peygamberimiz onlara sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi ve bildirildi. Orası Yesrib yani Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşiniz. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt yaptı buyurarak müjdeyi verdi. Artık Mekkeli Müslümanlar bölük bölük gizlice Medine'ye hicret etmeye başladılar. Müşrikler önce Müslümanların peyderpey Mekke'yi terk etmesini kendi başarıları addedip sevinmişlerdi. Ancak Mekke'nin Müslümanlarca tamamen boşaltılması karşısında dehşete düşmeye başladılar. Zira Medine'de güçlenecek olan Müslümanların kendileri için büyük bir tehdit olabileceğini ancak kavrayabilmişlerdi. Bu durumda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadıkça İslamiyet'in yayılmasını önleyemeyeceklerini anladılar. Kesin bir karara varabilmek için Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve esas itibariyle bir asiller meclisiydi. Bu meclise Kusay oğullarından başka Mekke'deki Kureyş boylarının 40 yaşından yukarı başkanları katılabilirdi. Burası her türlü savaş ve barış kararının alındığı, ticari ve evlilik törenlerinin yapıldığı, ticaret kervanlarının düzenlenme ve hareket kararı gibi bütün önemli meselelerin görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı bir yerdi. Mekkeli müşriklerin liderleri bu defa Peygamber Efendimizin akıbetini tayin için Ebu Cehil'in teklifi üzerine Darun Nedve'de gizli bir toplantı gerçekleştirdiler. Rivayete göre şeytan da Necid'li bir şeyh olarak toplantıya katılmıştı. Tartışmalar sırasında öne sürülen Hazreti Peygamber'in hapsedilmesi veya Mekke'den sürülmesi gibi fikirler

yapanlar hariç, Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali dışında kimse kalmamıştı. Hazreti Ebubekir de Mekke'den hicret etmek niyetindeydi. Ancak Peygamberimiz ona "acele etme, bakarsın Allah sana hicret için bir yoldaş verir" dediğinden dolayı bekliyordu. Sonunda Cebrail aleyhisselam hicret müjdesiyle geldiğinde, "Ya Muhammed, bu akşam kendi yatağında yatma" diyerek tembihledi. Hazreti Peygamber bu müjdeyi alır almaz önce Hazreti Ebubekir'e durumu bildirdi ve gece yarısı Medine'ye yola çıkmak için hazırlanmasını istedi. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimize yoldaş olacağı müjdesini alınca sevincinden ağladığını anlatmıştır. Peygamber Efendimiz o sıralarda 22 yaşında bir delikanlı olan Hazreti Ali'ye vaziyeti anlattı. O gece kendi yatağında yatmasını, ertesi günde kendisine teslim ettiği emanetleri sahiplerine ulaştırıp Medine'ye gelmesini buyurdu. Hazreti Ali gece olunca Peygamber Efendimizin yatağına girdi ve yeşil hırkasını üzerine örtüp uyudu. Bu sırada suikast için toplanan cellat müşrikler gecenin üçte biri geçince Resulullah'ın evinin önünde sessizce toplanıp beklemeye başladılar. Gecenin karanlığı bitmeden Muhammed aleyhisselam evden çıktı, yerden bir avuç toprak aldı ve Yasin suresinden "onların önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık, artık göremezler" ayetini okuyup müşriklerin yüzüne doğru saçtı, aralarından geçip gitti. Müşrikler Hazreti Muhammed'in gidişini görememişlerdi. Sabahleyin öldürmek maksadıyla eve girdiklerinde yataktakinin Hazreti Ali olduğunu gördüler. Öfkeyle kendisini tartaklayıp bir süre hapsettiler. Hazreti Peygamber'i bulana 100 deve vaat ettiler. Mekke altüst edildiyse de bulamadılar. Sevgili Peygamberimiz evinden ayrıldıktan sonra Hazreti Ebubekir'in yanına gitti ve beraberce yola koyuldular. Peygamberimiz ana yurdundan ayrılırken bir tepede durup Mekke için şöyle demişti: "Mekke, ey kutlu şehir! Kabe, mükerrem belde! Sevdiğimsin, seni vallahi mübarek bilirim. Şayet kavmim çıkarmasaydı senden asla ayrılmazdım." Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le gece bitmeden Sevr Dağı'ndaki daracık bir mağaraya ulaştılar. Hazreti Ebubekir her tehlikeden emin olmak için önce mağaraya girdi, içeriği temizleyip bütün delikleri kapattı, sonra Peygamber Efendimizi mağaraya davet etti. Bu sırada Mekkeli müşrikler iz sürerek mağaraya yaklaşmaktaydılar. Derhal mağaranın önünde bir çift güvercin yuva yaptı ve yumurtladı. Bir örümcek de mağaranın ağzına ağ ördü. Müşrikler mağara önüne geldiklerinde konuşmaları içeriden duyulmaya başlamıştı. Hazreti Ebubekir endişe ve heyecanla "Ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler" deyince Peygamber Efendimiz "üzülme, Allah bizimledir" buyurdu. Nitekim güvercin yuvasını ve örümcek ağlarını gören Kureyşliler mağaranın içine bakmanın gereksiz olduğunu düşünerek bırakıp gittiler. Allah'ın yardımıyla örümcek ağı ve güvercin yuvası gibi iki zayıf nesne müşriklerin kötülüğüne engel olan güçlü birer silah olmuştu. Hıfz-ı hüda bir kula oldukta yar, ezaf-ı eşya olur ahen hisar. Cenab-ı Hak kulunu korumak isterse zayıf eşyayı bile demirden bir kale gibi düşmana engel haline getirir. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Sonra ücretle gizlice anlaştıkları müşrik ama usta bir rehber olan Abdullah bin Uraykıt'ın yol göstermesiyle Medine'ye doğru yola çıktılar. Yolda fukara bir bedevi olan Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Burada sütsüz, cılız bir koyundan mucize gösterip süt soğan Peygamber Efendimiz'e hayran olan bu karı koca daha sonra Müslüman oldular. Bu kutlu yolculukta daha pek çok harikulade olaylar yaşandı. Peygamber Efendimiz'in gelmekte olduğu işitilince Medine'de büyük bir sevinç dalgası her tarafı sardı. Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler. Sevgili Peygamberimiz Kuba'ya gelince orada bir mescit yaptırdı. İlk mescit. Kuba'da 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye hareket ettiler.

Cuma günü Ranuna Vadisi'nden geçerken öyle olmuştu. Peygamberimiz cuma namazının farz olduğunu bildirdi ve orada ilk cuma namazını kıldırdı. Medine'ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı. Medine'nin ileri gelenleri Kusva adındaki devesinin yularından tutup Resulullah Efendimiz'i hanelerine davet ediyorlardı. Peygamberimiz devemin yularını bırakınız, o memurdur, kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum buyurdular. Herkeste meraklı bir bekleyiş oluşmuştu. Kusva nihayet bugünkü Mescid-i Şerif'in kapısının bulunduğu yere çöktü. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle "Ya Resulallah, benim evim buraya en yakındır" diyerek hanesini işaret etti ve oraya davet etti. Hicret yolculuğu bu şekilde son bulmuştu. Şimdi Medine'de İslam devletinin temelleri atılacaktı. Gurbetü hicret değil ar ümmete, hicret anun sünnetidir millete. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in "Niçin bu kayıtsızlık?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "İran küresel sisteme entegre oluyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Trump'ın Versailles Sarayı'ndaki akşam yemeğinde imzaladığı mutabakat zaptının kimin zaferi olduğunu zaman gösterecek. Ancak anlaşmayı Flork isimli çizgi film karakterine benzetilen imzasıyla onaylayan Mesut Pezeşkiyan, kazananın Tahran olduğuna çok emin. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gurur hakimdi. Bu metin, onurunu ve bağımsızlığını hiçbir tehdit veya baskı karşısında pazarlık konusu yapmayan bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün tarihe geçenler ulusal direncin, siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin bir sonucudur. Gerçekten de basına yansıyan maddelere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanan taraf olduğunu hissettiren tek bir başlık yok. İran alan, ABD ise veren tarafta görünüyor. Tahran, uranyum zenginleştirme programından seviyesi zaten tartışmalı taviz verme taahhüdü karşılığında Hürmüz Boğazı kozunu kazanıyor. Artık bu boğaz Tahran için sadece stratejik değil, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı olacak. Savaşta yıkılan altyapının yeniden inşası için gereken 300 milyar doları ise Körfez ülkeleri üstleniyor. En kritik başlıksa yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır süren petrol ve petrokimya yaptırımlarını hemen askıya alıyor, dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakılıyor. Tahran açısından bu gerçekten büyük bir başarı. Peki Trump, yani ABD hiçbir şey almadan verir mi? Elbette hayır. Başkan uzun vadeli hedefine yürüyor. Petrol, bankacılık ve ticaret alanlarında sağlanan rahatlamayla İran'a küresel ekonomiye kısmi ve koşullu entegrasyon için önemli bir kapı aralıyor. Savaşın ilk günlerinde ABD'ye "petrolümüzü çıkarın, işleyin" mesajları gönderen Tahran'ın önümüzdeki dönemde yabancı şirketlere kapılarını ardına kadar açacağını göreceğiz. Trump da bu anlaşmanın asıl önemini saklamıyor. Doların geleceği, yani Amerikan gücünün temel direği olan petrodolar dengesi. İran'ın varlıklarına yönelik kısıtlamaların, küresel yatırımcıların Amerikan dolarına ve finansal sisteme olan güvenini zedelediğini açıkça söylüyor. Venezuela'nın petrodolar sistemine dahil edilmesinin ardından İran petrolünün de aklanması Trump için ciddi bir kazanım. Bu sonuç, Çin'in petro-yuan hamlelerine ağır bir darbe vuracak. Aslında bütün bunlar aynı zamanda rejimin varoluş gerekçelerini de ortadan kaldırıyor. 46 yıllık iktidar İran halkına refah getiremeyen baskı politikalarını kuşatmayla meşrulaştırıyordu. Kuşatma kalktıkça rejimin de değişmesi kaçınılmaz hale geliyor. Öldürülen üst düzey yöneticilerin ardından "bir rejim gitti, ikinci rejim gitti" diyen Trump, anlaşılan o ki
Pezeşkiyan'ın da önemli bir figür olduğu 3. rejimde aradığını buldu.

Milliyet'te Özay Şendir'in Kara Yılan'ın Abi, Türkiye'nin Zenginliği başlıklı makalesini sunuyorum. Murat Karayılan PKK'nın kurucularından biri. 1999 yılından beri örgütü fiilen yöneten isim. Murat Karayılan'ın ağabeyi Mehmet Emin Karayılan önceki gün vefat etti. Kızının tedavisi için Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden Karayılan hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bu basit haberden hepimizin çıkarması gereken dersler var. Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı örgütü IRA mensuplarının aileleri çok uzun yıllar boyunca okula ya da işe giderken güvenlik güçleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasına maruz bırakıldılar. İrlandalı aksanıyla İngiltere'deki cezaevlerini ziyarete giden aileler İngiliz kamuoyu ve yerel halk tarafından doğrudan terörist yakını olarak damgalandı. Bu ailelere otellerde yer verilmedi. Kamuda veya protestanların çoğunlukta olduğu işletmelerde bu ailelerin üyelerine iş verilmedi. Ailelerin banka hesapları ve mali hareketleri terörün finansmanı gerekçesiyle sıkı denetim altında tutuldu. Ayrılıkçı Bask örgütü, ETA üyelerinin ailelerinin durumu da pek farklı olmadı. Tıpkı IRA üyelerinin olduğu gibi ETA üyeleri de memleketleri olan Bask bölgesinden yüzlerce kilometre uzaktaki cezaevlerine yollandılar. Birçok ETA üyesinin ailelerinin banka hesapları terörün finansmanını engelleme yasaları kapsamında donduruldu. Dünyada daha sert örnekler de var. Sri Lanka'da Tamil kaplanları ve Kolombiya'da FARC üyelerinin aileleri devlet destekli paramiliter gruplar veya istihbarat birimleri tarafından rehin alındı. Devlet televizyonları ailelerin kimliklerinin ifşa edilerek yerel halkın bu aileleri dışlaması, mahallelerinden kovması veya hedef almasını sağladı. IRA'dan FARC'a tüm coğrafyalarda örgüt üyelerinin evlerine düzenlenen sistematik baskınlar, devlet tarafından verilen çocuk yardımı, engelli maaşı, dul veya yetim aylığı gibi sosyal güvencelerin idari kararlarla iptal edilmesi gibi uygulamalar da var. Türkiye'de terörle mücadelede hiç hata yapılmadı demek doğru olmaz. Sonuçta hafızamızda Beyaz Toros diye bir ifade var. Buna karşın Türkiye'de devletin ailelere davranışı diğer örneklerden çok daha farklı oldu. Bugünün ortamına bakarak söylemiyorum bunu. Geçmişe, Ankara'da polisin kapısında nöbet tuttuğu Anadolu Kulübü'ndeki bir geceye götürmek istiyorum sizi. Oturduğum masada Ahmet Türk de vardı. SHP'li eski Cizre Belediye Başkanı Tahir Vesek ve ANAP Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili de vardı. Masadaki bir diğer isim o dönem Irak kuzeyinde dağda olan Şemdin Sakık ve o dönem hapiste olan Sırrı Sakık'ın kardeşiydi. Ahmet Türk'e Tuzla tren istasyonuna konulan bomba ve şehit edilen askeri öğrencilerle ilgili Hatip Dicle'nin yaptığı meşru hedef açıklamasını sormuştum. O da Hatip Dicle'nin farklı bir ruh hali olduğunu, cezaevine ziyarete gittiğinde görüşe çıkmadığından söz etmişti. Soru ve konu masada bir gerilim oluşturmadı değil. Bir ara soyadını yazdığım kişi faşist TC anlamına gelen ifadeler kullandığında, bir abi dağda, diğeri hapiste olan birinin faşist bir rejimde devletin polisinin kapısında nöbet beklediği yerde viski ve puro içemeyeceğini hatırlattım kibarca. Sözünü ettiğim dönem terörün sürdüğü ve mücadelenin en sert olduğu dönemdi. Murat Karayılan'ın abi ve yeğeninin Gaziantep Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmeti alması doğru ve normal olanıdır. Yine daha eskilere götüreyim sizi. Hakan Evrensel'in Güneydoğu'dan Öyküler kitabında hikayesi anlatılan bir hemşire var. Çatışmada yaralanan PKK'lılardan biri askeri hastaneye getirilir. Hayati tehlikesi vardır. Doktor ve hemşireler acildeki triyaj protokolünü uygularlar. Hayati tehlikesi nedeniyle öncelikli tedaviye alırlar, yaşamasını sağlarlar. Bu niye önemliyi aynı kitaptan bir başka hikayeyle anlatabilirim ancak. Hemşire devlet hastanesinde zor bir doğuma girer,
Ekip anne ve bebeği kurtarmak için büyük çaba harcar, doğum tamamlanır. Dışarıda haber verecek kimsesi yoktur kadının. Hikayesini anlatan hemşire eşi nerede, niye karısını yalnız bıraktı diye düşünür önce. Aynı gün bebeğin babasının doğumdan birkaç saat önce hastane morguna getirilen şehit bir uzman çavuş olduğunu öğrenir. Küçük bir haber, Türkiye'nin, vatanımızın değeri konusunda büyük bir ders olabiliyor hepimize. Bu topraklarda yeterince acı yaşandı. Terörsüz Türkiye, başka anılar biriksin diye önemli bir dönemeç hepimiz adına. Diğer ülkelerden ve örneklerden farkımız şu. Kandil'deki Murat Karayılan'da, Gaziantep'teki doktorlar ve sağlık ekibinin abini yaşatmak için ellerinden ne geliyorsa yaptığını gayet iyi biliyor. Şimdi bu şansı doğru kullanma zamanı.

Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in Kara Yılan'ın abi Türkiye'nin zenginliği başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sunuyorum. Bugün cumartesi, ilk defa evden çıkıp uzun bir yürüyüş yaptım. Yabana indim, dalından dut yedim. Kardeşim Yusuf meyvelerin döküldüğünü söylemişti fakat kara yemiş hiç fena değildi. Fındıklar büyümüştü ve çoktu. İnşallah bundan sonra başına bir şey gelmez. Abimin yaseminlerinden ve güllerinden başlayarak mezarlık güllerinden sonra her yerde hatta tek gidiş gelişli araba yolunda iki teker arasında kalan boşluklarda dahi boy boy çeşit çeşit renk renk çiçekler vardı. Beyazın en kirlisinden en parlağına kırmızı, sarı, lacivert vesaire. Yalnız fındık altında hazırlık babında ot vurulmuş, yerlerde otlar biçildiği için çiçek yoktu. Mezarlığa indikten sonra güneye doğru yürüdüm. Çünkü kuzey cephelerde sert ve serin bir rüzgar varken bu yönde ortalık gayet sakindi. Yılan görmedim, kurbağa görmedim. Uzaktan bir ses duyuluyordu ama kuş da görmedim. Doğanın bu sessizliğine karşılık bir iki veçeden motor sesleri geliyordu. Ot vuruyorlardı herhalde. Mezarlığa indikten sonra sağa sola yürümek güzel de dönüşte mezarlıktan eve kadar olan en az %45'lik 100 metreye yakın bir yokuş var ki çıkmak gerçekten zor. Bir hatırlayalım. Yezidi inancına göre insanın ferdi veya toplumsal etrafına bir daire çizildiğinde bizzat daireyi çizen veya başka birisi dışarıdan o daireyi kırmadıkça silmedikçe içerideki dışarı çıkamaz. Başta Lozan olmak üzere çeşitli yollardan Batı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna onay verirken, razı olurken aslında Türkiye'nin etrafına bir Yezidi çemberi çizmişti. İstiyordu ki Türkiye hiçbir zaman bizim çizdiğimiz sınırlar dışına çıkmasın, bizden habersiz, bilgisiz, izinsiz bir şeyler yapmaya kalkışmasın. Zaman zaman Türkiye'nin çocukları, halkları bu daireyi parçalayıp atmak, kendi kaderine el koymak için teşebbüslerde bulunsa da hiçbir zaman tamamen bu çemberin oluşturduğu kısıtlamalardan, sınırlamalardan kurtulamadı. CHP'nin iki genel başkanı aynı anda iki makale yayınladı. Seçilmiş genel başkan olduğunu iddia eden Özgür Özel, Amerikan Newsweek dergisinde yayınlanan makalesinde, İçeride mevcut iktidar tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin, batıcılığın kırılmaya, silinmeye çalışıldığını söylerken, kendisinin de temsil ettiği toplumun batının kendileri için çizdiği çemberden, kaderden razı olduğunu söylemekteydi. Aynı tarihlerde Teori dergisinde bir makalesi yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aceleci ve yüzeysel bir okumayla sanki söz konusu çemberi kırmak isteyenlerle aynı safta yer almak istediği zannedildi. Bu CHP için CHP'nin temsil ettiği teslimiyetçi batıcılık anlayışı için bir kırılma olabilir mi diye ümit edildi. Oysa durum hiç de öyle değildi. Özgür Özel batıya şeksiz şüphesiz bağlılığını açıktan ve bir kez daha bildirirken Kılıçdaroğlu batıcılığa itiraz etmiyor, batıcılığın Amerikan versiyonunun kuruluş kodlarından uzaklaştığını, bu uzaklaşmanın ikili ilişkilerde problemler çıkardığını ve bir an önce aydınlanmanın batısına dönmesini istiyordu. Yani bir devi Amerika'nın batı tarafından Türkiye'nin etrafına çizilen çemberin kutsiyetini ve önemini azalttığından şikayetleniyordu. Sanki zamanı geldi. Türkiye'nin kendine sadık çocukları bu kez etrafına çizilen Yezidi çemberini kıracaklar ve dünyadaki tüm çember çizicilere karşı çemberin içine sıkıştırılmaya çalışılanlar adına meydan okuyacaklar. Allahu Alem.

Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Yezidi Çemberi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sunuyorum. Dokuz yıl sürdü. Dokuz yıl boyunca Türkiye'ye karşı kurulan en büyük uluslararası kumpaslardan biriydi Halkbank davası. İran yaptırımlarını delme, kara para aklama, bankacılık dolandırıcılığı. Amerikan savcıları elindeki her şeyi ortaya döktü. Ama sonunda ne oldu? Amerika Adalet Bakanlığı mahkemeye davayı düşürme talebini sundu. Hakim Richard Berman onayladı. Dosya kesin ve nihai olarak kapandı. Ne o korkutulan astronomik ceza, ne banka batıyor, ne Türkiye'nin uluslararası itibarı yerle bir senaryoları. Hiçbiri olmadı. Tam tersine kararın hemen ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da %8'e varan yükselişte tepki verdi. Banka dimdik ayakta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu, yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı ve Trump üzerindeki benzersiz etkisi bu oyunu bozdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a da teşekkür edilmesi lazım. Yoğun bir çaba gösterdiler. Millet iradesi bir kez daha galip geldi. Bu sadece bir hukuki kapanış değil. Yabancı mahkemelerde Türkiye'ye diz çöktürme hayali kuranların hüsrana uğramasıdır. Peki ya o CHP medyası? İşte asıl rezillik, utanç tablosu orada. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün ve onlara alkış tutan kararcı tipler yıllarca milleti zehirledi. Manşetler hala akıllarda. Halkbank sırları FBI dosyasında. Erdoğan'ın uykularını kaçıran dava. Korkunç sonuçlar doğurabilir. Uluslararası utanç. Her gün ceza yolda batıyoruz diye ciyakladılar. Ekranlarda köpüren CHP'li vekiller bu Erdoğan'ın kişisel hesabı ülke batacak diye ağızlarını yırttılar. Sanki söz konusu olan Türkiye'nin devlet bankası değil de Başkan Erdoğan'ın şahsi bir hesabıymış gibi davrandılar. Sanki yabancı bir mahkemenin Türkiye'ye hükmetmesi normalmiş gibi sevindiler. Evrensel hukuk diye FETÖ artığı firari hainlere bel bağladılar. O hainlerden biri Hüseyin Korkmaz'dı. 17-25 Aralık kumpasının tetikçilerinden Mali Şube'de görevli komiser yardımcısı. FETÖ bağlantısıyla aranan, Türkiye'den kaçıp Amerika'ya sığınan bir polis. 17 Aralık fezlekelerini, illegal dinlemeleri, çalıntı belgeleri bavuruna doldurup kumpasçı savcılara teslim eden adam. Mahkemede tanıklık bile yaptı, delilleri ben getirdim dedi. Utanmadan FBI'dan 50 bin dolar yardım aldığını da itiraf etti. CHP medyası da bayram etti. Bakın işte delil diye zevkle yayınladılar. Bir diğeri Rıza Sarraf'tı. Ama asıl mesele bu tiplerin getirdiği kumpas delilleriyle Türkiye'ye darbe vurmaya çalışanlardı. 17-25 Aralık'ta millete karşı kurulan darbe girişimini uluslararası arenaya taşınanlar, devlete ihanet edenlerdi bunlar. Bugün o Korkmaz kanserle gitti, geriye sadece utanç ve ihaneti kaldı. Şimdi ne oldu? Dava kapandı, suçlama kabul edilmedi, bir tek kuruş para cezası ödenmedi. Sadece bir uyum programı ve taahhüt. Halkbank dimdik ayakta. Peki ya o manşetleri atanlar? Ceza geliyor diye milletin moralini bozanlar? Dış güçlere umut bağlayanlar? Onlar sessizler. Umarım sessizlikleri utançlarındandır. Çünkü yıllarca ülkenin çıkarı diye yutturdukları şeyin aslında kendi siyasi kinleri ve CIA güdümündeki FETÖ artıklarıyla kol kola girme hevesi olduğunu herkes gördü. Bu dava aynı zamanda bir aynaydı. Türkiye'ye karşı açılan her operasyonda oh olsun diye sevinenler, milletin kazanımlarından rahatsızlık duyanlar bir kez daha ifşa oldu. 17-25 Aralık'ı yargı süreci diye savunanlar,
Gezi'de direniş diye sokakları yakmaya çalışanlar, 15 Temmuz'da kontrollü darbe yalanı uyduranlar, hepsi aynı zihniyetin parçası. Kendi ülkelerinin başarılarını hazmedemeyen, yabancı mahkemelerden medet uman bir zihniyet. Halkbank davası kapandı, Türkiye kazandı. Erdoğan'ın dediği oldu. Diplomasi ve devlet aklı galip geldi. Şimdi o manşetleri, o cırlamaları, o batıyoruz başlıklarını arşivden çıkarıp milletin önüne koyuyoruz. Unutmayacağız. Çünkü bu millet kendi başarılarını hazmedemeyenleri, kendi ülkesine karşı yabancı mahkemelerden medet umanları, ihanet şebekelerine umut bağlayanları çok iyi tanıyor. Bu utanç tablolarını gelecek nesillere ibret olsun diye hatırlatacağız. Zafer milletin, zafer Türkiye'nindir. Gerisi lafı güzaf.

Yeni Akit gazetesinde Murat Alan'ın Halkbank davası ve düşen maskeler başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de 21 Mayıs'ta verilen mutlak mutlan kararından sonra başlayan tansiyon giderek yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı konusunda başlayan gerginlik, meclis önünde yaşanan arbedenin ardından zirve yaptı. Özgür Özel'in son taktiği olarak CHP'ye getirilen delege imzalarının da beklenen sonucu vermemesiyle bu girişimin son hamle olduğu değerlendiriliyor. Özgür Özel'in sağ kolu olarak görülen CHP Meclis Grup Başkan Vekili Murat Emir ve 74 il başkanı delege imzalarını önceki gün CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ancak Yargıtay'ın kararı kesinleştirmemiş olması nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmayacağı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin de bu imzalar sonrasında herhangi bir adım atması beklenmiyor. Sonrasında ise bu sürecin Özgür Özel tarafından yargıya taşınacağı ifade ediliyor. Adli tatilin başlaması nedeniyle 20 Temmuz tarihi oldukça önemli olacak. Hem mutlak mutlan kararına ilişkin Yargıtay süreci hem de Özgür Özel'in delege imzası taktiği nedeniyle adli tatilin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar konunun görüşülemeyeceği belirtiliyor. Ekim ayına kadar bekleyemeyeceği öne sürülen Özgür Özel'in ve ekibinin yeni partilerini ilan edecekleri konuşuluyor. Özel'in yeni partisini ilan ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de siyaset yapmasına imkan vermediği gerekçesine dayanacağı ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni partisini 26 Temmuz'da ilan edeceği konuşuluyor. Peki 26 Temmuz'un anlamı ne? Çünkü Özgür Özel ve ekibi CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması halinde partinin 2028 genel seçimlerine giremeyeceğini iddia ediyor. Hukuk çevreleri ise bu görüşe katılmıyor. Özel'e yeni parti kurduracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu açısından Temmuz ayının oldukça kritik geçebileceği belirtiliyor. 1 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu ve 12 kişi hakkında CHP kurultayını şaibeli duruma getirdikleri iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. İmamoğlu ve diğer isimler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep edildiği ifade ediliyor. 8 Temmuz'da ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin son kararı vermesi bekleniyor. Bu mahkemelerin olası sonuçlarının da Özel'in yeni parti kurma kararını etkileyebileceği, bu nedenle 26 Temmuz tarihinin Özel ve ekibi açısından anlamlı olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak Özgür Özel yeni parti hikayesini yazdı. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Özel Hikaye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Kaçırılan Osmanlı 30. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de karşılaşır. Birlikte çıktıkları bu yolda hedefe ulaşmak için güç birliği yaparlar. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat aradan yıllar geçtiği için birlikte aynı handa kaldıkları halde Halil'i tanıyamazlar. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst ve yiğit bir genç olmuştur. Karaca Gazi ve İbrahim Roma'ya giderek eskiden çocuğu teslim alan kardinalle görüşürler. Fakat kardinal inkar yönüne gider.
1: De din adamı olacak. Göz göre göre yalan söyleyip günaha giriyor.
2: Bu kadar ümitsiz olma beyim. Elimizde bir fırsat geçti.
1: Ne fırsatı?
2: Duymadın mı? Kardinal Petrus yarın sabah San Paolo Manastırı'nı ziyarete dışarı çıkacakmış.
1: Bundan bize ne? Hay aklınla bin yaşa. Evet haklısın, elimize bir fırsat geçti. Yarın sabah kardinali kaçırıp konuşturabiliriz.
2: Ben de onu söylemeye çalışıyordum ya. Eğer onu kaçırmayı başarabilirsek bülbül gibi öttürürüz.
1: Hem de nasıl?
2: Da nasıl kaçıracağız? Bunun için iyi bir plan yapmamız şart.
1: Plan hazır. Yarın sabah iki at kiralayacağız ve Kardinal Petrus'u takip edeceğiz. San Paolo Manastırı'nı biliyorum. Oraya giden yol ormandan geçer. Kardinali orada yakalarız.
2: Ya muhafızlar? Böyle adamlar muhafızsız yola çıkmaz ki.
1: Genellikle iki muhafız eşlik eder kardinali. Birini ben aklarım, diğerini de sen aklarsın. Sonra sen arabacıyı etkisiz hale getirirken ben de arabaya kardinalin yanına binerim.
2: Bunu nerede sorgulamayı düşünüyorsun?
1: Orman içinde terk edilmiş kulübeler var. Şimdi oraya gidip onlardan birini bulmalıyız. Hadi.
2: Sabahın köründen beri bekliyoruz. Kardinal ne zaman çıkacak binadan? Yoksa manastırı teftiş etmekten vaz mı geçti?
1: Hayır, baksana arabası ve iki muhafızı kapının önünde bekliyor. Sabret, birazdan çıkar sanırım.
2: Şu ormandaki boş değirmenin içini de hazırladım. Kardinali ele geçirdikten sonra onu orada misafir ederiz.
3: Güle güle efendim.
1: İşte kardinal binadan çıkıyor.
2: Çok şükür Rabbimize.
1: Aman takip ederken varlığımızı hissettirmeyelim İbrahim. Elimize bir daha böyle bir fırsat kolay kolay geçmez.
2: Sen hiç merak etme beyim. Peşinde olduğumuzu anlamayacaklar bile.
1: Kardinal'in arabası hareket etti. Gidiyorlar.
2: Hemen peşine düşelim.
1: Unutma. Baskını ormandan geçerken vereceğiz, daha önce değil.

0: Ormana girdik Karacagazi. Ne zaman baskını vereceğiz?
1: Şimdi. Önce arabanın arkasındaki iki muhafızı etkisiz hale getirelim. Hadi minnetoğlu. Sağdaki muhafız benim.
0: Tamam, soldaki de benim.
2: Davranmayın.
0: Benimkini bayılttım.
1: Ben de benimkini. Şimdi atlara binelim. Sen arabacıyı arabadan at, ben de arabaya kardinalin yanına bineyim.

0: Dışarıda neler oluyor arabacı? Bizi takip eden muhafızları göremiyorum.
1: Az önce peşimizdeydiler Kardinal Hazretleri.
2: Dur! Dur diyorum sana arabacı, yoksa kılıcı karnına yersin.
1: Tamam.
0: Arabacı, ne oldu? Neden durduk? Neler oluyor dışarıda?
3: Bir şey yok. Korkmayın Kardinal Petrus.
0: Ne? Sen dün yanıma gelmiştin.
2: Her şey yolunda mı beyim?
3: Evet, yolunda. Arabayı eski kulübe yoluna sürebilirsin.
0: Bu yaptığınız suçtur. Adam kaçırmanın günahı büyüktür.
3: Bu konuyu gittiğimiz yerde konuşacağız Sayın Kardinal. Bakalım kimin günahı daha büyük, bunu anlayacağız.
0: Benden ne istiyorsunuz?
3: Şimdi susun ve gideceğimiz yere kadar da konuşmayın lütfen efendim.

0: İçeri girin.
1: Bakın, tekrar söylüyorum. Bu yaptığınız cezasız kalmayacak.
0: Sana gir dedim kardinal.
1: Beni buraya ne maksatla getirdiğinizi biliyorum. Ama nafile. Dün size gerekli cevabı vermiştim. Boyunuza kadar günah battınız. Bana ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Hele biraz daha bekle, anlarsın.
1: İncil okuyabilir miyim?
0: Elbette, bunda hiçbir sakınca yok. Hem de pek isabetli bir davranış olur.
1: Neden?
0: Çünkü tövbe edecek kadar uzun bir vaktin olmayacak.
1: Benim ne günahım var ki tövbe edeyim?
0: Yalan söylemek bütün dinlerde günah değil midir?
1: Hem de büyük bir günahtır.
0: İyi ya, buraya geldiğimizden beri bu büyük günahı iki defa işledin. Onun için elinden geldiği kadar zamandan faydalanmaya bak. Dinince bildiğin bütün duaları okumayı ihmal etme.
1: Ben yalan söylemiyorum ki.
0: İşte bak, bir sunturlu yalan daha söyledin. Ve gider ayak ağır bir günah daha yüklendin.
1: Gider ayak diye bir laf söyledin. Bunun manasını anlamadım.
0: Biraz daha sabırlı ol, anlayacaksın.
1: Beni öldürmeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Cennete bir an önce kavuşmak istemiyor musun yoksa? Ben papazların seve seve ölüme razı olduklarını sanıyordum.
1: Yok, hayır, ölmekten korkmam. Fakat ne var ki dünyada yapacak daha bir hayli işim var. Birçok fakir ben ölürsem felakete uğrar.
0: Fena mı? Böylece cenaze töreninde ağlayanlar da çok olacaktır.
2: İşte bulabildiğim kadar odun getirdim beyim.
0: Güzel. Şimdi hemen ocağı yak.
2: Emrin olur beyim.
1: Siz delirdiniz mi? Bu sıcak havada ocak yakılır mı hiç?
0: Yakılır, yakılır. Ayakkabılarını çıkaracak mısın?
1: Neden çıkarayım?
0: Hani ziyan olmasın dedim de belki bir fukara bulur da faydalanır.
1: Maksadınız nedir, söyler misiniz?
2: Ayaklarınız üşümüştür. Onları bir güzel ısıtmak istiyoruz kardinal hazretleri. Şöyle ateşe soktuk mu hemen güzelce ısınıverirler.
1: Yoksa beni yakmak mı istiyorsunuz?
0: Fena da olmaz hani. Böylece içindeki şeytandan da kurtulmuş olursun.
1: Hayır, hayır, yapamazsınız bunu.
0: Sen doğruyu söylemedikçe her şeyi yapacağız demektir. Hele bir defa ayakların kömür olsun, o zaman aklın başına gelir belki. Güzel güzel konuşur, büsbütün yanıp kül olmaktan kurtulursun.
1: Yapmayın, size bütün bildiklerimi söylemiştim.
0: Yalanla canını kurtaramayacağını bil kardinal. Ayakkabılarını çıkarmayacak mısın?
1: Durun, isterseniz yemin edeyim. Yemin edersem sözüme inanır mısınız?
0: Hayır, inanmayız. Ancak ayakların yanmaya başladığı zaman inkara devam eder konuşmazsan o zaman doğru konuştuğunu anlarım, ama ölümden yine de kurtulamazsın.
1: Hayır, yapmayın. Bu ihtiyar papaza merhamet edin. Büyük bir günah işlemek üzeresiniz. Cehennemde yanacaksınız.
0: Peki ya sen ve senin gibi çocuk kaçıranlar nerede yanacak?
1: Size bu işte bir ilgim olmadığını söylemiştim.
0: Çocuğun babasının bir Osmanlı olduğunu söyleyen sen değil miydin?
1: Ben sadece duymuştum.
2: Boşuna vakit kaybediyoruz beyim. Domuz gibi inat etmekte olduğunu görmüyor musun? Şimdi ayakları çatır çatır yanmaya başlayınca bülbül gibi ötecektir. Her şeyi bildiğini söyleyen o değil mi?
0: Haklısın.
2: Ben ona değil, pabuçlarını acıyorum doğrusu. Yepyeni baksana. Hadi tut kollarından da şunun ayaklarını ateşin içine sokalım. Hacı Gazi.
1: Hayır, hayır, durun. Durun, söyleyeceğim. Çekin beni ateşten.
2: Bizi kandırmaya çalışıyor beyim. Yeni bir yalan söyleyecek. İyisi mi biraz olsun yakalım şunu.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hayır, hayır, her şeyi dost doğru söyleyeceğim. Çekin beni.
0: Pekala.
2: İnanma ona. Yalan söyleyeceğini biliyorum.
1: Hayır, yemin ediyorum ki doğruyu söyleyeceğim.
0: O halde soracaklarıma cevap ver. Bizanslı pedon gelip çocuğu para karşılığı size teslim etti mi, etmedi mi?
1: Etti.
0: Ne kadar zaman önce oldu bu?
1: 3 yıl kadar oluyor.
0: Çocuğu ne yaptınız?
1: Santa Paula manastırına verdik. Bugün teftişe gideceğim manastıra.
2: Yalan söylemiyorsun ya.
1: Hayır, hakikati söylüyorum. Maksadımız onu iyi bir papaz olarak yetiştirmekti.
0: Pekala, çocuk hala bu manastırda mı?
1: Hayır, hayır, artık yok.
0: Artık yok da ne demek? Ne oldu çocuğa?
1: Bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun? Hemen konuş. Yoksa seni gebermekten kimse kurtaramaz.
1: Çocuk manastırdan kaçtı.
0: Ne zaman?
1: 1 yıl kadar oluyor. Manastırda yaşamaktan sıkılıyordu herhalde.
0: Nasıl kaçtı? Onu aramadınız mı?
1: Bir gece vakti kimseyi görünmeden duvarı aşmış ve kayıplara karışmış. Kaldığı manastır ormanlık bir bölgededir. Ormanı alt üst ettiler ama netice alınamadı.
2: Nasıl olur da bulamazsınız?
1: Kendisinin vahşi hayvanlara yem olması ihtimali de vardı. Nihayetinde bir çocuktu. Emsallerinden iri ve çok kuvvetli bir çocuktu ama dediğim gibi yine de çocuktu.
0: İzine rastlayamadınız yani?
1: Hayır. Orhan Gazi'nin oğlu olduğu için ona çok önem veriyorduk. Ve aynı zamanda Bizans filahtıydı. Kaçan başka bir çocuk olsaydı asla üzerinde bu kadar durmazdık. 3 ay kadar aradık durduk onu.
0: Buna rağmen hiç izine rastlanamadı, öyle mi?
1: Evet.
2: Yalan söylüyorsun. Bize güzel bir masal uydurdun. Ama bu yalanın seni gebermekten kurtarmayacak. Karaca Gazi, sok şunun ayaklarına.
1: Hayır, hayır, doğru söylüyorum. Yemin ederim ki bütün söylediklerim doğru. İspat etmeye de hazırım.
0: Nasıl ispat edeceksin?
1: Manastırın başpapazı buna şahitlik eder.
0: Ne şekilde?
1: Gidip ona sorabilirsiniz. Kendisine bir mektup yazayım. Göreceksiniz, o da aynı şeyi söyleyecektir.
0: Pekala, mektubu hemen yaz. Eğer doğruyu söylemişsen canını kurtaracaksın, ama yalansa, işte o zaman bak sana ölümü nasıl tattıracağım. Çok iyi göreceksin.

0: Evet, mektubu dini bütün Kardinal Petrus Hazretleri yazmış. Size her türlü yardımı yapmamı emrediyorlar. Benden ne istiyorsunuz?
1: Bundan 3 yıl önce size teslim edilmiş olan bir çocuk için geldim efendim.
0: Hangi çocuk? Hatırladım. Bizans veliahtı diyorlardı. Onu mu soruyorsunuz?
1: Evet efendim, çocuk size teslim edilmiş.
0: Doğru. Ama bir yıl önce birdenbire ortadan kayboldu. Biz onun kaçtığına hükmettik.
1: Nereden vardınız bu kanıya?
0: Çünkü buraya geldiğinden beri papazlığı sevmemişti. Hep kendisinin bir başkasının çocuğu olduğunu söylüyordu.
1: Peki çocuğu aramadınız mı?
0: Aramaz olur muyuz? Bütün ormanı aradık. Buraya yakın iki köy ve bazı oduncu kulübeleri vardır. Hepsini tek tek aradık ama en ufak bir iz bulamadık. Köyde yabancı bir çocuk olsaydı hemen fark edilirdi.
1: Peki acaba biri manastıra girerek kendisini kaçırmış olamaz mı?
0: Buna imkan yok. Bir kere onun kim olduğunu bu manastırda benden başka bilen yoktu. Bu sırrı aldığım emir üzerine yardımcıma bile söylemiş değilim.
1: Çocuğu onu Vatikan'a satan Bizanslı Fedon kaçırmış olamaz mı?
0: Hayır, buna imkan yoktur. Çünkü çocuğun nerede olduğunu bilemezdi.
1: Pekala, sizce çocuğa ne oldu?
0: İki ihtimal var. Birincisi, hakikaten şeytana uyarak ve onun yardımıyla gecenin ilerlemiş bir saatinde yüksek duvarları aşarak kaçtı. İkinci ihtimale gelince...
1: Devam edin. İkinci ihtimal nedir?
0: Bilmem ki, nasıl söyleyeyim. Çok iyi bir çocuktu. Sanki bir melekti. Kimselerle konuşmazdı ama pek kuvvetliydi. Ufak bir çocuk olmasına rağmen kollarında inanılmaz bir kuvvet vardı. Onu birçok kere odun yararken görmüştüm. Sonra herkese yardım ederdi. Yaşına rağmen büyük bir olgunluğu vardı.
1: Lafı nereye getirmek istediğinizi anlayamadım Aziz Peder.
0: Çocuğun ilahi kuvvet tarafından göklere çıkarılmış ve azizler arasına katılmış olduğunu düşünüyorum.
1: Daha neler. Manastıra yakın bir iki köy var demiştiniz değil mi?
0: Evet.
1: Beni o köylere götürmenizi istiyorum.
0: Olur, götüreyim. Ama bir yıl aradan sonra bu mesele neden açıldı çok merak ediyorum.
1: Papalık soruşturma açılmasını istedi de ondan efendim.
0: Pekala. Gelin sizi götüreyim.
2: Durumu biliyorum muhterem başpapaz. Buraya bir yıl önce peş peşe 10 sefer geldiler. Bütün köylüyü kiliseye topladı. Hiçbiri böyle yabancı bir çocuk görmediklerini söylediler.
0: Duydunuz işte. Bu köydekiler de görmemişler. Bundan önceki köy papazı da aynı şeyleri söyledi.
2: Bir de oduncu kulübeleri var. Onlarla konuşsanız.
1: Evet, öyle yapacağız. Gidelim Aziz Peder.

0: Şu kulübeye bir soralım. Bakalım herhangi bir bilgileri var mı?
1: Buyurun.
0: Bu bay Vatikan tarafından gönderilmiş. Sana bir şeyler soracak.
1: Tabii, istediğinizi sorabilirsiniz.
2: Bundan bir yıl önce manastırdan bir çocuk kaçmıştı. Onun bu taraflarda bir yerde yaşadığını sanıyoruz. Siz kaç yıldır buradasınız?
1: Ben bu kulübeyi alalı bir yıla yaklaştı. Sahipleri ölmüştü. Kulübeyi bana onların oğlu Pietro sattı.
2: Kendisi nerede acaba?
1: Buradan gitti. Ona bir sanat öğrenmek için Cenova'ya gitmesini söyledim. Orada Federico adında tanıdığım bir marangoz ustasının da adresini vermiştim.
2: Bu Pietro kaç yaşındaydı?
1: 10-11 yaşlarındaydı. Bilmem aradığınız çocuk bu olabilir mi?
0: Bu mümkün değil. Ölen oduncuyla karısını tanırdım. Yüzünü her ne kadar görmediysem de onların Pietro adında bir çocukları vardı.
2: Yani sizin manastırdan kaçan çocuk olamaz diyorsunuz, öyle mi peder?
0: Mümkün değil.
1: Şimdi aklıma geldi. Biz kulübeyi satın aldıktan sonra evi temizlerken bir çift pabuç bulmuştuk. Papazların giydiği cinsten üstü açık bir pabuçtu.
2: Sahi mi? Nerede bu pabuçlar?
1: Bir yere saklamıştım ama durun, bekleyin getireyim.
2: İçeri girmişken şu Cenovalı marangozun adresini de getirir misiniz?
1: Tabii tabii.
2: Bu işe ne diyorsunuz muhterem peder?
0: Pabuçları görmeden bir şey diyemeyeceğim.
1: İşte pabuçlar bunlar. Bu da Federico'nun adresi.
0: Evet. Bunlar bizim manastırdaki çocukların giydikleri pabuçlar.
2: Sahi mi?
0: Elbette. Bunlar bize Roma'dan gönderilir. Bakın, benim pabuçlarımın eşi.
2: Doğru söylüyorsunuz. Buranın eski sahipleri nasıl kimselerdi?
1: Fukara, ihtiyar bir karı kocaydılar. Bir yıl içinde arka arkaya öldüler. Ama oğulları küçük Pietro çok çalışkan bir çocuktu. O çalışıyor, annesiyle babasına bakıyordu. Onun buradan çekip gitmesine çok üzüldük.
2: Çocuk onların öz çocuğu muydu?
1: Tabii.
2: Bundan emin misiniz?
1: Başka türlü nasıl olabilir? Hepimiz bu karı kocanın Pietro adında bir oğulları olduğunu biliyorduk. Ama onlar köyden uzak bu kulübede yaşadıkları için kimseyle görüşmüyorlardı. Dağda kestikleri odunları ve yonttukları keresteleri hep babaları köye getirir satardı. Ancak o ihtiyarladıktan sonra çocuğu göndermeye başladı. Biz de kendisini o zaman görüp tanıdık.
2: İyi ama bu papuçların burada işi ne?
1: Bunu bilemem.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 30. bölümünü dinlediniz. 31. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
4: TGRT FM Haber.

0: Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yeni bir sağlık krizi büyüyor. Aşırı kalabalık çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi deri hastalıkları ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Kanalizasyon sularının, çöplerin ve atıkların çevrelediği alanlarda kurulan çadırlarda yaşam giderek zorlaşıyor. Yerinden edilen aileler güvenli bir yer bulamadıkları için sağlıksız koşullarda kalmaya mecbur oluyor. Sıcak hava, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerine ulaşamamak özellikle çocuklar arasında cilt rahatsızlıklarını artırıyor.
1: Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Yaşadığımız kamplarda çok sayıda yerinden edilmiş insan olduğu için hastalıklar da yayılıyor. Oğlum etkileyen durum gibi veya başka cilt hastalıkları hızla yayılıyor.
0: Sahra hastanelerinin dermatoloji klinikleri her gün yüzlerce hastayla dolup taşıyor. Doktorlar bilinen deri hastalıklarının artık daha ağır seyrettiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Birleşmiş Milletler nüfusun büyük bölümünün tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğunu ve temel hizmetlerin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını bildiriyor. Atıkların biriktiği bölgelerse kemirgen ve böcek popülasyonunu artırarak sağlık risklerini büyütüyor.
2: Aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci kazada hayatından oldu. 27 yaşındaki Esra Abacı Özdemir, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapıyordu. Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için adım attı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
0: Atı bir an tökezledi. Ünlü jokey kendisini piste yerde buldu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Atlar virajı dönmek üzere. Ankara'da at yarışlarında talihsiz bir an yaşandı. 5. yarış koşuluyordu. Atlar burun buruna gidiyordu. Lider Atı isimli safkan bir an tökezledi. Ünlü jokey Gökhan Kocakaya sert şekilde yere düştü. 4 nala koşu sırasındaki olay yürekleri aza getirdi. Düşen Kocakaya'ya hemen pistte ilk müdahale gerçekleştirildi. Tecrübeli jokey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
3: Biz 20 yıldır hala abimin sağ olduğunu biliyoruz. 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum.
0: 20 yıldır kayıp diye aranıyordu. 2006'daki kazada öldüğü ortaya çıktı.
3: 20 yıldır siz bize neden bulmuyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz be insaf.
0: Nüfusta Yeşilçam filmlerini aratmayan akıl almaz ihmaller zinciri yaşandı. Sağ görünen kişinin öldüğü 20 yıl sonra anlaşıldı.
3: Neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır bu adam kütükte sağ gözüküyor.
0: Engin Kaya 3 Kasım 2006'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti ancak ailesine hiçbir haber verilmedi. Yakınları onu 20 yıldır umutla her yerde aradı ama bir türlü bulamadı.
3: Bir insan öldüğü zaman ölüm evrağı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe bildirip de böyle bir şahıs ölmüştür diye kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber etmiyorsunuz.
0: İhmal bununla da sınırlı kalmadı.
3: Külyoz, kimsesizler mezarlığına gömülmüş abim. Biz mezarı da bulamıyoruz.
0: Kardeşi abisinin ölümünün şüpheli olduğunu belirtiyor.
3: Bu işte bir şahibe var. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.
0: Aile yaşadıkları mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu.
4: Aşırı kötü yanıyor.
5: Motorcunun ara yanıyor abi.
0: Balat'ta yangın paniği yaşandı. Alevler yükseldi. Gökyüzünü kara duman kapladı. Yangın Yavuz Selim Mahallesi'nde yabancıların işlettiği motosiklet tamirhanesinde başladı.
4: Ondan bir çıktım. Her yer alev içinde, sokakta yanıyordu. Sokak göz gözü görmüyordu ve çok sıcaktı. Biz direkt çıktık.
0: Elektrik tesisatından çıkan alevler kısa sürede büyüdü, yandaki binaya sıçradı. Yangında dükkanın önündeki bir araç hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Yangında motosikletler kullanılamaz hale geldi. Tamirhane de küle döndü. Dumandan etkilenen biri ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler yangın için inceleme başlattı. Geri geri giden aracın altında kaldı. Küçük çocuk ayağa kalktı, koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği akıl almaz kaza İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk sokakta bulunduğu sırada geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü çocuğu fark etmedi. Aracın altına aldı. Sürücü durumu fark etti, hemen durdu. Yaşadığı korkunun etkisiyle çocuk yerden kalktı ve panikle koşarak evine gitti. Çevredeki vatandaşlar sürücünün gitmesine izin vermedi. Mahallelinin ısrarıyla çocuk kazaya neden olan sürücü tarafından hastaneye götürüldü.
5: Komşularımız müdahale edip bu şekilde olmaz, çocuk iç kanama geçirebilir, hastaneye götür deyince adama baskı yapıldı, adam mecbur kaldı, gitti, çocuğu aldı, hastaneye götürdü.
0: Her iki tarafta şikayetçi olmadı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Adem Bıyık yoldaki tehlikeye dikkat çekti.
5: Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde alternatif güzergah olarak göründüğü için konumda çok yoğun trafik oluyor. Ama çocuklarımız da bu yolda sürekli bisiklet sürüyor. Buradan aşağı kaymaya çalışıyor. Ondan dolayı araçlar da çok hızlı geliyor. Buna bir önlem alınabilirse çok iyi olur.
0: Filipinler'de bulunan bir yanardağda meydana gelen şiddetli patlama, kilometrelerce uzaklıktan görülebilen dev bir kül bulutu oluşturdu. Patlamayla birlikte yoğun kül ve duman gökyüzüne yükselirken çevrede yaşayanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer volkan çevresindeki riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

korku filmi tarihinin hafızalara kazınan karakteri Samara. Halka filminde öne dökülen uzun siyah

0: yollarda yaşam mücadelesi veriyordu. Ondan geriye yarım bir hayat hikayesi kaldı.
1: Hayırlı olsun diyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Mesir macunu toplamak için şemsiyelerle yarıştılar. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Devam edecek ve an itibariyle...
0: Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali açılış programı gerçekleştirildi.
2: Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmişle burada ebedi alemi ithal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız.
0: Programda geleneksel mesir macunu dağıtımı yapıldı. Şemsiyeler açıldı, mesir macunu kapma yarışı başladı. Etkinlikte sanatçı Fadıl Aydın sahneye çıktı. Aydın söylediği ilahilerle konsere katılanları mest etti. Festivalde birçok alanda konserlerden seminerlere, çocuk etkinliklerinden kültür gezilerine, atölyelerden sinema gösterimlerine kadar yüzlerce etkinlik olacak. Festival 21 Haziran'da sona erecek.
3: 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u, Zeytinburnu hemşehrilerimizi bekliyoruz.
0: Currently cervical cancer claims the lives of around İngiltere'de rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı dikkat çekici sonuçlar verdi. A combination of the vaccine and screening 1823 yılında kurulan tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre aşı sayesinde yaklaşık 200 kişinin hayatı kurtuldu. İngiltere'de kız çocuklarına HPV aşısı 2008 yılında uygulanmaya başlandı. Araştırma aşı sonrası rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde keskin düşüş yaşandığını ortaya koydu. Almost all cases of cervical cancer 2020 ile 2024 yılları arasında 20 ila 24 yaş arasındaki kadınlarda hiç rahim ağzı kanseri ölümü kaydedilmedi. Uzmanlara göre aşı uygulanmasaydı aynı dönemde yaklaşık 23 ölüm bekleniyordu. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Peter Sassieni tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Araştırmaya göre 12 ve 13 yaşında aşılanan çocuklarda 30 yaşından önce hastalıktan ölme riski neredeyse sıfıra indi. When age 12 and 13. It's estimated that by mid 2019 İngiltere'de her yıl yaklaşık 3300 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Vakaların %99'undansa HPV virüsünün sorumlu olduğu düşünülüyor. Kanser Araştırmaları İngiltere Vakfı bulguları inanılmaz bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. When girls aged between 11 and 13 were first offered the jab. Ancak uzmanlar aşılama oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelerin altında olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere hükümeti ise 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedefliyor.
4: TGRT FM Haber.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyen

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz?

0: madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Gamdaşım, buralarda düzen bozuldu artık. İnsanoğlu isyankar, tüm sevgiler satılık. Soframıza girdi mi bir yudum helal rızık? Şükretmeyi unuttuk, şu doyumsuzluğa yazık. Gamdaşım, bir istedik on verdin, isyan ettik dinledin. Bazı diller taş attı, sen yine de gül serptin. Bir kere seslenmedin, ey asi olan kulum, neden beni sevmedin? Ben söyleyeyim gamdaşım, kıymet bilmeyen bize, sen biraz fazla geldin.

kayaydım taş oldum. Dertli gözde yaş oldum. Sensiz doğan her günde güneş söndüm.

diken sardı sana giden yolları. Bir solukta harcadık yaşanılan yılları. Yaradılan unuttu kendini yaradanı. Ben suskunum, ben aciz. Sen affet bu suçları. Kayaydım, taş oldum. Dertli gözde yaş oldum. Sensiz doğan

sırrını yıldıza, aya sordum. Şimdi aşk, aşk sarhoşuyum. Seni buldum, şad oldum. Gandaşım, aşkın semasını

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
3: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
4: TGRT FM.

Cefası da sefası da söz olsun hikayemin. Goncası da gülü de benim gizli bahçemin. Rüzgar eser devrilen diye kırılmazım. Ne kıştan korkar ne yağmur.

İlahi sözler beklemeyin ha sakın. Nihai durumum özündür. Bulun siz de yetin. Tek bildiğim insan doğar ölür tekil. Kursan da köyler kasabalar, senle kalmazlar yetim.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanmaksızın karıştığınız bir kazada çarpışma etkisiyle araç dışına fırlamanız halinde ölme riskiniz tam 25 kat artmaktadır. Emniyet kemeri takın, hayata bağlanın. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

TGRT FM Haber.

0: share the extraordinary progress.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 20 Haziran Cumartesi'yi gösteriyor. Türkiye ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine de sert tepki gösterdi. Daha sonra da Singapur Başbakanı Wong'u Dolmabahçe'de kabul etti.
2: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
3: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi ve müjdeyi verdi.
4: 31 Temmuz'a kadar
5: 1,5 ay.
4: He, uygun mu?
5: Uygun.
4: Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
6: Hayırlı olsun.
3: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının son etabı törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz sözleriyle yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
2: İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
3: Konuşmasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Haziran ayı sonunda İstanbul'da yapılacak NATO parlamenter zirvesini hatırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yürütülen diplomasi trafiğiyle karşılık verdi.
2: Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık.
3: CHP'ye parti içi tartışmaları ve kurultay süreci üzerinden yüklendi.
2: Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışından sonra Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Singapur'la işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü, Hürmüz'de seyir sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Partinin zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırgınlığa yer yok dedi ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yaptı.
7: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
8: Hiçbir kırgınlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP'li milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
7: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlağın depreminin artçı sarsıntıları sürüyor. Kurultay tartışmalarının ortasında Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir mektup yazdı. CHP Genel Başkanı zorlu ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirtti. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum dedi.
9: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
7: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi Bunları kendi dokularına işlemiştir.
8: Kılıçdaroğlu parti tüzüğü ve grup yönetmeliğine işaret etti. Bunun kendilerine rehberlik ettiğinin altını çizdi.
9: Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
8: Kemal Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
9: Hiçbir kırgınla, hiçbir dağınıkla ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
7: Ailenin birliği için yapacağız, diriliği için yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yapmazsak sorun yaşarız.
1: İstanbul Maltepe'deki evinin önünde kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da metruk bir binada bulundu. Elleri ve ayakları bağlı şekilde polis tarafından kurtarılan Karaal, para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi ki polis yetişti dedi. Karaal'in evinin önünden kaçırılmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte o dehşet anları.
8: Önünü bir kişi kesti, ardından yanına iki kişi daha yaklaştı. İBB yöneticisi Erhan Karaal işte böyle kaçırıldı. Saatler süren aramanın ardından polis tarafından Tuzla'daki bu metruk binada bulundu. Üstelik elleri ve ayakları bağlı halde. İstanbul Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba günü akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı.
10: Şu omuz kısmına yumruk attılar, ey kafanı dediler. Direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
8: Ortaya çıkan yeni görüntüler Karaal'ın eşinin anlattıklarını doğrular nitelikte. Görüntülerde Karaal'ın önü evine yaklaşık 50 metre mesafede bir kişi tarafından kesiliyor. Kısa süre sonra iki kişi daha arkadan yaklaşıyor. Karaal direnmeye çalışsa da şüpheliler tarafından zorla araca bindiriliyor ve olay yerinden uzaklaştırılıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında her yerde aranan Erhan Karaal'ın izine Tuzla'da ulaşıldı.
11: Polis kaçırılan Erhan Karaal'in izini adım adım takip etti. Ekipler Tuzla'dan sinyal aldıkları an buraya geldiler ve şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.
8: Düzenlenen operasyonda Erhan Karaal elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Kaçırılıp saatlerce darp edilen Erhan Karaal tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
10: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
8: Aç ve susuz bırakıldığını söyleyen Erhan Karaal ilk ifadesinde para istediler, darp ettiler, tam öldüreceklerdi, polis içeriye girdi dedi.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine de operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda iki belediyenin başkanı da gözaltına alındı.
12: hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
3: Rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma.
13: Rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
3: İddialar vahimdi. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. CHP'li iki belediyeye şafak operasyonu düzenlendi.
14: Ben bu konuda çok heyecanlıyım ve burada da çok çabuk yol alabileceğimizi inanıyorum.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
13: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
3: Şafak vakti iki belediye için operasyonun düğmesine basıldı. Bunlardan biri İstanbul Adalar Belediyesi'ydi.
15: Ben belediyeciliğe şöyle bakıyorum. Yerel yönetim halkla iç içe olması gereken, halkın doğrudan yönetime katılması gereken bir işleyiş olduğuna inanıyorum.
3: Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürüldü. Arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapı faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları da vardı.
15: Benim ailem, babam, çocuklarım burada halkın arasında gezecek. Alnı açık, başı dik.
3: Savcılık toplanan delillerin ardından operasyonu başlattı. 4 ilde 90 adrese baskın yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, 4 şüpheli de firari durumda.
12: Hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde işbirliğiyle İBB'de devam ediyor.
3: Bir diğer operasyonun adresi Mersin'in Silifke Belediyesi'ydi.
16: Biz 88 mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz.
3: Jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyona başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binası haricinde birçok adreste arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yine CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz gün operasyon düzenlenmişti. Ucu Güzelbahçe Belediyesi'ne kadar uzandı. Masak kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Günay'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin lira tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
0: Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan şarkıcı Berdan Mardin'in ifadesi ortaya çıktı. Mardin ifadesinde uyuşturucu kullanmam mümkün değil dedi, ancak uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gözaltına alınmasına geçmişte yaşadığı ailevi sorunların sebep olabileceğini de iddia etti.
17: Yola çıksam Mardin'e, düştüm senin derdine.
8: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Ünlü türkücü Berdan Mardin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
17: Resmini koydum masaya.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlardan biri de ünlü türkücü Berdan Mardin'iydi.
17: Gümüş kemer belinde, kınası var elinde.
8: Adli kontrolle serbest bırakılan Mardin'in soruşturma kapsamında verdiği ifadede telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
18: Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacak. Telefonu rızamla teslim ettim. Ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim.
8: Ünlü türkücü hakkındaki ihbarı yaptığı işler ve geçmişte yaşadığı ailevi sorunlara bağladı.
18: Şu anda Mardin'de gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
8: Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
19: Kenan Doğulu!
8: Doğulu kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdığını, idrar analizinin negatif çıktığını açıkladı. Adalete olan inancım tamdır ifadesini kullandı. Yola çıksam
1: vardı. Mangal sezonu geldi, fırsatçılar fiyatları yukarı çekti. Üreticilerin anlaşarak ortak fiyat belirleyip rekabeti ihlal ettiğine ilişkin iddialar üzerine de Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bazı firmalara denetim kayyumu geldi. Peki tavuk fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde.
19: Ortak fiyat ve fahiş fiyat sonrası tavuk firmalarına operasyon yapılmıştı. Peki bu operasyon tavuk fiyatlarına nasıl yansıdı?
20: Aynı sabit duruyor fiyatlarımız şu an. Ama indirimde olmadı. Tavuk kanat 290 lira öyle ilerliyor. 110 lira tüm tavuğumuz.
21: Tavuk fiyatları biraz geri çektiler ama tekrar bazı firmalar yine aynı fiyattan satıyorlar. Yani çok da indirim yapılmadı yani.
22: Vallahi şu ana kadar pek bir fark göremedim. Fazla bir fark yok ama daha düşer inşallah. Sabit değil mi? Şu an için iyi.
19: Yaz aylarının gelmesiyle beraber tavuk fiyatları sürekli artış gösteriyordu. Ancak tavuk firmalarına yapılan operasyon sonrası bu artışlar da durmuş oldu.
22: 10 gün önce fiyatlarımız zaten bu operasyondan dolayı durduruldu. Yoksa her hafta 2 günde 3 günde bir zam geliyordu. Ama şu anda 10 gündür zam gelmiyor. Aynı fiyatlara satmaktayız.
23: Vallahi devletin bu işe el atmasına çok sevindim. Kanat sezonu da geldi. Yani neredeyse kırmızı et fiyatına geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Beklediğimiz bir olaydı. Çok güzel oldu yani.
24: Bir tavuk da değil. Her şeyi yapsınlar o kontrolü. Şu anda iyi, normal yani.
19: 10 gün önce tavuk pirzolanın kilosu 170 TL'den satılıyordu. Bugün de aynı 170 TL'den satılıyor.
25: Yükseliyordu. Her gün 10 lira, 15 lira yükseliyordu. Her sabah geldiğinde etiket değiştiriyorduk. Sabit kalmıyordu. Şu anda sabit. 5-10 gündür sabit.
26: Denetimin yapılması çok çok önemli. Vatandaş açısından fiyatlar sabitlensin.
1: İsviçre'de ABD ile İran arasında yapılması planlanan barış görüşmelerinin iptal olması piyasalarda dengeleri yeniden bozdu. Belirsizliğin hakim olduğu ortamda altın fiyatları sert düştü. Gram altın yaklaşık 200 lira, ons altınsa 100 dolardan fazla değer kaybetti.
3: ABD ile İran arasında yapılması beklenen kritik görüşme iptal edildi. Güvenli liman olarak görülen altın sert düştü. Son günlerde jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altında rüzgar tersine döndü. Perşembe günü 6342 liradan kapanan gram altın, cuma günü 6154 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 200 lira kaybetti. Düşüş sadece gram altınla sınırlı kalmadı. Ons altın da sert düştü. 100 dolar değer kaybeden ons altın 4138 dolar seviyelerine kadar geriledi. Analistler önümüzdeki dönemde altın fiyatları yönünden yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası Fed'e ilişkin beklentilerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la sağlanan mutabakatla ilgili konuştu. İran anlaşmalı, yoksa onları memnun etmeyen şeyleri yaparız dedi. Trump, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesiyle ilgili de Türkiye'ye gideceğini belirtti. İran cephesindense Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama geldi. Boğazdan geçen gemilerden 60 gün boyunca ücret alınmayacağı duyuruldu.
3: ABD-İran arasında mutabakat sağlandı ama Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.
18: İran anlaşmalı, yoksa onları memnun etmeyen şeyler yaparız.
3: Trump'ın söylemleri bununla sınırlı değildi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'a ödenecek tazminat iddialarına cevap verdi. İran 10 sent bile bizden para alamayacak dedi.
18: Savaş İran'ı zayıflattı. Artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne uçak savar teçhizatı, ne radarı, ne de başka herhangi bir şeyi yok. Ve yine de demokratlar İran'ın 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl da kolayca geçiştirebiliyorlar, hayal edebiliyor musunuz? Bazı insanlar ne kadar aptal olabilir? Biz çaresizlikten görüşmedik. İran görüştü. Onlar bitti. Para almayacaklar. 10 sent bile.
3: Trump, İran'ın dini lideri Hamaney ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamaney'in cesur biri olduğunu söyledi.
18: Maalesef İran lideri Hamaney'e zarar verdim. Kendisi ağır yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. İran'da yaşananların bir rejim değişikliğine işaret ettiğine ve Hamaney'in konumunun babasından farklı olduğuna inanıyorum.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Tar'la telefonda görüştü. Arakçı, bu görüşme sonrası ABD ile sağlanan mutabakat sürecine değindi. Mutabakatın ihlalinden ABD sorumlu olacak dedi. İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçecek ticari gemileri için yeni kuralları duyurdu. İran Körfezi Boğaz İdaresi 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.
0: İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederken ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı. Ancak bu ateşkes yine kağıtta kaldı. Anlaşmadan saatler sonra Lübnan'ın güneyinde İsrail ve Hizbullah arasında çatışma çıktı.
3: İsrail Lübnan'ı böyle vurdu. İran İsviçre'ye heyet göndermeme kararı aldı. ABD'nin araya girmesiyle İsrail'i Hizbullah arasında ateşkes sağlandı. ABD İran arasında sağlanan mutabakatın en önemli maddelerinden biri Lübnan'da ateşkesin sağlanmasıydı. İsrail anlaşmayı bozmak için günlerdir Lübnan'ı vurdu. İran mutabakatı iptal etme noktasına geldi. Kritik süreçte ABD bir kez daha devreye girdi. ABD'li yetkili ABD ve Katar'ın ara buluculuğunda İran'ın desteğiyle İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşma yerel saatte 16'da yürürlüğe girdi. Ateşkes kararının duyurulmasıyla birlikte Hizbullah sahada ilk adımı attı. Örgüte yakın kaynaklar tüm unsurların ateşkes talimatına uyduğunu ve anlaşmanın uygulanmaya başlandığını açıkladı. İsrail ordusu ise ateşkese bağlı kalacağını açıkladı. Ancak dikkat çeken bir mesaj da verdi.
2: Back on October 7th, he rightly called Hamas sheer evil.
3: Tel Aviv yönetimi Lübnan'daki birliklerinin olası tehditlere karşı operasyon düzenleme serbestisini koruduğunu duyurdu. Gündüz ateşkes sağlandı ama bu ateşkes sadece saatler sürdü. Akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinde İsrail-Lübnan arasında çatışmalar yaşandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni hakkında fotoğraf çektirmek için yalvardı sözleri iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Meloni kimseye yalvarmayız diyerek iddiaları sert sözlerle reddetti.
8: İtalya Başbakanı Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında diplomatik kriz yaşanıyor. Trump, G7 zirvesi sırasında Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için ısrar ettiğini öne sürdü. ABD Başkanı Meloni'nin fotoğraf için adeta yalvardığını iddia etti. Bu sözler İtalya'da büyük tepki çekti. Meloni ise sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla iddiaları yalanladı. Trump'ın açıklamalarını tamamen uydurma olarak nitelendirdi. İtalyan lider, "Ben de İtalya'da kimseye yalvarmayız" ifadelerini kullandı.
4: Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD başkanının müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
8: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de devreye girdi. Tajani, Trump'ın sözlerinin tüm İtalya'yı hedef aldığını söyledi. Bu nedenle planlanan ABD ziyaretini iptal ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişme Trump ve Meloni arasındaki ilişkilerde çatlak yorumlarına neden oldu. İki lider arasındaki gerilim uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirilen görüşmede Mücahit Ören, İhlas Holding'in Kırgızistan'daki enerji projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Kabul İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Mücahit Ören'in görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. İhlas Holding'in Kırgızistan'da 25 Haziran Perşembe günü temelini atmaya hazırlandığı, yatırım büyüklüğü 7 milyar doları aşan dev enerji santrali projelerindeki son durumda görüşmede kapsamlı şekilde değerlendirildi. Mücahit Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiği bilgisini verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak temel atma töreniyle birlikte faaliyetlerin daha da hız kazanacağını belirtti. Erdoğan ise Bişkek ziyaretinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la huzurunda imzalanan İhlas Holding yatırımlarının geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti ve desteğini dile getirdi. Ahmet Mücahit Ören, İhlas Medya Grubu'nun faaliyetleri ve gündemdeki gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
0: Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem'in vefatındaki sır perdesi aralanıyor. İlk belirlemelere göre kalp krizi şüphesi üzerinde durulmuştu. Bu olayla ilgili adli dosyaya giren yeni bir iddia soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
8: Önce kalp krizi ardından alkol dendi. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Güzel oyuncunun vefatında ezber bozan, tüyler ürpertici bir şüphe doğdu. Hazin sonunu ölümünden bir hafta önceki maymun ısırığı mı getirdi?
5: Kısmet neyse oraya.
8: 15 Haziran'da evinde ölü bulunan oyuncunun sır perdesi aralanıyor. Avukat Uğur Gökkoyun, Ece İrtem'in kolundaki 3 yara izinin detayını paylaştı. Başarılı oyuncu kısa süre önce gittiği Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırılmıştı. Uzmanlar bu ısırığın ölümcül kan zehirlenmesine yol açabileceğini belirtti. Bu ciddi risk üzerine avukat Uğur Gökkoyun konunun araştırılması için Cumhuriyet Savcılığına resmi dilekçe sundu.
5: Benim hiçbir zaman çocuğum olmayacak.
8: Gözler Adli Tıp Kurumu'nun soğuk koridorlarına kilitlendi. 35 yaşındaki oyuncunun ölümündeki gizemli Tayland ısırığı şüphesi mikroskop altındaki detaylı patolojik inceleme ile netleşecek.
0: Milli Maç heyecanıyla YKS aynı güne denk geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gençlerin geleceği için önemli bir talimat verdi. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması adına meydanlarda kurulması planlanan dev ekran milli maç etkinlikleri iptal edildi.

0: Bizim çocuklar sahada milyonlarca genç üniversite sınavında ter dökecek. Milli heyecanla yükseköğretim kurumları sınavı aynı zamana denk geldi. Meydanlara dev ekranlar kurulacak, 86 milyon tek yürek milli takıma destek verecekti.
1: Türkiye burada mıyız?
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valiliklerine talimat verdi. YKS'de öğrencilerin dikkatinin dağıtılmaması istendi. Bakan Çiftçi tüm vatandaşlarımızdan ricada bulundu. Sınav öncesi ve sonrası korna çalınmaması talep edildi.
2: Arda Güler toplu buluşlarda.
0: İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin valisi duyarlı talimatı uyguladı. Meydanlardaki dev ekran etkinliği YKS için iptal edildi. Kayseri Valiliği de öğrenciler için milli takımı evlerimizden destekliyoruz kampanyası başlattı. Paraguay maçı için dev ekran yerleri özenle belirlendi. Etrafında okul olmayan veya kapalı alanlarda vatandaşlar omuz omuza milli maçı izleyebilecek. Türkiye-Paraguay maçı sabah 6'da oynanacak. YKS ise saat 10'u çeyrek geçe başlayacak. Bizim çocuklar kazanırsa milyonları sokağa dökecek. Kutlamalar, konvoylar yapılacak. Alınan bu kararla öğrencilerin en az şekilde etkilenmesi sağlanacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav boyu sessizlik çağrısı yaptı. Ersoy, öğrencilerin bir yıllık emeği boşa gitmesin ifadelerini kullandı.

0: TGRT FM Haber.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağır açlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar, Damla Damla Şiir'e hoş geldiniz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yarım saatlik bir şiir randevusuna her şeyi bir yana bırakıp gelen duyarlı şiir dostları, sağ olun, iyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sizlere yine birbirinden güzel şiirler getirdim. İlk şiirimiz şair Necmettin Halil Onan'a ait. Şair, akşamlar tekin değildir demiş şiirinin başlığında. Sanırım akşamlar herkesi az çok hüzünlendirir. Hele de yalnız olanları. Belki şairimiz de yalnızdı, kim bilir. İşte şiirimiz, akşamlar tekin değildir.

yolcu, bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Sanma ki rüzgarın titremesidir. O ıssız yollarda etek sürüyor. Kaç, seni sarmasın esmer kolları. Bu sesi hüzündür, ruhu elendir. Sessizce gezerek tozlu yolları, bu onun şikarlar seçtiği demdir. Bak şimdi bu muzlim afet önünde her şeyden bedbeniz kül oldu bitti. Ardına bakınca meraklı gün de sihrine çarpılıp can verdi gitti.

bilirsiniz, hüzünlü bir şiirden hemen sonra genellikle bir mutlu, coşkulu şiir seçerim sizler için. Yine öyle yaptım. Büyük şair Behçet Kemal Çağlar'ın Bu Da Ben isimli güzel mi güzel bir şiirini getirdim avuçlarınıza. Yıldız döker, ışık saçar, yağmur yağar, keklik seker, çiçek açar gibi düşsün, dökülsün, yağsın, açsın avuçlarınızda bu şiir. Niye mi böyle söyledim? Şiiri dinleyince şimdi anlayacaksınız.

Suyu ışık, orağı ay bir çiftçi. Yere yıldız, göğe fidan dikerim. Vicdan derler, gönül derler, baş derler. Tarlalara tohumumu ekerim.

suya değil göğe gerdim ağımı. Yıldız avı aldı en genç çağımı. Bulut olur ben varımı yoğumu, çoraklara yağmur yağmur dökerim. Cevherini boşa saçan hovarda, ne kalmışsa sürülerden civarda, çalılardan tiftik tiftik toplar da kumaşımı dokumaya bükerim.

yaşayan kim benden daha insanca? Günce değil duygularım, zamanca. Zulme karşı kükrerim de arslanca, yar yolunda keklik olur sekerim.

gelecekler girer benim düşüme. Çiçek çiçek bahar konar kışıma. Bilirim ki ne gelirse başıma, şu dilimin belasıdır. Çekerim.

Hemen herkesin kabul ettiği bir şeydir. İlk aşkın çok önemli ve özel olduğu ve asla unutulmadığı. İşte iki şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı ve Şinasi Özdenoğlu da böyle düşünenlerden. Her ikisinin de İlk Aşk isimli şiirlerini ard arda sunmak istiyorum sizlere. Önce Cahit Sıtkı Tarancı ve hemen sonra da Şinasi Özdenoğlu'nun şiiri geliyor. İlk aşkı özel sayan, unutamayan ve de ilk aşkı son aşk kalabilen

ki bugün bu yaşta tekrar olunmaz ilk aşk gecesinin masum yeminleri. Fakat nerede ilk öpüşün verdiği haz? Saadet bilmiyorum o hazdan gayri.

Sen ey hangi ülkeden estiği bilinmeyen, gür bir meltem altında açıp serpilen filiz. Üstünden ömür geçse ateşi silinmeyen, söndükçe tutuşan alev, estikçe kabaran deniz. İlk aşk güzel büyücü, rüyamın hür kanadı, kalbimizi hayata davet eden şen rüzgar. Sen coşkun sevinç, şiirin ve raksın saltanatı, doldukça boşalan kadeh, içtikçe susatan pınar.

aslında güzel bir şey değil. Sitem sevgiden doğar derler ama tatlı tatlı ve kararınca yapılırsa güzel olabilir ancak. Aksi halde sevgiden de doğsa sevgiye zarar verebiliyor çoğu zaman. Bu nedenle sevdiklerimize sitem ederken dozunu çok çok iyi ayarlamamız gerekli. Ya da şimdi sizlere okumak istediğim Sitem isimli güzelim şiir kadar ince ve hoş olmalı. Bir Orhan Şaik Gökyay şiiri Sitem. İşte geliyor. Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni. Üstüne adını yazdığım ağaç. Açtın dertlerini, kanattın beni. Altında türküler düzdüğüm ağaç. Sendeki yemişler böyle değildi. Dört bir yana haber saldığım kuşlar, yarı yolda unuttular haberi. Kırık kanatlarla döndüler geri. Artlarından bakıp kaldığım kuşlar. Ben bildiğim kuşlar böyle değildi.

yılanca öterdi kuşlar dallarda. Lügatta geçmezdi senin sözlerin. Su gibi akardı adın dillerde. Dediğini anlardım bütün gözlerin. Gözlerde bakışlar böyle değildi. Soran olmaz bizi yardan, ayardan. Ne çare, namımız çoktan yitmiştir. Yol üstü çeşmeler bakar kenardan. Bizi bilen sular akıp gitmiştir. Mermerde nakışlar böyle değildi. Meyvadan kırılan dallar nasılsa, arzular içimde öyle kurudu. Bir dalda bin türlü meyve verirdi.

zaman o kadar güzel bir şiire rastlıyorum ki onu sizlerle paylaşmak için can atıyorum dostlar. İşte şimdi öyle bir şiir var sırada. Adı Bir Çıraktan Ustasına, şair Ömer Kayaoğlu'na ait. Bizler genelde bir çırağın ustasına böyle güzel sözler edeceğini ummayız. Bir çıraktan sitemler, yakınmalar, serzenişler bekleriz. Ama bu farklı. Gelsin şiirimiz, görelim farkı.

Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni?

Bağlarında bunca bülbül ötüşür. Sazıma bir name katsan yetişir. Çırağı olan üflemeden tutuşur. Hele bir kez ocağına al beni.

Ne hikmet var yoğurduğun mayada, bir meyveli fidan bitmiş kayada. Gel güneşim, kabuğumu boya da, bu hamlıktan ayır beni, böl beni.

Ya köprü kur, geçir beni dereden, ya nefes et, su çekilsin aradan. Çilem yetti, kurtar artık buradan, toz misali savurmadan yel beni.

Aşka düştüm, geldim seni görmeye. Gücüm yetmez doruğuna varmaya. Razı oldum yamacında durmaya. Ya yol göster, ya defterden sil beni.

Aslında özel bir programa konu olacak birbirinden güzel şiirleri olan bir büyük şairimiz de Halil Soyer. Kendisiyle tanışma şansım oldu. Çok değerli bir insan. Umarım bir program boyunca da onun şiirlerini paylaşırız. Ama şimdi size bir tek şiirini sunmak istiyorum. Bakışlar demiş Halil Soyer ve bir bakışta, bir sevgilinin bakışında neler saklı olabileceğini nefis bir şiirle anlatmış bizlere. İşte geliyor.

güzel gözlerin buğulandıkça bir duman konuşur bakışlarında. Üst üste yığılmış körpe arzular ne yaman konuşur bakışlarında. Her sabah bir derse yeniden başla. Aşk bahsi gelince biraz yavaşla. Gözlerine dolan üç damla yaşla bir umman konuşur bakışlarında.

hangi sahil boyu kurulu ülken? Bir kez rüzgarınla doldu bu yelken. Gönlüm derse bile hazır değilken, imtihan konuşur bakışlarında.

Arzular elimi bıraktı bir bir. Artık avutmuyor beni bu şehir. Kirpik uçlarında ağlar bir şiir. Bir roman konuşur bakışlarında.

Her akşam gönlümü bir efkar basar. Ümitler kendinden ümidi keser. Kor dudaklarında bir cihan susar. Bir cihan konuşur bakışlarında.

İşte böyle dostlar. Bir şair sevdiğinin bakışlarında bir umman, bir roman, bir cihan görür, konuşturur. Bir başka şair sevdiğini bir usta olarak tanımlar ve onun yamacında bir çırak olarak yol göstermesini bekler. Ya yolu gurbete düşenlere ne demeli? Sevdiğinden ayrılıp bir cehennem ateşinde yandığını hissedenler de dizelere döker acılarını. Şair Şükife Nihal, ayrılık ateşiyle kavrulan bir yüreğin feryadını Aşık Sazı ile isimli şiirde dile getirmiş. Şimdi de onu paylaşalım.

Gözyaşlarıyla ördüm saçımın örgüsünü. Bir ağızdan söyledik ayrılık türküsünü. Gün battı bir taraftan, bir yanda onun yüzü. O son günle kapandı hayatımın gündüzü. Yolculuk rüzgar gibi dağ dağ savurdu beni. Ayrılık bir cehennem, yaktı kavurdu beni. Trenle yarış eden ay gibiydi yolumda. Ne uzaktı koşsa da bir sağım bir solumda. Dağlar girdi araya, kara bulutlu dağlar. Unutsun gayrı bizi yeşil yıldızlı bağlar.

Bir sevgili bir şair için güneş batarken doğan bir başka güneştir dizelerde. Ve onun gözleri şairin akşamlarına sarışınlık getirir. Bir kış günü bir sevgilinin avucundan başka kimden alınabilir bir yaz ateşi? Ve genç bir sevgili şairi hep genç tutar. Hiç yaşlanmaz o. Ak saçlarına rağmen gönlü hep genç kalır. Cenap Şahabettin'in şiirinden söz etmeye çalışıyorum. Şiirin adı Senin İçin. O kadar güzel ki. Hadi şimdi bu şiir gelsin hepiniz için.

Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

Geliyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi.

Gönlüme avdet eder her unutulmuş nisan. Ne zaman gençliğini yolda hiraman görsem. Eskiden pembe dudaklarda dağılmış busem, toplanır leblerime bir gece dalgın dursan.

seni zambak gibi gördükçe açık pencerede, gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu, genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu, sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerede?

solgun seneler soldursun. Yeni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam, gençliğin böyle benimken kocamam, hiç kocamam. Ruhum, ölsem bile ben, sen yaşayan ruhumsun.

Denizi kim sevmez ki? O sonsuz mavilikleri, o beyaz köpüklü çılgın dalgaları, o dalgaların kıyıları döven haşmetli seslerini sevmemek mümkün mü? Güneşin o maviliklere vuran sarı kızıl ışıltılarını hayranlıkla izlemez miyiz her görüşte? Denize sevgisiz bakabilmek için bir üzücü olaya tanık olmak, bir deniz kazası duymak, görmek gerekir Allah korusun. Sanırım Necip Fazıl Kısakürek de bu gibi bir duyguyla yazmış Deniz isimli o güzel şiiri. Onun her şiiri gibi bu da çok güzel ama sitem dolu, kızgınlık, kırgınlık dolu. Keşke nedenini bilebilseydik. Hissin parmağı dokundu ki derine, düştü bir gizli alev salkımı içerine. Hangi kabus bastı ki seni uykularında, birdenbire cehennem kaynadı sularında. Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle, duman gibi yayılan incecik köpüklerle. Hangi ızdırap kaldı bağrına üşüşmeyen, hangi ölüm şarkısı bu dilinden düşmeyen. Hangi öfkeyle yüzün böyle karıştı yer yer? Sana yan mı baktılar, bir şey mi söylediler? Bir şey dinleme artık, artık bir şey dinleme. Çağır bütün kıvranan ruhları cehenneme. Karşına sahil, kaya, insan kim çıkarsa vur. Vur başına, alemde sert olan ne varsa vur. Sal her taraftan, dağdan, gökten, pencereden sal. Nihayet kala kala dünyada tek kişi kal.

Belli ki denizle ilgili bir acı olay, bir kaza sonunda yazmış şair bu şiiri. Yoksa o canım denize böyle kızgın, böyle kırgın bir şiir başka türlü de yazılamaz. Ama şimdi de denizle ilgili sevgi dolu, coşku dolu bir şiir geliyor. Enis Behiç Koryürek ve Gemiciler. Arada böyle coşkulu kahramanlık şiirleri de okumalıyız. İşte Gemiciler geliyor.

Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz. Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz. Güneşlerde uyuklayan yamaçları, kalbi durgun tarlaları bıraktık. Gölge veren ağaçları sevmiyoruz biz artık. Sevgilimiz, ey deniz, işte biz, nihayetsiz mavilikler yolcusu.

ruhumuzun kardeşidir güneşlerde parıldayan bu yeşil su. Bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Ey vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar, o sarışın sahillerde kara gözlü genç kızlar yaz gecesi mehtap ile konuşurken doğru söyle, sordular mı bizleri? Nasıl cevap verdi gökten gemimizin rehberi, o vefakar yıldızlar? Poyraz var, yelken dolar, gemi sanki kanatlı. Enginlerde pembe güneş gülümserken bu yolculuk ne tatlı. Çal sazını kalenderce yiğit kardeş, namelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar. Gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar.

Evet dostlar, Damla Damla Şiir bu defa da burada bitti. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırlayıp sundum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Mustafa Özcan vardı. Bir daha buluşana dek her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Gölge Sultan.

0: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydanı gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli acemi ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş, ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz, der. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim," der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah "Olacak şey mi yani?" der. "Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre..." Hızır Bey orasını hiç dinlemez. "İnşaat ayrı bir dava konusu," der. "Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?" Sultan gözlerini yere diker. "Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar." "Peki bu elin vebali kimedir?" Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. "Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek." Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. "Buna hazırım." Mimar ağlamaktadır. "Sakın ha!" diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. "Ben davamdan vazgeçtim." Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. "Adaletine hayran kaldım," der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve "Eğer," der, "bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım." Hızır Bey manalı manalı gülümser. "Eğer," der, "sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin..." Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam "neyse" deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. "Vallahi kırılan koluma seviniyorum," der. "Bana yolumu gösterdi." Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS
1: Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
7: Piri Halife Sultan Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan büyük velilerden, ismi Muhammed olup Seyyid'dir. Soyu 22. batında Hazreti Zeynel Abidin'den Hazreti Hüseyin'e ulaşır. İran'ın Hoy şehrinde doğdu. Isparta'nın Eğridir kazasında vefat etti. Rüyasında Peygamber Efendimiz'den aldığı bir işaret üzerine hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile Anadolu'ya hicret etmiştir. Şeyhülislam Berdeyi ve Şeyh Abdüllatif Kutsi Hazretlerinden feyz almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın saltanatının ilk devirlerinde vefat etmiştir. Kabri Eğridir Yazla'da cami yanındaki türbededir. Anadolu'ya gelmesi şöyle vuku bulmuştur. Hoy şehrindeyken bir gece Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyasında benim yolumda ve benim evladımdan Şeyh-i Kamil ve mürşid-i mükemmil, yetişmiş ve yetiştirebilen rehber Şeyhülislam Berdeyi rahmetullahi aleyh gelmek üzeredir. Gafil olma, Rum diyarına Anadolu'ya git diye emir buyurdu. Bu rüya üzerine işaret edilen zatın gelmesini beklemeye başladı. Ona rüyasında işaret edilen zat, evliyanın meşhurlarından büyük rehber Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri olup bir Osmanlı valisinin daveti üzerine Anadolu'ya göçüyordu. Hac ibadetini yapmak üzere Mekke'ye gitmişti. Orada Kâbe'yi tavaf ederken Osmanlı valilerinden o zamanki adıyla Hamidili Isparta valisiyle tanıştı. Bu vali Hızır Bey kendi diyarın halkını irşad için oraya hicret buyurup yerleşmesi için Berdeyi Sultan Hazretlerini davet etti. Bu davet üzerine Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri istihare edelim buyurdu. Bir iki gün sonra da Vali Hızır Bey'e istiharemde Rum tarafına Anadolu'ya davetinizi kabul etmem işaret olundu. İnşallah bu sene memleketimize gidelim, gelecekte Allah-u Teâlâ'nın izniyle Rum diyarına, Anadolu'ya gelelim buyurdu. Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri de vaat ettikleri zaman gelince 16 oğlu ve 40 talebesiyle Anadolu'ya göçmek üzere yola çıktı. İran'ın Hoy şehrine geldikleri sırada Piri Halife Sultan da rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmüş ve Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile Anadolu'ya gitmesi için işaret almış bulunuyordu. O da merakla beklemekteydi. Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri onun bulunduğu beldeye uğrayıp onunla görüşerek "Oğlum Pir Muhammed, emre itaat eder misin?" demiş, geçip gitmiş ve şehir dışında bir yerde konaklamıştı. Piri Halife Sultan Hazretleri hemen gitmek üzere evinden ayrılmıştır. Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile Anadolu'ya göçmek için şehir dışında konakladıkları yere gitmiştir. Ancak annesi, babası ve akrabaları gitmesine razı olmayıp karşı çıkmışlar. Her ne yaptılarsa, onu Şeyhülislam Berde'yi Hazretlerinin yanında bulunca bir eve hapsettiler. Boğazına zincir ve ayaklarına da bukağa bağladılar. Evin kapısını da kilitlediler. Fakat yine Şeyhülislam Berde'yi Hazretlerinin yanına geldi. Tekrar alıp götürmek istediklerinde Şeyhülislam Berde'yi Hazretleri onlara, onu Diyar-ı Rum'a, Anadolu'ya alıp götürmem ve terbiye ve irşad etmem emrolundu, dedi. Bu sözleri işitince gitmesine razı olup bıraktılar. Ailesinden, yurdundan ayrılıp onlarla birlikte Anadolu'ya doğru yola çıktı. Takke dikme sanatında ustaydı. Bu yolculukları esnasında yol üzerinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini ziyaret edip bir süre burada misafir kaldılar. Bu misafirlikten sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ile vedalaşıp Ankara'dan ayrılıp Hamidiliğine, Isparta'ya doğru yola çıktılar. Borlu'ya geldikleri sırada Şeyhülislam Hazretleri Eğridir Gölü'nün öte tarafına bakarak Yazla tarafına işaret etti ve "Bizim toprağımız şu makamdan alınmıştır," dedi. Kendilerini büyük bir şevk ve heyecanla bekleyen Vali Hızır Bey onları karşılayıp önceden yaptırdığı dergaha götürüp yerleştirdi. Böylece Anadolu kıymetli bir mürşidi, yol göstericiyi, büyük bir veliyi bağrına basıp feyizlerinden istifade etmeye başladı. İnsanlar onların derslerinden, sohbetlerinden çok istifade ettiler. Şeyhülislam Berde'yi Hazretleri yanında getirdiği kıymetli talebesi Piri Halife Muhammed Hazretlerini kendi kızıyla evlendirip damat yapmakla şereflendirdi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Bu oğlu Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri adıyla bilinen meşhur velidir. Piri Halife Sultan Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, vaktinden önce namazın önemini düşünmeyen kimse, namazın vakarını koruyamaz. Akıllı, Hak Teâlâ'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Hak ehline tarif edilen yola girmek ve ötelere ulaşmak için sadık olmak lazımdır. Başka türlü olmaz. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, veren el alan elden üstündür. Her kim rıfktan, yumuşaklıktan mahrum olursa, hayırdan da mahrum olur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kâmil iman etmiş olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Selamı aranızda yayınız. Vüheyb bin Vert Hazretleri, herkes geceleri uyurken o yatmaz, yatsı abdestiyle sabah namazını kılardı. Yakınlarından birisi, "Niçin uyumuyorsunuz?" diye sual etti. Cevabında, Allah-u Teâlâ'nın azabı hakkında okuduğum bir ayet-i kerime ile bu hale geldim. O benim uykumu kaçırdı. Ne yaptımsa da uyuyamadım, buyurdu. Vüheyb bin Vert Hazretlerine dediler ki, siz Allah-u Teâlâ'ya kavuşmak için hemen ölmeyi mi arzu edersiniz? Allah-u Teâlâ'ya daha fazla ibadet edebilmek için daha çok yaşamayı mı arzu edersiniz? Yoksa hiçbir şey düşünmeden Allah-u Teâlâ'nın takdirine razı olup susmayı mı tercih edersiniz? Buna cevap olarak buyurdu ki, ben hiçbir şey demem. Allah-u Teâlâ benim hakkımda neyi irade edip takdir etmiş ise ben onu isterim. Onu severim ve ondan razı olurum. Orada bulunanların hepsi bu cevaptan çok memnun oldular. Topluluğun içinde olan Süfyan-ı Sevri Hazretleri kalkıp Vüheyb Hazretlerine sarıldı ve alnından öpüp "En doğrusunu sen söyledin." buyurdu. Anlayarak ve düşünerek Kur'an-ı Kerim okumaktan daha fazla kalpleri incelten, rikkate getirip hüzne sevk eden bir şey yoktur. Midene inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Bir gün Yahya aleyhisselam şeytanı gördü. Ona, "Bana insanlara nasıl musallat olduğunu anlat," buyurdu. Şeytan şöyle anlattı: "Bize göre insanların hepsi üç kısımdır. Birinci kısmı sizsiniz, peygamberler. Biz size hiç güç yetiremeyiz. İkinci kısımda olanlarla çok uğraşırız. Nihayet onu aldatırız. Ama o hemen tövbe eder ve bizim uğraşmamız boşa gider. Lakin biz peşini bırakmayız. Yine çok uğraşırız. Nihayet aldatırız. Fakat onlar yine tövbe eder. Bizim uğraşmamız yine boşa gitmiş olur. Yani bu kısım insanlardan ne memnun oluruz ne de ümit keseriz. Üçüncü kısımdaki insanlara gelince, onlar bizim emrimizdedir ve onlara istediğimizi yaptırırız. Bir kimseye nasihat edeceğiniz zaman ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise ibadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Dünya uykudaki bir kimsenin rüyası gibidir. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ahiret ebedi hayattır. Cennet dünyanın karşılığıdır. Dünyayı terk edene, bırakana oranın ebedi nimeti verilecektir. Yani dünyayı, dünya malını sahiplenmeyen, onun bir karanlık olduğuna, emanet olduğuna iman eden için Allahü Teala kalıcı olanı verecektir. Cehennem de dünyanın karşılığıdır. Dünyayı isteyip ahireti unutana verilir. Oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir tercih meselesidir. Allahü Teala ahireti tercih edene cenneti verecektir. Dünyayı tercih edene cehennemi verecektir. Hayırlı insan odur ki dünyada Allah'a ve Resulüne iman eder, itaat eder ve ömrünü o yönde bitirir. Eğer bir şey mutlaka olacaksa onu olmuş bilmelidir. Ölüm muhakkaktır, ona göre yaşamalıdır. Namaz çok önemlidir, dinin direğidir. Namaz kılmayanın yapmış olduğu bütün ibadetler havada asılı kalır. Namaz kılmadıkça bir işe yaramaz. Kur'an-ı Kerim şifadır, her harfi şifadır. Felak ve Nas surelerini ellerinize okuyun, üfleyin ve ağrıyan yere sürün. Akıl bu yolu bulana kadardır ve aklına geleni sorar. Ancak bu yolu bulduktan sonra en büyük düşman akıldır. Hep kafayı karıştırır. Gemiye binmişsen kaptanın işine karışma. Cenab-ı Allah saçı sakalı ağarmış Müslüman bir kuluma azap etmekten haya ederim buyuruyor. O halde saçlarımızı Allah yolunda ağartmalıyız. Affetmek günahları örtmektir. Mağfiret etmek tamamen kaldırmaktır. Onun için mümin Allahü Teala'dan af ve mağfiret ister. Allahü Teala da af ve mağfiret ederse her şey tamam olur. Allahü Teala'nın bir kulundan razı olması o insan için en büyük müjdedir. Müminin en güzel duası birine Allahü Teala senden razı olsun demektir. Eğer Allahü Teala bir kulundan razı olursa ona her şeyi vermiş demektir. Cenab-ı Hak razı olduklarını razı olduğu yerde bulundurur. Rabbimizin de razı olduğu yer cennettir. Cennete gitmeyi istemelidir. Vermek istemeseydi, istek vermezdi buyuruluyor. Cenab-ı Allah kuluna bir şey vermek isterse, ona bir şeyler söyletir, istetir. O vermek istediğini sebeple verdiği için bizim sebebe yapışmamızı ister. Yani, ya Rabbi, bize cennetini ver dedirtir. Zaten söyleten de, verecek olan da O'dur. Piri Halife Sultan Hazretleri ile ilgili bir menkıbe nakledelim. Anadolu'da, Ankara'da evliyanın meşhurlarından Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri insanlara rehberlik yapıyordu. Onlar Anadolu'ya doğru gelmekteyken bir gün Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine talebeleri, "Sultanım, takkeniz eskimiş. Hediye gelen güzel bir keçe var. Müsaade ederseniz ince keçelerden bir taç diktirelim." dediklerinde, "Sabredin, takkeci gelsin." buyurarak Piri Halife Muhammed Hazretlerinin hocasıyla Anadolu'ya gelmekte olduğunu işaret etmişti. Ne zaman yenilemek isteseler, "Takkeci gelsin," diye cevap vermiştir. Şeyhülislam Berdeyi Sultan, Piri Halife Muhammed Hazretleri ve yanlarında bulunanlarla birlikte 6 ayda Ankara'ya geldiler. Yaklaştıkları sırada Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine malum olup, "Takkeci geliyor, karşılayalım," diyerek talebeleriyle birlikte karşılamaya çıktılar. Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri bir işaret üzerine en seçkin talebesi Piri Halife Muhammed Hazretlerini yanına alıp 6 ayda irşat ve terbiye ederek tasavvufta kemal derecelerine ulaştırmıştır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onları karşılayıp Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile buluştu. Hal hatır sorup dergahına götürdü. Birkaç gün misafir edip ziyafetler verdi. Çok kıymetli sohbetler yaptılar. Bir gün Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri talebelerinden hediye gelen keçeleri getirmelerini istedi. Sonra bunları Piri Halife Muhammed'in önüne koyarak, "Oğlum Pir Muhammed, bunlardan bize bir takke dikiver," dedi. O da alıp güzel bir takke dikti. Getirip önlerine koydu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, "Oğlum Pir Muhammed, bu tacı bana hocandan gördüğün gibi giydir," dedi. O da alıp telkin ve tekbir getirerek Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine giydirdi. Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Piri Halife Muhammed'in hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretlerine, "Hoş Şeyhülislam'sın. 6 ayda terbiye ettiğin birine 80 yaşındaki bir ihtiyara taç giydirirsin," buyurdu. Piri Halife Muhammed Hazretleri dostlarına yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Yahya bin Ebu Kesir Hazretleri buyurdular ki, "Bir sihirbazın bir ayda bozamadığını, bir nemmam, kovucu, söz taşıyan bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak, altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde 3 şey varsa, oradan bereket kalkar. Bunlar, israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bid'at işleyen kimseyle karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Arkadaşın hayırlısı, gel ölmeden önce oruç tutalım," diyendir. Arkadaşın en kötüsü de, gel ölmeden önce yiyip içelim," diyendir. Bir adamın niyeti düzgün olursa diğer amelleri de düzgün olur. Fakat bir kimsenin niyeti bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur. Amellerin en faziletlisi veradır. İbadetlerin en faziletlisi de tevazudur. Bir gün kendisine ölümden bahseder misiniz diye sordular. Onlara, bir insan vefat edince dünyada onun amelini yazmakla vazifeli olan iki melek onunla beraber olur. O kimsenin amelleri iyi ise o melekler kendisine derler ki, Allahü Teala sana büyük hayırlar versin. Biz senin yanında bulunmakla çok rahatız. Dünyada hayırlı ameller işledin. Şimdi ise hayırlı şeylere kavuştun. Sonra melekler bunun ruhunu semavat ehli ile tanıştırırlar. Onlar da onu tebrik edip, Allahü Teala kavuşmuş olduğun bu nimetleri mübarek etsin derler. Dünyada hep kötülük işlemiş olan kimse de vefat edince, dünyadayken onun amellerini yazan iki melek yine onunla beraber olur. Fakat o, kötü amellerinin karşılığı olarak azap görmekte olduğundan, onun yanında olmaktan rahatsız olurlar ve derler ki, sen burada dünyada yaptığın kötülüklerin karşılığını görüyorsun. Sonra melekler onu kötü kimse diye tanıtırlar. Diğerleri de bundan tiksinirler. Oraya hep kötülük işleyerek gelmiş olan kimse, bu karşılaştığı hale çok üzülür. Yaptığı kötülüklere çok pişman olur. Tekrar dünyaya gelip salih ameller işlemek ister. Lakin artık bu pişmanlık ona fayda vermez, buyurdu. Bu göz çok iyidir ama çok da yanıltıcıdır. Birçok insanın Müslüman olamamasının sebebi bu gözdür. Gözüne inanan, mübarek bir zatın kıyafetine, mesleğine bakarak yanılır, onu dinlemez ve istifade edemez. Baştaki göze değil, kalpteki göze tabi olmak lazımdır. Kalpteki göz, doğruyu yanlışı ayırır. Kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini bilir. Hakkı hak, batılı batıl bilir. Hiç kimsenin mesleğine veya kıyafetine bakarak karar verilmez. İşin kaynağına bakılır. Naklettiği bilgiyi nereden aldığına bakılır. Bedenin gıdasını iyi seçtiğimiz gibi, ruhun gıdasını da iyi seçmeye mecburuz. Bedene bozuk gıda alan, dünyasını yıkar. Fakat ruhuna bozuk gıda alan, ahiretini mahveder. Pis borudan şifa gelmez, suyun kaynağı da geçtiği yolu da temiz olmalıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh gözüyle bakanlarla Ebu Cehil'in gözüyle bakanlar elbette farklıdır. Eğer insan bu zatlara bu gözle bakarsa kör olur. Eğer mübarek bir zat diye bakarsa kalp gözü açılır. Eğer Allahü Teala bir kuluna hidayet nasip etmişse, ona ehli sünnet itikadını vermişse, ona sevgili bir kulunu tanıtmışsa, o bu gözle olmaz, bu kalp gözüyle olur. Böyleyse kalp gözü açılmıştır. Kalp gözü hakkı batıldan ayırmak içindir. Uçmak, uçurmak için değildir. Bunu iyi anlamak lazım. Ümmetine öğretmek için, Ya Rabbi, bana hakkı hak, batılı batıl göster buyuruyor. Emri bil maruf, nehy anil münker yapmak her mümine farzdır. Yani her mümin bir şey anlatmak veya bir şey anlatılmasına sebep olmak zorundadır. Ancak herkes emri maruf ve nehy anil münker yapamaz. Bunu yapması için 3 ana şart lazım. Bu 3 şart noksansa faydalı olamaz. 1. İlim sahibi olacak. İlim de 3'e ayrılacak. Hem fıkıh ilmi, hem tasavvuf ilmi, hem de fen ilimlerinde mahir olacak, bilecek. İlimsiz emri maruf olmaz. 2. Adil olacak. Yaptığı işlerinde, hizmetlerinde adalet ön planda olacak. Adalet nedir? Çobanla sultan aynı haklara sahiptir. babası olsa, dedesi olsa, oğlu olsa, kızı olsa, fark gördüğü anda, farklı muamele yaptığı anda o adil değildir. 3. Güzel ahlak sahibi olacak. Güzel ahlak nedir? Kalp

Ya sohbetlerinde buyurdular ki, insanların methetmelerine, çok övmelerine kavuşmak arzusundan çok sakının. Zira çok tehlikelidir. O tam uçurumun kenarıdır. O ateşle oynamaktır. Allah korusun, bir an gaflet insana ebedi saadetinden mahrum eder. Az bir şekilde şüpheli olan şeylerden sakınmak, çok amel etmekten, az bir tevazu sahibi olmak, nefsin istemediği birçok ibadeti yapmaktan daha sevaptır. Zühdün esası, sıkıntılara katlanıp şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir. Güzel ahlakın alametleri, arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek, kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak, kimsenin aybını araştırmamak, başkasında bir kusur görünce dalgınlıkla olmuştur, istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak, kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek, başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak, büyük küçük, herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır. Tövbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allahü Teala'yı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap olan amelleri yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak. İşlediği günahta kul hakkı varsa onu hak sahibine

Sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gitti. Namazını bir direğin dibinde kıldı. Sonra Akşemseddin Hazretleri vaaz etti. O da cemaatle birlikte bu evliya zatın vaazını dinledi. Vaazdan sonra Akşemseddin Hazretleri kürsüden indi. Cemaatle müsafaha etti. Ali Fakih de elini öpmek için yaklaştı. Bu sırada Akşemseddin Hazretleri etrafını koklayarak bakışlarıyla birini arıyordu. Ali Fakih elini öpünce elini tutup bırakmadı. Piri Halife Sultan Hazretlerini kastederek "Dost kokusunu aldım." dedi. Cemaat dağılınca onu yanına alıp odasına götürdü. Piri Halife Sultan Hazretlerinin halini sorup haber aldı. Bir müddet sohbetten sonra "Mevlana Ali Fakih, biz senin makamını, ulaştığın dereceyi bilememişiz. Rüyanın tabirinde yanılmışız. Tabiri hocan Piri Halife Sultan Hazretlerinin buyurduğu gibidir." Ali Fakih, Akşemseddin Hazretlerinden bunları dinleyince hocasının kendisini İstanbul'a göndermesinin hikmetini anladı. Piri Halife Sultan Hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: "Sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli. Kalbinde Allahü Teala'dan başka bir şeye yakınlığın olmaması için çalışmalıdır. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalıdır. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellikten kaçınıp en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılmış olan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Haya sahibi olmanın alametlerinden bazıları şunlardır: gönlü kırık ve mahzun olarak Allahü Teala'ya kavuşacak, ona hesap verecek olmanın büyüklüğünü düşünmelidir. Hiçbir zaman düşünmeden konuşmamalı, sonunda mahcup olacağı işleri yapmaktan çok sakınmalıdır. Bütün azalarını İslamiyete uygun olmayan hallerden uzak tutmalıdır. Dünya gösterişini terk etmeli, dünyanın yaldızlı, yalancı ve geçici zevkleri Allahü Teala'nın rızasını unutup sonsuz saadetten mahrum kalmaya sebep olmamalıdır. Mezarlığı ve ölümü çok hatırlamalı. Ölümün bir gün mutlaka kendisine de geleceğini hiç unutmamalıdır. Her an ölüme hazır olmalıdır. Allahü Teala'nın dostlarına şu üç şey verilmiştir: halavet, yumuşaklık, tatlılık; mehabet, büyüklük, heybet; ve muhabbet, sevgi, iyilik, güzelliktir. Alçak gönüllü olmanın alametleri şunlardır: söyleyen kim olursa olsun, hak sözü kabul etmek; fakir, garip olan kimselere de yumuşaklıkla muamele etmek; rütbe itibariyle küçük olanlara şefkatli olmak; kendisine karşı yapılan hata ve kusurlara tahammül edip öfkelenince sabretmek; her an Allahü Teala'yı hatırlamak; zenginlere karşı vakarlı olmak; Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rıza göstermektir. Sadık olmanın alametleri: sözüyle kalbinden geçenlerin aynı olması; söz verdiği gibi hareket etmesi; işlerini Allahü Teala'nın rızası için yapması; dünyaya düşkün olmayıp makam, mevki peşinde koşmaması; nefsin isteklerini yapmaması; mühim olan işleri hemen yapıp mühim olmayanları sonraya bırakması; ahireti dünyaya tercih etmesidir. Yusuf bin Esbat Hazretleri haram ve şüphelilerden çok sakınır, çok ibadet ederdi. Kendi halinde yaşar, halini belli etmezdi. Kalbinde dünya sevgisine yer yoktu. Nefsinin isteklerine hiç uymaz, her an Allahü Teala'yı

0: hatırlardı. Helalden lokma bulabilirse yer, bulamazsa sabrederdi. Allahü Teala'nın rızasının 9'da 9'u helal rızıktadır buyururdu. Dokumacılık yaparak nafakasını temin etmeye çalışırdı. Dünya malına ve lezzetlerine hiç iltifat etmezdi. 40 sene müddetle 2 gömlekle idare etti. Birini yıkar, diğerini giyerdi. Ahiretteki sonsuz nimetleri terk edip de dünyanın geçici, yalancı ve aldatıcı zevklerini tercih edenlerin zavallılıklarını, gafletlerini ve yakalandıkları bu hastalığın tehlikesini bildirmek için Hazreti Ali'nin radıyallahu an şu sözünü sık sık söylerdi. Dünya çöplük gibidir. Kim ona talip olursa sıkıntılarına katlanmaya hazır olsun. Herkes bir arzu ve istek peşinde. Kavuştukları ise ancak ölümüne kadar. Öldükten sonra bunların hiçbiri mezara girmiyor. Bunlar ona dost olmuyor. Bunların hiçbirini ona vermiyorlar. Diyorlar ki bunlar sana ait değil. Peki ne yapmalı? Kabrimize girecek olanı seçmeli. Bu nedir? O da Allahü Teala'ya ihlasla ibadet etmektir. Gök her yerde mavidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, gök rengi hep aynıdır, mavidir. Büyükleri sevenler, yollarında olanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu yolda olduktan sonra hiçbir şekilde ayrı olamazlar. Hindistan'da, Dağıstan'da, Amerika'da, Avrupa'da, her yerde olabilirler. Bu mesafe hiç mühim değil. Eğer sevgisi ve muhabbeti varsa, o her zaman beraberdir. Piri Halife Muhammed Sultan'ın başka bir menkıbesini anlatalım. Piri Halife Sultan Hazretleri bir defasında Edirne'ye gitmişti. Edirne'de bulunan bir Hristiyan papazı, açlık içinde, riyazetler çekerek, keramet gibi gözüken bazı hallere kavuşmuştu. İstidraç denilen hallerden olan ve sahibini derece derece cehenneme sürükleyen bu hali, havada uçmaktı. Papazın havada uçması, halkın dikkatini çekmişti. Piri Halife Sultan Hazretleri, bir Hristiyan papazın halkı aldatmasına mani olmak için, pek çok kimsenin bulunduğu bir mecliste rahibi çağırtıp, hadi uç da görelim dedi. Bunun üzerine papaz, bir sihirbaz gibi harekete geçip uçmaya başladı. Papaz havada yükselince, Piri Halife ayağından ayakkabılarını çıkarıp rahibin peşinden attı. Ayakkabılar rahibin üstüne gelip başına vurmaya başladı. Sonunda rahibin başına vura vura onu yere indirdiler. Papaz kendinden geçmiş bir halde yere inince, başı ve yüzü kuşlar tarafından gagalanmış gibi yara bere içindeydi. Mahcup ve perişan bir halde, Piri Halife Sultan Hazretlerinin yanında duruyordu. Papaza, ey papaz, aç durarak ve nefsini riyazete sokarak bazı sahte haller kazandın. Müslümanların inancıyla oynamak istedin. Sonunda ayakkabıların seni ne hale soktuğunu gördün. Onların vurmasından kurtulamadın, yere indin. Şimdi kendinin sapık ve batıl bir yolda bulunduğunu, İslamiyet'in hak din olduğunu anladın mı? Dedi. Papaz cevap vermeyip şaşkın bir vaziyette susuyordu. Bu sırada Piri Halife Sultan Hazretleri, bu kadarıyla ikna olmadın. Sen batıl dinde olduğun halde keramet davasında bulundun. Ben Allahü Teala'nın aciz bir kuluyum. Şimdi gör, uçmak nasıl olur dedi. Sonra havada uçup gözden kayboldu. Herkes şaşkın bir halde bir müddet bekledi. Daha sonra dönüp geldi. Kâbe'ye gidip döndüğünü bildirdi. Oraya gidip döndüğünü belirten alametler de gösterdi. Bu hale şahit olan papaz tam bir sadakatle Müslüman oldu. Bunun üzerine 6 papaz kıyafet değiştirip Piri Halife Sultan Hazretlerinin yanına gittiler. Onu imtihan maksadıyla konuşmaya başladılar. Piri Halife Sultan Hazretleri söze başlayıp kerametiyle onların hallerini, yerlerini, isimlerini ve kim olduklarını, maksatlarını birer birer söyleyip açıkladı. Bu keramet karşısında aciz ve şaşkın kalan papazlar yanlış ve batıl bir yolda olduklarını anlayıp Müslüman oldular. Piri Halife Sultan Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin manifatura dükkanında fiyatları 200 dirhem ile 400 dirhem arasında değişen kumaşlar satılıyordu. Dükkanında kardeşinin oğlu da çalışıyordu. Yolda bir kimseyi kumaş satın almış gidiyor görünce kumaşı tanıyıp kendi dükkanından alınmış olduğunu anladı. O kimseye bu kumaşı kaça satın aldınız diye sordu. O kimse 400 dirheme aldığını söyleyince çok üzüldü ve bu kumaşın değeri 200 dirhemdir. Geri dönüp paranızın üstünü alınız buyurdu. O kimse bu kumaş bizim orada 500 dirhem eder. Ben aldanmış sayılmam deyince olsun. Siz gidip 200 dirhem paranızı alınız dedi. O kimse gelip 200 dirhemini aldı gitti. Yunus bin Ubeyd Hazretleri dükkanda tezgahtar olarak bulunan yeğenine kumaşı bu kadar pahalıya niye sattın diye sordu. Yeğeni vallahi kendi rızasıyla aldı dedi. Yunus bin Ubeyd Hazretleri o razı olsa da sen razı olmayacaktın buyurdu. Dinlerini korumak için dünyalıklarını feda eden bahtiyar kimselerdendi. Dünya ticaretinin ahiret kârı yanında bir hiç olduğunu ve bir kimsenin yetişip yükselmesinde helal lokmanın şart olduğunu bildirirdi. Buyurdular ki, helalden bir kuruş bulsam hemen bununla buğday alırım. Onu un yapıp bu undan çorba pişiririm. Bu çorbadan hangi hastaya içirirsem hasta Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur. Bir gün etrafındaki gençlere, ey gençler, fırsatı ganimet biliniz. Sizlere hastalık ve ihtiyarlık gelmeden önce sıhhatinizin kıymetini biliniz. Allahü Teala'nın ihsanı olan bu zamanı Allahü Teala'ya ibadette kullanın. Ben şimdi yaşlandım, sıhhatim gitti. Onun için namazımın rükû ve secdelerini adabına uygun olarak yapamıyorum. Çünkü bunları tam yapabilmek için uygun olan gençlik ve sıhhat artık benden geçti. Namazının rükû ve secdelerini tam yapıp bütün edeplerine riayet eden kimselere imreniyor, onlar gibi olmak istiyorum. Kim ibadet etmekle Allahü Teala'ya itaat ederse Allahü Teala da ona cennetiyle ikramda bulunur. Kim günahları terk etmekle Allahü Teala'ya itaat ederse Allahü Teala da onu cehenneme sokmayarak ikramda bulunur. Hiç kimse Allahü Teala'dan daha gani, zengin değildir ve sen ona herkesten daha çok muhtaçsın. Adem aleyhisselamdan bizim peygamberimize kadar ne kadar peygamber geldiyse her peygamber ümmetine şu nasihatte bulunmuştur. Utanmazsan her şeyi yaparsın. Bu bir tehdittir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya imandandır buyuruyor. Utanmak bir nimettir. Utanmayan her şeyi yapar. Onun için utanma duygusu çok lazım. Utanmak için de utananlarla birlikte olmak lazım. Utanmazlarla birlikte olan hayasız olur. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak gibi kötü ahlak da bulaşır. İyi ahlaklı olmak isteyen iyi ahlaklılarla beraber olmalı. Himmet, bütün gayretin, bütün duanın, bütün düşüncenin, her şeyin aynı noktaya teksif edilmesi, yani aynı noktada birleşmesidir. Buna himmet derler. Eğer müminler bir noktaya, aynı noktaya teveccüh ederlerse, aynı noktaya kendi dikkatlerini, dualarını, her şeylerini birleştirirlerse, dağlar tepe takla olur. Yani hiçbir engel kalmaz. Her şey dümdüz olur. Mü'min, mü'minlerin arkasından dua eder. Münafık, mü'minlerin arkasından gıybet eder. Mü'minle münafığın farkı budur. Hiçbir mü'min, bir mü'minin arkasından o duyduğu zaman üzüleceği bir şeyi söylememeli. Yoksa kul hakkına girer. Kul hakkı mutlaka helalleşmeye bağlıdır. Maddi kul hakkı varsa varislerine veririz. Varisleri yoksa hayır hasenat yapılır. Ama eğer onu kıracak, onu üzecek, onu darıltacak, onun canını sıkacak laf ettiysek, o da duymuşsa tek çare onunla helalleşmektir. Ya öldüyse, helalleşme imkanı da yoksa ne olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin, ya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine bol ikramda bulunsun. Dediler ki, ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadın var, gece gündüz ibadet yapıyor. Ama komşular illallah diyorlar kendisinden. Peygamber Efendimizin verdiği cevap, onun gideceği yer cehennemdir. Herkes eline ve diline sahip çıkmalı. Sabah oldu mu bütün azalar insanın diline ne olur? Ne kendini yak ne bizi yak. Yapma, yapma diye yalvarırlarmış. Dilinle bizi yakma. Çünkü o yalan söylerse, iftira ederse, gıybet ederse, bütün vücut onun acısını çekecek sonra. Ya hayır konuş, ya sus buyuruldu. İşte onun için ya hayır konuş, ya sus. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

3 günlük yağmurlu bir periyoda girdik. Meteoroloji dün uyarmıştı. Bugün de bu uyarıların arkası geldi. Detaylara bakacağız. Nerelerde yağmur var? Özellikle pazar günü, babalar günü, onun için de bir detaylı bakacağız. Hafta sonunu böyle biraz açık havada geçirmek isteyenler bazı illerde bunu gerçekleştiremeyecekler. İstanbul'da yağmur alacak illerden biri bugün, aralıklı olarak yağış beklendiği ifade ediliyor. Yol durumuna bakacağız bugün. Yarın ve pazar günü tabii üniversite sınavına girecek olanlar için son derece heyecanlı bir gün. İki gün, iki ayrı yerde ter dökecekler. Sonrasında da sonuç bekleyecekler. Hayırlısı olsun onlar için, en iyisini dileyelim. Biz de bugün konuyla ilgili olarak bir misafir ağırlayacağız ikinci bölümde. İhlas Eğitim Kurumlarından lise rehber öğretmenlerinden bir misafirimiz olacak. Kendisiyle bu sınava hazırlanan, artık son 24 saat diyelim mi ona, neredeyse değil mi? Bu saatlerde yarın ilk terler dökülmeye başlayacak. Sevgili Nur Arslan'la birlikte olacağız. İhlas Koleji'nin Bahçeli Evler Kampüsü lise rehber öğretmeni. Ve bugün sınav sırasında ve sınavdan sonra sonuç beklerken, hatta sonuçlar geldikten sonra nelere dikkat etmek gerektiğini, özellikle ailelerin bu durumu nasıl yönetmesi gerektiğini konuşacağız. Ama biz şimdiden böyle hani biraz babalar gününden bahsetmişken bütün babaların babalar gününü kutlayalım. Ellerinden öpelim. Büyük küçük fark etmiyor. Baba olmak önemli bir figür. Küçük yaştan itibaren öyle değil mi? Çocuklar oyun oynarken bile ben babayım diyor. Baba kavramı, gücü, kuvveti, ayakları yere sağlam basan figürleri, sırtınızı dayayabileceğiniz o güçlü kişiyi hatırlatıyor bize. Baba çok kıymetli. Başımızdan eksik etmesin Allah, hayattaysa ellerinden öpelim. Vefat eden babalarımızı rahmetle analım. Böyle günlerde baba çocuk arasındaki ilişki daha resmi. Anne çocuk ilişkisi gibi değil. Anne çocuk böyle arada kızıyorsunuz, geriliyorsunuz ama hop toparlıyorsunuz. Hop anne bir bakıyor. Bir şöyle bir çocuk annesine böyle gözlerini iki yana böyle perterek baktığında, ay yavrum diyor. İki öksürse aman evladım diyor. Hop barışıyorlar. Çocuklar da biliyorlar annelerin kendilerine nasıl sıcak davranacağını, nerelerden yakalayacağını daha kolay elde tutuyorlar. Babalar biraz daha resmi, biraz daha soğuk. Bizim kültürümüz böyle. Bizim kültürümüz babalara çocukları ancak uyurken sevme hakkı veriyor. Ne yazık, ne acı, ne acımasızca. Çocuk için de kötü, baba için de kötü. Düşünsenize, evladınız ve siz onu sadece uyurken seviyorsunuz. Gerekçe şımarmasın. Gerekçe yüz göz olmayalım. Şımarmayın, yüz göz olmayın. Elbette bu sizin tercihinizse. Şımartmak başka bir şey. Çocuğa sevgi göstermek başka bir şey. Onu hayattayken siz baba olarak babasız bırakmayın lütfen. Kim ne derse desin, sevginizi çocuğunuza gösterin. Ona güvendiğinizi, onun yanında olduğunuzu, onun bir telefonuyla, bir sesiyle, bir soluğuyla, bir çağrısıyla yanında olacağınızı sorgusuz sualsiz. Galiba çocuklar onu istiyorlar. Bir şey söylüyorsunuz mesela, ya bu babana 200 lira versene. Niye? Ne yapacaksın? Niye ne yapacaksın? Niye ne yapacaksın sorusu tabii ki sorulmalı ama orada değil. Eğer varsa cebinizde 200 lira ve çocuğa verecekseniz, önce verin parayı, sonra deyin ki ya ne yapacaksın parayla, yetecek mi bu? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ne oldu? Hayırdır? Ama önce sorgusuz sualsiz bir babalığınızı yapın. Para açıldığı için söylüyorum. Para çocuk baba ilişkisinde, kız erkek fark etmez, o kadar arka sıralarda ki. Yani maalesef biz baba çocuk ilişkisini hep para üzerine odaklıyoruz. Ama aslında olması gereken yer, paranın bu ilişki içinde olması gereken yer çok daha aşağılarda. Çünkü para kazanabiliyorsunuz zamanı geldiğinde. Ama babanızı, annenizi tekrar geri kazanamıyorsunuz. Hep böyle iyi ailelerde, çocukların mutlu olduğu ailelerde ne var biliyor musunuz? Çok zengin değiller. Her şeyleri yok. Eksikleri var. Ama bu eksikler onların sevgilerini paylaşmalarını etkilemiyor. Mesela perdelerinizin eski olması çocuğunuza göstereceğiniz sevgiyi etkilemiyor. Araba modelinizin eski olması çocuğunuza göstereceğiniz sevgiyi etkilemiyor, etkilememeli. Çocuğunuz için araba değiştirmiyorsunuz, çocuğunuz için daha büyük bir ev almıyorsunuz. Çocuğun, hele de küçük çocukların bunlarla hiçbir alakası yok. Sizden bunları asla beklemiyorlar. Mesela niye çalışıyorsun baba? Ya baba niye bu kadar çok çalışıyorsun? Niye benimle hiç top oynamıyorsun? Sana yeni bir top alabilmek için. Ne yapacak o çocuk o topu, yeni bir topu?
babasıyla top oynayamadıktan sonra. Yani niçin çalışıyorsunuz? Ona top almak için. Top alıyorsunuz ve top oynamıyorsunuz. Yani burada bir çelişki yok mu? Bir kafa karışıklığı yaşamıyor musunuz siz de? Bir düşünün bence bunun üzerine.

Takvim yaprağımız bugün patates oturtma, mercimek çorbası ve zerde önermiş. Zerde severim, güzel yapıldıysa gerçekten. Hani sarı boyayla yapılmadıysa, özellikle gıda boyasıyla. Güzel bir zerde yenilir hakikaten. Çok şekerli de değildir. Severim zerdeyi. Patates oturtmayı da severim. Çocukken annem çok yapardı. Ben o kadar çok yapmıyorum. Neden bilmiyorum. Patates oturtma, mesela patates kıymalı patates yemeği daha çok yapıyorum da. Patates oturtma böyle çok tercih ettiğim bir şey değil. Patlıcan oturtma da biraz yağlı oluyor. Patlıcanlı kıymalı yemek deyince arada musakka, o kadar. Onun dışında öyle çok da patlıcan belki de yağ çektiği için, ama közlenmiş patlıcan. Hani ekmeğin arasına koysanız yerim, o kadar çok seviyorum. Hele közlenmiş patlıcanla közlenmiş biberi karıştırarak, şöyle hafif ezerek, hafif böyle sirkeli sarımsaklı bir salata yaptıysanız, içine biraz maydanoz doğradıysanız, acık da domates olabilir, hiç hayır demem, biraz ince sivri biber, hafif acı karıştırın, koyun ekmeğin içine, biraz da peynir, tamam, daha güzel bir sandviç. Bunun üzerine ne eklenebilir? Belki bir et ürünü eklenebilir. Ne bileyim, pastırma. Ben sevmem. Ben eklemem şahsen. Ama eklenir mi? Eklenir. Bir pastırma, bir ne bileyim iyi bir jambon eklenebilir. Ben tercih etmem ama hani bu sandviçi bir adım yukarıya çıkartacak şey odur benim gözümde. Belki biraz turşu ekleyebilirsiniz. Hani bunlar hep damak tadına göre. Belki ince biraz domates, belki incecik biraz yeşillik. Hepsi damak tadınıza göre ama ben bu ikisinin birleşimine fitim. Başka bir şey istemiyorum. Hele de böyle ekmek biraz çıtır, içi böyle yumuşaksız, çıtır kabuk bir baget ekmekse, hafif böyle minicik de ısındıysa, ısıtıldıysa o ekmek, yani daha iyisi ne olabilir bilmiyorum.

Şimdi çocuklar sabır, hakikaten sabrı öğreniyoruz baştan sona, tepeden tırnağa. Çocuklarla beraber sabrı öğreniyoruz. Bilmiyorum sizin çocuğunuzda yapar mısa olmayacak bir şeyi, en evdeki en değerli bardağı, vazoyu kırmak gibi, mesela annenizden hediye kalmış, ona da annesinden kalmış bir şey, bir bardak, kristal, pat topu atıyor ve onu kırıyor gibi, böyle bütün saç hücreleri, ne kadar varsa böyle binlerce, milyonları, hepsi alarma geçiyor. Öyle bir şey mesela, Aybastat benim cep telefonumu, kırdıklarını saymıyorum, kırılan artık gidiyor, yapacak bir şey yok. Ama cep telefonu kendi eliyle klozete atmıştı. Arıyorum yok, arıyorum yok. Erdener eve geldi, arıyorum seni diyor. Yok diyorum, telefon yok ortada, arıyorsun da telefon yok ortada. Attım dedi, attım, daha yeni konuşuyordu. Attım, nereye attın dedi. Bir kenara, köşeye bir yere attı. Götürdü tuvalete, klozetin kapağını açtık ki orada kırmızı, markasını söylemeyeyim şimdi, o zamanın yeni çıkan telefonlarından biri. Ve pekat orada yüzüyor, kendisi yüzüyor, yüzmekte olan. Yani insan tabii ne yapacağını şaşırıyor. Attıysa yani, yok pirincin içine koy istersen, istersen pilav yap kendisinden, artık inmez. Budur.

İşte böyle büyüyorlar. Biz de böyle büyüdük. Anne babalarımıza neler çektirdik kim bilir, hatırlamıyoruz. Allah'tan böyle zaman geçince insan böyle çok sıra dışı olayları hatırlıyor da her şeyi hatırlamıyor. Çok şükür. Yoksa hani hakikaten durup durup hatırlayıp ay sen benim telefonumu tuvalete atmıştın diye başlayabilir insan. Hele annelik refleksiyle. O yüzden böyle biraz unutmak iyi bir şey bunları. Biraz geride bırakmak. Yeni şeyler oluyor üzerine hatırlayacağımız. Tabii büyüdükçe çocuk faaliyet alanı genişledikçe yaptıkları da değişiyor, büyüyor. Allah yanımızdan eksik etmesin onları. Allah çocuklarımızın hep iyi günlerini göstersin. Hep böyle ne bileyim, şimdi tam da mezuniyet dönemindeyiz. Hep böyle mezun olduklarını, kep attıklarını, yeni okullara başladıklarını, sınavlarının iyi geçtiğini, ayaklarının üzerinde durduğunu, işte ne bileyim bu yaz evlenecektir, evlendiğini, mutlu olduğunu. Yani evlenmek hiçbir şey değil. Ay hiçbir şey değil. İnanın hiçbir şey değil. Eğer mutlu bir evliliğiniz olacaksa her şey. Ama eğer gerçekten mutluluğu bulamayacaksanız ve nasıl diyeyim, tekrar geri dönmek, hiçbir şey olmamış gibi davranmak asla mümkün değil. Hele de çocuğunuz varsa. Mutsuz bir evliliğe tabii ki çocuk var diye tahammül edilmez ama düzeltmek için, düzeltmeyi denemek için birden fazla kez iyi bir sebeptir çocuk. Bunu kabul edelim. Her zaman iyi bir sebeptir. O yüzden hani hep böyle düşünülür ya, ya bir çocukları olsun düzelir evliliği. Hayırdır ya, çocuk mu onları büyütecek? Onlar çocuğu büyütecek. Ya daha kendilerine yetemiyorlar. Daha kendilerini aklı selim biçimde aynı çatı altında tutamıyorlar. Kavgasız, gürültüsüz, biraz hoşgörülü, biraz anlayışlı bir araya gelemiyorlar. Üstüne bir de çocuk gelecek. Ne olacak ya, çocuğu görünce kavgayı mı kesecekler? Kavganın sebebi ortadan kalkmıyor ki. Hatta bazen çocuk başlı başına yeni tartışmaların sebebi olabiliyor. O yüzden evliliği kurtarmak için çocuk sahibi olunmaz. Bunu aklınızın köşesine değil ortasına yazın. Gençlere söylüyorum bunu özellikle. Ya bir çocuğunuz olsa bak nasıl değişir her şey. Bu şöyle başlıyor. Çocuk kız aslında ehliliğe çok uygun değil. Ay bir evlensin. Ay gör bak nasıl değişir. Değişmiyor kardeşim. Niye değişsin? Adam değişecek olsa şimdi değişir. Eğer iyi bir şeyse o değişim, şimdi yapar onu. Evlensin değişir. Çocuk olsun değişir. İkinci çocuk olsun değişir. Valla pek öyle olmuyor. O yüzden bence önce evlilik bireysel olarak ayakları yere sağlam bassın çocuklar. Belki ondan sonra gelmeli, düşünülmeli. İzninizi isteyeyim bu saat için. Birazdan bir misafirimiz olacak ve sınava girecek genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince bu son günde yardımcı olmaya çalışacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Tam saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. İnes Eğitim Kurumları Bahçeli Evler Şubesi Lise Rehber Öğretmeni Nur Arslan bizimle birlikte. Merhaba Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Oldukça heyecanlı bir 24 saatteyiz galiba, evet. Değil mi? Lise öğrencileri için, öğretmenler için, veliler için. Evet. Herhalde bütün öğretmenler heyecanlı ama çocuğa her dersle ilgili dokunan ve bir şekilde koçluk yapan rehber öğretmenler biraz daha heyecanlılar.
1: Evet Hülya Hanım, yani gerçekten çocukların heyecanını ciddi anlamda paylaşıyoruz bu konuda. Yarını bekliyorum. Hatta heyecanımız çok uzun zamandır böyle devam ediyor ama tabii bugün biraz daha farklı hissediyoruz. Hem öğrenciler hem ben, yani öğrenciler, öğretmenler, hepimiz yarını biraz bekliyor gibiyiz aslında.
0: Hepsine başarılar dileyelim röportajımızın, sohbetimizin başında. Çok evet, emek verdiler. Karşılığını umuyorum alacaklar. Evet. Şimdi bugün son 24 saatteyiz. Artık bugün nasıl ders çalışılır, ne yapılır, ne kadar soru çözülür sormayacağız ama bu 24 saati nasıl geçirmeliler ve yarına nasıl hazırlanmalılar diye başlayalım.
1: Şöyle, şimdi bugünlerde öncelikle çocukların duygularıyla ilgili aslında biraz konuşmak istiyorum önce. Çünkü öğrencilerin yaşamış olduğu, bugünlerde yaşamış olduğu en yoğun duygu kaygı. Ve çok heyecanlılar. Sürekli iletişim halindeyiz. Böyle sürekli arıyorlar, konuşuyoruz. Kaygı yaşıyorlar ve bu çok normal aslında. Çünkü yaklaşık bir yıldır, hatta bazı öğrenciler için böyle birkaç yıldır emek verilen bir sürecin sonuna geldi öğrenciler. Ve genellikle şu sorular çok geliyor. Ya bildiklerimi unutursam hocam? Hı-hı. Yani ya istediğim puan alamazsam? Ailemi hayal kırıklığına uğratırsam? Ya da ya sınavı anında çok heyecanlanırsam gibi sorular var. Ve bütün bu sorular aslında çok normal, çocuğun iç dünyasında yaşamış olduğu, aslında bir yıllık getirmiş olduğu, birkaç yıllık getirmiş olduğu sürecin sonunda sorulan normal sorular. Ama önemli nokta şu aslında, bir miktar kaygı çok normal ve gerekli. Ve kaygı harekete geçirir aslında. Performansı artırabilir ama buradaki sorun aslında kaygının varlığı değil. Biz çok böyle çok kaygılı olma, kaygı kelimesini çok kullanarak biraz daha bunun çok anormal bir şey olduğunu düşünebiliyoruz.
0: Dikkat çekmemeye çalışıyorsunuz galiba, evet, değil mi? Bu kelimeyi evet, kullanmamaya gayret
1: kesinlikle
0: ederek.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü kaygı çok normal bir duygu. Burada normal olmayan sorun aslında kaygının yönetilememesi problemi. Yani öğrencilerin aslında kendilerine şunu hatırlatmalarını istiyoruz. Bu sınav bir sınav ve benim bir gündeki akademik performansımı ölçen bir sınav. Yani aslında benim kendi değerimle alakalı bir sınav değil. Bunu hatırlatmalarını söylüyoruz çocuklara genelde.
0: Peki bu duyguyu yönetemediklerini hissettiklerinde, mesela sınav öncesinde bu 24 saatte, bu gece güzel uyumak çok önemli. Her zaman davrandıkları gibi davranmak çok önemli. Aileler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Önemseseler bir dert, hiçbir şey yokmuş gibi davransalar bir dert. Çocuk aç gidiyor mesela, diyelim ki okula giderken kahvaltı etmiyordu ama şimdi diyor ki sınava girecek, bir kahvaltı etsin. Şimdi burada aileye de bir yol göstermek, rehberlik yapmak lazım galiba.
1: Doğru, çok haklısınız. Yani aslında şöyle, şimdi yarının farklı bir gün olduğunu, elbette ki farklı bir gün. Yani çocuğun emeklerinin alabileceği bir gün aslında, sınav günü. Ama yarının aslında normal rutin düzenlerinden bir farklılığı yok. Çünkü eğer yarın çok farklı bir şekilde yaklaşırsak, şunu da yemelisin, bunu da yapmalısın gibi girdiğimizde çocuk şunu hissediyor. Diyor ki evet, yarın çok daha önemli bir gün. Hı-hı. Herkesin beklentileri çok farklı. Dolayısıyla çok rutinlerini bozmamaları gerektiğini öneriyoruz. Tabii ki biraz daha erken yatabilirler bugün. Yani dinlenme sürecine biraz daha dikkat edebilirler. Ya da sosyal medyayla, işte mavi ekran dediğimiz, onunla ilgilenmeleri biraz daha bugün azalabilir. Ya da tabii ki aç karınla gitmesinler ama şimdi yarın hiç kahvaltı yapmayan bir çocuğun ya da rutinini bozan bir çocuğun yarın ekstra farklı bir şey yaşaması, yemesi ya da farklı bir şey tüketmesi sınav anında farklı şeylere de sebep olabilir. Çünkü metabolizmanın düzenini de bozabilir. O yüzden daha hafif olabilecek, en azından onun konsantrasyonunu çok bozmayacak ya da artıracak, çok aç kalmasını sağlamayacak normal rutininde bir gün olmasını öneriyoruz. Mesela bugün hafif bir yürüyüş yapabilirler. Şöyle çocuklardan şeyler de geliyor. Diyor ki mesela, hocam bu akşam stresten muhtemelen uyuyamam ben. Dolayısıyla bugün kendimi biraz yorarsam fiziksel aktivite olarak daha rahat uyurum.
0: Doğru mu bu?
1: Bu da önerilen bir şey değil. Çünkü çocuklar yani hareket anlamında sınava hazırlanırken biraz daha hareketsiz kalıyorlar. Şimdi bugün kendilerini çok yormaları, yarın yorgun uyanmaları demek aslında.
0: Ya da fiziksel olarak kaslarında bir ağrı, hani spora gittiğinizdeki o ilk gün yaşadığınız kas ağrıları, nereye oturacağınızı bilmiyorsunuz vesaire.
1: Evet.
0: Bu da normalin dışına çıkmak. O zaman aslında kesinlikle. Bunu da önermiyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Yani ağır fiziksel aktiviteler değil ama bir hava alabilir. Tabii ki hafif yürüyüşler yapabilir. Hı-hı. Yani en azından stresini atabileceği farklı bir ortam olabilir. Yani çok kısa tekrarlar belki öğrenciyi bazı öğrencileri bu rahatlatabiliyor. Çok kısa tekrarlar yapabilirler. Ama yani fiziksel aktivite olarak tabii ki ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını, hafif yürüyüşle bunu geçiştirebileceğini düşünüyoruz ve öneriyoruz aslında.
0: Peki böyle biraz daha hani şu Hı-hı. konuya da bir baksaydım, iki test Hı-hı. daha çözseydim. Hep böyledir ya, yani sınavdan önce bir şeye bakarsınız ve o sınavda çıkar, öyle bir algı vardır. Evet. Bu doğru evet. mu gerçekten Nur Hocam?
1: Şöyle genelde denk gelir Hülya Hanım böyle ama yeni bir konu çalışma değil. Aslında yapamadıkları soruların peşine düşmesinler, yeni bir konu çalışmasınlar yani bugün. Bugün öyle bir gün değil ve bu bir çıkmaz aslında. Çünkü bir konuya baktığında stresle beraber her şeyi unuttuğunu düşünecek öğrenci. Yani normal yazılı sınavlarından önce bile öğrenciler şunu söyleyebiliyorlar. Hocam her şeyi unutmuş gibiyim, hiçbir şey hatırlamıyormuş gibiyim. Ama sınava girdiğinde emek veren öğrencinin kaygısını da yönetebildiğinde aslında her şeyi bildiğini çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü çalışmış ve o an o duyguyla söylediği şeyler. Ama bugün belki öğrencinin rahatlaması için çok küçük böyle kısa tekrarlar yapabilirler. Ama bu bir konu çalışma şeklinde değil. Yani bu zamana kadar ne hazırladıysa, nereye çalıştıysa onunla beraber sınava girecek. Ama küçük hatırlatmalar bazı öğrencileri rahatlatabiliyor. Bu olabilir. Çok küçük hatırlatmalar.
0: Yine bu dönemi, bu süreci yönetirken, yani bugünü yönetirken evet. işte arkadaşlarla görüşmek, sınavdan konuşmak, sen ne hedefliyorsun, sen bir kere tabii iki oturum, yani ilk evet. oturumumu daha çok konuşuyorlar, ikinciyi mi bilmiyorum ama yine de bu özellikle aynı duyguyu yaşadığı gençlerle, arkadaşlarla buluşmak öneriliyor mu?
1: Yani sosyal olabilir ama çok bir araya geldiklerinde kaygı düzeylerini çok da artırıyorlar birbirleriyle konuştuklarında. Çünkü bütün yılın muhakemesini yapıyorlar beraber. Dolayısıyla bu onların kaygı düzeylerini artırabilir. Yani ailelerinde tabii beraber hani aileleriyle vakit geçirebilirler. Biraz kendileri kalmaları ya da çok bu konuyla ilgili konuşmayacaksa arkadaşlarıyla tabii ki görüşebilir, rahatlatabilir. Çünkü bu biraz daha bireysel bir alan. Çevresi çok fazla konuşmuyordur ve daha dikkatlidir aslında. Çok kaygı yoktur ama sosyal olmak çocuğa iyi gelebilir. Ama arkadaşları çok kaygılıysa ve gerginse, ailesi çok fazla gerginse çok fazla önermiyoruz aslında. Hı hı. Yani bu biraz çevre ve kendisine bağlı öğrencinin.
0: Yarın sınava girecekler ve sınav evet. yerini muhtemelen önceden gördüler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Öyle tahmin ediyoruz, öyle kabul ediyoruz.
1: İnanın biz de öyle kabul ediyoruz. Bütün öğrencilere kesinlikle önemli olduğunu söylüyoruz. Bu yıl şöyle bir durum da oldu Hülya Hanım. ÖSYM bu yıl TYT, AYT ve YDT'nin sınav yerlerini farklı yerler olarak, bazı öğrencilerin farklı yerler geldi. Dolayısıyla öğrenciler sınav yerlerini muhakkak geri görün dedik öğrencilere. Eğer şu anda itibaren hani görmeyen öğrenci varsa görmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü sınav günü yaşanabilecek o belirsizlikler öğrencinin kaygısını artırabilir. Hı-hı. Yani bu nedenle mesela sınav merkezinin önceden görülmesi bir kere ulaşım süresini planlamayı sağlar. Hı-hı. Yani mesela trafik ve yol durumuna hazırlıklı olmayı sağlar. Bazen ailesinin eğer özel araçlarıyla eğer gidebilecekse öğrenci... park yeri olmayabiliyor sınav yerlerinde. Bunların analizini yapmıyor. Öğrenir çocuk ya da veli buna göre bir yöntem alır, kendine bir önlem alır. Dolayısıyla özellikle de büyük şehirlerde yaşayan sınav sabahı yaşanabilecek bir gecikme gereksiz bir stres oluşturabilir. Bunu önlemek için sınav yerinin görülmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hala görmeyen öğrenciler varsa bugün buna değerlendirebilirler.
0: Evet, hem bir yürüyüş hem sınav yerini görmek hem evet. psikolojiyi biraz hissetmek için faydalı olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Sınav yerinde